0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimizi üzücü bir son dakikayla açıyoruz. Lüküs hayattan Cibali Karakoluna, unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren ve birçok filme diziyle bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Göktay bu yılın başında bir süre hastanede tedavi görmüş, daha sonra da İstanbul Maltepe'de bir huzur evine yerleşme kararı almıştı. Lüküs Hayat'ın rızası, Cibali Karakolu'nun komiser Cafer'i, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerindendi Zihni Göktay. Ve maalesef hayat sahnesine veda etti. 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Zihni Göktay liseden mezun olur olmazsa sahneye çıkmaya başladı. İlk oyunu Milli Türk Talebe Birliği'nde oynadığı Gogol'ün müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirdi. Ankara meydan sahnesinde çalıştı. Kariyerindeki en önemli kararı ise 1973 yılındayken verdi. Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun bir sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü oyunlarında rol aldı.
1: Batı enstrümanlarıyla Türk ezgileri.
0: Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te Lüküs Hayat artık sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan Lüküs Hayat çok sevildi. Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini ise tam 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi. Sunal ve Göktay 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve Atla Gel Şaban filmlerinde birlikte rol aldı. Filmleri 1978'de, daha sonrasında ise tarihler 1978 yılını gösterdiğinde Sevinç Hanım'la evlendi. Zeynep ve Ömer adında iki evlat sahibi oldular. Ne tiyatro sahnesinden, ne sinemadan, ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti. Çalışma azmi ve sanat aşkı 1980'li yılların sonunda onu televizyon dünyasına itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı. Mezarı 2003'te yani. Türk tiyatrosunda efsane olmuş orta oyunlardan Cibali Karakolu'nda komiser Cafer Sabbah'a hayat verdi. 2014-2015 tiyatro sezonunda ise sahnedeki 50. yılını yine Cibali Karakolu'yla kutladı. İlerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi, kimseler de onu unutmadı. Yedi Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz filmleriyle sevilen dizilerde rol aldı. 2014 yapımı Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Servet abi karakteri ve replikleriyle en büyük alkışı aldı. İş arkadaşlarını, dostlarını, sahneyi, gençleri ve kaybettiklerini hep hürmetle ve sevgiyle andı. Son olarak 2017'de Yaşamak Güzel Şey isimli sinema filminde rol aldı Göktay. Evinin kentsel dönüşüme girmesinden sonra da bir süredir Maltepe'de bir huzur evinde kalıyordu.
1: Batı enstrümanlarıyla Türk ezgileri çalınıyor ve konu bizden.

0: Zihni Göktay'dan geriye işte bu görüntüler kaldı. Lüküs Hayat, Cibali Karakolu gibi sayısız oyunlarda, filmlerde, hatta dizilerde de rol aldı ve 7'den 70'e milyonların sevgisini kazandı. Unutulmaz dev sanatçı Zihni Göktay 81 yaşındaydı. Türk tiyatrosundaki tabii değerinden de biraz daha bahsedecek olursak, Tuluat geleneğinin de son temsilcilerinden de aynı zamanda böyle de bir önemi, değeri vardı ve hayat sahnesine bir nevi veda etmiş oldu. Maalesef 6 Temmuz gününün ilk saatlerinde bu üzücü haberi aldık. Göktay 1945 yılının Aralık ayında dünyaya gelmişti ve 81 yaşındaydı. Şöyle bir geçmişinden bahsedecek olursak, Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmişti. İlk oyunuysa sanat tarihinde, sanat kariyerine bakacak olursak, hatırlayacak olursak yeniden, ilk oyunu Gogol'ün Müfettişi'ydi. Milli Türk Talebe Birliği'nde oynamıştı bu oyunu. 1964'te ise İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Rotasını, sanat rotasını başkente çevirdi Zihni Göktay ve Ankara meydan sahnesinde çalışmaya başladı. Kariyerindeki en önemli kararsa 1973 yılındaydı. 64'ten 9 yıl sonra 1973 yılı çok kritik bir eşikti onun için ve artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun bir sanatçısıydı. Zihni Göktay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında NTV için mektup kaleme alıp 7. yaşına bakın nasıl seslenmişti.
1: Yıl 1952, tarih 23 Nisan. Küçük Zihni 7 yaşındadır. İstanbul Fatih'teki evlerinin kapısındadır. Az sonra babası İbrahim Bey onu İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümünün sergilediği Yaşasın Cumhuriyet adlı çocuk oyununa götürecektir. Heyecanlı ve sevinçlidir. Çünkü Ulu Önder Atatürk çocuklara bir bayram armağan etmiştir. Ne güzel bir rastlantıdır ki Küçük Zihni yıllar sonra babasının çocukken onu götürdüğü İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yarım asırdır sahneye çıkmaktadır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tiyatro, ne mutlu Türk'üm diyene.

0: Öykü Sayat'tan, Zihni Göktay'dan geriye bu görkemli hatıralar kaldı. Yıllarca sahnedeydi Zihni Göktay. Sadece Cibali Karakolu, Lükü Sayat da değil, Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü gibi say say bitmez, unutulmaz eserlerde hep Zihni Göktay'ın imzası vardı. Bir yıl süren provaların sonunda işte bu görüntülerini izlemiş olduğunuz oyun Lükü Sayat 6 Mart 1985'te sahnelendi ilk olarak ve o tarihten itibaren de yıllarca 28 sezon boyunca hep sahnedeydi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakıyordu Lükü Sayat oyunu ve çok sevildi. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasında da Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi ve unutulmaz filmlere imza attı. Evet, bu haberle beraber bültenimizin de sonuna geldik. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğa takvimi. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Kırsal Kalkınma Günü bugün. Dünya gıda üretiminin %80'i aile çiftliklerinde gerçekleşiyor. Buna karşı dünyanın en yoksul insanlarının %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. 1 milyardan fazla insan çok boyutlu ve şiddetli yoksullukla karşı karşıya. Bunların yarısından fazlası çocuk. Ve kırsal nüfusun yarısı sağlık hizmetlerinden yoksun. Tüm bu nedenlerle kırsal kesimde yoksulluğa son vermek, iklime dirençli geçim kaynakları oluşturmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nün kutlanmasını sadece törensel bir jest olarak değil, anlamlı eylemler için bir katalizör olarak tasarladı. Çünkü kırsal kalkınma sadece coğrafyayla ilgili değil, yoksulluk, eşitlik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle de ilgili.
2: Doğa takvimi.
4: Herkese sanat.
5: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
6: Bale kendine vücut
5: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
5: Gerçekten öyle mi?
7: Serum malzemesi çok.
5: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanatta yok.
5: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
5: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

A Path Through the Noise, Gece ve Caz bu modern balatla başladı. Hammond Büyükçorkçu Joey DeFrancisco'nun 2019 yılında yayınlanan In the Key of the Universe albümünden dinledik. Org, trompet ve tuşlu çalgılarda Joey DeFrancisco, tenor saksafonda Troy Roberts, davulda Billy Hart, vurma çalgılarda Sammy Figueroa seslendirdi. İtalya'ya gidiyoruz. 1960'ların ünlü şarkıcısı Gino Paoli, 2008 yılında yayınlanan Milestones Un Incontro in Jazz albümünde karşımıza çıkıyor yeniden. Yanında İtalyan cazının ustalarıyla. Trompette Enrico Rava, piyanoda Danilo Rea, basta Rosario Bonacorso, davulda Roberto Gatto ile seslendiriyor. 1963 yılında üne kavuşturduğu şarkısı Sapore di Sale. Ardından dinleyeceğimiz parça, piyanist Aaron Dale'ın 2020 yılına ait The Vagabond albümünden lirik bir bestesi. A Story Often Told, Seldom Heard. Basta Paul Skewey, davulda Greg Hutchinson.

perdute, di cose lasciate lontano da noi.

Dinlediğimiz ilk parça Gino Paoli'nin My Stones Un Incontro in Jazz albümünden eski bir şarkısıydı. Sapore di Sale. Ardından piyanoda Aaron Dale, Buster Posey, Davulda Greg Hutchinson'ın derin lirizmini duyduk. The Vagabond albümünden Dale'in bestesi A Story Often Told, Seldom Heard. Gece ve Caz, Brezilyalı piyanist Eliana Elias'ın 2011 yılında yayınladığı Light My Fire albümünden aynı adlı ünlü The Doors parçasıyla devam ediyor. Piyano ve vokalde Elias'ın yanında gitarda Russ Stroud, basta Mark Johnson, davulda Paolo Braga, vurma çalgılarda Pedrito Martinez.

Vokal ve piyanoda Eliana Elias'ın Light My Fire yorumundan sonra duyduğumuz parça, piyanist Emmett Cohen'e aitti. 2021 yılında yayınladığı Future Stride albümünden Reflections at Dusk adlı bestesiydi. Tenor saksafonda Melissa Aldana, solini trompette Marcus Hill, bassta Russell Hall, davulda Kyle Poole yer alıyordu. Şimdi Grammy ödüllü Gregory Porter'ın harika bir konser yorumu. 2018 yılında Londra'da Royal Albert Hall'da verdiği konserde kaydedilen One Night Only albümünden soul baladı When Love Was King. Piyanoda Chip Crawford, basta Jamal Nichols, davulda Emmanuel Harold ve Londra Stüdyo Orkestrası eşlik ediyor. Once.

When Love Was King, Gregory Porter, One Night Only konser albümünde söyledi bu soul baladı. Geldik son parçaya sevgili caz severler. Arjantinli saksafoncu Javier Hirotto'nun 2007 yılında yayınladığı Sea Inside albümünden lirik bir bolero. When She Leaves, soprano saksafonda Hirotto, piyanoda parçanın bestecisi Francesco Nastro, basta Abishai Cohen, davulda Roberto Gatto.

0: durumu. Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında, Bursa 30 derece. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var, Ankara 28 derece. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti, İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek, Antalya 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

Mutlu geceler. 4 bülteniyle karşınızdayız. Lüküs hayattan Cibali Karakoluna, unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren, birçok film ve diziyle de bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Göktay yılın başında bir süre hastanede tedavi görmüş, daha sonra İstanbul Maltepe'de bir huzur evine yerleşme kararı almıştı. Lüküs Hayat'ın Rızası, Cibali Karakolu'nun Komiser Cafer'i, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay hayatını kaybetti. 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Göktay, liseden mezun olur olmaz sahneye çıkmaya başladı. İlk oyunu da Milli Türk Talebe Birliği'nde oynadığı Gogol'ün müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirdi. Ankara meydan sahnesinde çalıştı. Kariyerindeki en önemli kararını da 1973 yılındayken verdi. Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü oyunlarında rol aldı. Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te Lüküs Hayat sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan Lüküs Hayat çok sevildi. Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi. Sunal ve Göktay, 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve Atla Gel Şaban filmlerinde birlikte rol aldı. Filmleri 1978'de Sevinç Hanım'la evlendi. Zeynep ve Ömer adında iki evlat sahibi oldu. Ne tiyatro sahnesinden, ne sinemadan, ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti. Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyon dünyasına itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı. 2003'te Türk tiyatrosunda efsane olmuş orta oyunlardan Cibali Karakolu'nda Komiser Cafer Sabbah'a hayat verdi. 2014-2015 tiyatro sezonunda ise sahnedeki 50. yılını yine Cibali Karakolu'yla kutladı. İlerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi, kimseler de onu unutmadı. Yedi Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz filmleriyle sevilen dizilerde rol aldı. 2014 yapımı Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Servet abi karakteri ve replikleri en büyük alkışı aldı. İş arkadaşlarını, dostlarını, sahneyi, gençleri ve kaybettiklerini hep hürmetle ve sevgiyle andı. 2017'de Yaşamak Güzel Şey isimli sinema filminde de rol almıştı. Unutulmaz sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı Gidiş Dönüş Moskova adlı oyunla 27 Aralık 2025'te Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.

0: Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze programınınsa daha sonra paylaşılacağını belirtti. Zeynep Göktay Dilbaz mesajında şunları kaydetti. Sevgili babamız, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden kıymetli halk sanatkarı Zihni Göktay, 5 Temmuz 2026 akşamı aramızdan ayrıldı. Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran, yanında olan herkese gönülden minnettarız. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağız. Zihni Göktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında NTV için bir mektupta kaleme alıp 7. yaşına bakın nasıl seslenmişti.
1: Yıl 1952, tarih 23 Nisan. Küçük Zihni 7 yaşındadır. İstanbul Fatih'teki evlerinin kapısındadır. Az sonra babası İbrahim Bey onu İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümünün sergilediği Yaşasın Cumhuriyet adlı çocuk oyununa götürecektir. Heyecanlı ve sevinçlidir. Çünkü Ulu Önder Atatürk çocuklara bir bayram armağan etmiştir. Ne güzel bir rastlantıdır ki Küçük Zihni yıllar sonra babasının çocukken onu götürdüğü İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yarım asırdır sahneye çıkmaktadır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tiyatro, ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Dış politikadan gelişmelerle devam ediyoruz. İranlılar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırısında öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen anma törenine akın etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu ancak dini lider olarak seçilen Müçteba Hamaney yine görüntü vermedi.
2: On binlerce kişi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda etti. Hamaney, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamaney ve ailesine veda etmek için sıraya girdi. Hamaney'in 3 oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut törene katıldı. Ancak Amerikan saldırısında yaralandığı öne sürülen ve babasından sonra İran dini lideri seçilen Müçteba Hamaney törene katılmadı. Hamaney ve ailesi için İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da hazır bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. Cenazeler gün boyunca halkın katılımına açık tutuldu. Kalabalık nedeniyle daha erken sona ermesi planlanan anma töreni yerel saatle 22'ye kadar uzatıldı. İranlılar ABD ve İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamaney'in naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.

0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu hafta NATO zirvesini konuşacağız. Türkiye 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek toplantı son yılların en kritik zirvelerinden biri olacak. Amerikan Başkanı Trump'ın da aralarında olduğu 32 üyenin devlet ve hükümet başkanları Ankara'ya gelecek. Liderlerin masasında geçen yıl Lahey zirvesinde alınan kararların hayata geçirilmesinden savunma harcamalarına ve üretimin arttırılmasına, Avrupa'nın askeri olarak üstleneceği yeni sorumluluklardan Ukrayna'ya desteğe kadar birçok konu ve ittifakın geleceğini şekillendirecek birçok başlık yer alıyor. Birçok diplomat Ankara zirvesinin NATO tarihi açısından dönüm noktası olacağı görüşünü dile getiriyor. Kayıttayız da bu hafta NATO'nun yeni dönemini, yani NATO 3.0'ı tüm yönleriyle ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent doktor Cem Oğultürk. Cem Oğultürk İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, önümüzdeki hafta bütün dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Bu bir abartma değil. Çünkü 32 ülkenin devlet hükümet başkanları, başta Donald Trump olmak üzere Avrupa'nın bütün liderleri Ankara'da olacak ve iki gün boyunca önemli konular tartışılacak. Şuradan başlayayım isterseniz. Şimdi NATO 3.0 deniyor. Biraz tabii dinleyicilerimize belki basitleştirerek. Yani üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Ve bu ne yani, demek? Buyurun.
2: Evet, öyle oluyor herhalde. Soğuk Savaş dönemini ilk şey olarak sayarsak, sonra Soğuk Savaş sonrasını 2.0 olarak görürsek, şimdi de işte yeni bir dönem tabii 3.0 olarak nitelendiriliyor ve bu dönemi asıl belirleyicilerinden en önemlisi belki de bence müttefiklerin gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunmaya ayırma taahhüdünü hızlıca hayata geçirme kararı. Bu çerçevede işte atılacak adımlar, ülkelerin vermiş oldukları taahhütler, bu çerçevede bir böyle müttefiklerin yatırım artışına gitmesi bekleniyor ve beraberinde de işte NATO 3.0 konseptiyle, daha doğrusu Avrupa'nın savunma liderliğini yeniden güçlendirme vizyonunu dile getiriliyor. Özellikle NATO Genel Sekreteri Rutte bu konuda çok ısrarcı ve en çok da işte belki de bu zirvede konuşulacak olan konu bu. Bu zirvenin bildirisine yansıyacak olan en önemli konu herhalde bu. Artan harcamaların artacak çünkü %5'e gelmesi. Nasıl kullanılacağı, doğru kabiliyetlere nasıl yönlendirileceği ve yük paylaşımının nasıl adil kalınacağı konusuna önem verilecek gibi görünüyor bu zirvede.
1: Evet, şimdi bu yük paylaşımını biraz daha açalım. Yani her ülkenin gayri safi milli hasılasına göre işte eskiden daha düşüktü. Trump'la birlikte önce işte 2.5, sonra 3.5'a çıkarıldı ve 5'e çıkarılacak ama bunlar yıllar içinde ödenecek. Önümde şöyle rakamlar var. Amerika Birleşik Devletleri $999 milyar. Birleşik Krallık yaklaşık onda biri, 90 milyar, Fransa 60 küsür, İtalya 50, Polonya 40 gibi gidiyor ve yani 1 trilyon diyelim, 999 evet, milyar, 1 trilyonun artık bir kısmını ödemek istemiyorum diyor. Onun için her ülke kendine düşen payı arttırsın. Yani bu silahtır, efendim yoldur değil mi? Havaalanıdır. Evet, hepsi bunun.
2: Elbette personel giderleri de var bunun içerisinde. Muhakkak ki. Şu var tabii, yani burada şu görünüyor. Hem harcamalar artacak hem de savunma sanayi üretimi aslında artması gerekiyor bu çerçevede.
1: Evet.
2: Yani özellikle şimdi Doğu Bloku ülkeleri genellikle küçük, az nüfuslu, biraz daha görece gayri safi hasılaları yüksek ve bu %5'e erişmeleri kolay aslında. Hı-hı. Ama diğer taraftan yani Türkiye gibi ülkelerin biraz daha bütçelerinden önemli bir kısmı ayırmak zorunda kalacakları bir durum ortaya çıkacak. Aslında Türkiye son yıllarda bunu zaten %2'lik kısmı aşmıştı son dönemde.
1: Evet, 2.33'lere falan gelinmiş.
2: Evet, işte %3,5 daha sonra da %5'e artı 1,5'ta da %5'e çıkarılması planlanıyor 2029-2030'lar döneminde. Tabii burada biraz önce söylediğim gibi müttefik ülkelerin Türkiye'de dahil olmak üzere endüstrimiz, bu silah endüstrisi, savunma endüstrisinin kapasite artırımını öncelikli gündem haline getirmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda belki diğerlerine göre daha avantajlı konumda. Zaten en fazla konuşulan NATO içerisindeki konulardan bir tanesi bu. Ama şu var tabii, bu yüksek kapasitenin diğer ülkelerle olan yakın işbirliğiyle güçlendirilmesi gerekiyor. Sadece Türkiye'nin kendi ihtiyaçları için değil, NATO müttefiki ülkelere de bu kapasiteyi aktarması Türkiye için aslında bir stratejik faktör aynı zamanda. Eğer bunu hayata geçirebilirse muhakkak ki hem Türkiye'nin ekonomisi, hem savunma sanayisi, hem de diğer yüksek teknoloji gerektiren diğer mal üretiminde Türkiye'ye önemli avantajlar sağlama imkanını ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum.
1: Yani en azından savunma sanayi bu NATO'ya yapılacak katkının belli bir kısmını da karşılama kapasitesi ve imkanına da sahip gibi görünüyor. Evet. Ve burada da Trump sonuç olarak biraz hedeflediği noktaya da tam olmasa bile ulaşmış gibi görünüyor. Mesela Polonya 4.5'a gelmiş. Evet. Yani neredeyse tamamlamış. Litvanya, Letonya 3.7'lerde. Belli ki onlar sanki tehdidi daha mı yakın hissediyor? Bizden ödemişler yani paraları.
2: Rusya'nın Ukrayna saldırganlığı muhakkak ki bu ülkeleri oldukça tedirgin etti ve hemen bu savunma bütçelerini artırdılar. Hakeza işte Almanya iki katına çıkarma sözü verdi. Almanya savunma harcamalarını 100 milyar euroluk bir harcama yapıyor ve bunu daha da artıracak. Avrupa giderek silahlanacak. Tabii bu bir yandan da aslında tedirginliği de beraberinde getirmesi gerekir. Yani hep o metafor vardır ya, işte duvardaki silah oldukça patlar deniliyor. Ve elbette ki bu hızlı silahlanma Avrupa'yı bir yandan da, Avrupa güvenliğini bir yandan da böyle ciddi bir tehdit içerisine sokuyor. Tabii Türkiye elindeki fabrikaları, işte son dönemdeki gemi üretim kapasitesi, drone İHA üretim kapasitesi ve bunları özellikle diğer NATO ülkeleriyle birlikte yapabilme niyetini de ortaya koyuyor Türkiye. Yani sadece kendine has bir tutumda sergilemiyor. Özellikle İtalya ile yapılan işbirliği burada önemli bence. Bunun giderek diğer ülkelerle de destekleneceğini düşünüyorum. Hmm. Ben ne kadar işte Avrupa Birliği içerisinde yer alan bazı ülkelerin buna bir takım işte veya İsrail'in zaman zaman böyle Türkiye'yi farklı bir konumda gösterme çabalarına rağmen bunun Avrupa tarafından bence satın alınması gerekir. Çünkü karşılıklı bir işbirliği ve özellikle tehdide karşı kuvvetli bir konum yaratacak.
1: Peki şunu sormak isterim. Evet, Amerika sadece finansal olarak yani kendi katkı payını azaltmaya çalışıyor. Yani bugünden yarına zaten öyle NATO'dan çıkması falan söz konusu evet. değil. Zaten öyle bir niyeti de yok da işte o evet. harcamaları azaltmak istiyor. Ama bu süreç yani Avrupa'nın sorumluluğunu arttırırken özellikle komuta merkezleri, karargah komutanlıklarında Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var. Türkiye'nin tecrübesinin yüksek olduğu bir alan.
2: Şimdi Türkiye tabii aslında şöyle bir yaklaşım var. Yani sadece tehdit kuzeyden gelmiyor Türkiye'ye. Özellikle Türkiye gibi ülkeler. Orta Doğu'da da ciddi tehditlerle karşı karşıya. Terör tehdidiyle karşı karşıya Türkiye. Veya ne bileyim diğer yeni güncel siber tehditte, uzay açısından bir takım kabiliyetlere kavuşması gerekiyor Türkiye'nin ve bu çerçevede de işbirliği, yani sanayiyle yakın işbirliğinin olması gerekiyor NATO ülkeleriyle. Hı hı. Burada tabii Trump özellikle son dönemde yapmış olduğu açıklamalarda sanki bu yeşil ışık yakmış gibi görünse de çok kolay olabilecek mi? Bunun çok kolay olacağını düşünmüyorum ben. Bir takım işte zirveye geldiğinde açıklamalarda bulunacaklardır. Ne bileyim işte destek paketleri veya bir takım ilave askeri genişlemeler ortaya konulacaktır. Ama şu var tabii, Türkiye hani NATO'nun o 360 derece yaklaşımıyla kendi güvenlik açıklarının veya açığı demeyeyim güvenliği bakış açısının NATO ülkeleriyle de ülkelerinin de paylaşmasını bekliyor Türkiye aslında burada. Ve özellikle işte daha önce geçmişte olduğu gibi Suriye krizinde ya da Irak'ta yaşanan durumda Avrupa ülkelerinin, özellikle Avrupa Birliği'nin burada çok yapıcı olmadığını görüyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri için de aynısını söylüyor. Şimdi son dönemde işte Patriot ya da Samti sistemlerinin alınması tekrar gündeme geldi, konuşuluyor. Bu çerçevede adımlar atılması ve hani NATO müttefiki Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Türkiye'ye bunlar ciddi bir takım gizli ambargolar uyguladılar şimdiye kadar. Bunun ortadan kalkması gerekiyor tabii, eğer gerçek bir müttefiklik anlayışı ortaya konulacaksa. Ama tabii şu var tabii, Türkiye'de Türkiye'nin de atacağı adımlar olacaktır muhtemelen. Daha yapıcı konumda olması muhtemeldir Türkiye'nin. Dolayısıyla özellikle tabii güney komşularıyla diyaloğu güçlendirmeye yönelik, hı hı, adımlarda Türkiye öncü olabilir. Irak ve Suriye'de istikrar konusunda Türkiye her zaman zaten öncü konumunda bulunmaya çalışıyor. Bunu kuvvetlendirebilir ama bunu NATO düzeyinde ayrıca vurgu yapılması beklenebilir. Dolayısıyla bu, evet, NATO'nun 360 savunma stratejisi çerçevesinde Türkiye daha kuvvetli bir şekilde NATO içerisinde yer almaya çalışacaktır bu dönemden itibaren diye düşünüyorum.
1: Peki. Doçent Doktor Cem Oğultürk, çok teşekkürler katkılarınız ve yorumlarınız için. Kayıttayız'ın konuğu Tolga Sakman. Tolga Sakman, Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Evet, önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesinden söz ediyoruz. Önemli bir dönemde ve Ankara'da bir zirve. Kimileri bir yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ya da o yeni döneme atılan ilk adımın Ankara'da atılacağı söyleniyor. Ne dersiniz? Bu yeni dönem ne demektir?
3: Şimdi bu yeni dönem konusu aslında NATO 3.0 diye tanımlanıyor. Bu da özellikle NATO'nun tarih içerisindeki nedenleriyle ilgili, yani o varlık nedeniyle ilgili tartışmaların üzerine kurgulandı. Yani ilk kurulduğu zaman işte Soğuk Savaş zamanı Sovyetlere karşı, daha sonra NATO 2.0 ki aslında NATO'nun en kendisinden uzaklaştığı dönem, kendisiyle ilgili olmayan birçok konuyu, kamu diplomasisini, çevreyi, iklimi vesaire işin içine alan, biraz daha uzak Asya'ya bakan bir NATO vardı. Ama bugün yeniden Rusya tehdidi, coğrafyanın güvenliği gibi konuları da içine alan, daha bütünsellik içeren bir ittifak haline gelmeye çalışıyor. Aslında bu bugüne kadarki o NATO 1 ve NATO 2'nin karışımı diyebiliriz. Geldiğimiz yerde de şimdi güvenlik alanı biliyorsunuz çok değişti zaten. Yani bütün dünyada güvenlik dediğiniz şey değişti. NATO biraz da buna adapte olmaya çalışıyor. Yani sadece işte tankı, topu sınırlara dizmek, bunlarla savaşa hazırlıklı olmak değil, bunların yanında sürdürülebilir bir savunma sanayi, sürdürülebilir bir işbirliği alanı, güvenliği tahkim edecek diğer alanlarda, teknoloji, ekonomi vesaire konularında da işbirliği gibi alanlar da var. Hı hı. Üstüne bir de Avrupa'nın tabii yükseldiği bir dönem. Bunu da zaten bir süredir görüyoruz. Yani Trump bunu söylediğinde herkes çok yadırgadı ama Zaten Avrupa'nın içerisinde kurumsal olarak böyle bir durum vardı. Yani daha Avrupa ağırlıklı bir NATO tartışması içeride zaten vardı. Ve bugün baktığımızda Avrupa'daki müşterek harekat merkezlerinin Avrupalı müttefiklere devredildiği, Avrupalı askerlerin, subayların daha fazla görev aldığı, işin daha doktrinal kısmını çekilmeye çalışıldığı bir NATO var. Ama tabii bu çok kolay değil. Ankara zirvesi de zaten büyük ihtimalle bu süreci işaret edecek. Çünkü bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Avrupalıların yeniden savaşmaya alışması, savaşmanın ne demek olduğunu, askerliğin ne demek olduğunu vesaire anlaması gereken bir süreç var. Bunların hepsi Ankara'da üst üste tartışılacak, konuşulacak şeyler gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi bu yeni dönemde iki konu var ki yani Ankara'da da masaya atılacak. Çok önemli bir savunma platformu toplantısı var ve evet. NATO zirvelerinde ilk defa yapılan bir toplantı. Bir, belli ki burada bu savunma sanayinin ne kadar önemli olduğu ve Türkiye'nin buradaki yeri de bir şekilde daha öne çıkacak. Bir bu, çünkü yeni sistemler geliyor. İkincisi, yani klasik ya da konvansiyonel olarak orduların, yani rakamlara bakıyoruz şeydeki Avrupa'daki ordu sayıları çok çok az yani ve bir yandan da askerde işte bulunması gerekiyor ama bir yandan artık çok farklı teknolojiler devreye giriyor. Ne dersiniz, yani bunlar nasıl örtüştürülecek birbiriyle, hem klasik yöntemler hem yeni yöntemler?
3: Evet, şimdi NATO'nun içerisinde yeni bir sanayi devrimi diye geçiyor zaten bu. Çünkü savunma sanayinin daha demokratikleşmesi dedikleri yayılmasından bahsediyorlar. Bütün ülkeler bir şekilde savunma sanayinin bir parçası haline gelsin müttefikler içerisinde. Ve tabii burada bunun sadece bir silah üretmek, başlı başına bir fabrika kurmaktan ibaret değil. Bildiğiniz gibi bunun Ar-Ge'si var, birlikte çalışma prensipleri vesaire. Bunun için büyük bir yatırım gerekiyor. Aslına bakarsanız Amerika veya Batı Avrupa ülkeleri üzerinden baktığınızda maddi olarak NATO'nun böyle bir sıkıntısının olmadığını biliyoruz. Maddi bir sıkıntısının olmadığını biliyoruz. Burada biraz da mantalite sıkıntısı var. Hı hı. Yani savunma sanayine dönüştürmek için oluşturulması gereken fonlar veya Avrupa özelinde baktığınızda biliyorsunuz Avrupalı bazı normlar vardır. Burada mesela rekabet gibi veya işçilerin hakları gibi böyle çeşitli konular savunma sanayinin hızlı ilerlemesine engel oluyor. Bunları aşacak fonlar arıyor aslında biraz da NATO. Böyle bir zamanda da Almanya mesela büyük bir atılım yapma niyetinde. Orada bağlayıcı hükümler var. Almanya'nın içerisindeki sanayinin gelişmesiyle ilgili tartışmalar var. İşbirlikleri noktalarının sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü hala bir üretim yapmaya niyet ettiğinizde Avrupa'da birlikte hareket etme zorunluluğu oluşuyor ve birlikte hareket de eskisi kadar kolay değil, hele savunma sanayinde hiç kolay değil. Hı. O yüzden bunların hepsinin atlatılması için yeni bir konsept belirlenmesi gerekiyor. O zaman da tabii dönüp bu işi daha iyi yapanlara bakıyorlar. Bu da Avrupa'da Kıta Avrupası diyelim, daha genel baksak İngiltere ve Türkiye'nin bu anlamda elinin en sıcak olan ordular, ülkeler olduğunu görüyoruz. Doğal olarak hem askeri strateji belirleme, doktrin belirleme noktasında hem de savunma sanayi noktasında bu ülkelerle, Türkiye ve İngiltere ile işbirliği yapma eğilimi artıyor. Burada harcama noktası, sizin de belirttiğiniz bu çok önemli. Yani işte %5 sınırı geldi NATO'da, gayri safi milli hasılanın %5'in harcanması. Şimdi bu kendi içinde çetrefilli bir konu. Avrupalılar da bunu zaten çok tartışıyor. Yani bütçenin %5'ini ayırmak, evet, özellikle Avrupa'da şu anda karşı karşıya kaldıkları, hissettikleri tehdidi göz önüne alırsak, bu para çok da ayrılmayacak bir bütçe değil bazı ülkeler için. Ama bu para ayrıldığında nereye harcanacağı ve bu kadar büyük bir savunma yatırımının nereye doğru evrileceği tartışması var. Yani biz bu kadar silahı, örneğin Fransa'da, Almanya'da bu kadar silahı ülkemize yığdığımız zaman sonra ne olacak? Yani bir savaştan kaçmak için, güvenliğimizi sağlamak için biz bu yatırımı yapacağız. Ama sonrasında bu silahlar bizim başımıza bela olur mu gibi tartışmalar var. O yüzden bu kadar kolay değil zaten bunu tek seferde hayata geçirmek. Bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Veya nispeten daha küçük ülkeler %5'i karşılama noktasında sıkıntı yaşayacak. Hı hı. Bu sefer onlarla bir hakkaniyet paylaşım vesaire gündeme gelecek. Askerlik konusu zaten başı başına bir problem. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da bile zorunlu askerliğe bir çeşit zorunlu askerliğe geçme eğilimi var. Avrupa'da birçok ülke de bunu evet. denemeye niyetli. Şimdi bunu da ortaya koyduğumuzda o en başta söylediğim Avrupa'nın normlardan uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani burada NATO'nun içerisinde bence en tartışmalı nokta NATO'nun Avrupalılaşması ama Avrupa'nın güvenlik politikası üzerine yeni bir konsept inşa edip edemeyeceği. Yani bu ikisini aynı anda tartışması gerekiyor. Zaten Ankara'daki başlıklara baktığımızda dönüp dolaşıp ister Rusya-Ukrayna deyin, isterseniz Akdeniz deyin, yani güvenlik alanlarına baktığımızda hepsi dönüp dolaşıp bu Avrupa'nın yumuşak karnına bağlanıyor. Biraz Trump da sanki buna yatırım yapıyor gibi görünüyor. Yani gelmeden de bunu yapmıştı. Burada da bunları üstünde duracak gibi.
1: Peki o zaman yani son sorum olsa Trump da o zaman haksız değil. Yani şimdi bahsettiğiniz evet yani savunmaya harcamıyorlar işte askerliği yeniden düzenlemek evet. zorundalar. O da diyor ki yani siz kendi güvenliğinize bakmıyorsunuz, sürekli bana yükleniyorsunuz. Ben de bu kadar yükü almak istemiyorum derken kendine göre haklı sayılabilir.
3: Doğru. Zaten burada haklılık payı olduğu için biraz Avrupalılar rahatsız oldu. Çünkü bağ oluşturamıyorlar. Yani baktığınızda bu ekonomik olarak bu parayı ayırmaları bile yeterli değil. Doğal olarak hala Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında kalması da Trump'ı haklı çıkarıyor. O yüzden bir çıkar yol bulmaya çalışıyorlar.
1: Evet. Peki ne dersiniz? Çok kısa rica edeceğim. Türkiye'nin vereceği mesajlar tahmini ne olacak bu zirvede? Buyurun.
3: Türkiye burada en çok üzerinde duracağı şey bu yeni konsepte savunma sanayi noktasında bir kere Türkiye'nin elindeki güç önemli bir atlama tahtası. Bu bir şekilde kullanılacak veya NATO içerisinde de bu daha Avrupalı bir NATO konsepti belirlenme sürecinde Türkiye'nin taktik ve strateji belirleme noktası, askeri kapasitesi yine gündeme gelecek. Bunlar Türkiye'nin yani sadece NATO özelinde değil bölgesel konularda da yükseldiğini gösterecek. O yüzden hep böyle zamanlamayla çok zamanlamanın üstünde duruyorlar neden Ankara'da yapıldığına dair. Yani Ankara'dan mesajlar Türkiye adına NATO'yu destekleyen, NATO'nun Avrupa kanadını destekleyen, sadece güney değil doğu kanadını da destekleyen Türkiye açısından bir formül çıkacak. Ve ayrıca NATO'nun da sadece Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinden ibaret olmadığı, bu konunun Doğu Avrupa'daki Baltık, İskandinav ülkelerinin de işin içinde olduğu, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar önemli bir güvenlik sahası oluşturulduğu bir alan olarak bunların hepsinin altı çizilecek. Ve açıkçası ben yine davetli olan bu Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler geçen yıllarda da geldi, bu yıl da gelecekler. Ama bu yıl önceki yıllara göre konuya en uzak olacakları yıl gibi geliyor bana. Çünkü yani NATO şu anda çok daha transatlantik ve çok daha Avrupa'nın çevresinde evet. odaklanmış durumda.
1: Yani bir türlü Trump'ın da amacının tersine bir türlü o taraflara ulaşamıyorlar. Orada yani Trump,
3: Trump'ın oraya ulaşma isteği zaten NATO'dan ziyade tek başına.
1: Tek başına ama o da olmadı işte İran Savaşı'yla. O da evet, burada aynen. çakıldı kaldı sonuçta.
3: Aynen
1: peki.
3: öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Evet, konuklarımızın görüşleri böyle. Dünyanın gözü kulağı burada olacak. NATO'dan Cumhurbaşkanı nasıl mesajlar verecek? Trump ne diyecek? Avrupa ülkeleri nasıl pozisyon alacak? Ama herkesin görüş birliğine vardığı önemli bir dönüm noktası oluşturacak Ankara'daki zirve. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yeni haftada İstanbul açık, Poyraz'la sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi soruları yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki, klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütresi. Bizde çütre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar, bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli, güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Buralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen neler gördün? Görüşmeyeli.
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de, ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, "Yaz bu ne?" diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan, böyle koşturarak, yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşilbaş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca, birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti, hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan, hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşilbaşın, çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii, olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlarsa, yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim, onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşilbaş gördüğümde, aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba, çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da, bu İşte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi kara başlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun birbiri hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir anda. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakamasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Hazırsan.
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: Bir sorayım sana hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. Şimdi

0: Evet, 3 tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flüt suyu sanki kızılgerdana da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha soprano, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok inceye çıkıyor. İnsan sesinin kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı buluyorum kızılgerdanı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim ya da biraz daha basit yapılı.
1: Yani güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye, ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılger'den tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılger'den benzetiliyor birbirle. Evet ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürtçe oluyorum. Bunu tanıyacak.

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Kara tavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra zırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Kara tavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Kara tavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Anadolu bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de, Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçiyorum.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış bülbülü. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Ya flütsü değil, yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü. Çok bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çibit, çibit, çibit gibi bir ses çıkarıyor. Ya da çibi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çit, çivit, çivit, çivit, çivit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada. Aslında dokuya değil. Yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım. İlk önce bir çit yapıyor. Sonra çivit, çivit, çivit yapıyor. Ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir modelname var. Ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Tamış birbirine. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyunda kurulmuş köyler. İşte kavaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar. Hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer. Küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu. Böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz?
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O karabaşlı
0: Kızıl.
1: ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl
0: dişisi
1: turuncu, evet.
0: kızıl başlı, erkeği kara başlı, doğru. Bir daha dinleteyim, kara başlı ötleyeni.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim, daha yüksek perdeden, daha ince. Ama boyuna göre bayağı gür ve dolgun. Ve bence içinde 5 veya 6 motif var. Yani ti çi çi çi tik çi çi çi tweet tweet tweet tırt çi çi çi çi çi gibi 6 tane motif var, 5 veya 6 tane. Sonra da çok güzel mola veriyor. Yani molaları ne kadar diyeyim, ben yaklaşık molaları da 3 saniye gibi. İstiyorsan tekrar dinleyelim çıt kuşunu. Hepsi benziyor ama hepsinin de kendi farklı özellikleri.

0: Çıt
1: Evet.
0: kuşunu da dinlemiş olduk seninle. Beş kuşu da gözden geçirmiş olduk.
1: Evet, bir iki soru sorayım o zaman istersen. Bu dinlediğimiz türler yılın hangi dönemlerinde şehirlerimizde daha çok duyuluyor?
0: Bence şuna yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bu ötüş genellikle Mart sonundan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, belki Temmuz'a kadar uzuyor. Kuşların ötme dönemi ilkbahardır ve diğer zamanlarda ses çıkarırlar ama ötmezler. Bu grup içinde istisna olan iki tür var. Sadece biri çıt kuşu, öbürü de kızılgerdan. Yani kızılgerdan ve çıt kuşu 4 mevsim ötebilir. Çünkü çıt kuşu kışında kalıyor ve kışında alan savunması yapıyor. Kızılgerdan da kışın göçle geliyor ama göçle geldiği noktalarda kendi alanını koruduktan sonra ötmeye devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ayında gece yarısına doğru ya da sabahın 6'sında 7'sinde bir otobüs durağında şehirde otobüs beklerken arkada fondan bir kızılgerdan duymak çok olası. Onun için böyle bir durum varsa kızılgerdan veya çıt kuşudur. Ama onun dışında ilkbahar ve yazın başında bütün bu 6 türü de bülbül ve bülbüle benzeyen 5 türü de duyabiliriz.
1: Bir soruda dişiler de bu şekilde öter mi, şarkı söyler mi?
0: Şimdi bir kitap bilgisi olarak dişiler ötmez, erkekler öter diye öğrendik ve duyduk. Sonra bunun bir tane istisnası, ikinci istisnası, üçüncü ve dördüncü derken bir sürü istisnası ile karşılaştım. Hatta çıt kuşlarının bazılarının karşılıklı beraber öttüğünü öğrendim. Bu tropikal bölgelerde çok fazla var. Bir kuş ötüyor zannediyoruz ama iki kuş aynı anda ötüyor. Ve iki kuşun aynı anda sesi bir kuş gibi kaydediliyor. Oysa bir düet var orada. Buna düet diyorlar. Kuşlarda da bu yaygın var ama benim bilgim dahilinde bülbülün ve kara tavuğun dişisinin öttüğünü duymadım. Bilmiyorum yani. İyi bir soru. Bence bu konuda genel kuralın istisnası çok fazla var. Genelde erkekler öter diyebiliyoruz ama dişlerin de öttüğü çok tür var.
1: Bugün doğada duyduğumuz her güzel sesin sağ

0: Ayıbının bülbül olmadığını öğrendik. Her türün kendine özgü bir dili, ritmi, hikayesi var. Bir tonu aslında, ince mi kalın mı, yapısı nasıl gibi sorulara yanıt aradık bugün Kerem'le. Kuş gözlemciliğine başlayınca artık sadece onu görmeyi değil, sesinden ayırt etmeye de başlıyoruz aslında. Programımızı bitirmeden istersen Kerem son bir kez bülbülün sesini dinleyelim.
1: Son bir kez birbirinin sesini dinleyelim ve dinleyicilerimize de şu öneriyi getirelim. Cep telefonları kuşların frekansını çok iyi kaydediyorlar. Şaşırtıcı derecede iyi kaydediyorlar. Dolayısıyla eğer iyi bir kuş sesi duyarsanız cep telefonuyla kaydetmeyi deneyin. Bunu yapan çok fazla dostumuz, tanıdığımız var. Sonra bana gelen böyle çok fazla ses oluyor arada. Böyle bilen birisine sonra danışabilirsiniz. Bazen de bilgisayardan da bunu tespit edebilirsiniz. Onun için bülbül veya değil, kafanızda bir soru işareti varsa cep telefonunuza kaydedin, tekrar dinleyin. Programı kapatmadan önce de ben en son bülbülü çalacağım. Üç tane namesi var şimdi dinleteceğim. Sonra biraz boşluktan sonra dördüncü name geliyor ve ondan sonra da kısa bir açıklama.

0: Evet. Yani son açıklamam şuydu. Bu bülbülün arada yerleştirdiği çok tipik böyle. Sanki ıslığı hava çekercesine çalıyormuşçasına çıkan bir ses var orada. O ses bülbülün en tipik seslerinden biri. Buraya geldiğinizde bazen o sesi duymak için biraz beklemek gerekiyor. Onu duyduğunuzda gönül rahatlığıyla ha tamam bülbülmüş diyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bu programda kullandığımız seslerden ev cüretresine Magdalena K. Kanada'da, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kızıl Gerdan'ı Ted Burkett İstanbul'da, Kara Tavuğu Murat Uyman Çanakkale'de, Kamış Bülbül'ünü Ted Burkett İstanbul'da, Karabaş'ta diyene Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Richard Kuşu'nu Patrick J. Blake Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu sesleri depolayan eBird'ün Macaulay Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim. Bu hafta bülbül sandığımız kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Mutlu günler. Saat 5, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakolu'na, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, birçok filme, diziyle de bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Göktay, yılın başında bir süre hastanede tedavi görmüş, daha sonra İstanbul Maltepe'de bir huzur evine yerleşme kararı almıştı.
1: Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halim yaman, ikel tipik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar.
2: Lüküs Hayat'ın rızası, Cibali Karakolu'nun Komiser Cafer'i.
1: Bir saat aç bırakırım, hep incelirsin bu resim.
2: Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, hayat sahnesine veda etti. 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Göktay, liseden mezun olur olmaz sahneye çıkmaya başladı. İlk oyunu Milli Türk Talebe Birliği'nde oynadığı Gogol'ün müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirdi. Ankara Meydan sahnesinde çalıştı. Kariyerindeki en önemli kararı 1973'te verdi. Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü oyunlarında rol aldı. Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te Lüküs Hayat sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan Lüküs Hayat çok sevildi. Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi. Sunal ve Göktay, 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve Atla Gel Şaban filmlerinde birlikte rol aldı.
3: Hadi yavrum Ayşe, ayrıl da gel yavrum,
4: Ali,
3: ayrıl da
4: Ali.
3: Gel.
2: 1978'de Sevinç Hanım'la evlendi. Zeynep ve Ömer adında iki evlat sahibi oldu. Ne tiyatro sahnesinden, ne sinemadan, ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti. Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyon dünyasına itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler ve Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı. 2003'te Türk tiyatrosunda efsane olmuş orta oyunlardan Cibali Karakolu'nda Komiser Cafer Sabbah'a hayat verdi.
1: Hoş geldiniz.
2: 2014-2015 tiyatro sezonunda ise sahnedeki 50. yılını yine Cibali Karakolu'yla kutladı. İlerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi, kimseler de onu unutmadı. Yedi Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz filmleriyle sevilen dizilerde rol aldı.
5: Unuttu kaldı çocuk.
2: 2014 yapımı Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Servet abi karakteri ve replikleri en büyük alkışı aldı.
5: Bir aile olduğunuzu katiyen unutmayın. Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır.
2: İş arkadaşlarını, dostlarını, sahneyi, gençleri ve kaybettiklerini hep hürmetle ve sevgiyle andı. 2017'de Yaşamak Güzel Şey isimli sinema filminde rol aldı. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı Gidiş Dönüş Moskova adlı oyunla 27 Aralık 2025'te Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.

0: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'de bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahip.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
0: Kritik NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV ekibi Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıkları yerinde görüntüledi.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır. Beştepe'de kritik NATO zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
3: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri hemen karşıdaki bu binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
1: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
3: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da hemen arkamdaki bu binada konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini bu arkamdaki binadan dünyaya servis edecekler.
1: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
4: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleşiyor.
1: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
0: NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
1: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
4: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
1: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
1: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve işyerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
0: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilikte başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar da başkente getirildi. Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak olan Amerikan Başkanı Trump'ın ABD Gizli Servisi'nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanan aracı Ankara'da bir benzinlikte görüntülendi. $1,5 milyon değerinde olan araç kamuoyunda The Beast yani canavar olarak biliniyor. Öte yandan Donald Trump'ın Ankara'da kullanacağı öngörülen araçlarını ve helikopterlerinin parçalarını taşıdığı bir askeri nakliye uçağı da havalimanına iniş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve programı da netleşiyor. Trump, Ukrayna ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşecek Ankara'da. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın çarşamba günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurdu. Trump'ın Zelenski ile görüşmesinin gündeminde savaşı sona erdirme çabaları var. ABD Başkanı Zelenski ile temaslarını takiben de Rus lider Vladimir Putin'le de telefon görüşmesi yapacak. Trump zirve öncesinde Zelenski ve Putin'le telefonda görüşmüştü. Türkiye, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki toprak talepleri ve güvenlik tehditlerine karşı Batı bloğuna katılmak amacıyla 1950'de başlayan Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. Türk askerinin savaşta gösterdiği başarı Türkiye'ye NATO'nun kapılarını araladı. Batı'nın güvenini kazanan Türkiye, 1952'de NATO'ya resmen kabul edildi ve 74 yıldır da NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi. NTV'den Osman Terkan, Türkiye'nin NATO yolculuğunu ekrana taşıdı.

0: Hunuri'de, Seul'de, Pusan'da hayatlarında daha önce hiç duymadıkları evlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki topraklarda destan yazdılar. Türkiye, güvenliğinin en güçlü uluslararası teminatı NATO üyeliğini Kore'de canları pahasına savaşan kahraman Mehmetçi'ye borçlu. North Atlantic Treaty Organization, yani kısa adıyla NATO. Türkçe karşılığıysa Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik ihtiyacının sonucu olarak 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. Amacı Sovyet yayılmacılığını caydırmak, Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden ortaya çıkmasını engellemek ve aynı zamanda Avrupa'da siyasal bütünleşmeyi teşvik etmekti. O dönemde Sovyetler Birliği Türkiye için de bir tehditti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği Türkiye'den Boğazların ortak kontrolünü ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini talep etti. Yani Sovyetler Birliği Boğazlar'da üst kurmak istiyordu. Üstüne bir de Kars ve Ardahan bölgelerinden toprak talebinde bulundu. Türkiye egemenlik haklarından ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyi reddederek bu talepleri kesin bir dille geri çevirdi. Sovyetlerden gelen yoğun baskılar ve artan güvenlik endişeleri Türkiye'nin NATO üyeliğinin zeminini hazırladı ve Türkiye 11 Mayıs 1950 tarihinde NATO'ya ilk resmi ve doğrudan başvurusunu yaptı. Ancak başvuru reddedildi. Üyelikle ilgili sonraki girişimlerinde de jeopolitik ve bürokratik engellerle karşılaşan Türkiye, Sovyetler tehdidine karşı güvenliğini sağlamanın bir yolunu bulmalıydı. 25 Haziran 1950 tarihinde patlak veren Kore Savaşı, NATO üyeliği için Türkiye'nin önüne çıkan önemli bir fırsat oldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore Savaşı'na asker gönderecekti.
1: Kore'ye gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Ölen ölecek, kalan kalaya geri dönecek. Bunu düşünüyorduk, başka bir şey yok.
0: 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkan ilk kafile bir ay süren yolculuğun ardından Kore'ye ulaştı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye ayak basan 1. Türk Tugayı 5090 askerden oluşuyordu. Türk askeri görev yaptığı her cephede başarı elde etti. Cesaret ve kahramanlıklarıyla diğer birliklere örnek olan Türk Tugayına Şimal, yani Kutup Yıldızı adı verildi.
2: Savaştık. Gece gündüz yat kalk. Bir hafta ayağımızda ayakkabı çıkarmadan devamlı top başında.
0: Özellikle de Kunuri muharebelerinde ölüm kalım savaşı veren Türk askeri savaşın kaderini belirledi.
3: Şöyle bir tepe, bu tepenin bu tarafında düşman Çinliler veya Kuzey Koreliler, bu tarafında da şeyiz, biziz. 25 metre düşünebiliyor musunuz? Mesafe 25 metre. Bir yerde 25 metre. Kafamızı kaldıramıyoruz.
0: Çin ordusu tarafından kuşatılan Birleşmiş Milletler güçleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken Türk askeri süngü hücumuyla çemberi yardı. Bu hamleyle hem Amerikan birliklerinin güvenle geri çekilmesi sağlandı hem de tüm cephenin çökmesi engellendi. Türk askerinin mucize olarak gösterilen cesareti tarihe geçti.
4: Öyle bir noktaya girmeye başladık ki ben dedim bu akşam herhalde ya şehit oluruz ya da esir oluruz.
5: Çok büyük bir muharebe oldu. Bizi çok zorladılar. Çok zorladılar efendim şey etmek için. Hani girme yapmak için. İmha etmek için. Fakat biz çok direndik.
0: 3 yıl boyunca devam eden Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Türkiye savaşa 4 tugay halinde 21 binden fazla asker gönderdi. 724 asker geri dönemedi. Kore'de şehit düşen kahraman Türk askerleri bugün Pusan'daki şehitlikte yatıyor.
6: Necdet dedi, Hüseyin dedi,

0: şey. Şey düştü de. Tabii ben buna inanamadım.
1: Allah bana bir kuvvet verdi. O yoğun atış altında sırtladığım gibi siperin içine beraber yuvarlandık. Komutanım dedi ki, niçin dedi. O ölmüş demedim mi sana dedi. Hayır komutanım dedim. Son sözünü duymak dedim dünyalara bedeldi.
2: Türk askerinin cephedeki başarı ve cesareti NATO kapısını aralattı. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye oldu.
3: Türkiye'nin NATO üyeliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, Kore'de gösterdiği üstün cesaretle bugünkü Güney Kore'nin temellerinin atılmasında kilit rol oynayarak arkasında kendisine minnettar bir millet bıraktı. Güney Kore'de kurtarıcı olarak görülen Türk askeri cesaretiyle Güney Kore halkının kalbinde taht kurdu. Sonsuza kadar da Kore'de savaşmış her Türk askeri gönüllerde birer kahraman olarak yaşayacak. O kahramanlardan biri de Assubay Süleyman Dilbirli. Savaşta ailesini kaybeden 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp sahiplenmesiyle Türk askerinin sadece çelik bir iradeden ibaret olmadığını, merhamet sahibi, şefkat dolu bir yüreğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
4: 5-6 yaşında bir kız çocuğu, Koreli kız çocuğu ağlıyor böyle, feryat ediyor. İsmini telaffuz edemiyoruz hani Koreli sanını falan. Dedi kızım senin ismin Ayla olsun. O Ayla geldi, Ayla gitti. Bizimle beraber maskot gibi falan dolaşıyor. Nereye gitsek bizimle beraber gidiyor. Onun bir kayrolası vardı. Elbiseler var. Hepimiz bakıyorduk.
5: 5 yaşındaydım. Tek hatırladığım savaşın ortasında bir yerde ağlıyordum. Ve orada Süleyman Baba beni alıp Türk Tugayı'na götürdü. Türklerin bana bakması, beni aralarına almasını hatırlıyorum.
2: Ayla adını verdiği kimsesiz çocukla ona savaşın ortasında babalık yapan Süleyman Dilbirliği'nin 60 yıl sonra gerçekleşen buluşması tarifsiz bir duygu seline dönüştü.
6: O gelen değil mi o Ayla?
7: Biz bu çocuğu kurtarmazsak Allah bize sual sorur.
2: Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın yürekleri ısıtan hikayesi film oldu. Ayla filmiyle tüm dünya Türk askerinin merhametine ve Kore Savaşı'nda gösterdiği üstün cesarete bir kez daha tanık oldu.

0: İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen anma törenine akın ekti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Müçteba Hamaney yine görüntülenmedi.
1: On binlerce kişi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda etti. Hamaney, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamaney ve ailesine veda etmek için sıraya girdi. Hamaney'in 3 oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut törene katıldı. Ancak Amerikan saldırısında yaralandığı öne sürülen ve babasından sonra İran dini lideri seçilen Müçteba Hamaney törene katılmadı. Hamaney ve ailesi için İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da hazır bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. Cenazeler gün boyunca halkın katılımına açık tutuldu. Kalabalık nedeniyle daha erken sona ermesi planlanan anma töreni yerel saatle 22'ye kadar uzatıldı. İranlılar ABD ve İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamaney'in naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır, dedi. Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Uçum, sürece dair uyarılar da bulundu. Süreci geciktirmeye, şartlandırmaya, istismar etmeye veya sabote etmeye yönelik girişimler, yalnızca kendi meşruiyetini tüketmeye ve millet vicdanında karşılıksız kalmaya mahkum olacaktır ifadesini kullandı. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden gündeme geleceğini de hatırlatan Uçum, bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede meclis gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır değerlendirmesinde bulundu. 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
2: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
3: 5 Temmuz 1993, takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız, kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
2: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
4: Sizlere Cumhurbaşkanımızın
3: selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
2: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Deniz Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği suç ceza hakimliğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü THKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. THKPC'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Zanlıların MASAK ve HTS kayıtları incelendi. İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de de 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise kuru sıkı tabanca, 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda doküman ve dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında T24 Dış Haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken 6 Eylül'de ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
4: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı, dumandan etkilenenler oldu. Risk altındaki ahırlar boşaltıldı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki yangın Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangın mahalledeki bir çiftliğin samanlık bölümüne de sıçradı. Samanlıktaki yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin çiftlik geneline yayılması engellendi.
5: Hadi, hadi.
4: Alevlere çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler arttırıldı. Vatandaşlar yoğun dumanla kaplanan noktalardan uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Diğer yangın haberi Kepsut ilçesinden geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki bir arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara söndürme uçakları ve helikopterleriyle havadan destek verildi. İlerleyen saatlerde Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı.
0: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kaldığı evleri tespit etti. Şişli'de 3 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 239 kilogram uyuşturucuyla uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler bulundu. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 tarihinde gelen bir yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış ve kısmen yanmış şekilde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yargılanan iki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, Ardındansa İHAL indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
6: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerini kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. 2 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki ihal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
0: Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan adlı kişiler boğularak yaşamını yitirdi. Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişinin de tedaviye alındığı belirtildi. Burdur'un Bucak ilçesinde de baraj gölüne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt suda kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise 23 yaşındaki Emrullah Öztürk ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
2: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
7: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı. Kıyıya doğru gelmeye başladı. Diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
2: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı Mahallesi'nde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
0: Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Didim açıklarında bir çocuk deniz yatağıyla sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu da çocuk bota alınarak Didim iskelesine getirildi. Sivas'la Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle de kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. İki kent arasındaki ulaşımı rahatlatmak için yapılacak Çamlıbel tünelinin temeli atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu tünelle 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.
8: Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen yazın kavurucu sıcağıyla kışın ise kar tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçitti. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4734 metrelik Çamlıbel tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola Allah'ın izniyle dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 12 kişilik heyette 3 de öğrenci yer alıyor. 24 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen bilim seferine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklamalarda bulundu.
2: Türk bilim insanları yeniden Arktik'te. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyeti planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
9: Bu yıl 10.sü başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferimizin ardından 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.
2: Lise öğrencileri Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekipte yer alıyor. Başarılı öğrenciler iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak. Bilim seferinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.
0: Bugün Dünya Zoonoz Günü. Zoonotik hastalıklar, yani hayvanlardan insanlara doğal yollarla bulaşabilen hastalıklar hayati önemde. Uzmanlara göre zoonotik hastalıklardan her yılda yaklaşık 1 milyar insan etkileniyor. Peki bu hastalıkla mücadele için neler yapılmalı? Detayları haberimizde.
10: Zoonotik hastalıklar 4 grup etkenleri: bakteri, virüs, parazit ve mantar enfeksiyonları. Viral hastalıklar daha çok öne çıkıyor. Kuduz gibi, Kırım Kongu kanaman ateşi gibi, kuş gribi gibi.
2: Bazen bir temasla bulaşıyor. Bazen solunum yoluyla, bazen de ısırmayla. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre insanlardaki enfeksiyonlu hastalıkların %61'i zoonotik nitelikte. Yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar.
10: Hastalık etkenleri insan hareketleriyle, rüzgarla bile, sinekle, kuşlarla falan yayılan, hızla yayılan etkenler bunlar. Dolayısıyla ülkeler arası bir önlemin de alınması gerekiyor.
2: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, zoonotik hastalıklarla mücadelenin önemine dikkat çekti. Bunun için Türkiye'de tek sağlık uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
10: Beşeri hekimler, veteriner hekimler, gıda hijyenistleri, çevre uzmanları, yani sağlığın muhatabı olan mesleklerin bir arada çalışması gerekiyor. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir hastalık kontrol izleme merkezinin Türkiye'de kurulacak ve bu merkezde de bahsettiğimiz disiplinler arası bir çalışma yapılacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daydı. Bakan Kurum Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. Kentsel dönüşüm ve sıfır atık projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.
11: İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun, kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir.
6: Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bu sözlerle vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu.
11: 25 mahallemizde mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturan Bu tapuların teslimi için, sizlere verilmesi için gece gündüz çalışan Beykoz Belediye Başkanıma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, bu projelerin yapımında emeği geçen TOKİ'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. Hak sahibi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
6: Bakan kurum sıfır atık projesi kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren doğa depozitosu olan ambalajlar geri dönüşüm uygulamasının ayrıntılarını da paylaştı.
11: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Kene ve tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı küçük kahramanlar var. Sürünler bu mücadelede büyük rol oynuyor. İstanbul Polonezköy'deki tesiste üretilen kuşlar Türkiye'nin 81 ilinde doğal ortama bırakılıyor.
4: Polonezköy'ün sevimli, biraz da şaşkın bakışlı sakinlerinin önemli bir görevi var. Burada yetiştirilen sürünler sadece İstanbul'da değil, 81 ilde doğal ortama bırakılıyor ve kene tehdidine karşı bölge sakinlerini koruyor.
12: İnsan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sürünler aslında. Bu doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sürünleri olduğu bölgeyi 3 yıl süreyle ava kapatıyoruz. Aynı zamanda yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz.
4: Sürünler ayrıca tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı da etkili. Polonezköy'deki üretim istasyonunda bu yıl 4700 yavru sürün yumurtadan çıktı.
12: Sürünler gerçekten bizim açımızdan doğanın bir muhafızları olarak görmekteyiz. 39.250 adet keklik olmak üzere 11.750 adedi de yine sürün olmak üzere toplamda 51.000 kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Sinop, Sakarya, Bursa, İstanbul o başta olmak üzere bölge illerinde bunların doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğada doğa severlerle, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte yine STK'larla birlikte gerçekleştiriyoruz ki özellikle buradaki bir doğa bilincinin ne kadar önemli olduğunu, hayati önem taşıdığını görsel olarak da sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz.
4: Tesiste 2007'den bu yana 134 bine aşkın sürün üretildi. Bunların 116 bini Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.
0: Son yıllarda dağlık alanlarda meydana gelen ayı saldırısı haberlerine alışığız. Ama bu sefer İzmir Seferihisar'da balkonda uyuyan 70 yaşındaki bir adam ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Osman Gültaş kurtarılamadı. Peki yaban hayvanları neden daha çok yerleşim yerlerinde görülüyor ve ne gibi önlemler alınmalı? Haberimizde izleyelim.
13: Evet, doğu ayı.
14: Ayı gelmiş.
6: Yüksek rakımlı bir yerde, bir doğa gezisinde veya dağlık alanda değil, evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı. İzmir Seferihisar'da ağır yaralanan 70 yaşındaki Osman Gültaş hayatını kaybetti. Uzmanlara göre yaban hayvanlarının son yıllarda yerleşim yerlerine sıklıkla inmesinin sebebi doğal yaşam alanlarının bozulması.
15: Saldırının gerçekleştiği alan özelinde de bakacak olursak bu alanın geçen yıl çok büyük bir orman yangınına sahne olması, buradaki orman örtüsünün ciddi zarar görmesi. Yani temel neden tabii ki sağlıklı yiyecek bulma alanlarının doğal alanlarda kısıtlanmış olması için özellikle ayı gibi birçok farklı yiyecekle beslenebilen canlıların insan kaynaklı gıdalara, atıklara yönelme durumu ki yaban domuzlarında da benzer durum var.
6: Peki yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak için neler yapılmalı?
15: Özellikle bu hayvanları çekecek bu alana organik atıklar, çöpler, yaban hayvanlarının ulaşmasını engelleyecek şekilde bunların tutulması gerekiyor. Yeni yerleşim yerleri açıp o yolları oralara sürekli işte orman içine yeni siteler falan yapmak. Tabii ki bu hayvanların doğal alanları içinde, besleme alanları içinde insanla karşılaşma riskini artıran bir durum.
6: Uzmanlara göre yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında sakin kalmak hayati önem taşıyor.
15: Kaçmak bütün yırtıcı yaban hayvanları için saldırıyı tetikleyen bir davranış. Geri geri, yani ayıya direkt göz teması kurmuyoruz ama ayıyı izlediğimizi de belli ederek sakin bir ses tonunda konuşarak oradan geri geri uzaklaşmamız gerekiyor.
0: İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde panga altında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güven timleri ise takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının ise 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarında giriş ücretleri ise 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkabiliyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy'de Yeni Kapı arasındaki yeşilliklere akın etti.
16: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
17: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesire alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
6: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
18: Sahillerde bedava. Ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan. 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
6: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
19: Biz şimdi dışarıda paralı yere gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
20: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira çok pahalı tabii ki. Tabii şimdi ta oralara kadar git yakıt yakıyorsun. Ayrıyeten gidiyorsun bir de para veriyorsun.
21: En azından 600-700 milyon tamamen araçla birlikte gezdiğin zaman durumumuz yok.
6: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
0: Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı ve son hazırlıklar da yapılıyor. Peki NATO nasıl kuruldu? Kuruluş amacı neydi? Gelin şimdi NATO'nun tarihçisini hatırlamak için bir parantez açalım ve haberimize de veda edelim.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Batı'nın güvenlik mimarisinin bel kemiğini oluşturan askeri işbirliği ve ortak savunma örgütü. NATO, 2. Dünya Savaşı'nın ardından iki kutuplu dünyanın kutuplarından biri olarak ortaya çıktı. 1945'i izleyen yıllarda Avrupa'nın doğusunda Sovyetler Birliği'nin etkisi altında birbiri ardına komünist rejimler kuruldu. Sovyet etkisi Batı'nın liberal demokrasilerini endişelendiriyordu. NATO, bu çıkar çatışmasının ve ideolojik bölünmenin ürünü olarak Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Avrupa, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. İttifakın kurucu senedi Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. 14 maddelik Washington Antlaşması 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. NATO 3 temel hedef belirledi. İlki Sovyet yayılmacılığını caydırmaktı. İkincisi Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden canlanmasını engellemek. Üçüncüsü Avrupa'da siyasi bütünleşmeyi teşvik etmek. İttifakın özünü Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi oluşturuyor. 5. maddeyi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sözüyle özetlemek mümkün. İttifak üyelerinden birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış kabul ediliyor, ortak yanıt verilmesi öngörülüyor. 5. madde bugüne kadar bir kez 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin talebiyle işletildi. 1949'da 12 üyeyle başlayan ittifakın bugün 32 üyesi var. NATO, 300 soğuk savaş döneminde olmak üzere 10 genişleme dalgasıyla büyüdü. Türkiye ve Yunanistan kuruluşundan 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya üye oldu. 1955'te Batı Almanya İttifakı'na katıldı. Soğuk Savaş'ın 3. ve son genişleme dalgası 1982'de İspanya'nın katılmasıyla gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin NATO'ya yanıtı Varşova Paktı oldu.

Irak'ta 1 Temmuz 1991'de kendini davetti. NATO ise yeni tehditler ve stratejilerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. NATO 1999'dan itibaren eski Doğu Bloğu ülkelerine ve Sovyetler Birliği'ne genişlemeye başladı. Soğuk Savaş sonrası ilk genişleme 1999'da NATO'nun 50. yılında Washington zirvesinde gerçekleşti. Dağılan Varşova Paktı'nın 3 üyesi Polonya, Macaristan ve Çekya NATO'ya kabul edildi. Onları 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya izledi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka dahil oldu. Bugün Rusya dışında Varşova Paktı'nın bütün üyeleri NATO üyesi. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yeni genişleme dalgası getirdi. Finlandiya 2023'te, İsveç 2024'te ittifaka katıldı. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. İttifakın en yüksek siyasi karar organı Kuzey Atlantik Konseyi. NATO'nun tarihi Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem olarak ikiye ayrılıyor. NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce varlığıyla Sovyetler Birliği'ni caydırmaya amaçlayan statik bir örgüttü. Soğuk Savaş sonrası dönemde sınırlarının ötesinde görevler üstlenen dinamik bir örgüte dönüştü. Dönüşüm 90'larda Balkanlarda önce Bosna sonra Kosova Savaşı'na müdahaleleriyle başladı. 2000'lerden itibaren Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da görevler üstlendi. İttifak amacını ve önceliklerini stratejik konseptlerle belirliyor. Stratejik konsepte tehditler sıralanıyor. Nasıl yanıt verileceğine karar veriliyor, görevler tanımlanıyor. 1949'dan bu yana 4'ü Soğuk Savaş'ta, 4'ü sonrasında olmak üzere 8 stratejik konsept hazırlandı. Soğuk Savaş'ta stratejik konseptleri askerler hazırlıyor. Siviller onaylıyordu. Belgeler gizli tutuluyordu. Sonrasında strateji belgeleri askerlerin tavsiyesiyle siviller tarafından hazırlandı. 1991'den itibaren hepsi kamuoyuyla paylaşıldı. 1949'dan 1991'e kadar NATO'nun stratejisi esas olarak savunma ve caydırıcılık üzerine kuruluydu. NATO'nun caydırıcılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücüne dayanıyordu. 17 Aralık 1954'te nükleer caydırıcılığa dayanan kitlesel misilleme doktrini kabul edildi. Doktrin, Sovyetler Birliği saldırırsa NATO'nun nükleer silahla yanıt vermesini öngörüyordu. İlk NATO zirvesi Aralık 1957'de Paris'te toplandı. Zirvede gerektiğinde ittifakın savunma için hazırda bulunacak nükleer savaş başlığı stokları oluşturmasına karar verildi. Aynı maddede orta menzilli balistik füzelerin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın emrine verilmesi gerektiği belirtiliyordu. İlk zirveyi izleyen bir dizi olay, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Sovyetleri durduramadığını ortaya çıkardı. 1961'de Berlin Duvarı inşa edildi. Soğuk Savaş'ın en sıcak günleri 1962'de Küba füze kriziyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği nükleer savaşın eşiğinden döndü. ABD yönetimi kitlesel misilleme yerine esnek yanıt stratejisinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Yeni caydırıcılık anlayışı potansiyel saldırganın NATO'nun saldırıya vereceği yanıtı öngörememesine dayanıyordu. Nükleer yanıt nihai caydırıcı olarak tanımlanıyor, kriz tırmandıkça nükleer güç tehdidinin kademeli olarak artırılması öngörülüyordu. 1969'dan itibaren Soğuk Savaş yerini detant yani yumuşama olarak adlandırılan döneme bıraktı. NATO, Doğu-Batı ilişkilerinde gerilimin azaltılmasını amaçlıyordu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silahların ve antibalistik füze sistemlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. 80'lerin sonu 90'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem başladı. NATO 1990 Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı ülkeleriyle diplomatik ilişki ve işbirliği dönemi başlıyordu. NATO'nun askeri doktrininde köklü değişikliklere gidildi. 1991 Roma zirvesinde Soğuk Savaş sonrasının ilk stratejik konsepti kabul edildi. Güvenliğin, savunmanın gerektiği mümkün olan en düşük seviyede güçle sağlanmasına karar verildi. Barış ve istikrarın korunması için minimum nükleer güç kullanımı öngörülüyordu. Eski düşmanlarla ortaklık ve işbirliğinden söz ediliyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleriyle kurulan diyalog için Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kuruldu. 1997'de Avrupa Atlantik Ortaklık

Konseyi adını aldı. 1994 Brüksel zirvesinde NATO üyesi olmayan ülkelerle ikili işbirliği için Barış İçin Ortaklık Programı geliştirildi. Barış İçin Ortaklık Programı'nda bugün hala 18 ülke var. Zirvede Akdeniz çevresindeki 7 ülkeyle güvenlik işbirliği girişimi, Akdeniz Diyaloğu başlatıldı. 1997 Paris zirvesinde NATO-Rusya kurucu senedi imzalandı. Anlaşma, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin işbirliğinin ve güvenliğin şartlarını belirliyordu. 2002 Roma zirvesinde ise ilişkileri bir üst seviyeye taşıyan NATO-Rusya Konseyi kuruldu. 1999'da NATO'nun 50. yılında zirve Washington'da toplandı. Washington zirvesi ittifak tarihinin kilometre taşlarından biri oldu. NATO'nun 6. strateji konsepti kabul edildi. Yeni stratejide güvenlik tanımı genişletildi. Güvenlik tanımına savunmanın yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler eklendi. Terörizm, etnik çatışma, insan hakları ihlalleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kırılganlık, nükleer, biyolojik, kimyasal silahların yayılması yeni riskler olarak tanımlandı. Diyalog ve işbirliği NATO'nun stratejik düşüncesinin ayrılmaz parçası haline getirildi. 11 Eylül saldırıları terör ve kitle imha silahları tehdidini ön plana çıkardı. NATO, Afganistan, Irak gibi ülkelerde görevler üstlenmeye başladı. 2004 İstanbul zirvesinde Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Yeni dönemin ihtiyaçları yeni stratejik konsept getirdi. 7. stratejik konsept 2010 Lisbon zirvesinde kabul edildi. Tüm ittifak topraklarını kapsayacak füze savunma sistemi inşasına karar verildi. Siber savunma ilk kez kritik bir tehdit alanı olarak tanımlandı. NATO'nun 70. yılında Londra zirvesinde Çin stratejik sınama ve meydan okuma olarak ilk kez sonuç bildirgesine girdi. 2020 NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: NTV Radyo.
1: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sanat dünyasının acı kaybıyla açılışı yapıyoruz. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakoluna, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu.
2: Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halim yaman, nikel gibi mobilyalar, duvarda yağlı boyalar.
3: Lüküs Hayat'ın rızası, Cibali Karakolu'nun Komiser Cafer'i.
2: Bir saat aç bırakırım, hep incelirsin bu resimleri.
3: Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, hayat sahnesine veda etti. 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Göktay liseden mezun olur olmaz sahneye çıkmaya başladı. İlk oyunu Milli Türk Talebe Birliği'nde oynadığı Gogol'ün müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirdi. Ankara Meydan sahnesinde çalıştı. Kariyerindeki en önemli kararı 1973'te verdi. Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü oyunlarında rol aldı. Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te Lüküs Hayat sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan Lüküs Hayat çok sevildi. Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi. Sunal ve Göktay, 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve Atla Gel Şaban filmlerinde birlikte rol aldı.
4: Hadi yavrum Ayşe, ayrıl da gel yavrum,
5: Ali,
4: ayrıl da
5: Ali.
4: Gel.
3: 1978'de Sevinç Hanım'la evlendi. Zeynep ve Ömer adında iki evlat sahibi oldu. Ne tiyatro sahnesinden, ne sinemadan, ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti. Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyon dünyasına itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler ve Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı. 2003'te Türk tiyatrosunda efsane olmuş orta oyunlardan Cibali Karakolu'nda Komiser Cafer Sabbah'a hayat verdi.
2: Hoş geldiniz.
3: 2014-2015 tiyatro sezonunda ise sahnedeki 50. yılını yine Cibali Karakolu'yla kutladı. İlerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi, kimseler de onu unutmadı. Yedi Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz filmleriyle sevilen dizilerde rol aldı.
6: Oldu kaldı çocuk.
3: 2014 yapımı Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Servet abi karakteri ve replikleri en büyük alkışı aldı.
6: Bir aile olduğumuzu katiyen unutmayın. Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır.
3: İş arkadaşlarını, dostlarını, sahneyi, gençleri ve kaybettiklerini hep hürmetle ve sevgiyle andı. 2017'de Yaşamak Güzel Şey isimli sinema filminde rol aldı. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı Gidiş Dönüş Moskova adlı oyunla 27 Aralık 2025'te Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.
1: Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze programının daha sonra paylaşılacağını belirtti. Zeynep Göktay Dilbaz mesajında şunları kaydetti. Sevgili babamız, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden kıymetli halk sanatkarı Zihni Göktay, 5 Temmuz 2026 akşamı aramızdan ayrıldı. Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran, yanında olan herkese gönülden minnettarız. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağız. Zihni Göktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında NTV için mektup kaleme alıp 7. yaşına bakın nasıl seslenmişti.
6: Yıl 1952, tarih 23 Nisan. Küçük Zihni 7 yaşındadır. İstanbul Fatih'teki evlerinin kapısındadır. Az sonra babası İbrahim Bey onu İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümünün sergilediği Yaşasın Cumhuriyet adlı çocuk oyununa götürecektir. Heyecanlı ve sevinçlidir. Çünkü Ulu Önder Atatürk çocuklara bir bayram armağan etmiştir. Ne güzel bir rastlantıdır ki Küçük Zihni yıllar sonra babasının çocukken onu götürdüğü İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yarım asırdır sahneye çıkmaktadır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tiyatro, ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip.
0: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
5: Thank you very much. Thank you.
0: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
1: İşte bu kritik zirveye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV ekibi Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıkları görüntüledi.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır. Beştepe'de kritik NATO zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
7: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri hemen karşıdaki bu binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
0: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
7: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da hemen arkamdaki bu binada konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini bu arkamdaki binadan dünyaya servis edecekler.
0: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
8: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleşiyor.
0: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
1: NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine bakalım. Şimdi de başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
0: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
8: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
0: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
8: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
0: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik de başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede kullanacağı konvoydaki araçlar başkente getirildi. Türkiye'deki zirveye katılacak olan Amerikan Başkanı Trump'ın ABD gizli servisinin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanan aracı Ankara'da bir benzinlikte görüntülendi. 1,5 milyon dolar değerinde olan araç kamuoyunda The Beast yani canavar olarak biliniyor. Öte yandan Donald Trump'ın Ankara'da kullanacağı öngörülen araçları ve helikopterlerinin parçalarını taşıdığı bir askeri nakliye uçağı da havalimanına iniş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve programı da netleşiyor. Trump, Ukrayna ve Suriye'de mevkidaşlarıyla görüşecek başkentte. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın çarşamba günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurdu. Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinin gündeminde ise savaşı sona erdirme çabaları olacak. Amerikan Başkanı Zelenskiy ile temaslarını takiben Rus lider Vladimir Putin'le de telefonda görüşecek. Trump zirve öncesinde Zelenskiy ve Putin'le telefonda görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalar geldi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
9: Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
0: Duran, Erdoğan'ın zirve marşında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
1: İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen liderleri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen anma törenine akın etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Müçteba Hamaney yine görüntü vermedi.
10: On binlerce kişi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda etti. Hamaney, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamaney ve ailesine veda etmek için sıraya girdi. Hamaney'in 3 oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut törene katıldı. Ancak Amerikan saldırısında yaralandığı öne sürülen ve babasından sonra İran dini lideri seçilen Müçteba Hamaney törene katılmadı. Hamaney ve ailesi için İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da hazır bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. Cenazeler gün boyunca halkın katılımına açık tutuldu. Kalabalık nedeniyle daha erken sona ermesi planlanan anma töreni yerel saatle 22'ye kadar uzatıldı. İranlılar ABD ve İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamaney'in naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.
1: Yurt gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır, dedi. Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Uçum, sürece dair uyarıda da bulundu. Süreci geciktirmeye, şartlandırmaya, istismar etmeye veya sabote etmeye yönelik girişimler yalnızca kendi meşruiyetini tüketmeye ve millet vicdanında karşılıksız kalmaya mahkum olacaktır ifadesini kullandı. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden gündeme geleceğini de hatırlatan Uçum, bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede meclis gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. THKPC'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Zanlıların MASAK ve HTS kayıtları incelendi. İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise kuru sıkı tabanca, 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda dokümanla dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında T24 Dış Haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
0: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
11: 5 Temmuz 1993 takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
0: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
12: Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
0: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
1: Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan adlı kişiler boğularak hayatını kaybetti. Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda da boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişinin tedavi alındığı belirtildi. Burdur'un Bucak ilçesinde de Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt suda kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise 23 yaşındaki Emrullah Öztürk ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
0: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
13: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı. Kıyıya doğru gelmeye başladı. Diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
0: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı Mahallesi'nde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
1: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 12 kişilik heyette 3 de öğrenci var. 24 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen bilim seferine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklamalarda bulundu.
0: Türk bilim insanları yeniden Arktik'te. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyeti planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
14: Bu yıl 10.sü başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferimizin ardından 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.
0: Lise öğrencileri Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekipte yer alıyor. Başarılı öğrenciler iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak. Bilim seferinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.
1: 5 Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
0: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üssünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar ise Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
1: Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de söndürme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
15: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Dumandan etkilenenler oldu. Risk altındaki ahırlar boşaltıldı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki yangın Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangın mahalledeki bir çiftliğin samanlık bölümüne de sıçradı. Samanlıktaki yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin çiftlik geneline yayılması engellendi.
16: Hadi, kalın.
15: Alevlere çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler arttırıldı. Vatandaşlar yoğun dumanla kaplanan noktalardan uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Diğer yangın haberi Kepsut ilçesinden geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki bir arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara söndürme uçakları ve helikopterleriyle havadan destek verildi. İlerleyen saatlerde Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılın ilk yarısında doğal afetler nedeniyle 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü söyledi. Bayraktar, ürünü zarar gören çiftçiye nakit desteği verilmesini de istedi.
17: Afetlerin tarımsal üretime verdiği zarar üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
0: Sel, aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don. Doğal afetler yılın ilk 6 ayında yaklaşık 900 bin dekar tarım alanına zarar verdi. Bu veri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasında yer aldı.
17: 2026 yılının ilk 6 ayında 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
17: Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
1: Manisa'daki Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuş ve tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Son yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndan göle su takviyesi yapıldı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
18: Bir zamanlar tamamen kurumuş, tarım alanına dönüşmüştü. Kuş cenneti Marmara Gölü tekrar dolmaya başladı.
19: Bu göl artık kurumayacak, tarım alanı olmayacak. Yine ekoloji dengesi devam edecek diye bu önemli olan burada bakanlığımız, DSE'miz buna karar verdi. Bizi mutlu eden bu.
18: Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan tescilli. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 2021 yılında tamamen kurumuştu. Gölün bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Bölgede balıkçılık faaliyetleri de sona ermişti. Bu yılki yağışlar nedeniyle Demirköprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Barajdaki fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
19: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçı tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
18: Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması için Devlet Su İşleri tarafından proje hazırlandı. Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp su göle ulaştırılacak.
1: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarında giriş ücretleri ise 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy ile Yenikapı arasındaki yeşilliklere akın etti.
20: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
21: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesire alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
18: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
22: Sahillerde bedava. Ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan. 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
18: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
23: Biz şimdi dışarıda paralı yere gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
24: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira çok pahalı tabii ki.
2: Tabii şimdi ta oralara kadar git, yakıt yakıyorsun, ayrıyete gidiyorsun, bir de para veriyorsun.
3: En azından 600-700 milyon tamam da araçla birlikte gezdiğin zaman durumumuz yok.
18: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
1: İstanbul Maltepe'de bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca alevlerin yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba sarf etti.
18: İki katlı restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevreyi duman kapladı. İstanbul Maltepe'de çıkan yangın işletmenin bitişiğindeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. O anlar çevrede oturanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen sonrasında takviye de geldi. Polis tedbir amacıyla bir süre Başıbüyük Yolu Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bir piknik alanı içerisinde bulunan restoran kullanılamaz hale geldi. Çevrede soğutma çalışmaları ve araştırmalar uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde panga altında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güven timleri ise takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken de polise direnen zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 tarihinde gelen yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış ve kısmen yanmış şekilde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yargılanan iki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak daha sonra iyi hal indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
18: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerini kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. İki yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki iyi hal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
1: İstanbul Kağıthane'de 9. kattan zemine düşen 1,5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Dairedeki camlara sineklik takılması çalışması yapılıyordu. Evde bulunanlar ara verdikleri sıradaysa bebek pencereye tırmandı. Dengesini kaybederek bir anda düştü. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe kurtarılamadı. Havanın ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı ancak dikkatli olunmazsa hastalık riski var. Uzmanlara göre özellikle de alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken dikkatli olmalı.
18: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
4: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor, aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
18: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
4: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
18: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
4: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
18: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
4: Tıkaç olur, vazelini pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
1: Dış gelişmelerle devam ediyoruz. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısı 3342'yi de aştı. 16.740'tan fazla da yaralı var. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
18: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guaira kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
5: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
18: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
1: NATO zirvesi öncesi Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Başkent Kiev bir hafta içinde ikinci kez bombardımana tutuldu. Yetkililer Rusya'nın gece saatlerinde Kiev ve çevresine balistik füzelerle saldırdığını, hava savunma sistemlerinin de devreye girdiğini aktardı. Saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirirken 17 kişi de yaralandı. Kiev Belediye Başkanı bir apartmanda patlama meydana geldiğini, sivillerin 7. ve 9. katlarda sıkıştığını duyurdu. Rusya geçen perşembe yine Kiev'i drone ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü farklı noktalardaki etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'ta ise 100'den fazla uçağın katıldığı hava gösterisi yapıldı. ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarından renkli görüntüler var şimdi de sırada.
0: Binlerce havai fişe katıldı. 40 dakika boyunca Washington semalarında gece adeta gündüze döndü. Washington'daki 4 Temmuz kutlamalarında yaklaşık 850 bin havai fişek kullanıldı. Bunun dünyanın en büyük havai fişek gösterisi olabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 Temmuz kutlamalarının en görkemli olduğu noktalardan biri de New York'tu. New York semaları gösteri uçuşu yapan uçakların geçişine sahne oldu. Amerikan donanmasının ünlü akrobasi ekibi Blue Angels gösterilere liderlik etti. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelerden 150'den fazla hava aracının katıldığı açıklandı. New York'ta düzenlenen deniz geçidine ise Amerikan donanması ve ABD müttefiklerine ait savaş gemileri katıldı. Yerel saatte 9.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. Deniz etkinliklerine 20'den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemi katılırken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis de Parade of Sail deniz geçidinde yer aldı. Ohio'da bir pilotsa ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kendine has bir yolla kutladı. Cessna tipi bir uçakla 6 saat uçtu. Radar iziyle ABD haritası ve haritanın ortasında USA 250 ifadesini çizmeyi başardı. Ellerinde ABD ve Konfederasyon bayrakları, yüzleri maskeli, tek tip kıyafet giyen yaklaşık 400 kişi. 4 Temmuz kutlamalarında sokağa çıkarak yürüyüş yapan Popular Front isimli aşırı sağcı grup üyeleri. 2017 yılında kurulan ve beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen milliyetçi Popular Front üyeleri, yürüyüş sırasında Amerika'ya geri alın sloganı attı. Yürüyüşün ardından grubun olaysız dağıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki konuşması hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalınca Trump da kutlamaları ekrana getiren Fox Haber kanalını kapalı bir alanda izlemeye başladı. Trump izlediği sırada kanalın kamerası da uzaktan kendisini canlı olarak ekrana taşıdı. Bu durumu fark eden Trump önce ekrana ardından arkasını dönüp kendisini çeken kameraların olduğu tarafa doğru el salladı. O anlar canlı yayında kameraya böyle yansıdı.
1: Ankara'da yarın liderler zirvesi düzenleyecek. NATO'yu gündemimize alalım yeniden. NATO'nun hayatımıza doğrudan etkisiyle ilgili parantez açacağız. Yıllar içinde Kuzey Atlantik İttifakı bünyesinde askeri amaçlarla yapılan icatlar daha sonra sivil hayatında vazgeçilmezleri arasına girdi. Ve bunlar arasında hemen hemen her gün yön bulmada kullandığımız GPS sistemleri, sinek kovucu spreyler ve mikrodalga fırınlar da var. Gelin NATO ile başlayıp sivil hayata adapte olan icatlara yakından bakalım ve bu dosya haberimize de noktayı koyalım. Saat başındaysa güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınız olacak. Hoşça kalın.
6: Sivil hayatın akışını belirleyen, küresel ticaretten kişisel alışkanlıklara kadar milyonlarca insanın günlük yaşamını şekillendiren teknolojiler sanıldığı gibi laboratuvarlarda barışçıl amaçlarda doğmadı. Günümüzün vazgeçilmez yapı taşları, soğuk savaş döneminin acımasız askeri rekabetine, nükleer kıyamet senaryolarına ve cephe hatlarının lojistik ihtiyaçlarına da dayanıyor. GPS, yani küresel konumlandırma sistemi, soğuk savaş döneminde kıtalar arası füzeleri hedeflemek, savaş gemileri, denizaltıları ve uçakları yönlendirmek için tasarlandı. Navstar adıyla kurulan ağ, yörüngedeki uydulardan aldığı sinyallerle hassas konumlandırma yapıyordu. Sivil hayata geçiş sürecindeki kırılma ise 1983 yılında gerçekleşti. Kore Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sovyet hava sahasına yanlışlıkla girmesi ve vurularak düşürülmesi sonucu 269 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, benzer felaketlerin önüne geçmek amacıyla askeri bir sır olan GPS sisteminin sivil havacılığa açılması talimatını verdi. 1960'larda askeri radar operatörlerin ekranlarındaki hedefleri daha hızlı seçebilmesi ve taktiksel verileri bilgisayara daha kolay girebilmesi gerekiyordu. Füzeleri kontrol etmek için klavyeden daha hızlı ve pratik bir arayüze ihtiyaç olduğunu gören askeri mühendisler bir kez daha kolları sıvadı. DARPA projeleri kapsamında geliştirilen ve bilgisayar ekranındaki ögeleri hareket ettiren ahşap yüzenek dünyanın ilk bilgisayar faresi oldu. Amerikan ordusu mühendisleri olası bir nükleer savaş anında komuta kademesi ve birlikler arasındaki iletişimi kesintisiz kılmayı amaçlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından ilk temelleri 1969 yılında atılan bilgisayar ağı ARPANET adıyla kuruldu. NATO'nun güvenli bir haberleşme ve merkezi bilgi bankası olarak gelişirden bu sistem 1980'lerde ve 90'larda kademeli olarak sivilleşti. Bugün kullandığımız küresel internet ağını oluşturdu. Hareket halindeki binlerce askeri aracın kesintisiz ve şifreli konuşmasını sağlayan otomatik hücresel şebeke sistemleri 1980'lerde ilk kez Amerikan ordusu için tasarlandı. Baz istasyonlarının birbirine bağlanması ve kesintisiz hücresel veri aktarımı bugünkü 4G ve 5G mobil iletişim standartlarının temelini attı. Önce NATO'nun bilim programı ve NASA için geliştirilen, ardından üye ülkelere yayılan CMOS tipi görüntü sensörleri her cep telefonunu birer kameraya dönüştürdü. Casus uyduların ve istihbarat dünyasının minyatürleştirilmiş kameraları sıradan sivillerin cebinde yer buldu. Market raflarında görmeye alıştığımız tazeliğini koruyan sebze ve meyve paketleri de varlığını doğrudan NATO'ya borçlu. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri donanması, NATO üslerinde uzak cephelerde ve savaş gemilerinde görev yapan askeri personelin taze gıdaya ulaşabilmesi için bir lojistik çözüm arayışındaydı. Mühendisler, paket içindeki oksijen oranını düşürüp karbondioksiti artırdıklarında gıdaların bozulma sürecinin ciddi oranda yavaşladığını keşfetti. Bugün süpermarketlerde satılan tüm yıkanmış, paketlenmiş hazır salata ve taze sebzeler varlıklarını ordu laboratuvarlarına borçlu. Milyonlarca insanın hayati kriz anlarında kullandığı otomatik enjektörler de soğuk savaşın askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere icat edildi. Amaç, askerlerin bir kimyasal silah veya sinir gazı saldırısına maruz kaldığında kendi kendine saniyeler içinde panzehir enjekte edebilmesini sağlamaktı. Ordu için KomboPen adıyla üretilen bu teknoloji, ilerleyen yıllarda sivil tıbba uyarlanarak şiddetli alerji çok geçiren hastaların hayatını kurtaran EpiPen cihazına dönüştü. Otomatik enjektörler kronik hastalıkların yönetiminde de vazgeçilmez bir hal aldı. Sinek kovucu spreylerde vardığını NATO Silahlı Kuvvetleri'ne borçlu. 1950'lerde askerlerin ormanlık ve sulak operasyonu

0: radar denemeleri yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendis olmasa belki de bu cihazlar hiç var olmayacaktı. İlk başlarda bir buzdolabı büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu askeri radar mirası, yıllar içinde küçülerek modern dünyanın en büyük sivil kolaylıklarından biri haline geldi. Askeri teknolojilerin sivil geleceği şekillendirme misyonu bugün de hız kesmeden devam ediyor. NATO İnovasyon Ağı Diana ve NATO İnovasyon Fonu aracılığıyla yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlarda sivil hayatta da kullanılacak yeni nesil çift amaçlı teknolojileri fonlamayı sürdürüyor. Yunus süzgeçlerinden idam alan sessiz deniz motorlarından, afet anında hayat kurtaran mobil arıtma tesislerine kadar geleceğin sivil dünyası NATO inovasyon merkezlerinde şekilleniyor. NATO koridorlarında başlayan bu teknoloji yolculuğu sivil geleceğimizi dönüştürmeyi sürdürüyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: M ve N ünsüzlerinin yerini değiştirerek kullanmak sık görülen kötü bir alışkanlığa dönüştü sevgili dinleyiciler. Örnek verince sanırım bana katılacaksınız. M ile N'nin yer değiştirerek söylendiği sözcüklerden biri ambar. Evet, doğrusu böyle. Ancak ambar biçiminde N ile söylendiği çok oluyor. Farsça enbar sözcüğünden geliyor, ancak dilimizde N'nin ardından B gelmediğinden ambar olmuş. Konya eskiden ülkenin buğday ambarıydı. N ve B bağdaşmazlığının bir diğer örneği cambaz. Bu da Farsçadan, can ve bazdan oluşmuş. Can malum, baz da oynayan anlamında. Cambazlar da tam böyle yapmazlar mı? Tel, at, bisiklet, ip gibi şeylerin üzerinde tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse cambaz. Ama bizde cambaz olmuş. Eş anlamlısı akrobat. Cambaz ipte, balık dipte gerek derler. M ile N'nin yer değiştirerek söylendiği sözcüklere bir iki ekleme daha yapalım. Pembeye pembe, İskambile iskambil deniyor. Çember değil, çember diyenleri duymuşsunuzdur. Sonra muşamba olmuş muşanba. Dilimize girmiş ve doğru söyleniş biçimlerini yineleyelim. Ambar, cambaz, pembe, iskambil, muşamba. Ancak N ile B'nin araları bir tek sözcükte bozuk değil. İstanbul. İstanbul derken yan yana, kardeş kardeşe geçiniyorlar. İstanbul da buna değer hani. Hepinize dostluk dolu günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi.

0: Yeni haftada İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %27 seviyesinde. Ana arterlerde ciddi bir yoğunluk yok bu dakikalarda. Ancak Avrupa yakası için özellikle Avcılar'da başlayan yoğunluğun Küçükçekmece istikametinde devam ettiğini görüyoruz. Anadolu yakasında ise Dudullu Ataşehir arasında çift yönlü ciddi bir sıkışıklık söz konusu. Köprülerdeki yoğunluksa başlamış vaziyette. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Anadolu yakasında Çamlıca'dan itibaren ciddi bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Çavuşbaşı'nın gerisinden Ümraniye mevkiinden itibaren köprüye bağlanırken bir yoğunluk olduğu görülüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olacak. NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapıyor. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de önlemler sıkılaştırılıyor. Kaldırımlara bariyerler konuldu, plaka tanıma sistemli araçlara elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı. Kırmızı alan ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi programı netleşiyor. Trump, Ukrayna ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşecek. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın çarşamba günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurdu. Trump'ın Zelenski ile görüşmesinin gündeminde savaşı sona erdirme çabaları olacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Uçum, süreç geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Geciktirmeye, istismar etmeye yönelik girişimler yalnızca kendi meşruiyetini tüketme ve millet vicdanında karşılıksız kalmaya mahkum olacaktır ifadesini kullandı. Uçum, süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden gündeme geleceğini hatırlattı. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Göktaş'la yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Terör örgütü THKPC'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakolu'na, birçok unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren, birçok film ve diziyle bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de ise söndürme çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şişli'de 3 ayrı noktaya düzenlenen baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Kupası'nda iki çeyrek finalist daha belli oldu. Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı. Sambacılar turnuvaya veda etti. İngiltere ise Meksika'yı 3-2 geçip çeyrek finale yükseldi. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı oyuncu Balogun'un cezası ertelendi. ABD'li futbolcu böylece Belçika ile oynanacak maçta forma giyebilecek. Amerikan basını Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu arayarak kart cezasının gözden geçirilmesi için baskı yaptığını iddia etti. Trump ise karar sonrası sosyal medyadan FIFA doğru olanı yaptı, haksızlık giderildi paylaşımında bulundu. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Fezullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. İlk baş pehlivanlığı kazanan Taş bundan sonraki hedefinin daimi altın kemer olduğunu söyledi.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 6 Temmuz Pazartesi günü, haftanın ilk gününde gazetelerin gündemine bakacağız, manşetlere göz atacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde yetim kalplere Türkiye morali haberi var. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor demiş gazete. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor denmiş. İsrail zulmünün en ağır yükünü omuzlarında taşıyan Gazze'li minikler, yaz kamplarında yeniden çocuk olmanın sevincini yaşıyor. Gazze'deki kamplarda çocuklara psikososyal destek sağlanırken, sportif ve eğitici etkinliklerle savaşın izlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor denmiş. Ilahi dinletileri, depke gösterileri, karate, folklor ve çeşitli oyunlarla çocukların yüzlerini güldüren etkinlikler yalnız değilsiniz mesajı veriyor demiş Sabah gazetesi bu manşetinde. Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak başlığı var ayrıca gazetede. NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Türkiye'nin güçlenen rolü, katkısı ve savunma sanayindeki gücü zirvenin gündemini belirleyecek denmiş. Ayrıca dünyayı ağırlayacağız notu var. Son 5 zirveye damgasını vuran Türkiye 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Ankara 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra binlerce yabancı misafiri de ağırlayacak. Düzenlenecek organizasyonlar zirveye renk katacak demiş Sabah gazetesi bugün ilk sayfasında duyurduğu bu haberinde. Milliyet gazetesine göz atalım. Gazetenin manşetinde masadaki 4 başlık haberi var. 17 yıl sonra ABD'den başkan düzeyinde ilk misafir Trump demiş Milliyet gazetesi manşetinde. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi Amerikan Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak denmiş. Erdoğan-Trump görüşmesinde ilk başlık savunma olacak. Trump, Ankara'ya gelmeden önce muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirmişti. Görüşmede Katsa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projeleri gündeme gelecek denmiş. İkinci başlık, iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda yeni işbirliği adımlarının atılması. Üçüncü başlıkta enerji alanında yeni anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor. Dördüncü başlıksa bölgesel konular olacak demiş gazete. Suriye, Rusya, Ukrayna savaşı, Gazze'nin imarı ve İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesi de görüşülecek. Amerika'daki FETÖ elebaşlarının faaliyetlerinin durdurulması meselesi de ele alınacak demiş bugün Milliyet gazetesi manşetinde. Kritik ziyaret yarın Beştepe'de, zirve 17 yıl sonra bir Amerikan başkanının Türkiye ziyaretine vesile olacak. Ankara son olarak Obama'yı 2009'da ağırlamıştı. Trump, Erdoğan'la zirve marjında ikili görüşme yapmak yerine kalabalık bir heyetle Ankara'ya resmi ziyarette bulunmayı tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacak resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek denmiş bugün manşetinde Milliyet gazetesinin. Hürriyet gazetesinde bugün manşet, doktorları çarpıp kaçtı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih A'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığını konuşuyor. İddialara göre hastanede görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A, kendisinin geliştirdiğini söylediği bir algoritmayla ABD borsasında yüksek kazanç sağladığını öne sürüyordu. Bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Evini ipotek edip kredi çeken bile vardı demiş bu haberde ve öğretim görevlisi Fatih A'nın Paris'e kaçtığı iddiasını bugün manşetine taşımış Hürriyet gazetesi. Özel Göktaş'ı ziyaret etti haberi var. Özgür Özel, Tekirdağ Çorlu'da tutuklu olan Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Özel'i Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer karşıladı. Özel cezaevinde Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından cezaevinden ayrılan Özgür Özel demiş ve Göktaş Cumhurbaşkanı hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklu notunu da paylaşmış Hürriyet. Yeni Şafak'ın manşetinde Ukrayna'da Ankara umudu başlığı var. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında en önemli ateşkes müzakereleri 2022 yılında İstanbul'da olmuştu. Yarın başlayacak NATO zirvesinden önce Trump'ın Putin ve Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri ise barış sürecinin Ankara'da yeniden başlayacağı umudunu doğurdu diyor bugün Yeni Şafak manşetinde. Külliyede NATO resepsiyonu denmiş ayrıca. Zirvede Avrupa-Atlantik'teki güvenlik tehditleri, Ukrayna'daki savaşta savunma yatırımları ele alınacak notunu da paylaşmış bugün manşetinde Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti ise gövde gösterisi. 36. NATO Liderler Zirvesi için Üye 31 ülkenin liderleri ve bakanları bugünden itibaren Ankara'ya geliyor. Ayrıca NATO dışındaki ülkelerden de katılım sağlanacak. ABD Başkanı Trump'ın zirve katılımını resmi ziyarete çevirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyecek olmaları AK Parti iktidarına katkı sunacak demiş Cumhuriyet Gazetesi. Başkent'te verilecek fotoğraflarla ABD Büyükelçisi Barak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağladıklarını söylediği meşruiyetin pekişeceği vurgulanıyor. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı, bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi, bugün bu haberi manşetinden duyurmuş. Posta Gazetesi'nde manşet: Kadınlar Sokağı. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'taki 12 iş yerinin tamamı kadınlar tarafından işletiliyor. Kadın muhtarın destek olduğu kokoreççisinden gözlemecisine, tavukçusundan kafesine kadar tüm esnaf birlikte üretip bulundukları sokağa örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştürüyor denmiş haberde. Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak kadınların emeği ve dayanışmasıyla dikkat çekiyor denmiş. 18 yıldır Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olan Elvan Boz her zaman mahalledeki kadınları teşvik ettiğini belirtip, burası daha önce tren yolunun çevresinde kalıyordu ve atıl bir vaziyetteydi. 3 dönem önceki belediye başkanı desteğiyle bu sokağa küçük dükkanlar açıldı. Şimdi bütün kadın esnafımızın aile olarak çalışması bu sokağı daha güzel hale getirdi dedi manşetinden paylaşmış bu haberi bugün Posta Gazetesi. Son olarak akşama bakacağız. ABD'nin yerini Türkiye doldurur başlığı var bugün manşette gazetede. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakı'ndaki kriz için ABD askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi. NATO zirvesi ABD ve Avrupa arasındaki gerilimin gölgesinde yarın başlıyor. Zirve için Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı Onna Ayhel Şaim, ABD askeri kabiliyetlerini çekerse Avrupa için tarihi bir an olacak dedi. Bu haberi de manşetinden duyurmuş Akşam Gazetesi.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası son 16 turu heyecanında günün programında iki maç var. İlk maçta Avrupa'nın önde gelen iki komşu ülkesi karşı karşıya gelecek. Portekiz ve İspanya kozlarını paylaşacak. Dallas'ta oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Ardından turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın mücadelesini takip edeceğiz. Seattle'daki mücadelenin ilk düdüğü gece saat 3'te çalacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Takü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Ziraat yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın geleceği bakımından kritik öneme sahip olacak.
7: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi savunma bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
6: NATO zirvesine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu, Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıklara tanıklık etti.
7: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır.
8: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
7: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
8: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini dünyaya servis edecekler.
7: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
3: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleşiyor.
7: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
6: NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerini de aktaralım.
9: Çok yoğun bir hava saldırısı düzenlendi. Ruslar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun bir...
6: Evet, seste bir sorun yaşadık. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerini paylaşıyoruz.
7: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
3: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslında bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
7: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
7: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve işyerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
6: Başkentte NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı konvoydaki araçlar başkente getirildi. Trump'ın Amerika Gizli Servisi'nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanan aracı Ankara'da bir benzinlikte görüntülendi. $1.5 milyon değerinde olan araç kamuoyunda The Beast yani canavar olarak biliniyor. Donald Trump'ın Ankara'da kullanacağı araçları ve helikopterin parçalarını taşıyan bir askeri nakliye uçağı da havalimanına iniş yaptı. Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi programı netleşiyor. Trump, Ukrayna ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşecek. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın çarşamba günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'a ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurdu. Trump'ın Zelenski ile görüşmesinin gündeminde savaşı sona erdirme çabaları olacak. ABD Başkanı Zelenski ile temaslarını takiben Rus lider Vladimir Putin'le de telefon görüşmesi yapacak. İranlılar ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen anma törenine akın etti.
10: Hamenei, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamenei ve ailesine veda etmek için sıraya girdi. Hamenei'nin 3 oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut törene katıldı. Ancak Amerikan saldırısında yaralandığı öne sürülen ve babasından sonra İran dini lideri seçilen Müçteba Hamenei törene katılmadı. Hamenei ve ailesi için İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da hazır bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. Cenazeler gün boyunca halkın katılımına açık tutuldu. Kalabalık nedeniyle daha erken sona ermesi planlanan anma töreni yerel saatle 22'ye kadar uzatıldı. İranlılar ABD ve İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamenei'nin naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.
6: Rusya, Ukrayna'ya saldırıları yoğunlaştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yarınki Ankara ziyareti öncesi Rus ordusu başkent Kiev'i ağır bombardımana tuttu. Ayrıntıları gazeteci Deniz Berktay'dan alacağız.
9: Yine çok yoğun bir hava saldırısı düzenlendi. Ruslar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun bir hava saldırısı düzenlediler. Genel olarak gece saat 1'den sabah saat 4.30'a kadar devam etti. Çok yoğun bir füze ve kamikaze İHA saldırısı oldu. Hatırlayacağınız üzere daha birkaç gün önce, yani 2 Temmuz 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece, yani bundan sadece 4 gün önce yine çok yoğun bir hava saldırısı düzenlenmişti. Yani çok peş peşe oldu. Şu ana kadarki verilere göre, bu dün gece ve bu sabah erken saatlerdeki saldırıda şu ana kadarki verilere göre 8 sivil hayatını kaybetti. 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski dün akşam saatlerinde yine bir uyarı mesajı yayımlamıştı. Elimizdeki istihbarat verilerine göre Ruslar yeni bir hava saldırısı yapmaya hazırlanıyorlar. Tam da Trump Putin'le görüştükten kısa bir süre sonra ve NATO zirvesinin düzenlenmesinden de kısa bir süre önce Rusya Ukrayna'ya yine yoğun bir hava saldırısı düzenleyecek diye bir uyarı mesajı yayımlamıştı. Tıpkı bu geçen gün 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gecenin hemen öncesinde yayımladığı şekilde öyle bir mesaj yayımladı ve söyledikleri de bu açıdan doğru çıktı. Fakat tabii bir taraftan bunu şöyle değerlendirebiliriz. Rusya NATO zirvesi öncesinde bir mesaj verdi diye değerlendirebiliriz. Meselenin birinci boyutu bu şekilde. Fakat diğer taraftan da iki ülke arasında kara savaşlarının tıkanmasına paralel olarak hava savaşlarında, karşılıklı hava saldırılarında çok büyük artış var. Ukrayna İHA'ları daha önceki gün Rusya'nın ikinci büyük kenti olan ve batıya açılan penceresi durumunda olan Sankt Petersburg'a hedef almıştı. Sankt Petersburg'daki petrol rafinerisi, liman tesisleri ve Rus Baltık filosunun merkezi olan Kronstadt adası Ukrayna İHA'ları tarafından hedef alınmıştı. Genelde bu tarz saldırılar sonrasında Rusya'nın bir misillemede bulunması bekleniyor. Rusya'da bugün Kiev'in farklı yerlerinde çeşitli tesislere hedef almış durumda. Bu saldırının boyutları tabii ilerleyen saatlerde daha net ortaya çıkacak.
6: Gazeteci Deniz Berktay'ın notlarını dinledik.
1: NTV Radyo.
6: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Uçum, Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme aldı, sürece dair uyarı da yaptı. Geciktirmeye, istismar etmeye yönelik girişimler yalnızca kendi meşruiyetini tüketmeye ve millet vicdanında karşılıksız kalmaya mahkum olacaktır ifadesini kullandı. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden gündeme geleceğini hatırlattı. 5 Temmuz 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. Teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş törenle anıldı.
7: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
11: 5 Temmuz 1993, takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız, kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz, evler ve boynu bükük yetimler.
7: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
11: Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
7: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
6: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Deniz Göktaş'la yarım saat süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. Terör örgütü THKPC'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Zanlıların MASAK ve HTS kayıtları incelendi. İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dokümana el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında T24 Dış Haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Lüküs hayattan Cibali Karakolu'na, unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren, birçok film ve diziyle bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girmişti. Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilmaz, cenaze programının daha sonra paylaşılacağını belirtti. Zihni Göktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında NTV için mektup kaleme alıp 7. yaşına bakın nasıl seslenmişti.
12: Yıl 1952, tarih 23 Nisan. Küçük Zihni 7 yaşındadır. İstanbul Fatih'teki evlerinin kapısındadır. Az sonra babası İbrahim Bey onu İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümünün sergilediği Yaşasın Cumhuriyet adlı çocuk oyununa götürecektir. Heyecanlı ve sevinçlidir. Çünkü Ulu Önder Atatürk çocuklara bir bayram armağan etmiştir. Ne güzel bir rastlantıdır ki Küçük Zihni yıllar sonra babasının çocukken onu götürdüğü İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yarım asırdır sahneye çıkmaktadır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tiyatro, ne mutlu Türk'üm diyene.
6: Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de ise söndürme çalışmaları sürüyor.
13: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Dumandan etkilenenler oldu. Risk altındaki ahırlar boşaltıldı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki yangın Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangın mahalledeki bir çiftliğin samanlık bölümüne de sıçradı. Samanlıktaki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü. Alevlerin çiftlik geneline yayılması engellendi. Alevlere çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler arttırıldı. Vatandaşlar yoğun dumanla kaplanan noktalardan uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Diğer yangın haberi Kepsut ilçesinden geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki bir arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara söndürme uçakları ve helikopterleriyle havadan destek verildi. İlerleyen saatlerde Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı.
6: İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 günü gelen yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. İki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet, ardından iyi hal indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
14: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerini kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. 2 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki iyi hal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
6: İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde pank altında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güven timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Her ikisi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğuldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan boğularak hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde de baraj gölüne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt suda boğuldu. Suda kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde de 23 yaşındaki Emrullah Öztürk ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Samsun'da da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
7: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
15: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı. Kıyıya doğru gelmeye başladı, diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
7: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı mahallesinde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
6: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarında giriş ücretleri 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy ile Yenikapı arasındaki yeşillikleri akın etti.
16: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
17: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesire alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
14: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
18: Sahillerde bedava ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan, 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
14: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
19: Şimdi dışarıda paralel gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
20: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira çok pahalı tabii ki. Tabii şimdi ta oralara kadar git, yakıt yakıyorsun, ayrıyete gidiyorsun, bir de para veriyorsun.
21: En azından 600-700 milyon tamam da araçla birlikte gezdiğin zaman durumumuz yok.
14: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
1: NTV Radyo.
22: İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesine çıkmış durumda. Duyurulara göz atalım. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle kapalı. Bölgede yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. O3 Sağmalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde yine araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı ve Haramidere Beylikdüzü istikameti içinde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana geldiği, bu nedenle de yine bir şeridin trafiğe kapalı olup yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerdeki yoğunluk her dakika artıyor İstanbul'da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Anadolu yakasından geçişlerde yine Çamlıca'dan itibaren ciddi bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ise hem Çakmak Köprüsü'nden başlayan sıkışıklığın köprüye kadar sürdüğünü görüyoruz. O bölgede de yine çok ciddi bir yoğunluk olduğu görülüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
22: İstanbul yol durumu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Mobile Systems.
1: Tek reklam.
23: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
24: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
23: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
22: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Artık New Life Miner Lite var. Yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Klima deyince vatan.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: selam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı araştırmacı yazar Guy Raffa'nın Dante'nin Kemikleri adlı kitabı Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Özlem Güneş çevirmiş. Guy Raffa 1960 New York Brooklyn doğumlu. Duke Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve matematik alanında eğitim görmüş ama doktorasını Indiana Üniversitesi'nde İtalyanca alanında yapmış. Raffa kitaplar ve dergi makaleleri yayımlamanın yanı sıra Ortaçağ savaşlarından George Washington'ın Boston kuşatmasına, Google'ın işe alım varsayımlarından sakallı beyzbol oyuncularına kadar birbiriyle alakasız konularda popüler yayınlar için denemeler yazmış. Guy Raffa'nın asıl uzmanlık alanı ise İlahi Komedya'nın yazarı Dante Alighieri. Dante üzerine kaleme aldığı kitap ve makalelerin yanı sıra bir de web sitesi var. Dante'nin İlahi Komedya'daki cehennem, araf ve cennet tasvirleri üzerinden geliştirilmiş multimedya turu olan sitenin ismi Dante Worlds. Raffa halen Texas Austin Üniversitesi'nde İtalyan çalışmaları alanında öğretim üyeliği yapmakta. Bugün sözünü ettiğimiz Dante'nin Kemikleri, deyim yerindeyse Dante'nin ölümünden sonraki tuhaf serüvenini konu alıyor. Kitap, Lorenzo de Medici, Michelangelo ve Papa 10. Leo gibi tarihsel isimlerin yanı sıra adı kayıtlara dahi geçmemiş pek çok kişinin rol aldığı çarpıcı bir hikaye. 1321 yılında Ravenna'da toprağa verilen Dante Alighieri'nin bedeni aslında 700 yıla yayılan uzun ve karmaşık bir hikayenin başlangıcı. Kemikleri bir azizin kutsal emanetleri gibi çalınacak. Bir Fransisken rahip tarafından duvar ardında gizlenecek. 1865'te bir taş ustası tarafından tesadüfen keşfedilecek. Kafatası ölçülerek faşist ırk politikalarına alet edilecek. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi yağmacılarından ve bombardımanlardan korunacak ve nihayet 2006'da bilgisayar destekli bir yüz rekonstrüksiyonuyla yeniden hayat bulacaktır. İşte Guy Raffa bu uzun tarihsel süreci ilk kez bir bütün olarak ele alıyor Dante'nin Kemiklerinde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılar son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenildi. İskandinav temsilcisi 79 ve 90. dakikalarda Haaland'ın attığı gollerle öne geçti. Brezilya'nın tek golü 90+10'da penaltıdan Neymar'dan geldi. Erling Haaland turnuvada 7 gole ulaşarak Mbappe ve Messi'yi yakaladı. 24 yıllık şampiyonluk hasretini bitiremeyen Brezilya'da Neymar milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu 130 maçlık milli takım kariyerini noktaladı. Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere Norveç'le eşleşti. Son 35 dakikayı 10 kişi oynayan İngiltere'de Bellingham 2 golle yıldızlaştı. Penaltıdan takımının 3. golünü atan Harry Kane ise kupada 6. kez fileleri sarstı. Norveç-İngiltere çeyrek finali 12 Temmuz'da oynanacak. Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD'nin santrforu Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart iptal edildi. Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Futbol dünyasından bu karara tepki gelirken Amerikan Başkanı Trump adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim açıklamasını yaptı. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika Teknik Direktörü Rudy Garcia ise bu kararı 1 Nisan şakası olarak nitelendirdi. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Anlaşmayı duyuran Sarı Lacivertli Kulüp, futbolcumuz Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır ifadesini kullandı. Mert Hakan Yandaş 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turundaki son maçına çıkacak. Ay Yıldızlılar bugün İsviçre'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 19'da başlayacak. 5 maçını da kazanan Türkiye C grubunda zirvede. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi garantilemişti. Kırmızı Beyazlılar bu karşılaşmanın ardından 2. turda J grubunda yoluna devam edecek. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Kadınlarda Świątek ve Rybakina'nın ardından Sabalenka da turnuvaya veda etti. 4. turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Naomi Osaka'ya karşı set kazanamadan 4. turda elendi. Japon tenisçi maçı 2-0 kazandı ve Wimbledon'da ilk kez çeyrek finale yükseldi. Yaşayan efsane Novak Djokovic ise kazanmaya devam ediyor. Sırp tenisçi Rus raket Roman Safiulin'i 3-1 yendi. 1 numaralı seri başı Yannick Sinner de Japon rakibi Mochizuki'yi geçti. İtalyan raket 3-0'la çeyrek finale yükseldi. Çim Kort'un klasiğinde şampiyonlar bu hafta sonu belli olacak. Charles Leclerc Britanya Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Monakolu pilot 37 yarışlık aranın ardından Formula 1'de yeniden zafere ulaştı. İkonik Silverstone'daki yarışta podyumu George Russell ve Lewis Hamilton tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ise yarışın son anlarında yaşadığı sorun nedeniyle 16. sıraya aldı. Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika'da 19 Temmuz Pazar günü koşulacak. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finalinde 49 dakika süren mücadeleye Erkan Taş, Feyzullah Haktürk'ü yenerek kariyerinin ilk Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı. Gelecek yılın ağlığı için yapılan açık artırmada ise Ufuk Özünlü üst üste 3. kez Kırkpınar ağası oldu. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de evlerde kişi başına yılda ortalama 93 kilogram gıda çöpe gidiyor. Mutfağımıza ulaşabilen gıdaları kaybetmemizin en büyük gizli suçlusu ise bilgisiz ve yanlış saklama alışkanlıklarımız. Peki hatayı en çok nerede yapıyoruz? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
4: Aslında en büyük hata maalesef gıda okuryazarlık karnemizin biraz düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü evet yanlış saklama yöntemleri dolayısıyla da gıdamızı israf edebiliyoruz ama Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 7'si 8'i tavsiye edilen tüketim tarihiyle son

0: Systems.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: bilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Mobile Systems.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

Erkan. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Barajların doluluk seviyesi yaz aylarında artan buharlaşma ve daha fazla su kullanılmasıyla hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'da barajların %63'ü dolu. Doluluk oranı İzmir Tahtalı Barajı'nda %52, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta %65, Ankara'da ise %47 seviyesinde. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
4: Systems. Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berk Kiraz, haber turuyla başlıyoruz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olacak. NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapıyor. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de önlemler sıkılaştırılıyor. Kaldırımlara bariyerler konuldu, plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı. Kırmızı alan ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi programı netleşiyor. Trump, Ukrayna ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşecek. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın çarşamba günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurdu. Trump'ın Zelenski ile görüşmesinin gündeminde savaşı sona erdirme çabaları olacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Uçum, süreç geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Geciktirmeye, istismar etmeye yönelik girişimler yalnızca kendi meşruiyetini tüketmeye ve millet vicdanında karşılıksız kalmaya mahkum olacaktır ifadesini kullandı. Uçum, süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden gündeme geleceğini hatırlattı. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Göktaş'ta yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Terör örgütü THKPC'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında T24 Dış Haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakolu'na, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, birçok film ve diziyle bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı, 6 Eylül'de ise söndürme çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şişli'de 3 ayrı noktaya düzenlenen baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Dünya Kupası'nda 2 çeyrek finalist daha belli oldu. Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı. Sambacılar turnuvaya veda etti. İngiltere ise Meksika'yı 3-2 geçip çeyrek finale yükseldi. Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı oyuncu Balogun'un cezası ertelendi. ABD'li futbolcu böylece Belçika ile oynanacak maçta forma giyebilecek. Amerikan basını Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu arayarak kart cezasının gözden geçirilmesi için baskı yaptığını iddia etti. Trump ise karar sonrası sosyal medyadan FIFA doğru olanı yaptı, haksızlık giderildi paylaşımında bulundu. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. İlk baş pehlivanlığı kazanan Taş, bundan sonraki hedefinin daimi altın kemer olduğunu söyledi.
0: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de katılıyor demiş Hürriyet gazetesi bu haberinde. Yeni Şafak'sa Ukrayna'da Ankara umudu manşetiyle çıkmış bugün. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında en önemli ateşkes müzakereleri 2022 yılında İstanbul'da olmuştu. Yarın başlayacak NATO zirvesinden önce Trump'ın Putin ve Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri ise barış sürecinin Ankara'da yeniden başlayacağı umudunu doğurdu diyor haberde. Yeni Şafak gazetesi bugün bu manşeti kullanmış. Cumhuriyet gazetesinde ise gövde gösterisi manşeti var. 36. NATO Liderler Zirvesi için üye 31 ülkenin liderleri ve bakanları bugünden itibaren Ankara'ya geliyor. Ayrıca NATO dışındaki ülkelerden de katılım sağlanacak. Amerikan Başkanı Trump'ın zirve katılımını resmi ziyarete çevirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyecek olmaları AK Parti iktidarına katkı sunacak demiş Cumhuriyet. Başkent'te verilecek fotoğraflarla ABD Büyükelçisi Barak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağladıklarını söylediği meşruiyetin pekişeceği vurgulanıyor. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı, bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor demiş bugünkü manşetinde Cumhuriyet gazetesi. Posta gazetesinin manşetinde ise Kadınlar Sokağı haberi var. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'taki 12 iş yerinin tamamı kadınlar tarafından işletiliyor. Kadın muhtarın destek olduğu kokoreççisinden gözlemecisine, tavukçusundan kafesine kadar tüm esnaf birlikte üretip bulundukları sokağa örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştürüyor demiş. Bugünkü manşette bu haberi kullanmış Posta gazetesi. Yine ilk sayfasında bir öne çıkan başka başlıksa şöyle: varil cinayetine 25'er yıl hapis. İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 günü yangın ihbarına giden ekipler alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerinde varil içinde erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa süre sonra kaçan ve iş yerinin sahibi olduğu belirlenen Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına aldı denmiş bu haberde. Akşam gazetesinde ise manşet ABD'nin yerini Türkiye doldurur. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakı'ndaki kriz için ABD askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi. NATO zirvesi ABD ve Avrupa arasındaki gerilimin gölgesinde yarın başlıyor demiş Akşam gazetesi. Zirve için Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eijlschijm, ABD askeri kabiliyetlerini çekerse Avrupa için tarihi bir an olacak dedi. Eijlschijm, Avrupa'nın doğan boşluğu doldurması gerektiğini belirterek süreçte Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek, Türkiye'nin bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir sanayiye sahip olduğunu görüyoruz diye konuştu. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti de böyle.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.417 puanla başlayacak. Dolar 46.83, Euro 53.59'dan işlem görüyor. Gram altın 6.248, çeyrek altın 10.595 lirada. Bir Brent petrolün varil fiyatı ise 71 dolar.
0: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke genelinde sıcaklıklar normal düzeye indi. İstanbul bugün açık, Poyraz'da sıcaklık 28 derece olacak. Ankara'da sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla serinledi, 33 derece. Bursa 30, Antalya 32 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
5: Kupa Sözlüğü.
4: Kupa Sözlüğü'nde bir aylık Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük transferler yapan ve büyük takımların uğruna büyük paralar harcadığı vitrin oyuncularını hatırlıyoruz. Belki de bu oyunculardan en çok hatırlananı Kolombiya formasıyla Uruguay'a attığı o akıl almaz göğüs kontrol voley

0: golü ve turnuva boyunca yaptığı o büyük şovla James Rodriguez. Turnuva bittiğinde James 80 milyon euroya yakın astronomik bir bedelle Monaco'dan Real Madrid'e katılmıştı. Yakın geçmişin en sarsıcı transfer çılgınlığı ise 2022'de yaşanmıştı. Katar'da Arjantin orta sahasının dinamosu olan, bitmek bilmeyen enerjisiyle Messi'yi şampiyonluğa taşıyan genç Enzo Fernandez, turnuvaya Benfica'nın oyuncusu olarak girip turnuva biter bitmez tam 121 milyon euroluk rekor bedelle Chelsea'ye imza atmıştı. Diğer akla gelen oyuncular yine 2022'den hemen sonra Liverpool'a giden Cody Gakpo, Real Madrid'in transfer ettiği Costa Rikalı kaleci Keylor Navas ve yine dönemin genç yeteneği Mesut Özil. Dünya Kupası bize her defasında şunu kanıtlıyor. Bu sadece ülkelerin gurur mücadelesi değil, aynı zamanda bir kariyeri başka bir sayfaya taşıyabilen dünyanın en büyük vitrini. Sizce 2026 Dünya Kupası'nda hangi oyuncu büyük bir sıçrama yapabilir?
1: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
10: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. NATO'nun geleceği Ankara'da şekillendirilecek. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu, iletişim başkanlığından notlarını aktarıyor.
6: Artık NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasına saatler kaldı. Ankara hazır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hazır, basın mensuplarının bulunacağı alanlar hazırlandı. Kalkış noktası da İletişim Başkanlığı olacak. Basın mensupları buradan basın merkezine doğru hareket edecekler. Zirve elbette yarın hareketlenecek. Resmi olarak 8'inde start alacak, liderler bir araya gelecekler. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Trump'ın programı netleşti ama önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bulgaristan Başbakanı'nı kabul edecek. Ardından akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, adet olduğu üzere. Ama öncesinde NATO Genel Sekreteri saat 16.45'te basın mensuplarının karşısına geçecek. Bugün basın ofisinde ve NATO Liderler Zirvesi'nin detaylarını görüşülecek, başlıkları anlatacak, aktaracak, soruları yanıtlayacak. Bununla beraber Trump önemli görüşmeler yapacak NATO Liderler Zirvesi marjında. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok liderle bir araya gelecek. Trump'ın programı netleşti demiştim. Yarın gelecek Trump öğle saatlerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Amerikalı akredite gazetecilere önce havaalanında bir basın açıklaması yapacak Trump. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. Ardından baş başa görüşmeye geçilecek ve akşam saatlerinde liderler onuruna verilen resepsiyona, akşam yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump diğer liderlerle birlikte. ABD Başkanı'nın Ankara programı oldukça yoğun, zira çarşamba günü yani 8 Temmuz'da Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilmek için atılacak adımları göreceğiz. Onlardan bir tanesi bu zirvenin katılımcılarından biri de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski olacak. Zelenski de pek çok liderle görüşme yapacak. O liderlerden biri ABD Başkanı Donald Trump olacak. Trump Zelenski görüşmesinde elbette barış çabaları aranacak ama Trump'ın çarşamba günü Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi beklentisi var. Zirve marjında bunu da hatırlatmakta fayda var. Yine bu zirvenin katılımcılarından biri Suriye Devlet Başkanı Ahmet el-Şara. Trump'ın Şara'yla da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Suriye'deki son durum konu başlığıyla, zira Suriye'de istikrarın sağlanması, İsrail'in dizginlenmesi bu görüşmenin ana gündem başlıkları arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pek çok liderle baş başa görüşme yapacak zirve marjında. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte çarşamba günü tek tek liderleri karşılayacaklar mavi halı üstünde. Ardından bir liderlerin bir araya geldiği bir fotoğraf çekimi yapılacak ve o hep NATO zirvesinde gördüğümüz oturum başlayacak. Ardından da sonuç bildirisini göreceğiz ama buraya, o sonuç bildirisine gitmeden önce yaşanacaklar görüşmeler. Liderlerin görüşme marjında, zirve marjında basın mensuplarına yapacakları açıklamalar, sorulara verecekleri yanıtlar oldukça kritik olacak. NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olarak kabul ediliyor. Ankara'daki zirve NATO 2.0'dan 3.0'a geçiş, NATO'nun bölgesinde, Orta Doğu'da daha güçlü hale gelebilmesi için atılabilecek adımların konuşulacağı bir zirveyi hep birlikte yaşayacağız.
5: NTV muhabiri Özden Erkuş'un, düzeltiyorum, Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Zirvenin lojistik ve güvenlik boyutuna da bakacağız. Dün akşam Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar başkente getirildi. Güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Ayrıntıları Özden Erkuş'tan alacağız.
2: Tabii Ankara tamamen kapanacak, onu hemen belirtelim. Yarından itibaren şu an bizim bulunduğumuz nokta zirvenin ana kavşağı diyebiliriz. Hemen arkamda yarın itibariyle, sabah saatleri itibariyle NATO Genel Sekreterinin, onun dışında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılacağı Savunma Sanayi Forumu'nun yapılacağı NATO Kongresyum var. Son hazırlıklar orada da yapılmış durumda. Bilindiği üzere zirve öncesinde ilk kez bu zirvede NATO'nun savunma ayağının güçlendirilmesi için, savunma sanayine NATO üyelerinin ağırlık vermesi için özel bir forum yapılması kararlaştırıldı. İşte bu forum çerçevesinde yarın ilk hareketliliği sabah saatlerinde burada NATO Kongresyum'da olmasını bekliyoruz. Bu yolun devamı ise aslında zirvenin, az önce Ahmet de anlattı, zirvenin ötesinde Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmeyi yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru gidiyor. İşte burası kırmızı alan olarak kısa süre sonra ilan edilecek ve uygulamalarda ona göre, güvenlik prosedürleri de ona göre uygulanacak Osman. Onu hemen belirtelim. Şimdi polis araçlarını görüyoruz. Polis araçlarının ötesinde hemen neredeyse her 10 metrede bir güvenlik görevlileri burada. Çevik Kuvvet'ten, Asayiş'ten, yine bunun yanı sıra güvenlik şubeden çok sayıda polis memurunun burada olduğunu biliyoruz. Burada siviller yürüyerek işlerine gidip gelebiliyorlar an itibariyle, ama dediğimiz gibi zirvenin başlamasıyla birlikte burası tamamen kapatılacak. Şimdi yavaş yavaş da Eskişehir yoluna dönelim. Çünkü aslına bakılırsa bu güvenlik önlemlerinin kente etkisini en net görebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Arhan şimdi sizlere gösterecek. Aslına bakılırsa bu saatler itibariyle şu anda Arhan Pınar'ın, kameraman arkadaşımın sizlere gösterdiği bu yol, Eskişehir yolu, trafiği bu kadar rahat aktığı bir yol olarak görmeniz imkansızdır. Öncelikle şunu belirtelim. Ayın 12'sine kadar bilindiği üzere çok sayıda ilçedeki kamu görevlileri idari tatille izinli sayıldılar. Onlar Ankara'yı terk ettiler ya da evlerindeler. Trafiğe çıkmıyorlar. O yüzden de bu saat itibariyle çok yoğun olmasını beklediğimiz o hatta arabaların rahatlıkla ilerlediğini görüyoruz. Ankara genelinde trafikte de büyük bir rahatlık var. Bunun sebebi dediğimiz gibi güvenlik önlemleri ve kamu görevlilerine verilen, memurlara verilen o idari izin. Güvenlik önlemleri her geçen gün, zirve yaklaşırken her geçen günde biraz daha artırılarak devam ediyor. Özellikle bazı kavşaklarda araçlar durdurularak, araç sürücüleri, araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol ediliyor. Zaman zaman araçlarda aramalar yapılıyor. Şüpheli şahıslar varsa bunlara dönük işlemler gerçekleştiriliyor. Bunun ötesinde Turkuaz Planı adı verilen bir plan koordinasyonuyla Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü'nün sık aralıklarla operasyonlar gerçekleştirdiğini daha önce haberlerimizde vermiştik. Daha dün 46 kişi daha gözaltına alındı. Bu operasyonların zirve başlayana kadar devam etmesi bekleniyor. Yani her adımda bir polisi görmek mümkün. Özellikle zirvenin yapılacağı bu noktaya yakın bölgelerde, kırmızı alan olarak ilan edilecek bölgelerde. Gelelim lojistiğe. Şimdi tabii buraya çok sayıda, zirve marjında çok sayıda lider geliyor ve elbette onlar da buraya gelirken kendi güvenlik prosedürlerini işletmek üzere çok sayıda teçhizatla geliyorlar.
7: Tabii Trump'ın aracı da gördük galiba, değil mi artık? Trump'ın.
2: Evet. O araçlar dün dev bir nakliye uçağıyla Ankara Havaalanı'na getirildi, Etimesgut'taki. Sonrasında da bir benzin ikmali yapıldı bu araçlara. Ankara'da bir petrol istasyonunda, bir benzin istasyonunda. Sonrasında ise şu anda hemen arkamda görülen otele geçtiler ve Donald Trump'ın gelmesini bekliyorlar. İki ayrı araç, birbiriyle ikiz iki ayrı araç. The Beast adı veriliyor buna. Cadillac marka bir araç. Bu araçlar gerçekten çok büyük özelliklere sahip. Koruma dayanma özelliği çok fazla. Çelik, seramik ve alüminyum bir zırha sahipler. Lastikleri kurşun geçirmez, camları kurşun geçirmez. Hatta ağır silahlar, roketlere karşı bile bir koruma kalkanına sahip. Bunun ötesinde son derece kalın zırhı nedeniyle neredeyse bir yolcu uçağının kapısı kadar kalınlıkta kapıları var. Ötesinde başkanlığının kan grubundan plazmaları taşıyan bir sağlık ekipmanının da içinde olduğu bir aslında mobil sığınaktan bahsediyoruz. İşte o iki araç dün Ankara'ya ulaştılar. Yakıt ikmalleri de yapıldı. Artık Donald Trump'ın gelmesini bekliyorlar. O araçlardan hangisini kullanacak bunu bilmek imkansız. Çünkü güvenlik prosedürü çerçevesinde başkanın hangi aracı kullanacağı asla paylaşılmıyor. Bunun da altını çizelim. Yani lojistik faaliyetler de tamamlanmış üzere. Bu arkandaki otelde konaklaması bekleniyor Donald Trump'ın. O otel çevresinde de inanılmaz bir güvenlik önlemi var. Onu hemen belirtelim. Otelin çevresi tamamen sarılmış durumda. Farklı kapıları var otelin. Her kapının önünde hem polisler hem de otelin özel güvenlik görevlileri nöbet tutmaya devam ediyorlar. Otelin kendi güvenlik kameraları var. Bunun ötesinde plaka tanıma sistemine sahip çok sayıda araçla o otele çıkan yolların tamamında yine kameralarla gözetlemeler devam ediyor. Bunların yanı sıra yine özel kameralar otel çevresindeki pek çok kavşağda yerleştirilmiş durumda ve orada basın mensuplarının durmasına bile izin verilmiyor. Onu hemen belirtelim. En yüksek güvenlik önleminin alındığı otel olduğunu söyleyelim. Tabii sadece şu anda sizlere görüntülerini gösterdiğimiz otel değil. Liderlerin kalacağı pek çok otel ve o otellere çıkan yollarda da yine buna benzer güvenlik önlemlerini görüyoruz. Kaldırımlar bariyerlerle kapatılmış durumda. Çok sayıda polis görev almaya başladılar dünden itibaren. Tabii bir yandan da artık dün saatleri, dün gecede, gece yarısından itibaren trafikle ilgili bazı önlemler de alındı. Osman, onu da belirtelim. Dün gece yarısından itibaren artık Ankara içerisinde, Ankara şehir merkezine ağır tonajlı araçların girmesine izin verilmeyecek. Bunu hemen belirtelim. Bugünden itibaren ise scooterların da kullanılmasına izin verilmeyecek. Özellikle kırmızı alanlarda. Tabii bununla birlikte bu alanda gördüğünüz tüm açık park alanlarındaki araçların tamamı da kaldırıldı. İş yerlerinin açık park alanları var. Alışveriş merkezlerinin açık park alanları var. Onların tamamı da dün gece yarısına kadar temizlenmiş durumda. Tek bir araç bile bırakılmadı yol kenarında ya da o açık park alanlarında. Yani yoğun güvenlik önlemleri zirve başlayana kadar giderek artarak devam edecek. Bunu anlamak mümkün. Bir not daha Ankaralılar için özellikle yarın itibariyle bazı metro istasyonları ve bazı Ankara istasyonları da yolcu alımı yapılmayacak, yolcu indirmesi de yapılmayacak. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ankara Valiliğinden, Ankara Belediye Başkanlığından da sık sık bunlara ilişkin duyurular yapıldığını belirtelim. Artık sayılı saatler kaldı NATO zirvesinin başlamasına ve zirve öncesinde liderlerin de artık yavaş yavaş Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Onlar Ankara'ya geldikçe de az önce anlattığım tüm bu güvenlik prosedürleri katlanarak, artarak zirveye kadar ulaşacak.
5: Özden Erkuş'un notlarını dinledik. NTV Radyo. Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı davada hakim karşısına çıkacak. Ayrıntıları Baran Bila'dan alalım.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası, casusluk ve diploma davası, bu 3 dava ile ilgili hukuki süreçle ilgili Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada Silivri Marmara Kapalı Cezaevinde duruşmalar devam ediyor. 59'u tutuklu, toplam 414 sanık yargılanıyor. 2 Temmuz'da 61. celse görülmüştü ve mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Mahkeme heyeti bu gerginin tansiyonu yükselmesinin ardından İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Peki bu gerginliğin konusu neydi? İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık savunmalarının 9 Temmuz'da tamamlanmasını hedefliyor. İmamoğlu bu duruma itiraz etti. Üst üste farklı davalar karşısında yargılanacağını söyledi ve savunmaların 9 Temmuz'a yetişmesinin mümkün olmadığını savundu. İşte o gerginlikler bu sebeple yaşanmıştı. Yaklaşık 3900 sayfalık iddianame bulunuyor. Suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere pek çok farklı suçla itham ediliyor Ekrem İmamoğlu. İhale ve çeşitli mali usulsüzlüklerle ilgili iddialar, suçlamalar da bulunmakta. Savcılık 142 ayrı eylemden sorumlu tuttuğu İmamoğlu hakkında 2352 yıla kadar hapis istiyor. İmamoğlu ise bugüne kadar olan duruşmalarda davayı siyasi olarak nitelendirdi ve tüm suçlamaları reddetti. Bir diğer dava casusluk davası. Casusluk davasında buradaki hukuki süreç 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 12 Haziran tarihli kararnamesiyle davanın mahkeme heyeti değiştirilmişti. Hatırlayalım, bir önceki duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyadaki dijital delillerin incelenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da ek rapor istenmişti. Davada Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardar'la siyaset danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün tutuklu olarak yargılanıyor. Buradaki suçlama ise siyasal ve askeri casusluk maksadıyla devletin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek. Sanıklar burada da benzer bir savunma yapıyor. Bu suçlamaları reddediyorlar. İddianamedeki delillere ilişkin veya delillerin toplanma biçimine ilişkin de çeşitli itirazları var. Ve son olarak diploma davası, Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen üniversite diplomasına ilişkin zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik yaptığı ileri sürülüyor. Savcılık bu dosyada İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Davanın konusu ise İmamoğlu'nun 1990 yılında Ginni Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul'a yapılan yatay geçişi. Bu yatay geçişin usulsüz olduğu ifade ediliyor, öne sürülüyor. Burada denkliğin yerine getirilmediği belirtilmekte. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 18 Mart 2025'te aldığı kararla 1990 yılındaki bu geçişin usulsüz olduğunu ifade etmiş ve İmamoğlu'nun lisans diplomasını iptal etmişti. Suçlamaları reddeden İmamoğlu bu karardan bir gün sonra gözaltına alınmış ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği 23 Mart 2025'te yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
5: NTV muhabiri Baran Bile aktardı. Lüküs hayattan Cibali Karakoluna, birçok unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren, birçok film ve diziyle bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
9: Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halim yaman, İterki bir mobilyalar, duvarda yağlı boyalar.
10: 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Göktay, liseden mezun olur olmaz sahneye çıkmaya başladı. İlk oyunu Milli Türk Talebe Birliği'nde oynadığı Gogol'ün müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirdi. Ankara meydan sahnesinde çalıştı. Kariyerindeki en önemli kararı 1973'te verdi. Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü oyunlarında rol aldı. Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te Lüküs Hayat sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan Lüküs Hayat çok sevildi. Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi. 1978'de Sevinç Hanım'la evlendi. Zeynep ve Ömer adında iki evlat sahibi oldu. Ne tiyatro sahnesinden, ne sinemadan, ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti. Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyon dünyasına itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler ve Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı. 2003'te Türk tiyatrosunda efsane olmuş orta oyunlardan Cibali Karakolu'nda komiser Cafer Sabbah'a hayat verdi. Yedi Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz filmleriyle sevilen dizilerde rol aldı.
11: Oldu kaldı çocuk.
10: İş arkadaşlarını, dostlarını, sahneyi, gençleri ve kaybettiklerini hep hürmetle ve sevgiyle andı. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı Gidiş Dönüş Moskova adlı oyunla 27 Aralık 2025'te Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.
3: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
3: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
12: Garanti BBVA.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Plast. Hayat iyi pencereyle rahat.
15: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
16: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
17: Sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Kazancım net, Sigortam.net.
20: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Sıcaklarla baş etmenin tek yolu soğuk içecekler, soğuk yiyecekler. Şimdi soğuk yiyecekler deyince benim aklıma öncelikle soğuk çorbalar geliyor. Şimdi soğuk çorba deyince hepimizin aklına buğdayla yapılan ayran aşı gelir. Bazen tan çorbası da denir. Yerine göre işte bildiğimiz yayla çorbasının benzeri lebeniyenin soğuk olanı. Aslında buğday haşlanır. Daha ılırken içine yoğurt katılır. Yöresine göre çeşitli otlar katılır. Yarpuz gibi mesela. Yarpuz en çok yakışanıdır. Ama her bölgede farklı otlar olabilir. Ve o soğuk soğuk yenir. Şimdi bu aslında son derece sağlıklı. Özellikle sabahları şimdi böyle müsli, porridge falan böyle hani yabancı moda gelen şeyler var ya. Yok işte yulaf ezmesi yiyoruz falan. Onun yerine aslında çok güzel bir alternatif. Bence herkes soğuk ayran aşını yapmalı, buzdolabında durmalı. Gerçekten sabah ilk iş proteini de var, karbonhidratı da var. Yanına birazcık domates, salatalık da yerseniz bu soğuk çorba dediğimiz şeyler aslında illaki içinde pişmiş bir şey olması veya pişirilip soğutulması gerekmiyor. Cacık da soğuk çorba sayılabilir veyahut da tamamen çiğ malzemeden yapılan İspanyolların gazpacho'da. Aslında hepsinin arasında zaten çok büyük benzerlikler ve inceden inceye bağlar var. Hatta tarihi bağlar var. Şimdi cacığı da düşünürsek eğer birazcık daha böyle kaşık kaşık yenen hoşaf kasesinden yemeğin yanına serinletici olarak değil de artık sofraya böyle daha kuru cacık olarak geliyor. Ama pekala cacığı özellikle pirpirimle, yabani semizotuyla salatalık yerine böyle başka şeyler ekleyerek yapmak mümkün. Çok da güzel oluyor. Gerçekten de insanı serinletiyor. Ama tabii her zaman her şeyin, her soğuk çorbanın yoğurtlu olması gerekmiyor. O soğuk çorbalarla salatalar arasında yani kaşık kaşık yenilen sulu salatalar arasında da incecik bir geçiş çizgisi var. Aslında gene bizim kültürümüzde özellikle Mersin, Tarsus o taraflara giderseniz batırık var mesela ya da kaşık salatası denir, bostana falan. Bu tür böyle çoban salatasının çok çok ufak doğranmışı, birazcık da sulusu, içine iki tane de buz attınız mı o salatalık, domates falan da içinde bir dirileşir. Gerçekten de son derece güzel olur. Bir yerde makineden geçirilmemiş gazpacho gibi olur. Şimdi dünyada soğuk çorbalar deyince aslında gerçekten yaz aylarında hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Bir bakıyoruz İspanyollarda zaten gazpacho var, orada gireceğiz zaten. Portekizlilerin, gene İspanyolların da kısmen ajo blanco dedikleri bir sarımsak çorbası var ki ata babası bizim tarator. Ama Polonya'ya gittiğimiz zaman onlarda da böyle pancarla yapılan bir yerde borç çorbasının soğuğu gibi çorbalar var. Hatta Ukrayna'da turşulu çorbalar var. Fakat bunların tatlıları da var. Mesela Macaristan'a gittiğimiz zaman meyvelerle yapılan çorbalar var ki gerçekten başka bir alem. Yani bizim hoşafların aslında çorbaya dönüşmüş hali diyebiliriz. Kremalı falan. Almanlar mesela onlara Kaltschale derler. Yani soğuk kase. Evet, soğuk kase olsun, ister tatlı olsun, ister tuzlu olsun, ister Polonyalılarınki gibi turşulu, ister Portekizlilerinki gibi bol sarımsaklı olsun. Bu hafta soğuk çorbalar dünyasında dolaşıyoruz. Takipte kalın, serin kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Dünya Kırsal Kalkınma Günü bugün.
1: dünya gıda üretiminin %80'i aile çiftliklerinde gerçekleşiyor. Buna karşı dünya

0: Femi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya Düzce yolunun 34-35. Kilometrelerinde ve Bilecik Mekice yolunun 50-52. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
6: Arvento, Arvento.
7: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla... ...İş Cep'ten anında POS'a başvurun... Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Barajların doluluk seviyesi yaz aylarında artan buharlaşma ve daha fazla su kullanılmasıyla hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'da barajların %63'ü dolu. Doluluk oranı İzmir Tahtalı Barajı'nda %52, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta %65, Ankara'da ise %47 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Saatler 9, 3. ve son dilindeyiz. Az önce tanıtımda da izlediğiniz üzere yarın ve yarından sonra ama aslına bakarsanız bugünden başlayan bir tempoyla NTV ekipleri başkentin kritik noktalarında elbette bu özel yayını gerçekleştirecekler. Yani NATO zirvesi artık başlıyor.

0: Sıcak noktalarla biz Ankara'daki duruma bir bakalım. Çünkü NTV ekipleri kritik noktalarda artık yayına hazırlar. Başkentte alınan güvenlik önlemleri nedir ne değildir Özden Erkuş aktaracak. Liderlerin ineceği havalimanında, yani yeni açılan Ankara Havalimanı'nda da Mustafa Berber yayına hazır. Osman Terkan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otele yakın bir noktada oradaki güvenlik önlemlerini alacak. Ama genel fotoğrafa bakmak için önce bir Özden Erkuş'a gidelim. Özden Erkuş, bir kez daha günaydın. Nasıl önlemler alındı?
1: Yoğun güvenlik önlemleri zaten bir süredir Ankara'da var ama zirve yaklaştıkça bu güvenlik önlemlerinin yoğunluğu da artıyor. Onu hemen belirtelim. Bugün düne nazaran çok daha fazla polisin, çok daha fazla polis aracının kavşaklarda olduğunu gördük Ankara genelinde. Ama tabii iş NATO zirvesinin düzenleneceği alana, yani kırmızı alan olarak belirlenen bölgelere geldiğinde iyiden iyiye sıkılaşan güvenlik tedbirleri görüyoruz. Şimdi o bölgelerden bir tanesindeyiz. Hemen arkamda NATO zirvesi öncesinde, NATO zirvesinin bir parçası olarak düzenlenecek olan NATO Savunma Sanayi Forumu'nun gerçekleştirileceği Ankara Kongrezyum var. NATO bayrakları asılmış durumda. NATO'nun logosu da orada. Son hazırlıklar orada da tamamlanmış durumda. İşte yarın zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri burada olacak. Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yine NATO üyesi ülkelerin bazılarının savunma bakanları yine burada olacaklar. Ve oturulup konuşulacak. Çünkü NATO'nun birinci öncelikli gündem başlığı bilindiği üzere savunma sanayinin yeniden ayağa kaldırılması. Özellikle Avrupa kanadında savunma sanayinin yeniden ayağa kaldırılması. İşte bu çerçevede savunma sanayi açısından, savunma sanayi ekosistemi açısından Avrupalı diğer üyelerden ayrışan Türkiye'nin, daha iyi bir altyapısına sahip olan Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvede ilk kez böyle bir forum düzenleniyor. Sabah saatlerinde NATO Genel Sekreteri buraya gelecek. Öğle saatlerinde bir konuşma yapması bekleniyor. Yine Yaşar Güler'in bir konuşma yapması bekleniyor. Ardındansa yine dev sanayi şirketleriyle NATO arasında, yabancı sanayi şirketleriyle NATO arasında bazı anlaşmalar imzalanacak. Onu hemen belirtelim. O anlaşmalar Saab, Airbus, Northrop Grumman isimli dev şirketler. NATO'ya ilişkin, NATO'nun savunma sistemine ne gibi katkılar sunulabilir? Bununla ilgili mutabakat zaptlarının imzalanması bekleniyor. Tabii bunun ötesinde savunma sanayi firmalarıyla NATO üyesi ülkelerin üst düzey heyetleri arasında temaslar gün boyunca gerçekleşecek. Şimdi biraz da çevreyi anlatalım. Az önce söyledim. Burası Külliye'ye giden güzergah. Şimdi Arhan sizlere bu zirve için özel olarak tasarlanmış TOG'ları gösterecek. Çünkü o TOG'lar buraya getirildi. Kongresyumun önüne park edildi. Sayabildiğim kadarıyla 9 tane var. Bunlar özel olarak tasarlanmış limuzin şeklinde getirilmiş TOG'lar. Sizler de görüyorsunuz, yan kapıları açık. 4 yolcu alabiliyor görebildiğim kadarıyla. İşte bu TOG'lar zirve boyunca özellikle külliye içerisinde bir noktadan bir noktaya gidecek heyet üyelerini, üst düzey isimleri taşıyacak araçlar. Şasileri uzatılmış olan bu TOG'larla üst düzey isimler zaman zaman külliye içerisindeki noktalara taşınacaklar. Ötesinde külliye ile Kongresyum arasındaki bu 1,5 kilometrelik mesafede de yine kullanılmaları amacıyla tasarlanmış araçlar, onlar da buraya geldiler. Bazıları kırmızı beyaz renkli görebildiğim kadarıyla. Onları kullanan şoförlerle birlikte, onlar da aslında bakılırsa bu yarın başlayacak olan zirvenin bir anlamda provasını gerçekleştiriyorlar. İşte şu anda görüntülerini izlediğiniz bu araçlar zirvede üst düzey isimlerin taşınması için, kısa mesafelerde taşınması için kullanılacaklar. Hem külliye içerisinde hem de külliye çevresinde gerçekleşecek olan etkinliklerde kullanılacaklar. Şimdi biraz da güvenlik önlemlerinden bahsedelim. İşte görüyorsunuz, yolların etrafı tamamen bariyerlerle çevrilmiş ve kaldırımlardan ayrılmış durumda. Hemen her kavşakta polis ekiplerini görüyoruz, polis araçlarını görüyoruz. O araçlarda çok sayıda polis görevlisi var. Kavşaklarda bekliyorlar. Hemen hemen her 10-20 metrede bir güvenlik görevlisi nöbet tutmaya devam ediyor. Özellikle kırmızı alan olarak tarif ettiğimiz bu bölgede. Tabii bazı yasaklar da var. O yasaklardan bazıları dün gece itibariyle başladı. O da şu: dün gece itibariyle artık ağır tonajlı araçların zirve tamamlanana kadar Ankara şehir merkezine girmesine izin verilmeyecek. Tabii bazı istisnalar var. Gıda taşıyan araçlar, ilaç taşıyan araçlar, bunlarla ilgili farklı güzergahlarda belirlenecek. belirlendi. Onlar da ilan edildi. Bunu hemen belirtelim. Şimdi Arhan Eskişehir yolunu göstersin. Bir önceki yayında da göstermiştik. Bu saatler aslına bakılırsa bu güzergahta arabaların ilerlemekte zorlandığı, dur kalk yaparak ilerlediği çok yoğun güzergahlardan bir tanesi. Her iki yönde de şu anda akış gayet rahat. Bunun sebebi aslına bakılırsa yine NATO zirvesi çerçevesinde alınan bir başka önlem. O önlem de neydi? Dün itibariyle başladı. O da daha doğrusu bugün itibariyle başladı. Bugün itibariyle Ankara'nın pek çok ilçesinde görevli kamu görevlileri idari izinli sayılmış durumda. Ayın 12'sine kadar, Temmuz'un 12'sine kadar da bu idari izin devam edecek. Hal böyle olunca bazı kamu görevlileri Ankara'yı terk ettiler. Bazıları evlerindeler. Tabii bazı iş yerleri, özel iş yerleri de bu yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle tam kapasiteyle çalışmıyorlar. Evden çalışmaya geçenler de oldu. İşte tüm bunları da topladığımızda trafikteki bu rahatlamaya sebep olduğunu belirtelim. Tabii Ankara'da NATO zirvesi çerçevesinde hazırlanmış bazı güvenlik planları var. Onlardan bir tanesi Turkuaz planı. Bu plan çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde çok sayıda operasyon da gerçekleştirildi. Bazı teknik takiplerin sonucunda özellikle dün gerçekleştirilen bir operasyon vardı. Silahlı paylaşımı yapan, haklarında arama olan, silah kullandığına ilişkin suç kaydı olan 46 kişi gözaltına alınmıştı. İşte buna dönük operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan da emniyet güçleri bazı kavşak noktalarında, bazı yol kenarlarında hem araçların plakaları üzerinde inceleme yapıyor, hem o araçları kullananların kimliklerine ilişkin tespitler yapıyor. Bir suç kaydı var mı yok mu o kontrol ediliyor. Ötesinde şüpheli olan araçlar da aranıyor ve bu şekilde yoğun güvenlik önleminin zirve tamamlanana kadar da devam etmesini bekliyoruz. Toplu taşıma ile ilgili bazı önlemler de alındı. Ankara'yı ve metro raylı taşıma sistemi başkentin bilindiği üzere onlardan bazı istasyonlar yolcu alımı gerçekleştirmeyecekler. 7'sinde ve 8'inde NATO zirvesi devam ederken bunun da altını çizelim. Buna ilişkin duyarılarda Ankara Valiliği ve belediye tarafından da sürekli yapılıyor. Bunu hemen belirtelim. Son bir not, hep Ankara çevresindeki güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz ama Türkiye genelinde de bir güvenlik önlemi var. Bunu hemen belirtelim. Zirve boyunca Avaksar havada olacak. Yoğun hava trafiği o Avaksar tarafından bir anlamda yönetilecek ve elbette NATO unsurlarıyla birlikte Türkiye'nin hava savunma şemsiyesine de özel önem verilecek bu süreçte.
0: Özlem, ben alanına dair de bir soru sormak isterim. Önceki dilimde işte F-35'leri, F-16'ları, Kaan'ın uçak motorunu konuştuk. Onlardan da not verirsin ama herhalde ilk kez kullanacağımız bir nokta var. O da Ay Yıldız yerleşkesi. Pentagon'a benzetiliyordu. Yıllara sari haberlerini yaptık, konuştuk. Savunma Bakanı da savunma bakanlarını ağırlayacak herhalde orada. Ay Yıldız yerleşkesinden bahseder misin bize?
1: Tabii bahsedeyim. Ay Yıldız yerleşkesi aslında birleşik bir karargah. Ankara'da bilindiği üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı aynı bölgede olmakla birlikte farklı farklı binalardaydı. Yıllardır bu böyleydi. Ama Bağlıca tarafında hemen bu yolun ilerisinde bir Ay Yıldız yerleşkesi için uzun yıllardır çalışmalar devam ediyor. O çalışmalarda sona gelindi. Aslına bakılırsa tam kapasiteyle hizmete alınması 2028 yılında gerçekleştirilecek ama bir anlamda Türkiye'nin Pentagon'u olarak değerlendirilebilecek bu dev komplekste savunma bakanlarını ağırlayacak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Planlama en azından bu aşamada öyle. Yarın 17.30 civarında, eğer saatlerde bir değişiklik olmazsa, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları oraya götürülecek. Ay Yıldız kompleksinde tamamen tamamlanmış, hazırlanmış bir alan var. İşte o alanda bir resepsiyon da verilecek. Yani bir anlamda Türkiye'nin savunma sistemine, savunma ekosistemine ilişkin o yerleşkenin de üye ülkelerin savunma bakanlarına tanıtılacağını belirtelim. Tabii elbette o resepsiyonda kısa da olsa ikili görüşmeler, ayaküstü görüşmeler de yapılacaktır. Ama dediğin gibi önemli noktalardan bir tanesi bu zirve çerçevesinde Ay Yıldız Birleşik Karargahı'ndaki o resepsiyonda olacak Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Özden Erkuş aktardı bilgileri. Şimdi geçelim bir de Etimesgut'a. Etimesgut'ta da geride bıraktığımız hafta biliyorsunuz yeni bir havalimanı açıldı. Ankara Havalimanı. Bu zirve içinde açıldığını aslına bakarsanız elbette sonra da hizmet verecek ama bu liderlerin inmesi anlamında, güvenlik tedbirleri anlamında da önemli bir nokta. Orada da Mustafa Berber bekliyor bizi. Aktaracak programı. Mustafa.
2: Osman, Ankara Havalimanı'nı tepeden gören bir noktadayız. Kameraman Yunus Özkan ekranlarınıza getirecek. Bu nokta liderlerin iniş yapacağı, uçaklarının iniş yapacağı noktalardan bir tanesi. 13 Haziran itibariyle çalışmalar tamamlanmış ve 15 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. İşte görmüş olduğunuz gibi havalimanının içerisinde bir şeref salonu var. Gelen liderler uçaklarından indikten sonra bu noktada ağırlanacaklar ki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da burada kısa bir süre olarak Amerikalı gazetecilerle, Amerika'dan akredite olan gazetecilerle bir değerlendirmede, açıklamada bulunması da bekleniyor. Programda yer alan başlıklardan bir tanesi aslında bu. Genişletilen bir havalimanı burası. Normal şartlarda askeri havalimanı olarak kullanılıyordu ya da Türk Hava Kurumu'nun orman yangın söndürme uçakları bu noktada bulunuyordu. Ancak bundan sonraki süreçte VIP uçuşlar içinde kullanılacak olan bir havalimanından bahsediyoruz. Burası neden önemli? Çünkü hemen yine Yunus'tan rica edeceğim. Sol tarafta bir köprü var. Bağlantı yolu aslında orası. O bağlantı yolu yeni Ankara Havalimanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağlayan yollara doğrudan çıkan bir köprü ve bu köprüden geçecek liderler, ardından da yeni Ankara Bulvarı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecekler. Orada da hem NATO'nun flamaları hem de NATO üyesi ülkelerin, zirveye katılacak olan ülkelerin bayrakları yol boyunca asılmış durumda. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan noktalardan bir tanesi. Peki sadece buraya mı inecek uçaklar? Hayır, çünkü 52 liderin katılması planlanıyor. 50'den fazla liderin NATO zirvesine katılması bekleniyor. Bunun yanı sıra bakanlar var ve heyetler. İşte o heyetlerin geleceği noktalardan biri de Ankara Esenboğa Havalimanı olacak. Orada da hava trafiğinde bir kısıtlama olacak. Ama bu kısıtlama geçici bir kısıtlama olacak. 7-8 Temmuz tarihleri arasında saatler 10 ile 18 ve 14 ile 21 saatleri arasında bir kısıtlama olacak. Orayı kullanacak olan heyetlerin uçaklarıysa özel bir kod girecekler kuleye. Buna ilişkin de havacılık bilgilendirme formu olan NATOM yayınlanmış durumda. Yani uçuş planlarına o özel kodu giren pilotlar uçuşlarını Esenboğa'da sonlandırabilecekler. Ancak zirve için önemli noktalardan bir tanesi burası. Hemen Yunus Özkan'ın ekranlara getirdiği havalimanına liderler inecekler ve şeref salonunda karşılandıktan sonra da araçlarına binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecekler. Yol önlemlerine bakacak olursak aslında havalimanının çevresindeki ana noktalar kırmızı bölgede olduğu gibi kapalı olmayacak. Sadece konvoyların geçişi sırasında bir kapanma uygulanacak ve bu konvoylar geçtikten sonra da yol trafiği açılacak ve normal devam edecek. Ancak bir de kırmızı bölgeler var. O kırmızı bölgeler aslında liderlerin kalacağı oteller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan ana yollar, ara sokaklar, bağlantı noktaları, oralar kapalı olacak. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresindeki cadde ve sokaklar da kapalı ki bunun yanı sıra o cadde sokaklarda bulunan otoparklara, açık otoparklara, umuma açık otoparklara araç park etmek yasak. Sokakların üzerine araç bırakmak yasak ve ağır tonajlı araçlar da dün gece itibariyle artık Ankara'nın şehir merkezine giremiyorlar. Hazırlıklar tamamlandı, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Artık liderlerin gelmesi bekleniyor NATO zirvesi için ve yeni Ankara Havalimanı'na inecek olan ilk liderse bu zirve kapsamında Amerikan Başkanı Donald Trump olacak. Yarın bu havalimanına inmesi bekleniyor. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek ABD Başkanı.
0: Peki Mustafa'nın bıraktığı yerden devam edelim. Aslında Trump nasıl bir konuşma yapacak, açıklama yapacak, Erdoğan'la arasında olan bitenler ne olacak? Herkesin merak ettiği Trump'ın tavrı bu tip diplomatik toplantılarda bazen farklı ifadeler de kullanabiliyor. Gidelim onun kalacağı otele. Amerika Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otelin yakınında da Osman Terkan bizi bekliyor. Osman günaydın. Mustafa bahsetti yarın geliyor Trump diye ama arabası geldi önceden.
3: Evet, Trump'tan önce arabası geldi, iki aracı geldi. Hatta dün bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Bu araçlar yakıt aldılar. Tabii canavar lakabıyla bilinen son derece korunaklı araçlar bunlar. Tabii bununla beraber Trump'ın burada kullanacağı helikopter Marine One ki demonte şekilde buraya geleceği belirtiliyordu. İşte dün tüm bu araçları ve o helikopter parçalarını da buraya getiren bir uçak indi. Havalimanlarından biri de Ankara semalarında görüldü. Tabii yarın saat 14'te de Trump'ın gelmesi bekleniyor. Şimdi Ankara 36. NATO zirvesi kapsamında 32 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanlarını ağırlayacak Osman Girgin ama en önemli isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak kuşkusuz. Çünkü yaptığı her açıklama, attığı her adım dünya medyası tarafından adım adım takip ediliyor. Burada da tüm gözler Donald Trump'ın üzerinde olacak. Şimdi şunu belirtelim. Bu Donald Trump'ın 5. NATO zirvesi olacak. Yani 2017, 2018, 2019 yıllarındaki NATO zirvelerine katılmıştı. Geçtiğimiz yıl Hollanda'da Lahey kentindeki yine NATO zirvesinde boy göstermişti. Ankara'daki zirve Donald Trump için 5. NATO zirvesi olacak. Şimdi yarın buraya gelmesi bekleniyor saat 14'te Air Force One uçağıyla, Katar'ın hediye ettiği uçak. Tabii o gelmeden geniş yoğun güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Biz neredeyiz? Söğüt özündeyiz. Yani Donald Trump'ın kalacağı otelin çok yakın bir noktasındayız. Yaklaşık 300 metrelik bir mesafedeyiz. Şimdi güvenlik önlemlerini buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Kameraman Emir Ünlü de otel çevresinde alınan önlemleri sizlere göstersin. Şimdi bu hem Türk yetkililerle gizli servis elemanlarının koordinasyonunda gerçekleşecek. Güvenlik önlemleri, güvenlik tedbirleri bu kapsamda yürütülüyor. Bakın hemen karşıda Donald Trump'ın kalacağı oteli göreceksiniz. Ki tüm otel kapatılmış durumda. Sadece Donald Trump ve Donald Trump'la beraber gelecek heyet için kapatılmış durumda. Ki 1 Temmuz'la 10 Temmuz tarihleri arasında zaten rezervasyon alınmayacağı belirtildi. Şimdi 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacağı belirtiliyor Donald Trump'ın. Ve odanın camlarının kurşun geçirmez olduğu, yine duvarlarının bombalı saldırılara dayanıklı şekilde inşa edildiği yönünde bilgiler var. Gizli servis tarafından korunacak dedik ama şimdi otelin çevresinde de polisleri görebiliyorsunuz. Bakın bariyerlerle kapatılmış, hatta yani buraya seyyar güvenlik kameraları monte edilmiş. Onlarla da an be an buradaki tüm caddeler, sokaklar kontrol ediliyor. Şimdi otele çıkan tüm yollar bu şekilde, hem polis barikatları hem bariyerleri var, hem de çok sayıda polis çevrede. Yani çok katmanlı bir güvenlik durumundan bahsedebiliriz. Yani onlarca benim bulunduğum noktada polis ekipleri var ki bir başka hemen bu noktaya ulaşan caddelerde de aynı şekilde yoğun güvenlik önlemleri alındığını görebiliyoruz. Kırmızı alan ilan edilen noktalardan biri. Zaten Donald Trump buradaki otelde kalacak. Külliye çok yakın bir noktada, 1-1,5 kilometre mesafede temaslarının önemli bir noktası orada olacak. Ve hemen karşıda da, otelin karşısında da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bulunuyor. Şimdi çok sıkı güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. Şöyle de bir tabii ki olumsuz bir şöhreti var artık gizli servisin. Trump daha önceden 3 kez suikast girişimine uğramıştı. Yani 2004 yılında 2 kez, ki birinde kulağından, Pensilvanya'daki bu saldırılardan bir tanesinde kulağından yaralanmıştı. Yine 2026'daki, yani bu yıl içindeki saldırıyı hatırlarsınız. Yine Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirilen yemekte bir saldırgan içeriye girmek istemişti eline silahla. O nedenle de tabii çok sıkı bir güvenlik prosedürü uygulanıyor. Bakın şimdi hemen önümüzden bomba uzmanı ekip ve köpeği geçiyor. Tabii bu çevrede Trump gelmeden her türlü önlem alınıyor. Bomba taraması da yapılacak. Buradan anlıyoruz ki bölgede bulunan araçlar zaten park etmelerine müsaade edilmiyor. Bunun dışında sadece polis araçlarını görebiliyoruz. Şimdi işte bomba taraması yapan köpekler, yine polis ekipleri, onun dışında gizli servis elemanları burada yoğun mesai içindeler. Şimdi tabii 24 saat boyunca bulunduğumuz nokta, yani Emir Ünlü'nün de görüntü aktardığı nokta kameralarla inceleniyor. Bakın muhtemelen işte çıkanlar da gizli servis elemanları olsa gerek. Ki Trump'ın buraya 1000 kişilik bir heyetle gelmesi bekleniyor. Bunların çoğu da güvenlik ekibi. Yani başkanlık ekibinde özel kalem müdürleri var, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri olacak. Ama gizli servis ajanları aynı zamanda bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hava ve Deniz Kuvvetleri personelleri de burada Ankara'da Trump gelmeden güvenlik önlemleri çoktan başlamış durumda. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın nükleer saldırı emri verebilmesini sağlayan o seyyar iletişim cihazı var. Ondan bahsediliyor. Trump'ın askeri yaveri tarafından taşınıyor. İşte tüm bu ekipmanlarla yarın saat 14'te bu yoğun güvenlik önlemleri altında Trump'ın buraya gelmesi bekleniyor. Şimdi şöyle bir not da hatırlatayım. Trump şöyle demiş, yani Türkiye dışında başka bir ülkede NATO zirvesi olsa gitmeyecektim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı Ankara'ya gidiyorum şeklinde bir ifade kullanmıştı. İşte yarın Trump'ın gelmesi, saat 14'te Ankara'ya ulaşması bekleniyor ve Ankara'ya geldikten sonra da işte kalacağı otel Söğütözü'ndeki burada başkanlık suitinde kalacak ve ardından da temaslarına başlayacak ki en önemli görüşmesi Başbakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olacak. Şimdi tabii şunu da belirtelim. Yani yakın mesafede diyoruz. Buradan külliye yakın. Yine Büyükelçilik binası. Yani bu çemberde temaslarını sürdürecek. Kullanacağı araçlar, o bahsettiğin araçlar, koruma araçları, yani yüksek güvenlikli iki araç, canavar diye tabir edilen iki araç ve aynı zamanda Marine One, yani kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı başkanlık helikopteri de demonte şekilde Ankara'ya getiriliyor, getirildi ve o muhtemelen yakın mesafeli seyahatlerinde de ulaşım aracı olarak da bu helikopterin kullanılması bekleniyor. Dediğim gibi bakın şu an için Donald Trump'ın kalacağı otel çevresinde deyim yerinde ise kuş uçurtulmuyor ve iki gün boyunca da yani Donald Trump Ankara'dan ayrılana kadar, ki çarşamba günü öğle saatlerinde, öğleden sonra buradan ayrılması bekleniyor ve o saate kadar da bu yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam edecek Osman Girgin. Tabii dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da önemli bir görüşmesi olacak yarın itibariyle.
0: Şimdi ben biraz bu konuşulacaklara da sormak isterim sana. Çünkü Ankara'da bir sürpriz yapabilirim minvalinde bir açıklaması olmuştu Trump'ın. Tabii Kaan uçaklarının, yani milli muharip uçağın motoruyla ilgili bir satış sürecinin beklendiğini, Ankara'nın böyle bir talebi olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan F-35'lere dönülmesi konusunda acaba Erdoğan-Trump görüşmesinde bir çıktı olur mu diyoruz. Ne olacak, ne konuşulacak bu konuyla ilgili?
3: Şimdi tabii Trump'a gelmeden önce böyle bir soru sorulmuştu. Yani Ankara'ya büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz şeklinde. Donald Trump da evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevindirecek bir şey yapacağım şeklinde bir ifade kullanmıştı. Şimdi bu çok sevindireceğim dediği şey ne? Elbette ki bunu ilerleyen süreçte göreceğiz ama masada hangi konular var? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede F-35'ler en önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi bunun dışında tabii ki Milli Muharip Uçağı Kaan'a kullanılacağı F-110 savaş uçağı motorlarının satışı. Bu en önemli başlıklardan bir tanesi de bu. Katsa yaptırımları biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili önemli adımların atılması bekleniyor. Bu zirve kapsamında, yani Erdoğan'la açıkçası Donald Trump'ın o ikili görüşmesinde, heyetler arası görüşmeden de önemli sonuçlar çıkması bekleniyor. Savunma projelerinin ele alınması yine masada olacak. Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, yine bu da konuşulacak konular arasında olacak Osman Girgin. Gazze'deki ateşkes süreci ele alınacak. İsrail-İran gerilimi masadaki en önemli konulardan, başlıklardan biri olacak. Rusya-Ukrayna savaşı elbette ki devam ediyor yıllardır. Bu da yine masada olacak önemli başlıklar arasında. Karadeniz'in güvenliği ve elbette ki NATO çerçevesindeki işbirliği konuları da masada olacak. Şimdi bu görüşme sonrasında bir basın açıklaması, basın toplantısı yapılması bekleniyor. İşte burada da beklenen Kaan uçak motorlarının satış onayının açıklanması, böyle bir beklenti olduğunu belirtelim Osman Girgin.
0: Teşekkür ediyoruz. Osman Terkan aktardı. Şimdi tabii ki sadece Erdoğan-Trump görüşmesi olmayacak. Trump'ın görüşmelerinden biri mesela yine yarın Ankara'da davetli olarak olan isimlerden, ülkelerden birisi de Ukrayna. Ve Rusya'nın işgalinden beri işte NATO üyeliği de bir yandan konuşulup tartışılıyor. Ukrayna demişken, tam da bu zirve olurken bölgemizdeki ateş çemberinin kuzeyimizdeki unsuru biliyorsunuz Rusya'nın işgali. Sabah saatlerinde, daha doğrusu gece, bir haftadır yoğunlaşan Kiev bombardımanı bir kez daha yaşandı. Şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyordu ama sonradan en az 10 kişi olduğu ifade edildi bununla ilgili. 20'ye yakında yaralı var.
4: Kiev yüzlerce drone ve onlarca füzeyle hedef alındı. Binalarda ağır hasar oluştu, araçlar alev aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı. Gece boyu süren saldırılarda en az 4 bina vuruldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışma başlattı. Patlamalar kentin dört bir yanında duyulurken binlerce sivil de Kiev metrosuna sığındı. Hasarlı binalar tahliye edildi. Çok sayıda can kaybı yaşanırken yaralı sayısı onlarla ifade ediliyor. Moskova ise Ukrayna'nın ilhak edilen Kırım'daki hedeflere saldırdığını açıkladı. Kremlin, Moskova'ya yönelen çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın komşusu Polonya'da saldırıların sürdüğü saatlerde Rusya'nın olası bir ihlaline karşı savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırıların Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yoğunlaşması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasında. Zelenski'nin zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de temas kurarak tıkanan barış girişimlerini canlandırmaya çalışacağı belirtiliyor. Rusya geçen perşembe yine Kiev'i drone ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Şimdi bir de İran'a bakacağız. İran'da da bu yeni biten savaş var biliyorsunuz. Daha doğrusu müzakeresi devam edecek. Amerika ile İsrail'in saldırılarında daha ilk gün öldürülen dini lider Ali Hamaney artık anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. O törene bir bakalım.
5: On binlerce kişi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda etti. Hamaney, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamaney ve ailesine veda etmek için sıraya girdi. Hamaney'in üç oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut törene katıldı. Ancak Amerikan saldırısında yaralandığı öne sürülen ve babasından sonra İran dini lideri seçilen Müçteba Hamaney törene katılmadı. Hamaney ve ailesi için İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da hazır bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. Cenazeler gün boyunca halkın katılımına açık tutuldu. Kalabalık nedeniyle daha erken sona ermesi planlanan anma töreni yerel saatle 22'ye kadar uzatıldı. İranlılar ABD ve İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamaney'in naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.
6: NTV Radyo. Reklam.
7: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılar son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenildi. İskandinav temsilcisi 79 ve 90. dakikalarda Haaland'ın attığı gollerle öne geçti. Brezilya'nın tek golü 90+10'da penaltıdan Neymar'dan geldi. Erling Haaland turnuvada 7 gole ulaşarak Mbappe ve Messi'yi yakaladı. 24 yıllık şampiyonluk hasretini bitiremeyen Brezilya'da Neymar milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu 130 maçlık milli takım kariyerini noktaladı. Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere Norveç'le eşleşti. Son 35 dakikayı 10 kişi oynayan İngiltere'de Bellingham 2 golle yıldızlaştı. Penaltıdan takımının 3. golünü atan Harry Kane ise kupada 6. kez fileleri sarstı. Norveç-İngiltere çeyrek finali 12 Temmuz'da oynanacak. Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD'nin santrforu Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart iptal edildi. Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Futbol dünyasından bu karara tepki gelirken Amerikan Başkanı Trump adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim açıklamasını yaptı. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika Teknik Direktörü Rudy Garcia ise bu kararı 1 Nisan şakası olarak nitelendirdi. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Anlaşmayı duyuran Sarı Lacivertli Kulüp, futbolcumuz Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır ifadesini kullandı. Mert Hakan Yandaş 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turundaki son maçına çıkacak. Ay Yıldızlılar bugün İsviçre'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 19'da başlayacak. 5 maçını da kazanan Türkiye C grubunda zirvede. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi garantilemişti. Kırmızı Beyazlılar bu karşılaşmanın ardından 2. turda J grubunda yoluna devam edecek. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Kadınlarda Świątek ve Rybakina'nın ardından Sabalenka da turnuvaya veda etti. 4. turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Naomi Osaka'ya karşı set kazanamadan 4. turda elendi. Japon tenisçi maçı 2-0 kazandı ve Wimbledon'da ilk kez çeyrek finale yükseldi. Yaşayan efsane Novak Djokovic ise kazanmaya devam ediyor. Sırp tenisçi Rus raket Roman Safiulin'i 3-1 yendi. 1 numaralı seri başı Yannick Sinner de Japon rakibi Mochizuki'yi geçti. İtalyan raket 3-0'la çeyrek finale yükseldi. Çim Kort'un klasiğinde şampiyonlar bu hafta sonu belli olacak. Charles Leclerc Britanya Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Monakolu pilot 37 yarışlık aranın ardından Formula 1'de yeniden zafere ulaştı. İkonik Silverstone'daki yarışta podyumu George Russell ve Lewis Hamilton tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ise yarışın son anlarında yaşadığı sorun nedeniyle 16. sıraya aldı. Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika'da 19 Temmuz Pazar günü koşulacak. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finalinde 49 dakika süren mücadeleye Erkan Taş, Feyzullah Haktürk'ü yenerek kariyerinin ilk Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı. Gelecek yılın ağlığı için yapılan açık artırmada ise Ufuk Özünlü üst üste 3. kez Kırkpınar ağası oldu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Neden gözünü
10: Latin Amerika ülkelerinin büyük bir kısmında uygulanan geleneklerden biri öğle saatlerinde gözleri kapatıp 15 ila 30 dakika arasında dinlenmek yani siesta yapmaktır. Yoğun tempoda bir gün geçirenler için de gözleri kapatıp yapılan işten biraz uzaklaşmak enerjiyi yeniden toplamak için vazgeçilmez bir fırsattır. Peki dinlenmek için göz kapakları neden kapatılır? Uzman doktor Didem Beğendi anlatıyor.
11: Ekrana bakmak ya da klima ya da çevresel faktörlerle göz yüzeyi kuruyabiliyor. Gözyaşı yeterli kadar nemlendiremeyebiliyor. Hem bunu kompanse etmiş oluyor, bir yenileme, beslenme sağlamış oluyor. Hem de kasların hareket ettiren, yakına odaklanmayı sağlayan, uzun süre kasılan kasların gevşeyerek dinlenmesini sağlıyor. Yani göz ağrısı için, bulanık görme için, gün içinde olan çift görmeler ve kuruluk yanma batma hissi için faydalı önerdiğimiz bir durum. Göz kapandığı zaman tabii onun psikolojik boyutu da şu şekilde, etraftan devamlı bir uyarıya maruz kaldığımız için gün içinde. Gözü kapattığımız zaman aynı zamanda beyin de dinlenmiş oluyor. Devamlı bir alert halinde olunmadığı için o yüksek stres hormonları salgılanması da azalıyor. Ve rahatlatıcı hormonların kandaki seviyesi artarak genel vücutta da bir dinlenme hali meydana geliyor.
10: Uzman doktor Didem Beğendi'yi dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftanın ilk geri sayım programında karşınızdayız. Bu sabah kısa bir programda karşınızda olacağız. O yüzden sözü uzatmayalım. Hemen başlayalım. Programımız içerisinde yine konuğumuz ve haber turumuzda olacak. Öne çıkan satır başları geliyor ekranlarınıza. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomistleri merkezin güncesi sayfasında dış ticaret analizi yayımladı. Analizde Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran savaşına rağmen ikinci çeyrekte ihracattaki güçlü seyir ve enerji dışı ithalattaki gerileme sayesinde dış ticaret dengesinin iyileştiği vurgulandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü %40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığını 1 Temmuz'dan itibaren %13,52 artırarak 10.317 lira 96 kuruşa yükseltti. Yeni ödeme tutarı yıl sonuna kadar geçerli olacak. Altın fiyatları son olarak değerli izleyenler, son dönemde yeniden yükseliş sinyalleri verse de JP Morgan'ın tahminlerini aşağıya çekmesi rally'nin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini arttırdı. Son tahmininde banka altının 3. çeyrekte ons başına 4.300 dolara, 4. çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor değerli izleyenler. Şimdi hemen dönelim piyasalarda geçen hafta neler oldu, geçen hafta Cuma günü neler yaşandı, bu sabah ne durumdayız? Öncelikle bizim borsamız, borsada BIST 100 endeksi geçen hafta Cuma günü %0,26 gerileyerek 14.418 puan seviyesinden kapandı. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını aldık. 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerini gördük. O sonuçların ardından bankacılık endeksi %4,72 değer kaybetti ve aslında piyasanın faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini de bir derece yansıttı. Enflasyon rakamları sonrasında birazdan konuğumuza soracağız. Para piyasalarında dolar 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş seviyesinde. Az önce altın fiyatları dedik. Altını baskılayan birinci unsur doların değer kazancı. Geride bıraktığımız hafta 101 endeks seviyesinin altına sarkan dolar endeksi bu sabah uyandığımızda işe gelip ekran karşısına geçtiğimizde yeniden 101 endeks seviyesinde görüyoruz. Altın fiyatları için yukarı yönlü, az önce JP Morgan dedik ya, yukarı yönlü yeniden bir yükseliş hareketi, bir rally olur olmaz. Bütün bunlar bir kenara, dolar endeksi 101 seviyesinde kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareket daha kuvvetli yorumları da bir kenara değerli izleyenler. Dolayısıyla bu çerçevede hemen altın fiyatlarına bakalım. Altının onsu küresel piyasalarda geride bıraktığımız hafta 4180-4190'lara kadar yükselmişti. Bu sabah 4155 dolar, önceki kapanışına göre %0,46 aşağıda. Petrol fiyatları 70-72 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor. Jeopolitik gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri İsrail görüşmeleri takip ediliyor değerli izleyenler. 9 Temmuz'dan sonra İran'da önceki dini lider Hamaney'in cenazesinin ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı tahmin ediliyor, bekleniyor. Bu kez Pakistan'da yapılacağı açıklandı. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada yeni haftaya 6.255 liradan başlıyor. Çeyrek altında 10.237 lira seviyesinden işlem görüyor yine bankalar arası piyasada. Asya borsalarında yatay negatif seyirler var. Amerikan borsalarında %0,3 ila %0,7 yükselişler var. Kripto para tarafında ise çok büyük bir hareketlilik yok. Yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz. En büyük kripto para birimi Bitcoin yeni haftaya 63.000 dolar seviyelerinden başlıyor. Şimdi hemen konuğumuza dönelim. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut bizimle birlikte. Erencan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, herkese iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Vaktimiz sınırlı, hemen hızlıca sormak istiyorum. Enflasyon rakamları ve borsa nasıl algılandı? Bankacılık endeksindeki cuma günkü satış acaba bir reaksiyon muydu, bir işaret miydi? Nasıl piyasada etki etti ve etki edecek? Buyurunuz.
1: Aslında şöyle, Haziran ayındaki enflasyon verisinin 0.99 gelmesinin yanında hani bu seviyenin de bir hayli altında da gelme ihtimali kuvvetliydi. Özellikle de mevsimsel etkiler sebebiyle gıda fiyatlarındaki geri çekilmenin sürüyor olduğunu görmek zorundaydık. Hani bu yorumu yapabilmek için. Ama gelmiş olduğumuz noktada gıdada bir artış olduğunu da gördük. Çünkü Mayıs ayında gıda eksi enflasyon yazmıştı.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla her ne kadar aylık bazda %1'in altına gelmiş olsa da yine de beklentilere paralel gerçekleşmesi, ama hepsini bir tarafa bırakalım, hizmet enflasyonunda hala ciddi bir katılık olduğunun görülmesi Merkez Bankası'nın elinin öyle faiz arttırımına gitmeme noktasında hiç de kuvvetli olmadığını bize çok net bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla bu gösterge eşliğinde faiz arttırımları söz konusu olma ihtimali bir hayli güçlü. Faiz indirimiyle alakalı beklentilerin yeniden rafaya kaldırıldığı bir atmosfer söz konusu olunca da çok doğal olaraktır ki bankacılık endeksinde satışların hız kazandığını gördük. Hatta Temmuz ayında çok daha güçlü, çok daha yüksek bir enflasyonun gelme ihtimali de var. Yani otoyol ve köprü zamlarını evet, hatırlayalım. İşte sağlıkta katılım payı artışlarını hatırlayalım. Dolayısıyla %1,5 hatta %2'lere varan bir aylık enflasyon artışı gördüğümüz zaman da yine Borsa İstanbul nezdinde baskı söz konusu olabilir. Ama hani bir daha söyleyeyim, beklentilere paralel gelse dahi hizmet enflasyonundaki katılık Merkez Bankası'nın faizleri arttırmama, yani indirimi zaten geçtik de hani faiz arttırımına gitmeyecek herhalde diye yorum yapmamızın da önünde bir engel teşkil etti.
0: Pekala, o zaman şöyle bir hızlıca bakacak olursak yılın geri kalanında Merkez Bankası elbette enflasyon rakamları takip edilecek ama genel beklenti olarak, bakış açısı olarak hani yılın son çeyreği mi, yılın son toplantısı mı, bu yıl içerisinde bir faiz indirimi görme ihtimalimiz fiyatlanıyor mu?
1: Ya bu ihtimal var. Bu ihtimal tabii ki fiyatların içerisinde de yer alıyor. Ama gün geçtikçe ben bu ihtimalin azaldığını görüyorum. Yani her ne kadar hani FED cephesine baktığımızda işte mesela hatırlayalım geçen hafta Amerika'da istihdam verileri hani biraz daha piyasa dostu geldi. Ama Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalar da keza öyle, ama yine de piyasalar çok da fazla Amerika cephesinde mesela şeye inanmıyorlar. Yani bu yıl itibariyle FED'den faiz indirimine inanmıyorlar. Şimdi küresel ölçekte sıkı para politikası devam ederken bizim enflasyonumuz katı görüntüsünü sürdürürken, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl itibariyle faizleri kesin olarak indirir demeyi ben bugünden çok doğru bulmuyorum. O bakımdan dolayı mevcut konjonktürün sürebileceğine ilişkin bende güçlü bir izlenim olduğu için de %37 olan politika faizinin en iyimser tahminle yıl sonuna kadar sabit kalacağını düşünüyorum. Ama faiz arttırımı daha yüksek olasılık, faiz indirimi daha yüksek olasılık derseniz ben faiz arttırımının şu atmosferde daha yüksek olasılık olduğunu dile getiririm.
0: Teşekkür ediyorum. Bir de altın tarafına bakmak istiyorum, altın fiyatları. Geldiğimiz nokta itibariyle dolar endeksi, güçlü dolar teması sürüyor ve bir süre daha devam edecekmiş gibi görünüyor. O devam ettikçe kıymetli madenlerde ya da endüstriyel metallerde baskının da devam ettiğini gözlemliyoruz. Sadece altın tarafında değil, gümüş tarafında da, bakır tarafında da, diğer endüstriyel metallerde de benzer tablo var. Ama altın özelinde konuşacak olursak eğer yılın geri kalanı, az önce bahsettiğiniz Amerikan Merkez Bankası, hani bir 3 faiz artışı ciddi dedik ki ya biraz abartı mı acaba, küresel yatırımcılar biraz abartıyor mu? Sonra 2'den de sonra ya iyice gevşedi, bir tane yapsa bile yeterli noktasına gelindi falan. Oradaki tablo ne? Oradaki tablo önemli çünkü altın fiyatlarının şu anda yukarı gidemiyor ya da en azından geriliyor olmasının en büyük sebebi bu.
1: Kesinlikle öyle. Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Ama dolar endeksi neden yükseliyor diye baktığımız zaman da bu sefer Amerikan tahvil getirilerine bakmak lazım. Orada aslında hani nominal getiriler tabii ki yükseliyor ama reel getiriler daha fazla ön plana çıkıyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Amerikan 10 yıllık tahvilin reel getirisi, namı diğer enflasyondan arındırılmış getirisi, savaştan bir gün önce yani 27 Şubat tarihinde %1.68. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bakın, savaş atmosferinin artık sonlandığından bahsediyoruz. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere indiği bir dönemden bahsediyoruz ama Amerikan 10 yıllık tahvilin reel getirisi şu anda %2.23. Yani 1.68 neresi 2.23'ler, hatta geçen hafta 2.27'lerdeydi. Şimdi reel getiriler bu kadar güçlü ve kuvvetli, hatta yükselen tren şeklinde yükselmeye devam ederken dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. Peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor. O bakımdan dolayı FED'le alakalı yorumları burada çok fazla yakından takip etmek lazım. Ben bu yıl itibariyle 3 faiz arttırımı gibi çok radikal bir adım gelme ihtimalini çok ama çok düşük görüyorum. Hatta bence 2 faiz arttırım bile olmayabilir ya da olmama ihtimali bence daha yüksektir ama 1 adet faiz arttırımı bence oldukça kuvvetli bir olasılık. Zaten piyasalar şu anda 1 adet faiz arttırımını bence fiyatların içerisinde. Ama bu faiz arttırımları 2027 yılında da devam eder mi? Ya da devam etmese bile diyelim ki 1 adet faiz arttırdı ya da hiç faiz arttırmadı. Asıl soru şu: FED faiz indirimlerine ne zaman başlar, ne kadar süre devam eder ve piyasaları hangi ölçüde rahatlatır, tatmin eder? Şimdi bu soruya çok ciddi bir cevap verilemediği için ya da daha negatif bir taraftan bakıldığı için dolar endeksi güçlü kalmaya devam ediyor. Zaten reel getiriler kuvvetli ve hem Avrupa hem de İngiltere Merkez Bankası'yla kıyaslandığı zaman Amerikan reel faizleri daha bir üst segmentte kalmaya sürdürüyor. Şimdi böyle bir atmosfer olunca dolar endeksindeki yükselişin de devam ediyor olduğu bir atmosfer altın fiyatlarındaki baskının sürmesini de beraberinde getiriyor. Ons bazında 4.300 dolar yukarı geçilmediği sürece, yani o seviyelere kadar yaşanan her türlü yükseliş hareketlerinde evet işte bakın yükseliş hareketi başlıyor diye bence konuya yaklaşılmaz. Ama 4.000 dolar seviyenin altına doğru sarkan bir fiyatlama olursa da, ki geçen hafta bunu gördük, buralarda da çok fazla kalıcılık sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü Asya cephesinde Merkez Bankası'nın alımları da devam ediyor. Yani şu an evet gündem tamamen FED. FED'le alakalı beklentiler nezdinde altın ETF'lerine gelen satış baskısıyla beraber şu anda mevcut gevşeme hareketleri oluyor. Ama bu gevşeme hareketlerin çok ciddi anlamda derinleşmesini de beklemiyorum. Yani 3600-3500 dolarları da çok fazla beklemiyorum. Çünkü ETF'ler ne kadar aşağı doğru baskılansa da, yani satılsa da, Asya cephesinde merkez bankalarının yoğun alımları da devam ediyor. Orada bir noktadan sonra dengelenecektir. Bu dengelenme de bence 4000 dolarların üzeri seviyesidir.
0: Teşekkürler, gayet net ifade ettiniz. Hani anladığım kadarıyla 4000 doları kırıp aşağıya, geride bıraktığımız hafta, önceki hafta bir denedi ama kırıp aşağıda çok da fazla kalıcı olması pek beklenti dahilinde değil. Peki bu çerçevede bakacak olursak eğer yatırımcı açısından yılın ilk 6 ayını geride bıraktık. Bizde faizler yüksek, dünyada faizler biraz daha yüksek kalmaya en azından Amerika özelinde devam edecek gibi görünüyor. Bir strateji değişikliğine gerek var mı? Portföylerde altının ağırlığını korumaya devam mı? Yoksa biraz daha şey mi olmak lazım? Yakından takip edip biraz daha hızlı reaksiyon vereceğimiz bir dönem olması lazım. Ne dersiniz?
1: Tabii ki yıl başındaki altın tahminleri de şu andaki altın tahminleri birbirini tutmuyor. Tutmaz, tutma ihtimali de yok. Çünkü biz yıl başında FED faiz indirmeye devam edecek, bu bir indirim döngüsüdür diyorduk. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek. Dolar TL'deki yukarı doğru fiyatlamayla gram altın desteklenecek. Ama zaten ons altın yükselmeye devam edeceği için, çünkü FED'in faiz indirdiği bir dönem, dolar endeksinde öyle çok da hızlı bir yükseliş hareketi olmayacak. O bakımdan dolayı ons altında yükselecekti. Bu sene başındaki projeksiyon. Ama tabii ki Amerika-İran savaşı bütün dengeleri bozdu ve değiştirdi. Bir de üzerine buradaki enflasyonla beraber yaşanan süreçte, ki enflasyonun tek sebebi petrol değil, orada yapay zekanın altyapı harcamalarının nasıl bir enflasyonist baskı oluşturduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu atmosfer otomatik olarak FED'i diken üzerinde tuttuğu için dolar endeksindeki yükseliş altını baskılıyor ve bu hikaye bir miktar daha devam edecek. O bakımdan yani yılın geri kalanında biz bu hikayeyi çok daha fazla konuşmaya sürdüreceğiz. Yani bu atmosfer dahilinde artık hani bu 6000 dolarlar, işte 5500 dolarlardan ziyade daha aşağılarda stabil, yani yıl sonu itibariyle mesela işte 4700-4800 dolarlara doğru birazcık da beklentileri aşağı yönlü revizyona maruz bırakmak gerekiyor. Ama mevcut şartlar, yani mevcut seviyeler dahilinde portföylere bir miktar ekleme buralardan yapılabilir mi? Ben uzun vadeli ya da orta uzun vadeli bir bakış açısıyla ben buralardan portföyüme altın eklerim. Onu söyleyeyim. Ama bu şu demek değil: İşte Eren Umut bugün al dedi, yarın altın düştü, hani yükselecekti. Altın çiziyorum, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla buralardan artık eklenmeye başlanacak bir bölge olduğunu ben düşünüyorum. O bakımdan dolayı sene başındaki o sene sonu beklentilerin ciddi revizyona uğramak kaydı ile biraz daha stratejik hareket ederek mevcut seviyelerden ekleme yapılabilir.
0: Drive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, çok teşekkürler. Yeni haftaya başlarken bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
1: Herkese iyi yayınlar. Sağ olun.
2: NTV Radyo. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Yaz ayları Türkiye ekonomisinin en hareketli dönemlerinden birini oluşturuyor elbette. Özellikle turizm, konaklama, sağlık, organizasyon ve hizmet sektörlerinde

0: Nedir bu çalışma izni muafiyeti? Çalışma izni muafiyeti belgesi belirli şartları taşıyan yabancıların klasik çalışma izni almaksızın muafiyet süresince Türkiye'de çalışmalarına, ikametlerine ve ülkeye giriş çıkışlarına imkan sağlayan özel bir izin türüdür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta muafiyet ifadesinin hiçbir işlem yapılmayacağı anlamına gelmemesidir. Aksine yabancı yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bir başvuru sürecine tabidir. Ancak bu süreç klasik çalışma izni prosedürüne göre daha hızlı ve sade şekilde yürütülmektedir. Çalışma izni muafiyetinin yabancıya sağladığı haklar yönüyle çalışma izninden en büyük farkı, muafiyet ile geçirilen sürelerin vatandaşlık başvurusunda hesaba dahil edilmemesidir. Bununla birlikte bu muafiyet yabancıya çalışma ve ikamet yönünden aynı hakları sağlamaktadır. Dahası iş gücü piyasasında kalıcı olmak isteyenler için de çalışma iznine başvuru imkanı bulunmaktadır. Peki bundan hangi meslek grupları yararlanabiliyor? Çalışma izni muafiyetleri özellikle belirli uzmanlık alanlarına yönelik olarak uygulanmaktadır. Akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, bilişim uzmanları, yatırımcılar, yabancı basın mensupları, profesyonel sporcular, sanatçılar ve tur operatör temsilcileri bunların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra bazı özel statüde bulunan yabancılar için de farklı muafiyet hükümleri uygulanmaktadır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında, Bursa 30 derece. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var, Ankara 28 derece. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de kariyerin kuvvetli olması bölgeyi serinletti, İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Antalya 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Başkent'ten, Ankara'dan merhaba. Ben Seda Üretir. Dünyanın 32 ülkesinin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın dışişleri ve savunma bakanı, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluşların temsilcileri, 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu, binlerce yabancı misafir. Hepsi yarın başlayacak NATO'nun 36. toplantısı için, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelecekler. Biz de elbette herkesten önce icap ederdi ki burada olalım, karargahımızda yerimizi alalım. Öyle de yaptık. NTV olarak çok geniş bir ekiple, çok zengin bir ekiple ve çok kalabalık, çok da deneyimli bir ekiple 3 gün boyunca yayınlarımızı yapacağız. Birbirinden yetkin de elbette NTV'de ağırlayacağımız konuklarımız olacak. Efendim, bu bir ilk değil aslında. Ankara için ilk olsa da bundan 22 yıl önce biz İstanbul'da NATO'yu ağırlamıştık. O dönemde NATO bir dönüşüm içerisindeydi ve ne tesadüf ki bu dönemde de NATO kendi içinde başka bir eşiğin önünde ya da içinde adım atmış vaziyette. Kuşkusuz bu zirve NATO'nun karşı karşıya kaldığı sorunlara coğrafi yakınlığımız sebebiyle çok önemli. Ve bu sebeple de Türkiye'nin hem diplomatik hem de jeopolitik olarak önemini bir kez daha vurgulayacak, kalın kalın altını çizecek. Ama sadece diplomatik ve jeopolitik önemi değil kuşkusuz. Türkiye'nin askeri katkısının ve aynı zamanda bilhassa da savunma sanayindeki ilerleyişinin de duyurusu, bir kez daha altının çizilmesine vesile olacak bu zirve. Ve efendim, önümüzdeki günlerde sık sık duyacağınız bazı ifadeler var. Örneğin NATO 3.0, örneğin küresel güvenlik mimarisi, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, örneğin külfet paylaşımı, savunma harcamaları, müttefik, ittifak, bunları, bu kelimeleri, bu ifadeleri çokça duyacağınız yayınlarımız olacak NTV'de ve her yerde. Ve zirve yarın sabah başlıyor. Yarın sabah Ankara Ticaret Odası'nda başlayacak savunma forumuyla birlikte oradaki kongre salonunda. Aslında bu savunma forumu NATO toplantılarında hep var. Bir yan unsur olarak, yan etkinlik olarak var. Ama enteresan bir şekilde bugünle beraber, yani bu zirveyle beraber artık programın ana unsurlarından biri haline geliyor. Savunma forumu bu anlamda da önemli. Bugünden itibaren aslında Ankara yabancı misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Birazdan ayrıntılı konuşuruz. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafirleri olacak bu konuda. Ve biz de Ankara'da yayına hazırız. Bugün şu anda benim yanımda da misafirlerim var, konuklarım var. Sayın Murat Aslan ve Kemal Özçük'le beraber biraz sonra konuşacağız. Ve tabii NTV ekipleri şu andan itibaren pozisyonlarını aldılar farklı noktalarda. NTV'den Ahmet Örsoğlu, birazdan bağlantımızı yapacağımız adreslerin birinde, İletişim Başkanlığı'nda. Bu zirvede İletişim Başkanlığı'nın yeri çok önemli. Bütün güzergahların adresi gibi bir nevi, toplantı noktası gibi. Orada bir basın merkezi, akreditasyon merkezi var. Çok fazla yabancı basın olduğunu biliyoruz. Hepsinin yolu İletişim Başkanlığı'ndan geçecek. Az sonra İletişim Başkanlığı'nda Ahmet Örsoğlu olan biteni anlatacak. Özden Erkuş, az evvel de söyledim, başlangıcı, resmi anlamda başlangıcının ATO'daki toplantı olacağını söylersek Özden'e de bir dönmemiz gerekecek. Özden de çünkü orada. Mustafa Berber havalimanında. Neden havalimanında? Ankara'nın havalimanı sayısı arttı malumunuz, hazırlıklarla birlikte. Çünkü liderler Ankara'ya uçakla gelecekler ve Ankara'nın liderlere açılan havalimanındaki son bilgileri de Mustafa Berber'den alacağız. Zirvenin ağır konukları var tabii. Çok sayıda devlet başkanını ağırlayacağız. Trump'ın gelişi önemli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelmeden önce ekibi geldi. Arabaları, araçları kullanacağı araçlar geldi. Hepsini konuşacağız. Trump'ın kalacağı yerde de güvenlik önlemleri, o otelde de, yakınlarında da artırıldı. Osman Tarkan da orada olacak. Hepsini anlatacak. Şimdi bu bağlantıların ilkini dedik ya, iletişim başkanlığı genel bir merkez, bir hub gibi bir nokta. Çünkü herkesin yolu oradan geçecek bu zirveye katılmak isteyen. O halde biz de oraya gidelim. Ahmet Örsoğlu'nu dinleyelim. İletişim başkanlığında şu anda neler oluyor Ahmet?
1: Seda, artık NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı ama zirve başlamamış olmasına rağmen hareketlilik Ankara'nın özellikle merkezi noktalarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, senin de söylediğin gibi İletişim Başkanlığı'nda pek çok noktada hissediliyor. Özellikle devlet başkanlarının konaklayacağı otellerin önünde, büyükelçiliklerde ciddi bir hareketlilik var. Güvenlik önlemleri üst düzeyde. Şimdi basın mensuplarının bir araya geldiği uluslararası basın ofisi burası. Birkaç ofis oluşturuldu. Yavaş yavaş Türk basın mensuplarıyla beraber yabancı basın mensupları da artık gelmeye başladılar. Dünyanın farklı yerlerinden 3000'e yakın akredite edilmiş gazeteci olacak Seda. Onlar dünyaya son dakika bilgilerini, NATO'dan çıkan son dakika bilgilerini hızlı bir şekilde geçecekler. Farklı çalışma alanları oluşturuldu dedik. Yine basın mensuplarının rahat bir şekilde çalışabilmesi için ayrılan salonlardan bir tanesi. Ajanslar, gazeteler, televizyonlar, radyolar, artık sosyal medya hayatımızın tam ortasında tüm ekipler işte bu çalışma alanlarında olacaklar. Hemen dışarıya çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri 32 devlet başkanını nerede karşılayacak? Onu da hızlıca gösterelim. Zira bulunduğumuz bu alan o karşılamanın yapılacağı noktaya hakim bir yerde duruyor. Hızlı bir şekilde çıkalım. Şimdi bu göstereceğimiz alan tam da zirvenin kalbi olacak Seda. Karşıdaki
2: Recep Tayyip Erdoğan.
1: Normalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu binayı önemli davetler için kullanıyor. Önemli etkinlikler bu binada, sergi salonunda gerçekleşiyor. Şimdi 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği alan olacak. Karşı tarafta mavi renkli halıyı görüyorsunuz. 32 devlet başkanı özel araçlarla o halının başına gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o halının sonunda liderleri tek tek karşılayacak, içeri girilecek ve ardından bir aile fotoğrafı çekilecek. Ardından da 8 Temmuz'da zirve oturumu başlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarihi bir zirve olarak nitelendirmişti Ankara zirvesini. Mark Rutte en önemli zirve olarak nitelendirmişti 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesini. Pek çok konu başlığı, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki savaş, bununla beraber Gazze'deki son durum, İsrail'in Orta Doğu'daki pozisyonu, külfet paylaşımı en önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Tüm bunlar konuşulacak, detaylandırılacak. Sen de ifade ettin, NATO 2.0'dan 3.0'a geçiş, daha az ABD'ye bağımlı bir NATO kurulması planlaması söz konusu. Tüm bunlar detaylandırılacak, konuşulacak. Önemli son dakikalar gelecek elbette. Devlet başkanları sadece zirvede basın toplantısı gerçekleştirmeyecekler. Biraz önce gösterdiğim alanlarda daha fazlası da var. Küçük basın toplantı odaları oluşturulmuş durumda. Oraya gelecekler. Biz basın mensuplarıyla bir araya gelecekler. Soru cevap yapacaklar. NATO Liderler Zirvesi'nde ne konuşuldu, ne konuşulacak, çıktıları ne olacak, bunları detaylandırılacaklar ve hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna Ankara'dan önemli mesajlar verecekler. Bugün artık yavaş yavaş dünyanın farklı yerlerinden basın mensupları gelmeye başladılar. 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Başbakanını kabul edecek Beştepe'de. Öğle saatlerinde, yine akşam saatlerinde Mark Rutte ile bir araya gelecek adet olduğu üzere. İki toplantı da basına kapalı. Açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Ama bu kapalı toplantının detayında neler konuşuldu, görüşüldü, görüşülecek, bunları anlatmaya, aktarmaya çalışacağız.
0: Peki Ahmet Örsoğlu basın merkezindeki hazırlıkları bize anlattı. Binlerce basın mensubu takip edecek kuşkusuz bu tarihi zirveyi. Nasıl bir ortamda çalışacaklar? Ahmet'in bize gösterme fırsatı da oldu. Ve son olarak da aslında ilk adım olarak Mark Rutte'nin basın toplantısını zirveyi takip eden gazetecilerin izleyeceğini söyledi, altını çizdi. Peki, daha devam edeceğiz bağlantılarımız elbette ama konuklarımızın bir sesini duyalım. Bir hoş geldiniz diyelim. Murat Aslan tekrar bizimle beraber. Doçent Doktor Murat Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi ve NTV programcısı, NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk. Hoş geldiniz siz de. Önemli bir, gerçekten de önemli bir tarihi zirveye hep birlikte tanıklık edeceğiz. Murat Aslan, sizinle başlayalım. Bu zirveyi bizim açımızdan, yani Ankara zirvesi olması açısından değil de öncelikle NATO zirveleri içerisinde değerlendirirsek nereye koyarsınız? Bazı zirveler ön plana çıkmış diğerlerinden, onlardan özellikle bahsediyoruz. Sizler atıfta bulunuyorsunuz. Ankara için gelecekte nasıl konuşacağız?
3: Tabii her zirve önemli, ancak bazı zirveler alınan kararlar itibarıyla ittifakın istikametini değiştiriyor. Ve bu kararlar çoğunlukla ya yaşanmış bir travma veya büyük bir dönüşümün neticesinde gerçekleşiyor. Basit bir örnek vereyim. Soğuk Savaş bittiğinde, yani Berlin Duvarı yıkıldığında, artık NATO'nun yeniden kendine bir tehdit tanımlaması yapması gerekiyordu. Çünkü kuruluş amacı Batı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak idi. Ve Sovyet tehdidi yok olduktan sonra ittifak hangi fonksiyona sahip olacak? Hemen akabinde biliyorsunuz 90'lı yıllarda etnik çatışmalar özellikle Balkanlarda söz konusuydu. Dolayısıyla tehdit ortamı, yaşanan ve tabi olunan olaylar, ittifakın karşı karşıya kaldığı kendini sorgulama ve dönüştürme ihtiyacı ve gerçekleri doğal olarak her bir zirveyi farklı bir gündeme taşıdı. İşte bugünkü Ankara zirvesi de yeni bir tehdit tanımlamasından ziyade Amerikan-Avrupa kutuplaşması veya karşıtlaşması istikametinde yeni bir evreye haber veriyor. Bu NATO 3.0 tartışmalarına ben müsaade ederseniz küçük bir girdi yaparak bu yoruma devam edeyim. Çünkü bu 3.0 meselesini ilk defa NTV kanallarında duyurmuştuk Türk vatandaşlar, izleyicilere. Aslında 3.0 NATO'nun bir terimi değil. Ve 3.0'ı sahiplenmek de bence doğru değil. Çünkü 3.0 Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı'nın NATO'ya dikte etmeye çalıştığı bir fikir. Diyor ki kendi konvansiyonel savunma yükümlülüğünüzü kendiniz yerine getirin. Benim artık farklı önceliklerim var. Dolayısıyla Avrupalılar açısından NATO 3.0 çok beğenilen, revaçta bir tabir değil. Öncelikle onu ifade edeyim. Ancak bu Amerikan talebi istikametinde bu zirve büyük bir ihtimalle adı 3-0 olabilir, 5-0 olabilir, hiç önemli değil. Avrupalıların kendi savunmasını nasıl kurgulayacağı üzerine aslında odaklanıyor. Aynı zamanda Amerikalıların sağlayacağı veya sağlamayacağı katkı, sağlayacağı katkı istikametinde Avrupalılardan tahsis edeceği para, mali durum nedir? Bu konuyu kararlaştıracak. Çünkü önceki zirvede Ukrayna gündemdeydi ve Amerikalılar Ukrayna'ya verecekleri silah, araç, gereç, mühimmat, her neyse, bunları Avrupalıların tesis ettiği fon üzerinden nakletmeye başladı. Şu an bir adım öne gitti Trump yönetimi. Dedi ki sen de bana fon aktaracaksın. Tabii burada bir rakam vereyim müsaade ederseniz. Avrupalıların silahlanmasında şu an için 1.2 trilyon dolarlık bir bütçeden bahsediliyor savunma harcamalarında toplam, evet. NATO'nun. Ancak batılı kaynaklara şöyle bir bakarsanız bu rakam aslında 1.4 trilyon dolar civarında. Son güncellenmiş rakam bu. Peki bu 1.4 trilyon doların ne kadarı Avrupa'da kalacak, ne kadarı Amerika Birleşik Devletleri'ne akacak? Asıl mesele bence bu zirvede bu.
0: Peki, harika. Biraz Murat Hoca NATO 3.0'a da değindi. Bu bir Amerikan söylemi, aslında NATO'nun genel bakış açısı değil diye. Peki Ankara zirvesinde NATO 3.0'la birlikte mi hatırlayacağız sizce Kemal Öztürk?
4: Şimdi zirveyi önemli kılan iki husus var. Birisi sizin sordunuz, NATO'nun 3.0 mı, yeni bir konsept mi, yeni bir tehdit mi gibi değişim ve dönüşüm sancılarının olduğu bir dönem. Bu zirveyi önemli kılıyor. Bizim açımızdansa sadece NATO'nun Türkiye'de yapılıyor olması değil, jeopolitik depremlerden sonra ortaya çıkan yeni fay hatları, yeni karalar, yeni dağlar, yani coğrafya değişti. ve burada yükselen bir ülke olarak Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu, o meşhur demin söylediğiniz tabirle güvenlik mimarisi içerisindeki yeri, hı hı, ve bu zirvenin bittiğinde aklımızda en çok kalacak konulardan biri savunma sanayi konusunda Türkiye'nin yükselişi bu zirvede Türkiye'yi önemli hale getiriyor ve spotları üstüne çekiyor. Dolayısıyla iki açıdan bu zirve önemli olacak ve bu iki açıdan önümüzdeki yıllarda biz bu konuları çok konuşacağız. Türkiye'de, yani burada Ankara'da bu zirvenin yapılması bizim için de tabii önemli bir prestij. 32 ülkenin devlet başkanının gelmesi. Bu arada izleyicilerimize aktarayım, öyle çok kaos da yok. Yollar kapanacak, kimse bir yere gidemiyor gibi şey. İstanbul'dayken ben öyle düşünüyordum, hani nasıl bir yerden bir yere gideceğiz diye. Her yer kapanmış değil. Hatta Ankara daha güzel buldum. Trafik yok. Efendim çok sakin.
0: Tabii izinli olanlar sebebiyle de Ankara'dan giden Ankaralıların evet, çok olduğunu söylediler.
4: Onlara da teşekkür evet, ederiz. Burada rahat çalışmamıza evet, katkı sağladılar. Ama Türkiye'nin PR'ı açısından, iletişim açısından bakıyorum bir de. Büyük bir reklam. Hı-hı. Yani dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse bu zirve konuşulacak. Daha önemlisi, Trump burada bir şey yapacak bana göre. NATO üyelerine, NATO liderlerine, yani NATO ülkelerinin liderlerine yine bir ayar verecek. Ümit ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız hemen arkasından övgüler yağdırmaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza övgüler yağdırıp diğer ülkelerin liderlerine biraz fırça atmıştı canlı yayınlarda, hatırlayalım
0: o
4: yani.
0: O zaman da dikkat çekiyor tabii diyorsunuz.
4: O da bizim aleyhimize olan bir şey. Yani iyi bir şey değil o, hani onları yererken. Ama ben hocamın 3-0 tespitiyle ilgili şunu söylemek isterim.
0: Peki, bir bağlantı yapacağız. Tamam. İsterseniz onu hakkınızda tutun. Tamam. Teşekkür ederim. 3-0 ile ilgili tekrar size geri dönmüş olurum ben. Ve bağlantımızı şimdi yapalım. Az evvel iletişim merkezine bağlandık. Ahmet Örsoğlu anlattı. Şimdi önemli bir başka nokta. Kemal Öztürk de söyledi. Savunma sanayi çok konuşulacak elbette bu zirvede. Ve zaten toplantı savunma forumuyla da aslında resmi olarak başlamış olacak. Şimdi gideceğimiz adres sonrası olsun. Özden Akış'a bırakalım sözü.
5: Kongresyum'dayız. Evet, sen de söyledin. Yarın NATO'ya ilişkin büyük ilk etkinlik hemen arkamda burada olacak. NATO Savunma Sanayi Forumu gerçekleştirilecek. İşte o forumun yapılacağı bina üzerinde de zaten hem NATO Türk bayrakları nasıl olduğu direkler var, hem de arka tarafta Defense Industry Forum ibaresinin olduğu o büyük flamada koyulmuş durumda. Şimdi yarın sabah saatlerinde buraya NATO Genel Sekreteri gelecek. Beraberinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yine burada olacak ve burada ilk kez zirvenin ana unsuru olarak düzenlenen bu forum çerçevesinde az önce sizlerin de altını çizdiğiniz NATO'nun savunma konsepti nasıl daha güçlü hale getirilebilir, buna ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmeleri yapacak olan isimler elbette NATO Genel Sekreteri, Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinin savunma bakanları olacak. Çeşitli oturumlar yapılacak. O oturumlardan savunma sanayinin finansmanından tutun da örneğin drone tehdidine kadar ne gibi savunma konseptleri üzerinde NATO bundan sonraki dönemde yoğunlaşacak, bunlara ilişkin değerlendirmelerin kapsamlı şekilde yapılmasını bekliyoruz. Tabii bu zirveye gelene kadar bölgedeki gerçekleşen pek çok çatışma ve savaş NATO açısından derslerin çıkarıldığı, notların alındığı deneyimlerde, tecrübelerde, işte bu tecrübelerden, deneyimlerden elde edilen o sonuçların işte bu binada gerçekleştirilen forumda kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Üstelik bu toplantı sırasında bazı dev Avrupalı sanayi şirketleriyle NATO arasında geniş kapsamlı mutabakat zaplarının da imzalanacağını belirtelim. O imza törenlerine ilişkin, o mutabakat zaplarına ilişkin henüz ayrıntı söz konusu, henüz ayrıntı paylaşılmadı ama 3 ayrı anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Bunu da belirtelim. Tabii savunma sanayi şirketlerinin üst düzey temsilcileri olacak. Elbette Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin de burada olacağını belirtelim. Savunma Sanayi Başkanı başta olmak üzere Aselsan, Roketsan, TUSAŞ gibi önde gelen dev Türk savunma sanayi şirketlerinin yöneticilerinin de yine bu toplantıya, bu foruma katılacağını belirtmek gerekiyor. Dediğimiz gibi özellikle sürdürülebilir seri üretim üretimi konusunda, konvansiyonel savunma ve silah sistemleri konusunda NATO bundan sonraki yol haritasının nasıl olacağına ilişkin işte ilk değerlendirmeleri bu arkamdaki binada yapacak. Tabii burası şu anda bulunduğumuz nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, burası Kongresum, yani forumun yapılacağı nokta, bir taraftan da Trump'ın konaklayacağı otelin bulunduğu bir hat. İşte bu nedenle de kırmızı alan olarak tarif ettiğimiz noktalardan bir tanesi burası. Şu an itibariyle trafik açık ama yarın böyle olmayacak, onu hemen belirtelim. Yarın sabah saatleri itibariyle Ankara'da özellikle kırmızı alan olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi, liderlerin geleceği havaalanlarını şehre bağlayan yolların tamamı, liderlerin konakladığı oteller ve o otellere çıkan yolların neredeyse tamamı işte tamamen kapatılacak, trafiğe kapatılacak. Bunun hemen altını çizelim. Tabii çok sayıda önlem var, çok sayıda hazırlık da var. O hazırlıklardan bir tanesi yoğun şekilde dikkat çekiyor. Gazetecilerin de dikkatini çekiyor elbette. Şu bir gösterelim hemen. Onlarda bu TOG'lar. Aslına bakılırsa daha önce TOG fabrikasını ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığını görmüştük. Bazı aktivitelerde de kullanılmıştı. Bu kez NATO zirvesi için bu şasisi uzatılmış. Bir anlamda limuzine dönüştürülmüş shuttlevari TOG'lar da zirvede çalışacak. Ne yapacaklar hemen belirtelim. Buraya heyetlerin, üst düzey isimlerin binmesi, sonrasında külliyeden kongresyuma, kongresyumdan külliyeye transferleri için işte bu araçların kullanılmasını bekliyoruz. Toplam 10 araç var. Şu anda buraya getirildiler. Hem bir yandan sergileniyorlar hem de bir taraftan yarın itibariyle yapacakları bu hizmete ilişkin bir provayı da gerçekleştirmiş durumdalar. Ankara'nın trafiğine gelecek olursak, evet şu an Ankara'nın trafiği sakin. Yolların tamamı açık ama bu böyle devam etmeyecek. Dün gece itibariyle örneğin Seda Üretir, ağır tonajlı araçların şehre girişi yasaklandı. Yarın itibariyle örneğin scooterlar bile trafikte olamayacak. Az önce de belirttim, kırmızı alan ve onları bağlayan tüm yollarda da trafik kapatılacak. Bazı yollarda trafik heyetlerin geçişi sırasında geçici olarak kapatılacak. Buna ilişkin duyurular da sürekli valilik tarafından yapılıyor. Bir uygulama da var İletişim Başkanlığı internet sitesinde. Onu da hemen aktaralım. O uygulamaya girilirse eğer vatandaşlar gitmek istedikleri noktaları yazarlarsa onlara alternatif rotaların gösterildiği bir uygulamanın da aktif olarak şu anda kullanıldığını belirtmemiz gerekir. Dediğimiz gibi artık zirveye sayılı saatler kalmış durumda. İlk etkinlik burada Kongresyum'da yapılacak. Sonrasında ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki konuk ülke savunma bakanlarıyla Ay Yıldız Birleşik Karargahı'na gidecek. O dev komplekse gidecek. Orada da konuk savunma bakanlarına bir resepsiyon vermesini bekliyoruz yarın akşamüstü saatlerinde.
0: Özden Erkuş, ATO'dan, Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'ndan bilgileri paylaştı. Orada NATO Genel Sekreterinin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte katılacağı bir forum olacak. Elbette diğer misafirlerin de ağırlanacağı, yarın sabah başlayacak bu forum. Çevresindeki güvenlik önlemlerini de ekledi Özden anlatırken. Tabii o güvenlik önlemleri katılacak konuklara ait güvenlik önlemleri. Konuklar peki oraya gelmeden önce nereye gidecek? Elbette Ankara'ya inecekler, havalimanına inecekler. O halde adresimiz havalimanı olsun. O noktada da bizi Mustafa Berber bekliyor. Havalimanına yakın bir noktada olduğunu tahmin ediyorum Mustafa'nın da. Evet Mustafa, Ankara'nın neresindesin şu anda? O havalimanı nerede ve nasıl bir güzergahtan, güzergahı izleyerek, takip ederek varacakları yerlere gidecek Ankara'nın konukları?
6: Seda, Ankara'nın konukları için özel bir havalimanı hazırlandı. 15 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yeni Ankara Havalimanı. Şimdi Ankara Havalimanı öncesinde de Etimesgut'ta askeri havalimanı olarak kullanılan bir noktaydı. Kameraman Yunus Özkan ekranlarınıza getirecek. Görmüş olduğunuz nokta aslında zaten burada bir havalimanı vardı, ancak şartlar büyük uçakların da inebilmesi için yeniden oluşturuldu. Pist uzatılması yapıldı, genişleme çalışmaları yapıldı ve alana bir de şeref salonu oluşturuldu. İşte liderlerin uçakları Ankara semalarından Ankara'ya teker koyduktan sonra liderlerin ilk durağı da bu şeref salonu olacak. Öncelikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu salona gelmesi bekleniyor ve burada Amerika'da yanında birlikte gelen gazetecilerin sorularını yanıtlaması, kısa bir mülakat yapması bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump'ın. Ardındansa liderlerin rotası aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. O külliyeye geçiş için de özel bir yol yapıldı. Havalimanının içerisinden yapılan bir yoldan bahsediyoruz. Yine Yunus'un ekranlara getirdiği noktada görmüş olduğunuz bir köprü var, bir viyadük yapıldı ve o viyadükten İtimesut Havalimanı'nın içerisinden çıkacak liderler, Ankara Bulvarı'na bağlanacaklar ve Ankara Bulvarı'ndan da Beştepe'ye ulaşacaklar. Ankara'ya indikten, araçlarına bindikten sonra yaklaşık tabii konvoylarıyla birlikte 3-4 dakika süreli içerisinde Beştepe'de olmalarını öngörebiliriz buradaki mesafeden. Burası onun için özel hazırlandı. Beştepe'ye yakın bir nokta olması nedeniyle hazırlanan bir havalimanı, yeni Ankara Havalimanı 15 Haziran itibariyle de ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı inmişti. Şimdi de artık liderlerin uçağı inecek Etimesgut'ta bulunan bu havalimanına. Peki Esenboğa Havalimanı, yani normal sivil uçuşların gerçekleştirildiği havalimanı ki aslında bizler konuk liderlerin geldiği o noktada da yine şeref salonunda VIP'de karşılandıklarını biliyoruz. Yıllarca oradan yayınlar gerçekleştirildi. Orada faaliyette olacak. Esenboğa Havalimanı'nda da liderlerin heyetlerinde yer alan isimlerin uçakları indirilecek ve o uçaklarda özel bir kodla inecek ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Esenboğa Havalimanı'nda geçici kısıtlamaların uygulanacağını, hava trafiğinde geçici kısıtlamaların uygulanacağını söylemişti. Ve bu noktada gelecek olan liderlerin heyetinde yer alan uçakların, zirve için gelen uçaklarınsa özel bir kodla Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştireceğine dikkat çekilmişti. Yapılan o açıklamada bir havacılık bildirgesi yayınlanmıştı. Sivil uçuşlarsa belirli aralıklarda kısıtlamaları olarak uygulanacak. 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde bunun içinde uçuşu olan vatandaşların aslında firmalarından uçuş saatlerini tekrar teyit etmesi gerekiyor. Peki bu havalimanının çevresi kırmızı bölge mi? Özden Erkuş aslında anlattı. Beştepe'ye açılan noktalar kırmızı bölge, liderlerin kalacağı oteller kırmızı bölge, ancak burası kırmızı bölge değil Seda Öğretir. Burada liderlerin konvoyunun geçiş yaptığı esnada yol geçici olarak kapatılacak, ardından da trafiğe açılacak ve normal rutin hayat burada devam edecek.
0: Mustafa Berber de yeni Ankara Havalimanı'ndan büyütülen, genişletilen, bu zirveye hazırlanan yeni havalimanına gören bir noktadan oradaki çalışmaları anlattı. Trump dahil olmak üzere liderlerin uçakları oraya teker koyacaklar ve sonrasında da anlaşılan o ki Mustafa'nın çok pratik bir şekilde hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçebilecekler ve oradaki yolda geçici olarak o sırada kapatılacak. Biz konuşmaya devam edelim Murat Aslan ve Kemal Öztürk'le beraber. Murat Aslan. Şimdi bu zirveyi biraz az evvel konuştuk. Katılımcıların beklentileriyle devam edelim istiyorum. Bu zirvede, Ankara zirvesinde hangi ülke ne istiyor, ne bekliyor?
7: Aslında ülkelerin beklentileri somut ve son bir aydan bu yana her devlet başkanı beklentilerini ifade ediyor. Şimdi Almanya'dan başlayalım isterseniz. Alman Şansölyesi Amerikan garantilerinin devam etmesini ve Amerika Birleşik Devletleri ile partner bir şekilde savunma sanayi projelerini yürütmeyi bekliyor. Ve doğal olarak Almanya'daki Amerikan askeri varlığının devamıyla birlikte Rus tehdidine yönelik özel bir vurgusu var. Şimdi Almanlar bu konuda net, ama Fransızlara şöyle bir baktığınızda Fransızlarda biraz farklılık arz eden görüntü var. Macron daha çok Avrupa'nın bir kara gücü oluşturması, askeri güç oluşturması ve bu güçte Fransa'nın dominant olması ve aynı zamanda NATO çatısı altında belirgin bir geçiş dönemi yaşanırken Avrupa Birliği'nin nihayetinde direksiyona oturmasını istiyor.
0: Peki bu isteklerini bir destek bulabiliyor mu Fransa? Yani ayrı bir kara gücüne, bir bağımsız yapıya, yani taraftarı var mı? Yoksa
7: bu
0: tek
7: konuda
0: mi?
7: Ben bölünmüşlük olduğunu düşünüyorum. Avrupa doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantilerine müthiş bir bağımlılık var. Polonya'yı ele alalım isterseniz.
0: Zaten katkılarından da belli oluyor
7: ki,
0: değil mi?
7: Tabii ki. Yani Polonya şu an gayri safi milli hasılasının %4.8'ini harcayan bir ülke savunmaya. Aldıkları silah sistemleri çoğunlukla Amerikan ve Güney Kore menşeili. Ben burada on milyarlarca dolardan bahsediyorum. Sadece zırhlı araç ve tank alımlarına baktığınızda 32 milyar dolarlık bir alım var. Ve Rusya'dan kaynaklı müthiş bir tehdit algısı var. Dolayısıyla Fransa'nın Avrupa Birliği'ni bir asli güç olarak askeri yapının tepesine oturtması Polonyalıları veya Baltık ülkelerini memnun etmiyor. Romanya'ya eğer şöyle bir bakarsanız, Romanya'da da aynı durum söz konusu. Rus tehdidinin Ukrayna'da zafer de elde etse, mağlubiyet de tatsa hiç önemli değil. Bir şekilde sınamalar şeklinde Avrupa'ya dayanacağı fikri hakim. Bulgaristan da keza öyle. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantileri onlar açısından olmazsa olmaz. Bu nedenle Romanya'da örneğin Fransız askeri de var şu an. Yani bu birazcık da ittifak içi rekabete de neden oldu. Şimdi İngiltere'ye isterseniz, daha doğrusu Birleşik Krallık diyelim.
0: Bakalım.
7: Oraya şöyle bir bakalım. Orada en belirsiz durum an yaşanıyor şu an.
0: Birleşik Krallık mı?
7: Çünkü Starmer daha net idi savunma siyasetinde. Ancak Starmer sonrasında yeni başbakanın alacağı tavırla ilgili mesajlar çok ortada. Henüz net olarak Birleşik Krallığın nasıl bir istikamete evrileceğini bilemiyoruz. Bunun en önemli ayağı güvenlik garantilerinin nükleer ayağı. Yani Fransa biliyorsunuz Avrupa genelinde nükleer şemsiye tesis etmek istiyor. Bunun bir parçası da Birleşik Krallık. Eğer Birleşik Krallık bu nükleer şemsiyenin bir parçası olacaksa Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini idare ederek o süreci gerçekleştirmesi lazım. Şimdi bir de Avrupa güneyine inelim. İspanya ve İtalya'ya. Bunlar çok önemli çünkü Türkiye ile de ilişkileri var. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile şu an araları bozuk. Özellikle İspanya'nın. En son Meloni ile de biliyorsunuz Trump bir spekülasyon yaşadı.
0: Yani o yüzden de gerçekten buradaki liderlerin bir araya gelişi dikkatle takip edilecek.
7: Evet.
0: Çünkü Meloni ile Trump arasında bir gerginlik var. Sanchez ile Trump zaten evet. Gazze meselesi yüzünden gergin. Dolayısıyla evet.
7: Şimdi onların ise talebi şu. NATO ittifakı çatısı altında daha şeffaf, daha onurlu bir güvenlik garantileri devam etsin şeklinde. Avrupa Birliği'nin askeri yapılanması fikrine ise çok nötrler ama çok da sıcak bakmıyorlar. NATO'yu öncelliyorlar. Çünkü Avrupa içerisinde de bir rekabet olduğunu unutmayalım. Bunun en somut göstergesi Almanya ile Fransa arasında 6. nesil uçak projesinin tamamen rafa kalkmış olması. Dolayısıyla bölünmüş bir Avrupa halen.
0: Biraz da tabii Rusya'ya kim ne kadar yakın onun aynen. da etkisi var. Çünkü yani coğrafi yakınlık da bu kararlarda çok etkili.
7: Kesinlikle. Yani İspanya açısından göç daha öncelikli bir tehdit.
0: Evet.
7: İtalya açısından keza öyle. Kuzey Afrika özellikle. Ama Amerika Birleşik
0: evet.
7: Devletleri'nin öncelikleriyle onların öncelikleri aynı mı? Değil işin aslı. Çünkü Amerikalılar Afrika'yı öncelik olarak düşürürseniz İtalya açısından daha işte mücadeleye odaklanmış durumda. Ama İtalya yasa dışı göçle, düzensiz göçle daha çok ilgileniyor. Dolayısıyla parçalı bulutlu bir durum var. Ve son olarak Türkiye'yi de ifade edeyim. Türkiye bir kere ambargo uygulanması gibi örtülü ittifak içerisindeki uygulamaların kaldırılmasını istiyor. Avrupa Birliği'nin bir askeri kanadı oluşturulacaksa bunun NATO çatısı altında olmasını istiyor. Ve Avrupa savunmasına Türkiye'nin tam olarak entegre edilmesini istiyor. Bu noktada da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çekinceleri doğal olarak Avrupalıları frenleyen bir husus. Bu konuda bu zirvede nasıl aşılacağı bence önemli bir parametre bizim için.
0: Peki. Kemal Öztürk sizinle devam edeceğiz ama bir bağlantı daha hazırladı arkadaşlarım. Çünkü bir başka nokta daha var. Hani bültenin yayının başından itibaren bağlantılarda söz ettiğimiz o ifadeler var ya sıkça kullandığımız diye. Kırmızı alan. Kırmızı alan da o ifadelerden biri. Bunu hem Özden Erkuş anlattı hem Mustafa Berber anlattı. Şimdi kırmızı hatta kıpkırmızı bir alana gidelim. Şimdi değil ama yarın itibariyle öyle olacak. Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresi. Bakalım şimdiden orada durum ne? Osman Terkan nedir orada durum?
6: Seda Aletin, evet, bugün kırmızı alan ama yarın senin de belirttiğin gibi yani kıpkırmızı bir alan olacak. Kimsenin girmesine müsaade edilmeyecek. Burada Donald Trump'ın kalacağı otelde ki otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çok sayıda polis ekibi şu anda teyakkuz durumunda burada. Otele giren yollar, ulaşan yollar polis bariyerleriyle kapatılmış durumda. Şimdi kameraman Emir Ünlü de size otel çevresinde alınan güvenlik önlemlerini göstersin. Bir taraftan da ben de detaylara aktarayım. Şimdi burası Söğüt Özü. Donald Trump yarın saat 14'te Ankara'ya gelecek, gelmesi bekleniyor. Ardından da işte hem yarın geceyi burada konaklayacağı otelde, işte burada kalacak Söğüt Özü'ndeki bu otelde ve otel çevresinde de şu an için kırmızı alan ilan edilen caddelerde polis önlemlerinin günlerdir devam ettiğini belirtelim ama şu an için yoğun bir güvenlik söz konusu. Şimdi bakın görüntüye gelen, ekrana gelen otelde konaklayacak Donald Trump ki burada başkanlık suitinde kalacağı yönünde bir bilgilendirme yapıldı ki tüm otel zaten halihazırda kapatılmış durumda. Yani rezervasyon alınmıyor. 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasında da alınmayacağı belirtildi. 190 metrekarelik bir suite'te kalacağı belirtiliyor ve odanın da camları kurşun geçirmez. Duvarlar yine bombaya dayanıklı şekilde inşa edilmiş ve gizli servis elemanları tarafından da hem otelde hem de yapacağı temaslar sırasında korunacak. Ama şunu belirtelim, şimdi gizli servisin aslında son dönemde kötü bir şöhreti var ki Donald Trump daha önceden toplamda 3 kez Donald Trump'a yönelik suikast girişimi olmuştu. 2024 yılında 2 kez suikast girişimi oldu. Birinde kulağından yaralanmıştı, hatırlayacaksınız. Yine bu yıl içinde katıldığı bir yemek organizasyonunda yine bir saldırgan bulunduğu otele silahla girmişti. Bu nedenle de bu çok ciddi anlamda bir tartışma yaratmıştır Amerika kamuoyunda da. Yani işte bir zafiyet, bir güvenlik zafiyeti bir söz konusu. Bu nedenle şimdiki burada NATO zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri çok daha sıkı tutuluyor. Şimdi her yerde gizli servis elemanlarını görebiliyoruz ki bakın şu anda da ekranlara gelecek. Emir Ünlü gösterecek sizlere otelin girişinde bakın çantalarıyla, özel ekipmanlarıyla gelen muhtemelen gizli servis elemanlarını görüyoruz ki Trump'ın da yarın buraya ki daha öncesinde gelen ekipler de oldu bir orduyla gelmesi bekleniyor. 1000 kişiden oluşan bir heyet. O heyetin içinde de elbette ki yani danışmanları da olacak. Yine önemli yetkililer de olacak ama birçoğu gizli servis elemanları, güvenliğini sağlayacak ekipler olacak. Tabii şimdi nasıl gelecek? Az önce Mustafa Berber de liderlerin geleceği havalimanını gösterdi. Şimdi Donald Trump Katar'ın da hediye ettiği, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747 tipi uçakla, Air Force One'la buraya gelmesi bekleniyor. Ki aynı zamanda şimdi kısa mesafeli seyahatlerinde de kullanmak üzere buraya bir başkanlık helikopteri, Marine One denen başkanlık helikopterinin de Ankara'ya getirileceği belirtilmişti ki dün Ankara semalarında bir kargo uçağı görüldü. O kargo uçağıyla birlikte işte demonta halde helikopter parçalarının geldiği ve aynı zamanda Donald Trump'ın burada kullanacağı makam araçlarında getirildiği bilgisi paylaşılmıştı ki o makam araçları bir akaryakıt istasyonunda da yakıt alırken görüntülendi. İşte burada da yine o makam araçlarını kullanacak Donald Trump. Dediğim gibi 1000 kişilik bir ekiple geliyor. Tabii buradaki şimdi yarın gelecek ve en önemli ziyareti Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek ve masada da elbette ki F-35'lerden başlayıp yine Kaan Muhrip uçağının motoruna kadar birçok önemli başlık olacak. Dediğim gibi yarın saat 14 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya
8: gelmesi bekleniyor ve Söğüt Özü'ndeki arkamda gördüğünüz o geniş yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı otelde kalacak. Ve çok yakın noktalarda, ki külliye çok yakın bir noktada, 1-1,5 kilometre mesafede, yine Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği hemen otelin karşısında, bu alanda da temaslarını gerçekleştirecek Donald Trump.
0: Donald Trump için kapatılan, 1-10 Temmuz arası için kapatılan Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresinden Osman Terkan hazırlıkları anlattı. Trump'ın ekibi, onu korumakla görevli olan ajanlar ya da burada kullanacağı araçları tekrar birleştirenler. Gerçi helikopterini kullanması gerekecek mi, orası biraz soru işareti. Bir önlem olarak belki getirmişler ama bütün muhabir arkadaşlarım da altını çizdi. Çok yakın noktalarda çok hızlıca varabileceği yerler, havalimanı, otel, külliye, bakalım göreceğiz. Şimdi biz konuşmaya devam edelim. Kemal Öztürk, savunma sanayi önemli olacak. Özden Erkuş da orada yarın yapılacak forumdan bahsetti. Bu forum önemli olacak. Savunma sanayi de zaten Türkiye'nin son zamanlarda yıldızının parladığı alanlardan biri kuşkusuz. Savunma sanayindeki rolü açısından NATO zirvesi ne anlam ifade eder Türkiye'nin?
4: Şimdi bu zirvenin en belirsiz talepler zirvesi olduğu kanaatindeyim ben. Demin hocam hangi ülke ne istiyor diye sıraladı, ona da atıf yapmış olayım. Bence çoğu ne istediğini tam olarak bilmiyor. Mesela Fransa NATO öldü demişti. Avrupa ordusu kurmalıyız demişti. Şimdi başka bir şey söylüyor. Trump NATO'dan çıkacağız demişti. Şimdi göreceğiz çıkmayacak. Başka bir şey söyleyecek. İtalya, İspanya, Akdeniz ülkesi, ya böyle yapsak daha iyi, şöyle yapsak daha iyi. Mesela hocam da katılacaktır buna. Ortak düşman kavramı ilk defa bu zirvede çok belirsiz bir şekilde karşımıza çıkacak. Mesela NATO'nun ortak düşman tespiti çok hayati bir konudur. Soğuk Savaş'ta kocaman bir Rusya vardı.
0: Kuruluş amacını anlatıyor aslında tabii Rusya.
4: Kocaman bir Rusya vardı mesela, tehdit değil mi? Kurulmasının sebebi. Şimdi göreceğiz. Mesela İspanya, Rusya hava sahasını kapatmayan bir NATO ülkesi. Benim için o kadar bir tehdit değil diyor. Amerika, Rusya ile işbirliği yapmamız gerekiyor.
0: Putin'le görüşeceği söyleniyor Trump'ın.
4: Ve göreceğiz. Öyle. Rusya artık çok belirgin bir ortak düşman değil. Fakat hepsinin ortaklaşa gördükleri bir şey var, savunma sanayi. O nedenle Rutte'nin söylediği, yani ortak düşman belirleyemeyebiliriz ama ortak pazar belirleyeceğiz diyor bu zirvede. Yani birinci cümle bana ait. Rutte'nin ifade ettiği ortak savunma pazarı ana teması olacak bu zirvenin. Burada da işte Türkiye'nin yükselen bu savunma sanayisindeki başarısı tam olarak karşımıza çıkacak. Şunu amaçlıyorlar. Gelin hep beraber savunma sanayindeki ihtiyacımız olan ürünleri üretelim, birbirimize satalım. Tamam mı? Yani aslında biraz ticarete dönecek. Amerika'nın 3-0'ı dikte etmesinin sebeplerinden de biri de bu. Yani kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın. Diyor ki benim füzem yok mesela Almanya. Bende var diyor, işte ben sana satayım. Hava savunma sistemim yok diyor. Ben sana satayım. Yani Amerika en çok silah satan, NATO üyelerine en çok silah satan ülke olarak bu dikteyle, yani bu 3-0 diktesiyle, bu çıkarım tehditleriyle aslında o 1.4 milyar trilyon dolarlık pazara talip. Şimdi burada Türkiye önemli bir alan bulacak kendisine. Yani savunma sanayindeki ürünlerimiz görücüye çıkacak, tanıtıma çıkacak ve biz de diyeceğiz ki biz de bunu satalım. Bizde de bu var, ihtiyacın var diye. İkinci kısım bana göre NATO zirvesinden sonra bu satış konusunda önümüzde en önemli engellerden biri siyasi konular olacak maalesef. Mesela Avrupa'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda ortaya atılan iddialar Türkiye'nin savunma sanayinden ürün almayalım diye düşünenler için bir koz olacak. Ama sizde de bu var, ama burada da bu var diye özellikle Türkiye karşıtı siyasiler Avrupa'da Türkiye'den savunma sanayi ürünleri almamak için bastıracaklar. Ve bir şey daha yaşayacağız ki ilk emarelerinde gördük. Savunma sanayi şirketlerimize, ürünlerimize karşı böyle el altından bir karalama kampanyası da karşılaşacağız. Bunun ilk örneğini Aselsan için çıkan haberlerde gördük.
0: Bazı iddialar vardı değil mi o konuyla ilgili Aselsan'ın satışına yönelik olarak? Siz evet. Bu konuyla ilgili bir araştırma görüşme yaptınız.
4: Şimdi dün Aselsan Genel Müdürü ile Gölbaşı yerleşkesinde bir araya geldim. Çok uzun süreli bir görüşme yaptık. Özellikle bizim savunma sanayi şirketlerimizin bu NATO zirvesine bakışı, gelecek perspektifi ve bu iddialar, işte bir BlackRock şirketinin Aselsan'ı satın alacağı iddiası küçük bir sitede çıktı ama ondan sonra Türkiye'de bazı siyasiler bunu dillendirdi. Sonra gazeteler manşet yapınca Aselsan'ın görüşü planlı bir operasyonla karşı karşıyayız. Yani Aselsan'ın hisse değerlerini çünkü düşürmek.
0: Amaç bu mu?
4: Birincisi. Karalamak. Türkiye'nin bu savunma sanayi yükselişindeki parlayan yıldızını birazcık örselemek. O nedenle bunlarla sık karşılaşabiliriz. Aselsan Genel Müdürü'nün ifadesiyle söylüyorum. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi asla satılmıyor. Daha fazla yatırım yapıyoruz. Daha da güçlü bir hale geliyoruz. Her sene karlılık oranlarımız iki katına çıkıyor. Ve Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biridir Aselsan. O nedenle devlet buraya gözü gibi bakıyor. Hiç kimsenin kaygısı olmasın diye özellikle belirtti. Şimdi ben bunun devam edeceği kanaatindeyim. Yani sadece Aselsan'a değil, Roketsan'a da. Efendim TAİYE'de, yani Bayraktar'a da. Yani Türkiye'nin o savunma sanayinde parlayan yıldızlarına, o şirketlerine, özel ya da devlet yönelik bir takım iletişim kampanyaları göreceğiz. İletişim Başkanlığı da bu konuda teyakkuzda. Zaten Aselsan haberlerini hemen yalanladı. Buradaki üzerinde çok konuşacağımız konulardan birisi Avrupa'ya neden bizim ürünlerimizi tam satamıyoruz kısmı. Mesela Doğu Avrupa ülkeleriyle anlaşmalarımız var. Macaristan'la oldu, Polonya'yla oldu. Ama mesela Belçika Kraliçesi geldi, Belçika Savunma Genelkurmay Başkanı geldi. Ürün almak istemesine rağmen satamıyoruz oraya. Neden? İşte orada siyaset devreye giriyor maalesef. Orada bir Türkiye'nin siyaseten de bir proaktif yöntemi izlemesi lazım. O şeyi kırmamız gerekiyor ki ardından da savunma sanayi ürünlerimizi rahatla satabilelim.
0: Peki gayri safi milli hasılaların yüzdesini konuşmuştuk sizinle. Yani ne kadar ayırmaları gerektiği. %5 gibi bir hedef kondu. Siz az evvel örneğin Polonya'dan örnek verdiniz. Ne kadar yüksek olduğunu söylediniz. Bir de asgari olarak %2 gibi bir hedef kondu. %2035'e giden yolda, öyle söyleyeyim peki. Şimdi Ankara zirvesinde bunlar böyle masaya koyulacak ve denecek ki bak şimdi sen şu kadar ayırmışsın şimdiye kadar, şu kadar zamanın kaldı. Böyle yani böyle bir hesaplaşma, böyle bir defterlerin açıldığı bir zirve mi olacak Ankara zirvesi?
7: Bu konuda NATO'nun her yıl yayınladığı bir rapor var aslında ve üye devletlerin savunma harcamaların ne kadar olduğunu orada net bir şekilde yansıtıyorlar. Tabii savunma harcaması ile ilgili bir tespiti öncelikle ifade edeyim. Askere verdiğiniz maaş da savunma sanayinin, daha doğrusu savunma harcamalarının içerisindedir. Dolayısıyla her ülkenin Ar-Ge ve bilfiil savunma envanterine yönelik yaptığı harcama burada çok daha önemli. Dolayısıyla %5'lik bir hedef 2035 için var, doğrudur. %2'lik hedef zaten konmuştu, ara hedef %3,5. Ancak diyor ki NATO %35'lik bölümünü mutlaka Ar-Ge ve envanteri geliştirmeye ayırman lazım. Şimdi bu noktada basit bir örnek vereyim size. Bir Amerikan askeri bir yurt dışı göreve gittiğinde $16,000 aylık alıyor. İlaveten ülkesindeki maaşını alıyor. Ve bu rakamı toplarsanız, o hani $930 milyar bu yıl için konuşalım, bütçede aslında aslan payını personel giderleri tayin ediyor, teşkil ediyor. Normal koşullarda ortalamada %65 civarı savunma harcamaların da personel gideridir her ülkede hemen hemen. 65'in üzerine çıkıyorsa envanteriniz zayıf ama askeriniz mutlu demektir. Tam tersi de tam, yani asker mutsuz ama envanter geniş demektir. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla NATO üye ülkelere şunu diyor. Mümkün olduğu kadar envanterinizi çeşitlendirin, genişletin. Ar-Ge bütçenizi artırın. Personel giderinizi artıracaksanız o ayrı mesele, size ait. Dolayısıyla NATO'nun ilgilendiği husus burada personel gideri değildir. Önce onu ifade edeyim. Şimdi şeye bakınca gayri safi milli hasıllara yayından önce şöyle bir çıkarayım dedim. Ülkeler arasında o kadar acayip bir dengesizlik var ki üye ülkeler arasında. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 28-30 trilyon dolar arasında bir gayri safi milli hasılası var. Şimdi %5 harcasa ki değil %3.2 çok büyük bir rakam yapıyor. Almanya'nın 4.9 trilyon dolar. Şimdi İspanya'ya baktığınızda 1.8 trilyon dolar, Türkiye 1.64 trilyon dolar. Ama Romanya 0.46 trilyon dolar. Yani karşılaştırırsanız Romanya'nın harcayacağı miktar ile bir Türkiye'nin veya bir ne bileyim İsveç'in harcayacağı miktar arasında bir farklılık var. Bir de bu rakamları eğer nüfus ve envanteriyle karşılaştırırsanız bu ülkelerin aritmetik bağlamda çok dengesiz bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. O halde aslında Amerikalıların haklı olduğu bir konu var. O da ne? Ülkeler gerçekten harcaması gerektiği kadar harcamıyor. Gayri safi milli hasılası düşük olup Rus tehdidini daha çok hisseden ülkeler ise bu düşük rakamlar nedeniyle Amerikan güvenlik garantilerine bağımlı hale geliyor.
0: Evet, evet.
7: Ama haksız oldukları konuşuyor Amerikalıların. Bu paranın kendi ülkelerine akmasını istiyorlar. Yani %5 dendiğinde diyor ki benim ülkem aksın ama bu da mümkün değil. Neden? Hocam çok güzel tespit etti. Avrupa'da her ülkenin farklı bir savunma ekosistemi var. Baltık ülkelerine gittiğinizde siber savunmanın ön plana çıktığını görürsünüz. Almanya'da zırhlı teknolojinin çok kısıtlı bir miktarda hassas mühimmatın ön plana çıktığını görürsünüz. Fransa'ya gittiğinizde hemen hemen her savunma alanında mutlaka bir ürünü vardır. Ama önemli olan bütün bu farklı yeteneklerin sinerji yaratacak şekilde birbirine entegre edilebilmesi. Türkiye'yi farklı kılan da burada bu nokta. Neden? Türkiye siberde de, yazılım geliştirmede de, zırhlı araç üretiminde de, uçak yapımında da bir eşiği şu an geçmek üzere. Amerikalıların ve Avrupalıların bu noktada çekincesi de Türk savunma ürünleri eğer Avrupa'ya akmaya başlarsa iki ülkenin müthiş bir rakibi haline gelecek. Bunlar da Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Şimdi dolayısıyla
9: İsrail
7: Fransa...
9: İsrail faktörünü de unutmayalım.
7: Tabii ki İsrail faktörü önemli. Özellikle Yunanlar ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri İsrail savunma sistemlerini, özellikle hava savunma sistemlerini tedarik etmek istiyor ve alıyor. Ama şunu da hatırlatalım. Amerikan firmalarının birçoğu da İsrail'le ilintili. Ya parça tedarik ediyor ya da şirket sermayesi İsrail'e ait, İsraillere ait. Bu nedenle ben bu zirvede bu savunma sanayinin birbirine yaklaştırılması ve entegre edilmesi konusunda büyük bir tartışma çıkacağını düşünüyorum.
0: Göreceğiz, izleyeceğiz. Bazı öngörüleriniz var elbette. Çok teşekkür ederim. Şimdilik teşekkür ederim ama buradan bir nokta koyalım şimdi. Ara verelim. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: Teknolojileri Fonu, Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri, Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yeni haftada İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Tek reklam.
0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Biz de herkesten önce Ankara'da yerimizi aldık. NTV olarak geniş bir ekiple, kalabalık bir kadroyla bu tarihi zirveyi ekranlarınızdan sizlere ulaştıracağız. Bunun için hazırlıklarımız tamam, yarına hazırlıklarımız tamam ama bugünden hazırız. NTV ekipleri pek çok noktada bu tarihi zirveyi bizlerle paylaşacak, anlatacaklar. NTV'den Ahmet Arpat. Ahmet Arpat yayın partnerim, kendisi şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Ahmet Örsoğlu NTV muhabiri, Mustafa Berber, Özden Erkuş, Osman Terkan NTV ekipleri hazırlar. Pek çok farklı noktada Ankara yarından itibaren misafirlerini ağırlayacak. Binlerce gazeteci, yüzlerce konuk, üst düzey yetkili, devlet hükümet başkanları, 100 civarında bakan Ankara'ya gelecekler. Toplantılar yapılacak. İkili üst düzey görüşmeler olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve NATO için önemli bir an, önemli bir zirve, Ankara zirvesi olarak tarihe geçecek. Bu zirvede bazı kararlar alınacak, sonuç bildirgesi açıklanacak. Bu süreci NTV ekranlarında hep beraber paylaşacağız. İzleyicilerimizle birlikte NTV izleyicisine aktaracağız. İlk olarak bu canlı bağlantı turumuzu elbette yapacağız bu saat diliminde de. Benim de yanımda konuklarım var. Daha önce bizimle birlikte olan izleyicilerimiz bilirler. Kemal Öztürk ve Murat Aslan benimle birlikte. Zirveyi konuşmaya şimdiden başladık. Ama ilk etapta sözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Ahmet Arpat'a. Ahmet Arpat'ın yanında da NTV ekibinden bazı isimler var. O kadarını ben söylemeyeyim Ahmet. Bu kadar. Bundan sonrasını da sen anlat.
1: Seda, bu coşkulu açılış için öncelikle teşekkür ederiz. Gerçekten çok kalabalık bir ekiple buradayız. Gazetecilik mesleği açısından tarihi anlar, bu işin belki de en keyifli anları, bu tür büyük organizasyonları takip etmek, bu organizasyonları hakkıyla izleyiciye ulaştırmak. Biz de bunun için gerçekten çok kalabalık bir ekiple buraya geldik. Şu ekranda gördüğünüz o gazetecilik basın yayın dilinde, televizyonculukta kelebekler deriz. O kelebekleri daha da çeşitlendireceğiz. Ankara'dayız. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. NATO'nun önümüzdeki iki gün boyunca NATO'nun kalbinin atacağı yer, tüm dünyanın dikkatini çevireceği yer burası. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Şöyle izleyicilerimize yardımcı olalım. Şöyle bir gözlerinde canlandırsınlar. O bildiğimiz bina, ana bina hemen sağ tarafımızda kalıyor. Onun karşısında iki karşılıklı bina var. Biri Millet Kütüphanesi, diğeri etkinlik ve sergiler için kullanılan bir bina. O bina şu anda arkamda. Bu arada ekranda tabii görüyorsunuz Güldener Son Umut ve Deniz Kilisoğlu da benimle birlikte. Güldener Son Umut'un 18. NATO zirvesi takip ettiği, yerinde takip ettiği, birazdan döneceğim. Ama hızlıca ben bu burayı anlatayım. Arkamızdaki bu binada NATO merkezi olacak. Liderler zirvesi burada gerçekleşecek. Karşısındaki, yani şu anda bizim bulunduğumuz alanda Millet Kütüphanesi, burası basın merkezine çevrildi. 3000 yaklaşık 3000 gazeteci, basın mensubu akredite oldu. Bu önemli zirveyi takip etmek için hem Türkiye'den hem dünya genelinden gerçekten kalabalık, heyecanlı. Ankara bu heyecanı yaşıyor. Çok da iyi hazırlandı, özenle hazırlandı. Biz bunu Ankara'da dün geldik, sokaklarda gördük. NATO valisi olarak adlandırabileceğimiz bir alan var. İşte toplantıların yapılacağı alanlar, yabancı delegasyonun kaldığı oteller, o aradaki bağlantı yolları, o alana şu elimde gördüğünüz akreditasyon kartı olmadan giremiyorsunuz. Biz buraya iletişim başkanlığından geldik. Buradan iletişim başkanlığından buraya otobüsler işliyor. Otobüsler dışında buraya basın mensuplarının farklı bir şekilde gelmeleri mümkün değil. Çok geniş güvenlik önlemi var elbette. Ama şunu gördük bu sabahtan itibaren, herkes işini çok özenle yapıyor. Umarız böyle de devam eder. Zirve. Güldener Son Umut, 18. NATO zirveniz, yerinde takip ettiğiniz, içeriği konuşacağız elbette, çok kritik, tarihi bir toplantı olacak. Ama öncesinde şöyle bir 18 yıl NATO zirveleri ve Ankara'yı bugün burada şöyle bir izlenimler sizden alalım.
2: Hakikaten Ankara zirvesi şu ana kadar çok güzel bir şekilde düzenlendi. Akreditasyonun alınması, akreditasyon merkezinin belirlenmesi. Tabii benim dil sorunum yok. Dolayısıyla o yayına gelmeden önce de İtalyan meslektaşlarıma sordum. Onlar için de kolay oldu mu akreditasyon merkezini bulmak, QR kodla akreditasyonlarını almak, otobüse binmek diye. Onlar için de son derece basit olduklarını söyledi ki mesela bu zirve aslında Varşova zirvesinde 10. yıl dönümü mesela. 2016 gibi Varşova. Varşova zirvesinde özellikle Polonyalıların ilk NATO zirvesiydi. Türkiye'nin ikinci NATO zirvesi. Doğru. İstanbul'dan sonra. Onlarda biraz daha zorlu. Hem dil sıkıntısı yaşanıyordu, hem mekan sıkıntısı yaşanıyordu, hem de güvenlik önlemleriyle ilgili olarak biraz abartılıydı. Burada çok önemli güvenlik önlemleri var ama bizim iç akışımızı engelleyecek nitelikte değil mesela. O son derece önemli. Çok geniş çalışma alanları yapmışlar ama kümeler de yaptıkları için o kümeler esnasında çeşitli ülkelerden çeşitli basın mensupları var. Hiç birimiz Türk basını arasında aramızda bir rekabet var ama yabancılar arasında aramızda bir rekabet olmadığı için özellikle bundan sonra Fransız heyeti, İtalyan heyeti, Alman heyeti, İngiliz heyetindeki gazeteciler, meslektaşlarımızın ne istediklerini, ne çalıştıklarını, hangi haberin peşinde koştuklarına yönelik olarak bu bilgileri de çok basit bir şekilde elde edebileceğiz. O yüzden şu ana kadar nazar değmesin diyelim.
1: Önemli, önemli. Peki şimdi tarihi bir zirve deniyor İstanbul zirvesi ki önümüzdeki süreçte belki dış politika yorumlayanlar, dış politika çalışanlar, dış politika yazanlar atıfta bulunacaklar İstanbul zirvesine alınacak kararlara. Çünkü yeni bir stratejiden bahsediyoruz. Daha Avrupalı bir NATO'dan bahsediyoruz. Rusya var, yapay zeka var, Ukrayna Savaşı, Suriye meselesi. Çok da katılım var. Sadece NATO üyeleri gelmiyor bugün buraya. Deniz, kimler var burada?
0: Şimdi tabii,
1: daha doğrusu var derken gelecekler tabii, peyderpey geliyorlar.
0: Peyderpey geliyorlar. Şimdi özellikle şunun altını çizelim. Bir kere bütün NATO üyesi ülkelerin liderleri burada olacaklar.
1: 32 üye ülke.
0: Buna ek olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski burada olacak. Zaten Güldener çokça takip ettiği bütün herhalde 2022'den sonraki bütün zirvelerde vardı.
1: Var.
0: Dolayısıyla yine talepleriyle gelecektir diye tahmin ediyoruz. Buradan tabii Ukrayna'ya nasıl bir destek çıkacak özellikle bakmamız gereken noktalardan biri. Sadece o değil, Suriye Devlet Başkanı Şahra'nın da geleceğini buraya biliyoruz. Belli görüşmeler yapmak için bir vesile oluyor NATO toplantıları. Dolayısıyla Donald Trump örneğin Amerikan Başkanı geldiği zaman Şahra ile bir görüşme yapabilecek. Yine Ukrayna Devlet Başkanı ile bir görüşme yapabilecek. Rusya Devlet Başkanı'nı telefonla arayacak. Acaba bu Ankara'dan bir yeni ivme çıkabilir mi ki Vladimir Putin ısrarla İstanbul'a atıf yapıyordu. Dolayısıyla bu da önemli. Ama diğer taraftan yine Orta Doğu'dan isimler göreceğiz. Akşamleyin dört ülkenin dışişleri bakanı burada olacak. Asya Pasifik'ten yine gelen konuklar olacak. Dolayısıyla bütün dünyayı kapsayacak bir şekilde hem Orta Doğu hem Uzak Doğu'yu kapsayacak bir şekilde NATO'nun gündemine oturacak bazı toplantılar olacak. Oradan da Asya Pasifik'ten de savunma bakanları geliyor. Dolayısıyla çok kapsamlı bir toplantı göreceğiz biz burada.
1: Güldener, neye odaklanacağız biz bu zirvede?
2: Şimdi
1: nedir öne çıkan?
2: Aslında şöyle, tarihi dediğimiz vakit hani biz NTV olarak muhabirler, editörler bir araya gelip de bunun artık adı tarihi NATO zirvesi olsun diye biz kendimizin karar verdiği bir mesele değil. Bu zirveyi tarihi yapacak olan unsur alınacak olan kararlar. Bunlardan bir tanesi en önemli karar kuşkusuz şu. NATO'nun üye ülkelerinin nükleer güvenliği Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olmaya devam edecek. Fransa'nın bu yönünde bir önerisi vardı Amerika geri çekilirse ama Amerika Birleşik Devletleri ne Fransa'nın bunu telafi etmesine izin veriyor ne de bu konudaki tekilini bırakmak istiyor. Bu yüzden de bu devam edecek. Yine bu Ankara'da bundan sonra Avrupa kıtasının konvansiyonel güvenliği Avrupa'ya ait olacağının ilanı yine Ankara'da yapılacak. Bu da çok önemli bir karar. Bundan sonra 2028-30 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Asya'ya yönlendiği için bir takım imkan ve yeteneklerini Asya'ya kaydıracak ve Avrupa kendi kıta güvenliğini konvansiyonel kuvvetlerle kendisinin üstlenmesi gerekecek. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çekeceği imkan ve yeteneklerini hangi müttefik, hangi Avrupalı müttefik, hangi imkan ve yetenekle telafi edecek? Bunun kararı alınacak. Üçüncü önemli unsur savunma sanayi. Savunma sanayide büyük bir açık var. Üretim açığı var. Mühimmatın miktarını üretemiyorlar, yeterince üretemiyorlar. Bunu nasıl telafi edebileceklerinin kararını, yöntemini yine bu zirvede alacaklar. Sen de ifade ettin. Bunun bir de teknolojik boyutu var. NATO 3.0 dedikleri zaman tabii ki NATO'nun sadece bir müttefikler topluluğu değil, aynı zamanda bir cep telefonu gibi bir uygulama diye düşünelim. İçinde aplikasyonlar var, yapay zeka var, siber saldırılar var ve bunlara uyumlu olan kim ne olursa olsun uyumlu olan herkes buna dahil olabilecek. Bu önemli bir yenilik. Deniz de bahsetti. Bir tarafta İstanbul İşbirliği girişimi var 2005'ten kalan. Bir de şimdi Asya Pasifik var. Yani Cento ya da Sito zamanındaki tekrar canlanmıyor ama Kuzey Yarımküre'deki bütün güvenlik aktörlerini tek çatı altında birleştiriyor NATO. O da çok önemli. Hem Körfez ülkeleri hem de Asya Pasifik ülkeleri. Bu da yine burada kararı alacak ve ardından da tabii ki Ukrayna var, Rusya var, Çin var. Bunlar da ve ikili görüşmeler. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, Türk, Ukrayna ile muhtemelen Fransız olacak. Fransızın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen Ukrayna ile, Suriye ile, Amerikalı ile, Fransızla, Alman ile. Bütün bu sayede de bu NATO platformu insanların ikili üçlü görüşme yapmaları için E5 toplantısı yine burada olacak. Yapması için çok önemli bir zemin oluşturacak.
3: Sen ne dersin Deniz buna? Şimdi Trump tabii çok merak ediliyordu. Gelecek, gelmeyecek mi? Belki Ankara'da düzenlenmese gelmeyecekti. Bunu kendisi de söyledi. Şunu da görüyoruz. Avrupalı liderlerin bu zirveyi böyle Trump açısından kazasız belasız bir şekilde tamamlayıp ülkelerine dönme talebi. Burhanettin Duran İletişim Başkanı sana bir açıklama yapıyor. Bunu konuşmaya devam ederiz.
4: Hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Soru cevap varsa birkaç soru alabiliriz.
5: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da birçok liderle ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerin mahiyetinde bölgesel ve küresel gelişmelerin de son dönemde özellikle arttığını görüyoruz. Bu kapsamda görüşmelerden ne gibi çıktılar bekliyoruz?
4: Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek.
6: Efendim bu iki görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la da iki görüşme yapıyor. NATO zirvesi kadar önem veriliyor. O görüşmenin ana başlıklarıyla ilgili ne paylaşacaksınız? Ana gündem ne olacak?
4: Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
7: Bu zirvenin sonucunu da yüksekin başlıkları biliyoruz ama bir sonraki döneme zemin oluşturacak en önemli birkaç karar hangisi olacak?
4: Onları zirve bildirisinde göreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
8: Teşekkür ederim.

0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasını canlı olarak ekrana taşıdık. Soruları da yanıtladı Duran. Artık zirve yarın resmen başlayacak. Biz de öncesinde değerlendiriyoruz. Deniz Kilisoğlu Trump demiştik. Ankara'da olmasaydı gelmeyecekti demiştik. Bunu kendisi söyledi. Avrupalı liderler biraz da Trump'ı kırıp dökmeden bir şekilde kazasız belasız tırnak içerisinde şu zirveyi tamamlamak istiyorlar. Bunu da görüyoruz, yapılan yorumlarda okuyoruz. Çünkü olaylı zirvelerde olmuştu, öyle değil mi? Trump katıldı.
1: Bugünü, yani bugünü daha iyi anlamlandırabilmek için şöyle bir geriye sardığımız zaman 2018 zirvesi, Brüksel zirvesi. Şimdi şöyle, aslında Güldener detaylı olarak anlatır ama çok kısa bir anekdot olarak paylaşalım. Eski genel sekreter Jens Stoltenberg bir kitap yazmıştı ve o kitapta o zirveyi anlatıyor, ne yaşandığını. İçeride bu külfet paylaşımı meselesi konuşulurken Trump bir anda ben bu toplantıdan ayrılıyorum, içeride daha fazla kalmamı gerektirecek bir durum yok, bir anlamı yok diyerek tepkisini dile getiriyor. Ve NATO Genel Sekreterinin o dönemki Jens Stoltenberg'in aklından geçen cümleyi de kitaba iliştirmiş. Bu NATO'nun dağıldığı zirve olabilir diye düşünmüş. Dolayısıyla böyle krizli zirvelerden aslında başından itibaren o külfet paylaşımının ilk döneminden beri Donald Trump'ın gündeme getirdiği ama onun da zorlamasıyla üye ülkelerin harekete geçmeye çalıştığı fakat jeopolitik sıkıntılarla, savaşlarla ve pozisyon, Amerika'nın pozisyonlanmalarıyla birlikte artık bu işi bir dakika biz kendi dizginleri elimize almamız gerekiyor. İkna olduğu bir sürecin ardından zirveye geldik, Ankara zirvesine. Yani tartışmalardan artık bir stratejiye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla o külfet paylaşımı meselesinin bu Ankara zirvesinde de Güldener'in dediği gibi ilan ediliyor olması, yani Avrupa'nın güvenliğinden Avrupa sorumlu olacak ifadesi zaten tarihi yapacak noktalardan bir tanesi. O yüzden bu krizli zirvelerin ardından geldik ama hala İran Savaşı sebebiyle bizim istediğimiz destek bize verilmiyor eleştirileri üzerinden de konuşulduğunda bakalım burada neler söyleyecek, neler yapacak, o da tabii yine de merak konusu.
2: Barut ortamı var. Evet. Çünkü mesela son 48 saatte ABD Başkanı Donald Trump Giorgia Meloni'yi hedef alan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor sosyal medyada. Dün akşam geç saatlerde bizim toplantı, eş güdüm toplantısı yaptıktan sonra şey meselesi çıktı yine Arktik konusunda. ABD Başkanı Donald Trump Arktik'ten vazgeçmedi yönünde açıklaması oldu. İngiltere Başbakanı NATO tarihin en zayıf, en mustafi başbakanı. Çünkü doğru, istifa etmiş ve doğru, hiçbir görevi yok, hiçbir yetkisi olmadan ama yeni başbakan da daha gelmediği için geliyor ama hakikaten bir ne bileyim yani onların da kalbini kırmadan bir şekilde söylemek gerekirse bir bitki olarak geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı son zirvesi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez buraya gelebilmesi için eşinin de katılması için mahkemeden izin almak mecburiyetinde kaldı. Çünkü izinin eşinin yurt dışı çıkış yasağı var ve yolsuzluk iddialarından dolayı. Macaristan'da bir iktidar değişikliği oldu ama Macaristan'ın özellikle Ukrayna'ya mali yardımın devam etmesi için Orban'dan farklı bir politikası yok. Friedrich Merz son derece zayıf kendi ülkesinde, son derece zayıf bir şekilde. Yunanistan Başbakanı geliyor. Bir taraftan Türkiye ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor ama diğer taraftan da içeride de mutlaka bir gol atması gerekiyor. Ama elindeki top o kadar büyük, Türkiye'nin kalesi o kadar küçük ki o topun o kaleye girme ihtimali sıfır. Dolayısıyla bunlara böyle...
0: Başta barut kokusu var dedin. O evet, enteresan bir benzetmeydi. O patlar mı peki barut? Yani bir kriz yaşar mıyız sizce?
2: Yani şu anda o krizin yaşanmaması için Trump'ın hakikaten kendi kararı ve kendi davranışı medyada, sosyal medyada ne kadar görünmek istiyor ve kiminle ne kadar kriz çıkartmak istediğinin göstergesi. Ben patronum diyor ya, hem Benjamin Netanyahu'ya söyledi, G7'de söyledi. Özellikle 2018'in zirvede, 2019 zirvesinde Litvanya Cumhurbaşkanı itip en ön planda yer almak için kendisini ceketini ilikleyip öyle fotoğraf çektirmişti. O yüzden her şey mümkün.
1: Burada bir soru da ben sorabilir miyim? Bir ek niteliğinde attığı mesajları, yani Twitter'da paylaştığı mesajları böyle zirve öncesi bir onun müzakere taktiği olarak mı görüyorsun, yoksa bir dakika ben kriz çıkartmaya geliyorum sinyali mi veriyor?
2: Tabii müzakere taktiği. Evet. Müzakere doğru. Taktiği olarak. Onu hakikaten evet. Müzakere taktiği. İki kişiler yanında bir sarışın hanımefendi, adı şu anda gelmiyor. Ona dikte ediyor, formatlıyorlar ve o anda böyle gece sabaha kadar şey yapıyorlar. İçinde güzel şeyler de olacak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Belçika milli maçı var. Evet. İşte orada Belçika Başbakanı'nın ondan sonra Trump'la beraber burada nerede olduğunu bilmiyoruz ama burada beraber maç izlemeye yönelik olarak ABD'nin 250. yıl dönümünde Brüksel'de yapılan kutlamada bu karar alındı. Şimdi nerede izleyecekler onu bilmiyoruz ama beraber popcorn alacaklar muhtemelen ve oturup maç izleyeceksiniz. O yönü de var. Yani. O yüzden de eskiden her şey mümkündü, şimdi her şey mümkün.
0: Doğru. Biraz da Türkiye açısından konuşursak, Ankara açısından. Şimdi NATO 3.0 dedik, yeni bir strateji belirleniyor dedik. Avrupa'nın güvenliğinden artık Avrupa sorumlu olacak dedik. Türkiye bu işin neresinde olacak, bu Avrupa güvenliğinin, onu da konuşmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi olanaklarını, imkanlarını çekerken o yaratılan boşluk neyle, kimle, hangi ülkeyle dolacak?
2: Şimdi Türkiye açısından iki tane unsur var. Bir tanesi bu zirve hakikaten mümkün olduysa biraz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişisel girişimleydi. Hemen hatırlayalım, yani bu tarih meselesi. Nisan 2026'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı ile görüştü ve kendisinden iki tane talebi oldu. Bir tanesi bildirinin kısa olması için Türkiye'nin çaba göstermesi. İkincisi ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesi. Gelmesi için de ve ona da çekici gelmesi için de İstanbul İşbirliği girişimi, yani Körfez ülkelerin davet etmesini tabii. Tabii Körfez ülkeleri başladığı andan itibaren şöyle bir pazarlık oldu. Ya işte Ürdün'ü de davet edelim ama Ürdün'ü davet edersek Lübnan'ı davet etmemiz lazım. Abi ya Lübnan'ı da davet edersek Ürdün'ü, o zaman Irak'a. O çok genişleyecekti. Bunu İstanbul İşbirliği girişimiyle sınırlandırdılar Dışişleri tamam. Bakanları ve Pasifik'te. Ya ikinci mesele özellikle savaş, muharebe tecrübesine sahip asker. NATO içerisinde tabii az var. Üçüncüsü de savunma sanayi. Bu üç unsur hakikaten Türkiye'yi vazgeçilmez yapıyor ve Türkiye'nin katma değerini oluşturuyor.
0: Peki. Teşekkür ederim Gülden Ersoy, Umut, Deniz Kilisoğlu. Daha buradan yayınlarımız elbette devam edecek ama şimdi sizi yine evet külliyede ama başka bir noktaya götüreceğiz. Ahmet Örsoğlu ne bırakacağım sözü, onun da konukları var. Şimdilik bu noktadan nokta koyalım ama yayınlar devam ediyor elbette.
3: Tamam aradım. Hazır. Evet, NATO Liderler Zirvesi başlayacak, artık sayılı saatler kaldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da tarihin önemli zirvelerinden biri olarak değerlendirildi, açıklandı. Şimdi zirve için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Farklı noktalardan NTV olarak yayın yapmaya devam ediyoruz. Dışarıda, içeride, basın merkezinde farklı noktalardayız. Yayın konuklarım var. NTV Pasaport Programı sunucusu gazeteci Mete Çubukçu ve NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la hazırlıkları konuşacağız ama aynı zamanda önemli başlıkları. Öncelikle Mete Çubukçu'ya sormak istiyorum. Hazırlıkları nasıl buldunuz? Biraz önce Sayın İletişim Başkanı Burhanettin Duran da değindi hazırlıklara. Basın için geniş bir yer ayrıldı. Dünyanın farklı coğrafyalarından, ülkelerinden basın mensupları gelecekler. Siz ne gözlemlediniz?
4: Şimdi resmi olarak zirve yarın başlıyor. Fakat bugün sabah erken saatlerden itibaren hem Türkiye'den hem dünyanın çok farklı yerlerinden gelen gazeteciler, ki bir kısmı yukarıda. Millet Kütüphanesi'nde ki ayrılan yerlere yerleştiler. Dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi ve hakikaten çok iyi hazırlanılmış zirve için. Her katta neredeyse işte basın odaları, kurgu odaları, canlı yayın odaları, biraz önce ekibimizin bir kısmı dışarıdaydı. Biz burada içerideyiz. Her türlü olanak ve aylarca süren bir çalışma sonucunda, ki İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kendisi ifade etti, böyle bir şey gerçekleşti. Ben çok iyi geçecek diye düşünüyorum. Çünkü burada hakikaten, yani zirvede verilecek mesajlar kadar zirveye katılan, yani hem diplomatik misyonlara hem gazetecilere sağlanan olanaklar, onların yayın kolaylığı ve bunu bütün dünyaya yaymaları çok önemli. O açıdan bence kusursuz bir organizasyon ve zirve olacak gibi görünüyor.
3: Hüseyin Yılmaz'a döneyim. Şimdi yabancı basın mensupları yaklaşık 3000'e yakın akreditasyon var gazeteciler açısından. Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, farklı ülkelerden pek çok gazeteci buraya geldi, gelmeye devam ediyor. Onlar buradan çıkan son dakikaları ulaştıracaklar. Ne bekliyorsunuz? Bu zirve nasıl geçecek? Nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
5: Bu zirveden öncelikle herhangi bir kriz olmadan, yani müttefikler arasında bir kriz olmadan çıkması en büyük başarı kabul edilecek. Uluslararası basın da buna dikkat çekiyor. Özellikle Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte NATO'da biliyorsun Amerika ile Avrupa arasında bir ayrışma oldu. Hatta bugünkü Washington Post gazetesi şöyle yazmış. Bölünmelere atıfta bulunan konuşmalar yapmayın. Trump'ı kızdıracak açıklamalar yapmayın ve açıklamalarınızı kısa tutun. Trump sıkılmasın. Dolayısıyla da Amerikan heyeti bir anlamda Trump'ın burada herhangi bir şekilde Avrupalılarla karşı karşıya gelmesini istemiyor. Keza Avrupalılar da bunu istemiyor. Hatırlarsan geçen hafta Rutte, NATO Genel Sekreteri Washington'a gitti ve orada Trump'ın NATO'ya verdiği katkıyı kartonetlerle anlattı. Hatta Trump trilyonu diyerek Trump'ın birinci ve ikinci döneminde NATO'ya müttefiklerin yaptığı katkının 1.2 milyar dolar olduğunu, 250 milyar dolar daha katkı yapacaklarını söyledi ve bunun Eisenhower'dan bu yana en büyük liderlik olduğunu söyledi. Dolayısıyla Trump'ın suyuna gitti. Dolayısıyla da burada da en önemli aşamalardan bir tanesi bu zirvenin krizsiz olması. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyük rol düşüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ev sahibi hem de Trump'ın dilinden anlayan bir isim ve Trump güçlü liderleri seviyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iltifatlarda bulunuyor. Dolayısıyla da Avrupalıların yaşadığı bir takım çekinceleri Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek Trump'la ikili münasebetini kullanarak pekala gösterebilir. Bu da Türkiye'nin NATO'daki gücünü yansıtması açısından da önemli bir diplomatik kazanım olacaktır. Bu açıdan baktığımızda da buranın sonucunda en çok kazanan yine Türkiye olacaktır.
3: Peki bir kriz bekliyor muyuz? Hüseyin Yılmaz'ın bitirdiği yerden devam edelim. Sizce krizsiz bir zirve olur mu? Çünkü çok fazla uzlaşılamayan konu başlığı var. Onlardan belki de en önemlisi külfet paylaşımı.
4: Ya ben büyük bir kriz çıkacağını sanmıyorum. Ya tabii ki detaylarda bir takım yani sonuç bildirgesine belki yansıyacak. Çünkü bu tür zirvelerde hakikaten satırlar, paragraflar ya da paragraf arasında kelimeler çok çok önemlidir. Ama genel anlamda olacağını sanmıyorum. Çünkü sonuç olarak Avrupalılar da Trump'ın yaklaşımı, işte çok konuşacağız zaten 2-3 gün boyunca NATO 3.0 denilen yeni dönemi 3 aşağı 5 yukarı kabul etmiş durumdalar. Sadece belli ülkeler, yani Avrupa'nın belli ülkeleri bu katkı payı diyelim, ödeyecekleri paralar konusunda biraz daha çekinceleri var. Yani tam ödeyemeyebiliriz ya da vakti ayırabiliriz diye, ama genel olarak herkes bu durumu kabul etmiş vaziyette. İkincisi de Avrupa artık yavaş yavaş Amerika'nın tamamen olmasa bile görece boşaltacağı alanlardaki hem konvansiyonel hem de farklı alanlardaki işte yapay zeka vesaire uzay anlamındaki yükümlülüğünü yavaş yavaş alacak. Karargahları yavaş yavaş devralacak ki muhtemelen Türkiye'de bu karargahlardan birisine belki ev sahipliği yapacak. Ben büyük bir kriz çıkacağını sanmıyorum ama şöyle bağlayayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la, Trump da Şara ve Zelenski ile görüşecek. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye bu 360 derece politikası var biliyorsunuz. Sadece güney değil, kuzey, güney ve doğu batı hattında önemli bir ülke ve NATO planını buna göre yapması lazım derken hakikaten Orta Doğu'daki kriz demeyelim de ama görüşmeler ve gelişmeler, kuzeydeki gelişmeler bağlamında Trump'ın iki liderle görüşmesi ve Erdoğan'la görüşecek olması da bence bu açıdan Türkiye'nin yaklaşımını açısından önemli.
3: Şimdi zirve, NATO Liderler Zirvesi evet önemli ama bir yandan Trump'ın gelişiyle, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir devlet ziyareti çerçevesinde görüşecek olması nedeniyle de ekstra bir önem kazandı. Evet. Trump'ın ziyareti Türkiye-ABD ilişkileri düşünüldüğünde ne sonuç doğurur?
5: Şimdi Trump geçen hafta yaptığı açıklamada oraya gittiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok mutlu olacağı bir hediyeyle gidiyorum dedi. Bununla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Bir tanesi Kaan uçaklarına motordu. İkincisi F-35'ler üzerinden Türkiye'nin alımını engelleyen Katsa yaptırımlarına karşı Amerikan hükümetinin yapacağı bir girişim işte kongreye bir mektup yazılması ya da diğer adımların atılması. Bunun özellikle de 3 Kasım'daki seçimden önce yapılıyor olması önemli. Çünkü Trump hala çok güçlü ve hala kongrenin kontrolü cumhuriyetçilerde ve orada Trump yönetiminin vereceği bir mektup, yapacağı bir baskı Türkiye için ciddi kazanımlar sağlayabilir. Ve bu aynı zamanda NATO ilişkilerini de yansıyacak. Çünkü Türkiye F-35 sahip olursa, Kaan uçaklarının motorlarını aldığında Amerika'nın geri çekildiği, özellikle stratejik bombardıman uçaklarını geri çekmek istiyor Amerika NATO'dan. Orada onun yerini alabilecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu açıdan önemli. İki ülke aynı zamanda ilişkilerini, ticari ilişkilerini 100 milyar dolara çıkarmak istiyor. Şu anda 50 milyar doların biraz üzerinde ve orada da çeşitli ticari alımlar olabilir ve tabii bazı silah alımlarında, mühimmat alımlarında bir takım ambargolar var. Türkiye bunun sadece Amerika değil, NATO müttefiklerinin de bu ambargoları kaldırmasını istiyor. Dolayısıyla bütün bunlar önce Trump'la, çünkü yarın büyük görüşme, sonrasında da NATO'daki diğer müttefiklerle görüşülmesini sağlayacak. Bu anlamda Türkiye somut kazanımlarla bu zirveden ve Trump görüşmesinden çıkmak istiyor.
3: Peki, yayın süremiz sona geldi. Bir şey söyleyecekseniz.
4: Bugün başladık, erken başladık. Bütün Ankara'nın her yerinde, bütün arkadaşlarımız görevli, dışarıdaki ekibimiz, bizler buradayız. 7-8 NTV, yani dört başı mamur. Hem yorumcularımız da ana stüdyomuzdan, hem burada bütün arkadaşlarımızla birlikte bütün detayları vermeye çalışacağız. Yani iyi hazırlandık diyebiliriz.
3: Herkese kolaylıklar diliyoruz. Zirve yarın başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi, resmi karşılama töreni ve elbette buraya gelecek liderlerin basın açıklamaları, bu zirvenin sonuç bildirgesi 8 Temmuz'da çarşamba günü, bunlar da dikkatle takip edilecek ama oraya giden süreçte yaşanacak tüm gelişmeler elbette oldukça kritik ve takip edilmeye değer olacak.
6: 22 yıl sonra topraklarımızda yapacağımız NATO zirvesi, ağırlayacağımız konuklarla ilgili özel bir yayın yapacağız elbette yarın itibariyle. Bugünse ısınma turlarına diyelim, NTV olarak başladık. Bütün gücümüzle sahadayız, Ankara'dayız, başkentteyiz. İşte Ahmet Örsoğlu, Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteydi. Hemen onun öncesinde Ahmet Arpat'ı, Deniz Kilislioğlu ve Güldener Sonumut'la birlikte dinledik. Ben buradayım ve NTV muhabirleri de pek çok noktada. Canlı bağlantılarımızı sabah 10'dan itibaren yaptık, hatta daha da erkenden itibaren. Bu ekranda NATO zirvesiyle ilgili her şeyi izleyebilirsiniz. Şimdi bir mola. Hoşçakalın.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını. Her mevsimde, her havada.
1: Çatının güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Barajların doluluk seviyesi yaz aylarında artan buharlaşma ve daha fazla su kullanılmasıyla hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'da barajların %63'ü dolu. Doluluk oranı İzmir Tahtalı Barajı'nda %52, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta %65, Ankara'da ise %47 seviyesinde.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle. Gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.

0: Mutlu günler. Kupa günlüğüyle karşınızdayız. Gürkan Ak şansın Tokyo ile başlamıştı. Ben de stüdyoya eklendim. Değerli konuğumuz Bülent Timurlenk ile beraber. Bülent hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dün akşamki maçlarla başlayacağız. Hangisinde olmak isterdiniz? Norveç, Brezilya mı? Meksika, İngiltere mi?
1: Meksika, İngiltere, Azteca'da.
0: Azteca'da ilk yenilgi. İngiltere'nin müthiş galibiyeti, karakter, drama, her şeyi bir tarafa koyabiliriz.
1: Turnuvanın o maçın manşeti. En iyi maçı turnuvanın. Şu ana kadarki en iyi maçı. Yani öncesi, geçmiş hikayesiyle beraber nedir bunlar? Bir tanesi 2400 metrede bir stadyum ve İngilizlerin alışık olmadığı, ev sahibi Meksika'nın alışık olduğu bir stadyum. İki, 40 yıl önce 86'da Arjantin İngiltere'yi geçerken burada Maradona'nın marifetleri, unutulmaz maç o. Üçüncüsü de Meksika'nın bu stadyumda Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynadığı 10 tane maç var. 7 tane galibiyet, 3 beraberlik alması. Bunların hepsini birer tane hendek olarak kabul edersen, aslında bu maça kadar da İngilizlerin çok şaşalı bir futbol oynamadığı da ortada. Yani işte bir Fransa, belki yani bir Amerika bile daha iyi futbol oynamış olabilir grup aşamasında. Ama şöyle söyleyeyim, orada gladyatör olmak lazımdı Azteca'da. Olmayı başardılar bence bütün takım.
0: O gladyatör Bellingham mıydı yoksa Pickford mu?
1: Birkaç tane sayarım sana. Yani kesinlikle başta Bellingham. Evet, Pickford'un çok önemli 0-0 kendi kurtarışları var. Ama şöyle söyleyeyim, Meksika İngiliz kalesine 50 tane orta yaptı. Yani bu mesela Javier Aguirre açısından da çok tartışılacak bir gerçek. İngilizler topların büyük bir çoğunluğunu uzaklaştırdılar. Ama bence maçın püf noktası bu karşılaşmada İngilizlerin Meksika gibi sert, kemik sesleriyle oynayan bir takım karşısında ikili mücadelelerde daha fazla galip gelmeleri. Maçın en değerli istatistiği bence bu.
0: Orayı daha detaylandıralım ama önce Brezilya-Norveç diyelim. Peki. 2014 yarı final.
1: 2002'de
0: kime kupa bağlanır bilmiyorum, hani Neymar'ın sakatlanması mı yoksa Almanya'nın kusursuz oyunu mu? Ardından 18-22 çeyrek finalde veda eden, 23 kupaya katılan tek ülke, 5 dünya şampiyonu bir ülke. Ama dün akşam izlediğimizde, dün akşam için değil, grup maçlarını da katarım.
1: Bravo.
0: Sıradan bir Brezilya. Bunu söylerken üzülüyorum bir futbol sever olarak ama evet. Müthiş profesyonel, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Yetenek olarak bence geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar kalite açısından geride bir Brezilya, ama profesyonelliğinin, çalışmanın karşılığını sonuna kadar alan bir Norveç. Yetenek olarak Brezilya'nın yeteneğiyle Norveç kıyaslanmaz ama işte Dünya Kupası'nın özel kahramanları ortaya çıkıyor. Dün akşam da onları izledik.
1: Evet. Brezilya bu ülkede futbolun sevilme sebeplerinden bir tanesi.
0: Brezilya'yla Almanya yani, kaybettiğinde Türkiye deniliyor.
1: İlk naklen yayınların başladığı dönemde Brezilya'nın oynadığı şaşalı futbol, arkasına işte buraya Didi'nin gelmesi, biliyorsun buralardan çok hocalar geçti. Carlos Alberto Pereira'lar, Zico'lar, oynayan yıldızlar, işte en akla geleni başta tabii ki Alex olmak üzere. Brezilya bu ülkede çok sevilir ve Brezilya'nın oynadığı futbolun gözü hoş gelen görüntüsünün aslında bugün günümüz futboluna yenildiği gerçeği var. Çünkü futbol son 15 yıldır fizik mücadelenin, kondisyonun, yoğunluğun, geçiş oyununun, hızlı adamların oyunu. Brezilya'da yok mu? Var. Bir tane Vinicius Junior'la ama olmuyor işte. Yani geçmiş Brezilyalıları hatırladığın zaman Fransız milli takımının bugünkü kadrosu gibi ön tarafı her an tabela yapabilecek adamlarla doluydu. Çok değerli bir hocayla çalıştılar. Ben grup aşamasında güzel altını çizdin. Fas maçı zaten sinyali vermişti. Bu oyunu takip edenler bu kupada Brezilya'yı ilk dörde yazmıyorlardı yarı final adayı olarak. Ama diyorsun ki futbol topu bu. Futbol geleneği olan bir ülke. Her şeyi kazanmış Carlo Ancelotti. Şimdi dün maçın ardından biraz Brezilya medyasında eski futbolculara falan bakıyorum. İnanılmaz tepkiler var Brezilya milli takımına. Ve şunu söyleyenler de var. Bizim tek yıldızımız işte Neymar. neden maçta başlamadı diye. Bir futbol gerçeği var. Bu kadar da sakat olan bir adamın kadroya alınması. Eğer o alınmasa, onun yerine Joao Pedro alınsa santrafor noktasında neler yapabilir acaba? Bir de bir notta penaltı kaçırdı biliyorsun 0-0 iken Brezilya. Şimdi belli başlı takımlarda penaltı kazanıldığı zaman Haaland vurur, Cristiano Ronaldo vurur. Efendim İspanya'da Lamine Yamal vurur mu emin değilim ama yani İngiliz bir takımda dün işte Harry Kane vurur. Vurdu da. Vinicius Junior neden penaltı atmadı diye. Ancelotti açıkladı. Bizim dördüncü penaltıcımızdı dedi. Ve sağdaki penaltıcılar arasında üçüncü sıradaki adam penaltıyı attı. Kaçırdılar. Maçın kader anlarından bir tanesi. Çok genç bir santroforları var biliyorsun. Real Madrid'de tutunamadı. Onun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var.
0: Casemiro'nun çok sert kestiği pozisyon.
1: Evet. Bir de bir futbol gerçeği var. Yani bir futbol gerçeği var. Haaland sürekli oyunun içinde olan bir adam değil. O dakikalarda tartışabilirsin bile adamı. Yani. Ama olması gerektiği yerde inanılmaz bir enerjisini cebinde depolayarak diyeyim sana çıkıp dağıtıyor. Ve orada yaptığı kafa vuruşu mesela 1-0'da muazzam ikinci gol. Brezilya 5 kez önünde söylediğin gibi Dünya Kupası kazanmış bir takım. Arkalarından Almanlar geliyor. Almanlar turnuvadan ilendi. 3 kez bu kupayı kazanmış İtalyanlar turnuvada yok. Çeyrek finale doğru geliyoruz. Ve belli başlı ülkelerin turnuvada olmadığını görüyoruz. Bu kupada kazanmasa bile işte 74-78 2010'da final oynayan Hollanda'da evine gitti biliyorsun. O yüzden futbol biraz değişimin içindeyken ancak ve ancak Messi gibi bir süperstarın varsa tutunabiliyorsun. Öyle söyleyeyim.
0: Doğru. Norveç'le ilgili gazetelerimiz var. Onları da ekrana getirelim. Son 10 dakikamız kaldı.
1: Evet.
0: Hızlanmamız gerekiyor. Benim tabii bunu ayarlamam gerekiyor. İlk program. Ben de heyecanlı olduğumu belirteyim. Haaland'ı öne çıkaran başlık. Evet. Çünkü hak ediyor bunu.
1: Ancelotti'ye gönderdi.
0: 62 gol. Kesinlikle öyle. Evet. Sihirbaz Haaland eledi diyor. Brezilya'yı. Viking sambası diyelim bunun adına. Ya da Viking küreği diyebilirsiniz. Ama Haaland gerçeğini bir kez daha görmezden gelmemek gerekiyor. Fransa maçında oynasaydı ne olurdu? Soru işaretleri var. Bunu ilerleyen turlarda görürüz.
1: Sakladılar. Dinlendirdiler yani.
0: Solbakken şimdi teknik direktörler üzerinden de karşılaştırma yaparsak Solbakken 2020'den beri bu takımın başında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynuyorlar. Fransa'ya ayrı, Brezilya'ya ayrı bir futbol. Sonuç elde etmek Dünya Kupalarının gerçeği. Norveç o sonucu elde etti. Bir kez daha hatırlatalım.
1: Evet, İskandinavlar biliyorsun yani iklim gereği de kış sporlarında önde olan bir ülke. Ama bir taraftan da teknik direktör Solbakken 98 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Brezilya'ya karşı oynamış bir isim. Bir gelenek açısından Norveç'teki 3 tane oyuncu 94 Dünya Kupası'nda oynayan 3 oyuncunun çocukları burada oynuyor. Yani bu gördüğün gibi aslında hiçbir şey tesadüf değil.
0: Kesinlikle.
1: Tesadüf değil yani bu bir eğitimin, bu bir DNA'nın, bu bir saltanat gibi yani bu kendi içinde. Devamı o yüzden zaten Brezilya Norveç karşısında elenmesi büyük manşettir. Brezilya ne zaman elenirse mesela büyük manşettir ama Norveç başında favori değillerdi. Ortadaydı maç.
0: 90 olması gerekiyor. 90 Dünya Kupası'ndan sonra ilk defa son 16'da veda ediyor. Evet 90'da Arjantin.
1: Yani dediğim gibi bu saatten sonra yeni isimler lazım. Yani bu işler Casemiro, Neymar bunların üzerinden olmayacak gibi de duruyor yani. Sonuçta yani yükselen ülkeler var farkındaysan. Şimdi mesela Fransa bu haliyle önümüzdeki kupanın bile doğal adayı yani getirmediği adamlar Fransa'nın kadroyu almadığı adamlardan bazılarının Brezilya'da direkt 11 oynama ihtimali var. Mübalağalı konuşmuyorum yani.
0: Yok kesinlikle evet. Haklısınız. Schöldrup oyuna girdi. İnanılmaz bir katkı verdi.
1: Evet, Benfica'lı.
0: Belki o
1: Kerem Aktürkoğlu'nun da yedeğiydi oyuncu.
0: Aynı mevki kesinlikle öyle. Bir diğer Auschnes aynı şekilde oradan geliyor. Bravo. Ve o Sheldrup'un isminin kupa öncesi nasıl anıldığını biliyoruz. Ona rağmen kupada oynadı. Dün bence maçın yıldızlarından bir tanesiydi. İşte Solbakken'i tebrik etmek gerekiyor. Musa ve Soylot'u aldı. İki tane adamı koydu. Maçı çevirdi.
1: Aynen.
0: Teknik direktörlük hamlesi. Devam edelim. İngiltere, Meksika demiştik. Oradan hem gazeteleri verelim hem de konuşalım. Duygu, drama, karakter, acı. Yani Meksika, İngiltere'yi bilmiyorum. Nasıl anlatmak gerekiyor?
1: Müsaadenle bir şey de altını çizeyim. FIFA oyun topta kalma süresinin mümkün olduğu kadar uzamasını istiyor ya. Bir şeye baktım. Son bu sezon Galatasaray Fenerbahçe derbisi top 47 dakika sahada kalmış. Dün Brezilya Norveç maçında 63 dakika. 16 dakika daha futbol seyretmişiz. Bak 3-4 dakika olsa söylemem bu farkı. Maçtan maça değişir.
0: Maçta
1: 16 dakika.
0: Böyle bir 16 dakika. Sert maçta.
1: 16. Yani sen İngiltere'ye geçtin, kusura bakma ama hani bu bence futbol adına önemli. Türk futbolun ders çıkarması gereken bir şey. İngilizler açısından da şunu söyleyeyim. Şimdi çok iyi bir santroforum var. Bir önceki maçta Rashford, Madueke kanatları işlememiş. Değiştirmiş, Saka ve Gordon'u almış. Bu ikisine dün maçın ilk 20 dakikasında ortalıkta görünmeyen bir Bellingham top Meksika'da. Dünya futbolunun değişimi üzerine şöyle de bir şey söyleyeyim. Emin 15 sene önce Brezilya-Norveç maçında, İngiltere-Meksika maçında top %70'e yakın Meksika ve Norveç'te kalacak desem
0: kimse inanmazdı.
1: İnanmazdı. Yani Thomas Tuchel'in geçiş oyunu taktiğinde arka arkaya buldukları iki tane gol var. Ama şunu kabul edelim. Meksika çok starların böyle ön plana çıktığı, böyle sivrilen bir adamı yok. Raul Jimenez var biliyorsun şeyde, santrafor mevkisinde. Ama bir oyun karakterleri var. O oyun karakterliğinin sertliğine, yoğunluğuna dün İngilizler bence çok karakterli bir oyunla cevap verdiler.
0: Tuchel'in imza maçı da final devam edebilir tabii ki ama şu ana kadar bence Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea ile kazandığı final maçı bir de bu maç. Tuchel bence o bahsettiğiniz geçiş oyu dediğiniz için aklıma geldi. O maçtan çok ders çıkarmış. Kanat değişikliği, görevlendirme, çünkü 4-4-2 yaptı.
1: Bravo.
0: 5-3-2-1 yaptı. Hepsini denedi. İşte tecrübe böyle bir şey.
1: Bence de kariyer maçı olabilir. Yani Azteca'da hiç yenilmeyen bir Meksika'yı kupanın dışına etmek, bir diğer bir sahibi Kanada elenmişti. Gerçekten imza maçı olabilir ama dün yani Bellingham, Harry Kane, İngilizler 10 kişi kaldığında maç 2-1'di ve Meksika geri gelebilirdi. Yani topa sahipler, işte dediğim gibi oyun çeşitlemesinde hani biz dedik ya 60 küsur şut attık diye iki maçta. 50 orta yapmak futbolda hiç iyi bir fikir değil. Özellikle İngiliz savunmasına karşı.
0: Bülent Timurek, o kupa bittikten sonra zaten yani onu hani yazdık. Türkiye'nin neden başarılı olamadığını ayrı, o çok ayrı bir konu. Onu konuşacağız. Konuşulacaktır. Konuşulması da gerekiyor. Zorunlu. Ders çıkarılacak konu çok fazla. Oler'in başlığını ekrana getirelim. İngiltere, evet. Meksika ile ilgili gazeteleri de paylaşmaya, evet, devam ediyor. Yani taraftan İngiltere'ye onunla devam ediyor.
1: Bu Bellingham herkesi mest etmiş. Arjantinlileri de mest etmiş durumda.
0: Arjantin İngiltere yarı finali gözüküyor gibi, bir sürpriz olmazsa.
1: Evet, değişik bir şey olacak o da. Ama bir taraftan da şey var, yani buradan şimdi Kolombiya gelirse bir Güney Amerika Kupası finali gibi bir maç var orada, Arjantin-Kolombiya. Yani bir takdir edersin ki yeşil burundan çok daha fazla zorlar Kolombiya Arjantin'i.
0: Ama bazen işte o çok daha kolay geçmesi gereken maçların böyle oynandığını, zor geçmesi gereken maçların da Arjantin'in yıldızlarıyla ayrı mesele, o konuşacağız.
1: Tahminler bir yere kadar.
0: Kesinlikle. Hemen eşleşme ağacını da verelim. Fransa-Fas çeyrek finali, Norveç-İngiltere çeyrek finali. Portekiz-İspanya'dan şimdi oraya gireceğiz. Amerika-Belçika, evet. Balogun'un kırmızı kartı. Infantino'nun neden FIFA Barış Ödülü verdiğini biraz daha anlamış olduk gibi Trump'a. Evet. Arjantin-Mısır-İsviçre, Kolombiya ve oradan gelelim Portekiz-İspanya maçına. Portekiz. Ronaldo'nun son maçı mı?
1: İspanya maçı kazanacak demeye getiriyorsun.
0: Öyle gözüküyor.
1: Dün genelde katılmaz biliyorsun basın toplantılarına. Bayağı serzenişler de bulundu. Yani sonuçta herkes onun bir futbolu bırakmasını bekliyor. Senden geçti tavrı içinde. Ama pek oralı değil ama milli takıma bırakacağını düşünüyorum. Bu akşam 30 Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak iki tane komşu ülke. Biri yanında çok ufak kalıyor biliyorsun. Yani Portekiz. Yani
0: İber Yarımadası'nın küçüğü.
1: Küçüğü. Bence maç ortada, açık söyleyeyim. Çünkü Portekiz'in orta sahası isimlerinin ligdeki performanslarının hakkını verirse, bize iyi orta saha dedirten hakkını verirse, bence İspanya'yla kafa kafaya çarpışırlar. Tabi İspanya'da faktör şu, Lamine Yamal. Yani Lamine Yamal tek başına bir rakibi sürklase edebilecek bir futbolcu. Merakla bekliyorum ben de bu karşılaşmayı. Eninde sonunda buradan çıkacak olan takım bir şekilde yolda, yarı finalde Fransa'yı bulacak gibi görünüyor.
2: Öyle gözüküyor.
1: Ama Amerika ve söylediğim Balogun bu Dünya Kupası'nın bence en unutulmaz utanç kaynağı olacak.
0: İki tane manşetimiz var. Önce Abola'yı paylaşalım, ardından evet, da Balogun'a geçeceğiz. Kazanacağımızı hissediyorum diyor Ronaldo. Bunu akşam göreceğiz. Oradan gelelim Balogun'u. O manşeti de rica edelim. Ardından ben sözü Bülent Timurlenk'e bırakacağım. Bu kararı görünce, kartın iptalini, adını ne koyarsanız koyun, aklıma satrançtaki aptal matı geldi. İki hamledeki mat etme. Bu tabii oradaki o olumlu ama bu olumsuz. Infantino'nun Trump'a FIFA barış ödülü vermesini ben şimdi daha iyi anlıyorum. Söz sizde.
1: Bak, üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası'nda Ekvatorlu hakemin İtalya-Güney Kore maçında yaptıkları unutulmazdır.
0: Doğru.
1: Bir ev sahibine bu kadar kollayıp, yani onu oralara getirebilme fikri, ki onlar da yarı final oynadılar biliyorsun. Biz de üçüncülük maçını kaybetti Güney Kore. Dünya Kupalarında ev sahiplerinin kollanması yeni bir şey değil. Ama bu sahadaki hakemlerin düdüklerinden bağımsız kırmızı kart görmüş bir adamın kırmızı kart cezası ertelenmesi, niyeyse benim aklıma şey geldi. Şampiyonlar Ligi finali, yanlış hatırlamıyorsam 2003, Juventus United yarı finalde çok sevdiğim futbolcu Pavel Nedved cezalı duruma düşmüştü, tamam mı? Yani bir demişlerdi ki ya finale insanları cezalı göndermeyin diye. Balogun Amerika'nın en önemli santroforu. Dün biz bir maçı yorumlarken diyoruz ki Amerika'nın şansı azalabilir Balogun yoksa diye. Yani Infantino'nun ilk skandalı değil.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: İlk skandalı değil Infantino.
0: İlk skandalı değil, katılıyorum kesinlikle. Hemen günün programını verelim. Bülent Müller, çok teşekkür ederiz. İki gün ara vereceğiz. Perşembe yine burada olacağız. Evet. Günün programını paylaşalım. Saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi. Gece 03'te de Amerika-Belçika. Son 16 turu maçlarını izleyeceğiz. Noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, kupa günlüğü

0: Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de evlerde kişi başına yılda ortalama 93 kilogram gıda çöpe gidiyor. Mutfağımıza ulaşabilen gıdaları kaybetmemizin en büyük gizli suçlusu ise bilgisiz ve yanlış saklama alışkanlıklarımız. Peki hatayı en çok nerede yapıyoruz? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
1: Aslında en büyük hata maalesef gıda okuryazarlık karnemizin biraz düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü evet yanlış saklama yöntemleri dolayısıyla da gıdamızı israf edebiliyoruz ama Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 7'si 8'i tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Aslında gıdaların üzerinde ya tavsiye edilen tüketim tarihi var ya da son tüketim tarihi. Bunların arasındaki farkı bilmediğimiz için hepsine son tüketim tarihi muamelesi yaparak çöpe atıyoruz. Bu da maalesef gıdalarımızı israf etmemize neden oluyor.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: oldu. One Card yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. One Card'ın jest oldu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında, Bursa 30 derece. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var, Ankara 28 derece. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti, İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek, Antalya 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.
3: Tarihi NATO zirvesi özel yayını.
4: Tarihi NATO zirvesi jeneriğini izlediniz. Çünkü evet, 36. NATO zirvesi Türkiye'de Ankara'da yapılacak. Zirve yarın başlayacak. 2 gün boyunca devam edecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde. Bugünse evet 6 Temmuz pazartesi. Ancak biz bugün zirve başlamadan önce NTV olarak zirvenin ısınma turlarını deyim yerindeyse gerçekleştiriyoruz. Ve pek çok noktada karargahımız var NTV olarak ve yayınlarımızı pek çok noktadan yapıyoruz. Çok sayıda konuğu ağırlayacak Ankara. Belki de tarihinde ilk kez bu kadar çok misafiri ağırlayacak diyebiliriz. Ankara'da 50'ye yakın, 32'si NATO ülkesi lideri olmak üzere 50'ye yakın lideri ağırlayacak bir defa. Hükümet başkanı, devlet başkanı düzeyinde. Yüz civarında bakanı ağırlayacak ve üst düzey pek çok yetkili. Tabii buraya gelecek liderler kalabalık ekiplerle birlikte gelecekler. Onları takip etmek isteyen gazeteciler dünyanın her yerinden Ankara'ya akın etmeye başladılar. Yarın daha çok olacak bu.

0: akın. Biz de tabii NTV olarak yerimizi aldık ve gerçekleştiriyoruz yayınlarımızı. Ankara nasıl hazırlandı? Uzun bir süreden beri Ankara hazırlanıyor NATO zirvesine. NATO zirvesi NATO zirveleri içerisinde kendi içinde önemli bir yere sahip olacak. Eldeki konular gereği durum bunu gerektiriyor, öyle söyleyelim. Öte taraftan bir de tabii bizim ayrıca bir durumumuz var. Ev sahibi ülke olmamızdan ötürü. Hepsini yayınlarımızda konuşuyoruz. Hem yarına nasıl hazırlandığını, Ankara'nın, başkentin yarın olabilecekleri, kaldı ki bugünden itibaren de pek çok misafir gelmeye başladı. Ankara'da Kemal Öztürk'le beraberim şu anda yanımda. Birazdan canlı bağlantılarımız da olacak. NTV siyaset yorumcusu. Kemal Öztürk, Ankara uzun zamandır hazırlanıyor dedik ve buraya geldiğimiz andan itibaren de zaten bunu hissedebiliyoruz. Bu Ankara'nın, Türkiye'nin ve Türkiye'nin bugünkü yerinin hem diplomatik anlamda hem jeopolitik anlamda hep böyle yerini güçlendireceğini, altını çizeceğini söylüyoruz. Biraz buradan bakalım zirveye. Türkiye'nin tanıtımı, Türkiye'nin halkla ilişkileri, Türkiye'nin varlığını dünyaya anlatması, kendini anlatması açısından zirve ne getirecek bize?
1: Şimdi zirvenin iki ana arteri var. Birisi NATO'nun kendi içerisindeki değişim dönüşümü. İkincisi Türkiye'nin kendi bölgesindeki jeopolitik değişimlerden sonraki konumu, gücü, etkisi. Hı hı. Bunun içerisine savunma sanayini de eklediğimizde Türkiye kendi başına bu zirvede farklı bir şey yapmak istiyor. Dolayısıyla Ankara zirvesi, eğer NATO kendi içerisindeki değişimde tarihi kararlar alırsa, bundan sonra artık Ankara zirvesinde alınan kararlar, Ankara zirvesinde yapılan toplantılar diye atıflar yapılacak sürekli. Ama biz kendi başına 50 devlet başkanının katıldığı bir zirvenin anlamı şu: 50 ülkede canlı yayın yapmak demek. Bu milyarlarca insana tekabül edebilir. Yani Amerika'dan İngiltere'ye tutunuz, yani Suriye'den Orta Doğu ülkelerinden Polonya'ya kadar birçok devlet buradan canlı yayın yapacak, ama bunu dikkatle takip eden diğer ülkeler de var. Yani Rusya takip ediyor, Çin takip ediyor. Bu nedenle muazzam bir fırsat tanıtım açısından. Bizim bugün sabahtan beri hem şehirde gördüğümüz hem kartlarımızı alırken gördüğümüz İletişim Başkanlığı bu konuya çok iyi hazırlanmış. Arkadaşlarımızın oradan yaptığı yayınlarda da gördük. Biz de gittiğimizde gördük. Ben dünyada birçok zirveye katılmıştım ve en sıkıntılı konu medya mensuplarının hareket alanları, akreditasyonları, kartları. Bunlarda çok sıkıntı yaşarız genellikle. Şimdi 3000 gazeteciye akredite etmek, onları hareket edecekleri alanlar tespit etmek, hatta güzel çantalar hazırlanmış, hepsine birer çanta da hediye ediliyor. Onlara yayın yapacakları yerleri vermek, onlara frekanslar tahsis etmek başlı başına büyük bir organizasyon.
0: Tabii gazeteciler var, televizyon muhabiri var, kameramanlar var, foto muhabirleri var, dijital mecralara yayın yapan kuruluşlar var, dijital mecraların temsilcileri var. Yani artık sadece geleneksel medya gibi de düşünmemek lazım. Doğru. Medya dediğimiz çok daha kalabalık bir ekip. Hepsini ağırlıyor dünya çapında Ankara. O anlamda bunu da belirtmek istedim.
1: Mesela biraz önce NATO Genel Sekreteri Rutte bir video yayınladı o odasından. Şimdi eşyalarımı topluyorum, Ankara'ya gidiyorum. Efendim, hep beraber Ankara'ya gidiyoruz. İşte orada bunu konuşacağız, şunu konuşacağız. Video kapanırken Ankara'da görüşürüz diye mesela. Hani video yayınlayıp gönderdi. Şimdi bizim açımızdan siyasi olarak, iletişim olarak tarihi bir fırsat çıktı karşımıza ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki büyük değişimle beraber artan rolü, Amerika Başkanı'nın sürekli atıf yapması Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hani onun için gidiyorum Ankara'ya, o istediği için gidiyorum Ankara'ya gibi laflarından tutun da, Türkiye'nin bölgedeki gücüne atıf yapan cümleleri bizi daha fazla tabii öne çıkardı ve insanlar bize odaklanıyor. İkinci odaklanacakları konu savunma sanayimizdeki değişim. Yani Financial Times'tan tutunuz Orta Doğu'daki El Cezire'ye kadar herkes Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı, değişimi, yeni keşfettiği şeyleri, füzeleri, bunlar üzerinde konuşuyor. O da ayrı bir başlık olarak dikkatle üzerinde izlenecek. Şimdi biz nasıl parça parça konuları analiz ediyorsak, hı-hı, konuşuyorsak, yabancı medya da aynı şekilde bölüm bölüm ayırıyor. İşte Türkiye'li kısım var, savunma sanayi kısım, hı-hı, var, siyasi kısım var. Buradan yeni bir NATO perspektifi çıkacaktır. Bu NATO perspektifinin de güvenlik odaklı olacağını düşünmüyorum. Hı-hı. Daha fazla savunma sanayi pazarı gibi bir ortak pazar amacıyla bir deklarasyon bekliyorum. Fakat benim beklediğim diğer önemli konulardan biri siyasi değişimler, siyasi gelişmeler.
0: Yani, burada şunu mu vurguluyorsunuz? Amerika-Avrupa, evet, ayrımının mesela bu zirveyle keskinleşeceğini mi yoksa yumuşayacağını mı düşünüyorsunuz?
1: Evet, şimdi bu çok kritik bir konu. Atlantik Paktı'ndaki iç kavgalar ciddi boyutta. NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Trump, hı, fatura gönderiyor. Bütçeler artıyor ama bir taraftan siyasi kısımda ciddi tartışmalar var. Münih Güvenlik Zirvesi'nde gördük bunu. Ondan sonra yapılan Avrupa'daki yayınlar inanılmaz. Avrupa'ya güvenilmezden tutunuz, bizim kendimize yetmemiz lazım olana kadar büyük bir siyasi tartışma var. Şimdi Avrupa bana göre Trump dönemini atlatmaya çalışıyor. Yani bir kazasız belası şu 1,5 yılı bir atlatalım da sonra yeni Amerikan başkanıyla oturalım konuşalım kısmında. Amerika ise hazır Trump eline satırı almış, her şeye bir satır vururken, biz bu NATO'nun bütçesi artmışken oraya daha fazla silah satalım. Güçlerimizi oradan yavaş yavaş çekelim, Pasifik'e gönderelim. İlişkilerimizi daha farklı bir yere oturtalım. Dolayısıyla buradaki ikili görüşmelerde siyasi kısım ön plana çıkacak. Yani mesela Amerika-İtalya kavgası, değil mi? Son dönemde Meloni ile Trump arasındaki atışmalar, büyük sözler söylendi. Şimdi yan yana gelecekler. Mesela olayın magazin kısmında da çok şey göreceğiz. Trump'ın şakaları, laf sokmaları, efendim liderlerle
0: el sıkışmaları, mesela, beden dilleri. Yani
1: mesela ne yapacak Meloni ile?
0: O fotoğrafı çok analiz edeceğiz. Evet. O temasları çok analiz edeceğiz.
1: Mesela, evet, Türkiye-Amerika ilişkileri. Hı-hı. Şimdi 17 yıldan sonra ilk defa bir Amerikan başkanı resmi ziyarette buraya geliyor. Bu da enteresan bir süre. 17 yıl hiçbir uzun Amerikan süre, başkanı resmi ziyarette bulunmamış. Bunu özellikle ekliyor Amerika buraya ve Türk-Amerikan ilişkilerindeki problemlerimiz var bizim. Katsa var, F-35 meselesi var, Kaan motorlarının meselesi var. Ve bunlar bir hediyeyle geleceğim diyor Trump.
0: Haliyle böyle bir beklentiyi de yükselttiği için, böyle, evet, bir cümle söyleyerek geldiği için şimdi Ankara'da, burada yani katsalar konusunda belki bir girişim ya da işte Kaan uçak motorlarıyla ilgili bir şey, bir beklentisi var Ankara'nın. Buralarda somut kazanımlar elde edebilir miyiz?
1: Ben Kaan motorları ve Katsa konusunda somut adım bekliyorum. F-35 konusunda İsrail ve Yunan lobisinin yoğun bir çabası var Amerika'da. Çünkü biz F-35 programını aldığımızda Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki hava üstünlük tamamen değişiyor. Bizim zaten deniz üstünlüğümüz çok güçlü Akdeniz'de, hı-hı, ve Ege'de. Ama bir de hava üstünlüğünü sağladığımız takdirde burada bütün dengeler değişir. İşte bunu Amerikalılara ısrarla vurguluyor. Yunanlılar ve İsrailler. Yani bunu verirseniz böyle olur, şunu verirseniz böyle olur. Ama ben dün öğrendiğim bir şey var. O da Aselsan Genel Müdürü'nün ifadesi. Kaan uçakları da F-35'e denk gelebilecek güçte bir uçak. Hı-hı. Motorları aldığımız takdirde ve Kaan uçaklarını havaya uçurmaya başladığımız andan itibaren o dengeyi zaten değiştirecek Türkiye. Bu ne demek? Ege'de yeni pozisyonlar, İsrail'le ilişkiler, Yunanistan'la ilişkiler yeniden karmıracak, yeniden dengelenecek. Şimdi o nedenle Trump'ın burada bu üç konuda vereceği müjde ya da vereceği kararlar Türkiye'nin bölgedeki gücünü çok doğrudan etkileyecektir. Bir, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde de problemimiz var. En son raportörün vermiş olduğu raporlar son derece sıkıntılı. Şimdi o Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı'yla baş başa görüşmeler, Dışişleri Bakanları'yla görüşmeler var. Şimdi biz burada siyasi bir proaktif hamle yapmamız lazım. Çünkü sadece savunma sanayi ile NATO içerisindeki konumumuzla bunu başaramıyoruz. Yetmiyor bu. Siyaseten de bir ivmelenme ihtiyacımız var Avrupa Birliği ile. Bir kısmının tabu olduğunu düşünüyorum Türkiye'ye karşı, özellikle Fransa'nın, Almanya'nın bize karşı bir tabu düzeyinde tavırları var. Bunu kırmak gerekiyor. Mesela Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti, Brüksel merkezli o geniş çaplı, hı hı, sistemin bizimle barışmak istediğinin önemli göstergelerinden birisiydi. Yani Belçika ziyareti aynı zamanda Hollanda demek, aynı zamanda İngiltere demektir. O hat öyle çalışıyor.
0: Uzun da bir ziyaretti.
1: Çok güçlü bir ziyaretti aynı, evet, zamanda. Şimdi biz buna benzer bir ivmelenmeye ihtiyaç, hı, var. Yani Avrupa Birliği ile ilişkimizi düzeltmemiz, en azından küçük pürüzleri ortadan kaldırmamız, hı hı, lazım. Bu zirvede, o ikili görüşmelerde bunlar da sağlanabilir.
0: Peki. Şimdi bu zirvede bu ikili görüşmeler olacak, başka toplantılarda olacak, yan bir dolu etkinlikte olacak. Dolayısıyla katılımcı çok fazla ve katılımcıların ağırlığı da çok yüksek olunca, dünya liderleri olunca haliyle önlemler artırıldı. Şimdi önlemler artırıldı cümlesini belki de çok sık duyuyorsunuz. Günlerdir Ankara'da NATO zirvesiyle ilgili önlemler haberleri yapıyoruz ve her geçen gün zirveye yaklaştıkça bu önlemlerin seviyesi daha da artırıldı. Artık zirve yarın. O halde bir bakalım bugün itibariyle önlemlerde ne noktadayız? Yollarda ne noktadayız? Ankara'da Ankaralılar ya da bu vesileyle NATO için Ankara'ya gelecek konuklar hangi yolları kullanabilir, hangi yolları kullanamaz? Bağlantımızı Uğraş Bingöl'e yapacağız ve soruların cevabını Uğraş anlatacak.
2: Aa, öyle mi? Tamam abi. NATO Liderler Zirvesi'ne artık geri sayım başladı. Biz de şu anda Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde Kızılay Meydanı'ndayız. Kameraman arkadaşım göstersin size şu anda güvenlik önlemlerini. Şu an oldukça yoğun güvenlik önlemleri var burada. Senin de yayına başlarken sorduğun o önemli soru. Ankara'da Ankaralıların en çok merak ettiği soru. Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? Hemen onu söyleyelim. Çünkü bir kırmızı alan uygulaması yapıldı bu noktada. O kırmızı alan noktasına göre de birçok yerde trafik tamamen duracak. Nereler? Onları hemen sıralamakta fayda var. Özellikle tarihi de belirtelim. 7 Temmuz ve 8 Temmuz arasında, 7 Temmuz sabah 7'den itibaren 8 Temmuz tarihinde 23.59'a kadar bu yollar kapalı olacak. Tamamen kapalı olan yerleri söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı bulvarının tamamı, yine Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi'nin tamamı, Bahriye Üççok Caddesi'nin tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin bir bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin ve Dumlubular Bulvarı ve Çetinemeç Bulvarı arası da yine kapatılacak. Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ve Aşçı arası da trafiğe kapatılacak alanlardan bazıları. Bazı noktalarda şu anda bulunduğum alandaki gibi, Atatürk Bulvarı'nda olduğu gibi kısmen kapatılacak onlar. Liderlerin geçiş sırasında bu caddeler kısmen trafiğe kapatılacak. Hemen onları da söylemekte fayda var. Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Özal Bulvarı, yine Çevre Yolu Ortaköy Yuvaköy arası, Esenboğa Havalimanı bağlantı yolları ve TRT tam gün ve kesin kapalı yollar arasında olacak. Az önce saydığım yerler, az önce de bahsettiğim gibi liderlerin, konukların geldiği zamanlar kısmi olarak trafiğe kapatılabilecek. Yine Beştepe ve Külliye çevresindeki caddeler, şehrin ana bulvarları tamamen kapatılmayacak. Belli bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatılabilecek. Orada liderlerin gelişi ve yanındaki ekiplerin gelişine göre değişecek bu. Yine park yasağı da önemli. Birçok noktada park yasağı getirildi. Onu da hemen söyleyelim. Park yasağı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tamamı, etrafındaki tüm yollarda da park yasağı getirilmiş durumda. Yine Esenboğa ve Etimesgut Havalimanı bağlantı güzergahları, heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresi de, özellikle yine bu kısmı, Çankaya kısmını oldukça yakından ilgilendiriyor. Park yasağının olduğu alanlardan biri. Kamu kurumları, üniversiteleri, AVM otoparkları, market otoparkları, taksi durakları önü, iş yeri otoparkları, araç servisleri, karavan ve konteyner park alanları da yine bu park yasağının olduğu alanlardan biri. Özellikle vurgulamak gerekirse Kavaklıdere, Çankaya, Söğütözü, Beştepe, Bilkent ve Yıldızevler ve Kızılırmak çevresinde park konusunda güvenlik önlemleri artırıldı. Bugünden itibaren de bu park yasakları uygulanmaya başladı. Senin de söylediğin gibi Ankara'nın kalbindeyiz, Kızılay Meydanı'ndayız. Burada da oldukça yoğun güvenlik önlemleri var. Hemen hemen her noktada polis görmek mümkün. Yine kimlik kontrolleri yapılıyor. Ama trafik de şu anda gördüğünüz gibi hala akıyor. Düne göre, daha önceki günlere nazaran biraz daha az olsa da Ankara'da trafik burada azalmış durumda. Yani itibariyle bunun biraz daha azalmasını bekliyoruz. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi bu konuda kapalı yollarla ilgili, kısmen kapatılacak yollarla ilgili ya da park yasağının olduğu noktalarla ilgili de bir harita paylaştı. O haritada detaylı olarak Ankaralılar bunu görebilir. Yani bir noktadan bir noktaya gitmek isterse o haritaya bakabilir ve iki yer arasında gidebilecek en yakın konumu kendisi İletişim Başkanlığı'nın sitesine girerek bunu yapabilir. Evet, Ankara'da az önce de bahsettiğim gibi yoğun güvenlik önlemleri var. Tamamen kapatılacak yolların listesini söyledik. Kısmen kapatılacak yolların listesini de söyledik. Ama park yasağı da önemli. Özellikle az önce bahsettiğim alanlarda, otel çevrelerinde özellikle park yasağı getirilecek ve orada park edenlerin araçları da kaldırılacak.
0: Uğraş Bingöl anlattı. Ankara'daki haritayı da bir yandan ekrana getirdik. Ankara'daki kapalı yollar haritasını Uğraş anlatırken ekranda da izlemiş olduk. Yarın itibariyle daha da güncel olacak tabii bu harita ve kapanan yollar. Şimdi durum bu. Biz o halde gelin tekrar külliyeye gidelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Orada gerçekleşecek toplantıların büyük bir kısmı. Sabah bölümünde de yayınımızın bir bağlantı yapmıştık. Şimdi diplomasi deyince NTV'de öne çıkan isimlerden biri Deniz Kilislioğlu, diğeri Güldener Sonumut. Ve ikisi hazır şu anda yayında olmak için beni bekliyorlar. Deniz, az evvelki bölümde Güldener'in bu top, kale, gol metaforu vardı. Doğrusunu istersen burada epey bir teveccüh gördü, iltifat aldı. Sizi dinlemek çok güzel, çok keyifli. Ülkelerin öncelikleri, masadaki başlıklar, konuları için sizdeyiz.
3: Seda, teşekkürler. NATO zirvesi diyoruz. 32 ülke var. Hepsi elbette ki ayrı önceliklerle masaya geliyor. Ortaklaştıkları noktalar da var ama sonunda bir ortak bildiri çıkacak en nihayetinde. Uzlaşacaklar fakat farklı açılardan bakmak iyi olacaktır diye düşündük. Güldener Sonumut'la birlikte biraz Türkiye başta olmak üzere diğer ana ülkelerin pozisyonlarını konuşalım istedik. Şimdi evet, hep külfet paylaşımı diyoruz. Detaylara gireceğiz. Belli temel başlıklar belirledik Güldener'le. Ama masaya örneğin Almanya, örneğin Fransa, örneğin diğer önemli ülkeler, İspanya mesela çok tartışılıyor külfetle ilgili olarak. Nasıl önceliklerle geliyorlar? Türkiye'den başlayalım, hemen alt alta sıralayalım.
4: Şimdi Türkiye açısından önemli olan şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun, Avrupa kıtasının güvenliğinin konvansiyonel boyutundan geri çekildiği andan itibaren Türkiye'nin bu konuda hem askeri olduğunu, hem savaş tecrübesi olduğunu, hem savunma sanayine yönelik olarak bir hazırlığı var ve dolayısıyla kendi katkısında bulmaya hazır olduğunu, o %3,5'luk savunma hedefine hızlı bir şekilde zaten ulaşmak üzere ve bu çerçeve de Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşacağı boşluğu doldurmaya hazır olduğunu ve Avrupalı müttefiklerinde güvenliğinin burada da hakikaten kalkan olduğunu gösterecek. İkinci unsur mesela Almanya. Almanya için önemli olan unsur bu. Hakikaten Almanya özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süre güvenlik kalkanından istifade etti. Müreffeh bir ülke oldu ama artık elini cebine atmaya hazır olduğunu ve bu konuda da hem ABD'den bağımsız değil, ABD ile el ele savunma sanayini, askerini cepheye göndermeye hazır olduğunu ve buna 1 trilyon euro yatırım yapmaya hazır olduğunu söylüyor. İngiltere zor durumda çünkü Başbakan Keir Starmer arasında bir mustafi, bir hükümet krizi. Mustafi muhtemelen İngiltere'nin NATO tarihindeki en zayıf başbakanı buraya geliyor. Ama ona rağmen kurumsal açıdan hem transatlantik ilişkiler için, hem nükleer açıdan olsun, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefikler nezdindeki sözcülüğüne soymaya devam edecek. İtalya'da Giorgia Meloni, O da transatlantik ilişkilere önem veriyor ama her ne pahasına olursa olsun değil. Ve de Trump'ın da kendisine yönetmiş olduğu hakaretlere boyun eğmeyeceğinin sinyalini verecek. İspanya...
3: Yani aslında biraz ülkenin pozisyonunu korurken kendi profilini de kendi korumaya profilini çalışacak. De... En zor iş Meloni'nin işi gibi geliyor
4: kesinlikle,
3: bana.
4: Kesinlikle öyle. Öbür taraftan İspanya'da Pedro Sanchez iç politikada zor durumda. Buraya seyahat edebilmesi için eşiyle birlikte mahkemeden izin istemek mecburiyetinde kaldı. %2'lik hedefleri yerine getirmiyor. O son derece sorun teşkil ediyor ve dolayısıyla da kendi ülkesinde üst kapama ihtimali var. Onu en aza indirmeye çalışacak. Onun da hakikaten amacı bu. Arnavutluk bir başkan var. Arnavutluk önümüzdeki yıl zirveye ev sahip yapması öngörülüyordu. Ama ABD dedi ki %2'lik bile hedefi yerine getirmeyen bir ülkeye biz böyle bir imtiyaz sağlayamayız deyip ondan vazgeçti. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleerden de çekebileceği düşüncesiyle alternatif olarak kendi nükleer şemsiyesini öneriyordu. Polonya evet dedi, göz kırptı, Almanya neden olmasın dedi ama Amerika Birleşik Devletleri nükleer şemsiyesini muhafaza edeceği için Fransa şimdi kendi stratejik konumunu tekrar kalibre etmeye çalışacak burada. Macaristan var bir de. Bir de özellikle Rusya'ya yakın ülkeler var. Çek Cumhuriyeti ya da Slovakya gibi. Onlar da Rusya yaftalanmadan ondan sonra askeri yükümlülüklerle yollarını ve özellikle Trump'ın hışmını çekmeden bir yol izlemeye çalışacaklar.
3: Son iki üye İsveç ve Finlandiya çok yakınlar. En büyük tehdidi Rusya'ya karşı onlar da hissediyorlar tabii ister istemez. Onların öncelikleri ne?
4: Onların öncelikleri Arktik bölgesi bir. İkincisi de hakikaten konvansiyonel açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çekildiği bir dönemde acaba Almanya, Fransa, Türkiye gibi ülkeler onların doğu cephesinin güvenliğini sağlar mı? O konuda da o yüzden de çok yapıcı bir tutum sergilemeye çalışıyorlar.
3: Şimdi izleyicilerimiz için bir alt alta sıralayalım. Ne konuşacak liderler bu zirvede? Öncelikli olarak tabii külfet paylaşımı meselesi. Yani o bütçeden ne kadar pay ayırıyorlar savunma bütçesinde. Bunu konuşacaklar. Güldener'in söylediği gibi nükleer şemsiye bir önemli başlık. Konvansiyonel kuvvetler bir başka başlık. Savunma sanayi konusunda üretim kapasite gibi noktalarda ne yapıyoruz'u konuşacaklar. Ukrayna tabii bir başlık. Ortaklık meselesi, yani bu NATO içerisindeki ortaklık süreçleri nasıl devam ediyor? Bir de tabii AB boyutunu ayrıca biz kendimiz konuşacağız Güldener'le. Dolayısıyla bir bunları madde madde gidelim. Şimdi külfet paylaşımı meselesinde hep dedik ya, 2018'deki o Brüksel krizinden sonra ülkeler biraz daha harekete geçtiler. Trump'tan endişe ediyorlar. Dolayısıyla savunmayı kendi, yani Avrupa'nın savunmasını artık kendi elimize alalım duygusunu içselleştirmiş durumdalar. Bir önceki zirve, Lahey zirvesi, biraz daha vaatlerin verildiği, bu zirve uygulamanın olacağı bir zirve. Hangi ülke bugüne kadar iyi bir performans sergiledi, ivmelendi bu konuda? Hangi ülke hala sıkıntılı durumda?
4: Mesela iyi ülkeler arasında hakikaten çok geriden gelip bu önce ilk temel askeri standart olan %2, ardından %3,5 hedefe doğru giden ülkeler arasında mesela Polonya yer alıyor, mesela Almanya yer alıyor, mesela Finlandiya ve İsveç yer alıyor. Norveç bu hedefe çok yakın. Türkiye bu hedefe yaklaşmış durumda. Bir de tabii kötü öğrenciler var. Örneğin Belçika gibi, örneğin İspanya gibi, örneğin Portekiz gibi, örneğin düne kadar bu hedefi yerine getiren ama artık yerine getirmeyen Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkeler var. Tabii Baltik ülkelerinden Estonya, Litvanya ve Letonya gibi ülkeler bu hedefi yerine getiriyor kağıt üzerinde ama onların fiiliyatta katma değeri, özellikle asker sayısı ya da bütçelerin sınırlı olması hakikaten bir sorun teşkil ediyor. Bulgaristan ve Romanya yine sorun teşkil eden bir başka ülkeler. Yunanistan ise bütçe açısından sorun teşkil etmiyor. Çünkü onların hedefi her zaman Türkiye olduğu için Türkiye'ye yönelik olarak savunma harcamalarında bulunuyorlar. Dolayısıyla onların bir sıkıntısı yok. Bütün bunlar bu zirvede masaya gelecek. Ve Trump da bunun hatırlatmasında bulunacak.
3: Peki. Pek çok daha fazla başlık var ama sanırım başka bir noktaya doğru dönmemiz gerekecek. Biz yeniden Seda'ya bırakalım sözü ve sonrasında Güldener'le pek çok boyut yarın da konuşmaya devam edeceğiz zaten. Seda.
0: Peki Deniz Kilislioğlu, Gülden Ersoy Umut'u dinledik. Bir bağlantı yapalım. Gelin şimdi de bir canlı bağlantımız olacak. Bunun için Ahmet Örsoğlu bu defa NTV muhabiri bizi bekliyor ve Ahmet'in de yanında konukları var. Sizi dinliyoruz Ahmet.
5: Seda, teşekkürler. NATO Liderler Zirvesi'ne az bir süre kaldı. Hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Artık biz basın mensupları ne konuşulacak? NATO zirvesinde bir çözüme ulaşılabilecek mi? Pek çok önemli başlık konuşuluyor. NATO 3.0'ı çok defa konuştuk. Yeni savunma konsepti, yeni tehditler, bunları konuşacağız. Liderler de yarın ve ondan sonraki gün bunları enine boyuna detaylandıracaklar. Bir sonuç bildirgesi ortaya çıkacak. Yayın konuklarım var. Hüseyin Yılmaz, NTV Dış Haberler Müdürü, Mete Çubukçu, Pasaport Programı sunucusu ve gazeteci. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Ukrayna başlığı en önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Bu zirvede defalarca bunu konuştuk. Sizce bir sonuca varacak mıyız? NATO bir sonuca varacak mı? Rusya NATO içinde öncelikli tehdit olarak algılanıyor. Önlemler zaten Rusya'ya karşı alınıyor. Ama Türkiye'nin daha dengeli bir pozisyonu var Rusya'ya karşı da. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir sonuç çıkacak?
6: Ya öncelikle Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen desteğin teyit edilmesini bekliyoruz. Özellikle 90 milyar euroluk bir yardım bekliyordu Avrupa Birliği'nden. Avrupalı dostlarından Zelenski. Bunun önü açılmıştı. İlk 20 milyar doları aldı. Geri kalan 70 milyar euroluk kısmın da verilmesini istiyor. Burada Amerika'nın desteği biraz doğrudan çekilmiş görünse de aslında yapılan yardımlarla alınanlar Amerikan silahları. Orada bazı silahlara Trump onay vermiyordu. Bazı mühimmata, füzelere onay vermiyordu. Buralarda daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve hani caydırıcılık noktasında NATO'nun Ukrayna'nın yanında olduğunun altı çizilmesi isteniyor. Zelenski buraya geliyor. Zelenski aynı zamanda Trump'la da görüşecek. Dolayısıyla bu ikili geçmişte defalarca bir araya geldiler. İlk görüşmeleri epey bir sıkıntılı olmuştu Beyaz Saray'daki ama sonrasında arayı düzelttiler. Hatta değerli madenlerle ilgili anlaşma da yaptılar. Dolayısıyla da ilk noktada değiller. Ama istenilen noktadalar mı? Onu bu zirvede göreceğiz. Hem Avrupalı destek verilmesi anlamında Avrupalı müttefiklerin hem de Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği silah desteği açısından önemli olacak. Çünkü İran savaşı da etkiledi bu desteğin kesilmesini ya da mühimmatın biraz gecikmeli verilmesini. Burada bu zirve kapsamında aslında başka meseleler de konuşulacak. Yani kuzeyde biz Ukrayna Rusya savaşını konuşuyoruz ama güneydeki Körfez savaşı da İran'a yönelik savaş da buranın önemli gündem maddelerinden biri olacak. İstanbul Girişim Grubu da buraya geliyor. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar da Körfez'de yaşadıklarını anlatacaklar. Aynı zamanda Asya Pasifik'ten Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'da bakanlar da geliyor. Onlar da Asya Pasifik'teki gelişmeleri. Dolayısıyla da bu zirve en önemli ana gündemi, belki de baş gündem NATO ve liderler zirvesi ama yandaki toplantılar diğer zirvelerle birlikte başlı başına dünyanın birçok noktasındaki kritik noktalar ele alınmış olacak ve bu aslında NATO'nun biraz daha içine döndüğü, özüne döndüğü anlamına da geliyor. Neticede NATO bir savunma paktı. Dolayısıyla da savunma konusunda müttefikleriyle ortak hareket etme noktasında. Orada da bazı eksikleri varsa o eksiklerin giderilmesi noktası.
5: Hüseyin Yılmaz'ın bitirdiği yerden devam edelim Mete Çubukçu. Rusya-Ukrayna savaşı sonucu erecek mi? Çok defa konuşuyoruz. Trump öyle zannediyoruz ki bir mekik diplomasisi yapıyor ve yapacak. Bundan önce hem Putin'le hem Zelenski'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Şimdi çarşamba günü Zelenski görüşmesi sonrasında yine bir Putin telefon görüşmesi olabilir deniyor. Ne sonuç bekliyorsunuz?
7: Ahmet, burada iki tane nokta var. Birincisi, Trump ilk göreve geldiği vakit Putin'le olan görece yakınlığını biraz daha mesafelendirdi. Yani ilk başta daha övgü dolu sözler söylüyordu. Ukrayna ve Zelenski'yi daha fazla eleştiriyordu. Oradan biraz daha uzaklaştı. Avrupalılarsa desteğini devam ettireceklerini söylüyorlar. Yani Trump hem evet Ukrayna'nın arkasındayım ama bu yükleri de Avrupa alsın noktasına getirdi. Biraz önce Rutte bir Twitter mesajı yayınladı. Belki görmüşsünüzdür. Spor kıyafetle Ankara'ya yola çıkıyorum dedi ekibimle birlikte. İşte bu savunma harcamalarını bölüşüyoruz dedi ve ikinci nokta olarak da Ukrayna konusuna değindi. öğleden sonra orada olacağız mesajını verdi. Burada Ukrayna ile ilgili Ukrayna'ya destek ve özellikle Avrupalıların artan desteğini ve daha fazla Amerika yerine onların inisiyatif alacağını muhtemelen göreceğiz. Dediğim gibi Trump da o ilk baştaki Hüseyin'in bahsettiği eleştirel noktada değil, eleştirileri var ama biraz daha yakınlaştı. Çünkü Rusya'nın da ikna olmadığını bir şekilde gördüm. İkinci madde olarak bu önemli. Bir nokta daha var. Yani Türkiye'nin aslında öne çıkardığı, yani işte şey odaklanıyoruz, Ukrayna'ya odaklanıyoruz, savunma harcamalarına odaklanıyoruz. Türkiye 360 derece konsepti var. Yani 360 derece demek sadece Türkiye, evet Avrupa güvenliği çok önemli ama oraya sadece odaklanmayalım. Türkiye'yi de içine alan, güneye de inen Orta Doğu, Akdeniz bölgesinde, Doğu Akdeniz'de içine alan bir yumuşak bir güvenlik şemsiyesi öneriyor. Çünkü tehditler, yani İran krizinde de olduğu gibi, Gazze'de yaşananlarda olduğu gibi, NATO'nun doğrudan olmasa bile oralarda da bir inisiyatif geliştirmesi ve yeni planlama yapması gerektiğini söylüyor. Bence bu önemli.
5: Teşekkür ediyoruz. Anlatmayı sürdüreceğiz elbette. Gelişmeler oldukça bunları da aktaracağız. Şu hatırlatmada da bulunalım. Bugün 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın açıklaması gerçekleştirecek elbette. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda da önemli mesajlar verecektir Rutte.
0: Rutte'nin mesajlarını dikkatle takip edeceğiz elbette. Verilecek diğer bütün mesajları olduğu gibi yayınlarımızda söylüyoruz. Evet, bölgesel krizlerin, savaşların, yeni güvenlik tehditlerinin olduğu bir dönemde Ankara'daki bu zirve çok önemli ve biz de zirve boyunca öne çıkan bütün başlıkları, verilen bütün mesajları NTV ekranında NTV izleyicisiyle buluşturacağız. Elbette şimdilik bir veda ediyoruz. Saat başında 13'te Ahmet Arpat karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını. NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
7: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
9: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
10: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
11: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
10: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zamlarıyla birlikte sosyal yardımlar da değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi ödemelerde enflasyon farkı kadar artış oldu.
2: Haziran enflasyonu ile birlikte yeni memur maaş katsayısı %13,52 oldu. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 liralık yaşlılık aydığı 7.277 liraya yükseldi. Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13.879 liralık evde bakım yardımı 15.755 liraya çıktı. %40-69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5.103 lira 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylıksa 7.675 liradan 8.690 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5.103 lira ödenirken bu tutarda 5.793 liraya çıktı. Memur maaş katsayısındaki %13,52 artış, sosyal ve ekonomik destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 7.484 lira, ilköğretim öğrencisi için 11.226 lira, orta öğretim öğrencisi için 11.975 lira, yüksek öğrenim öğrencisi için ise 13.472 lira oldu.
1: İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine sağlanan destek 2 yıl daha uzatılıyor. İmalat sanayine 2026 yılında 51 milyar lira, 2027 yılında 62 milyar lira ve 2028 yılında 75 milyar lira olmak üzere 3 yılda toplam 188 milyar lira tutarında istihdam desteği sağlanacak. Karar geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasada yer aldı. Mevcut uygulamada olduğu gibi teşvikler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla KOSGEB tarafından yürütülecek. Finansman ise İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaya devam edecek. Destekten 2025 yılı sigortalı çalışan sayısını koruyan imalat sanayi işletmeleri yararlanabilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası blog sayfasında yayımlanan bir analizde jeopolitik gelişmelerin dış ticareti nasıl şekillendirdiği mercek altına alındı. Yazıda ikinci çeyrekte enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin ihracattaki güçlü seyir sayesinde önemli ölçüde dengelendiği belirtildi. Sıkı para politikası etkisiyle devam eden iç talepteki zayıf görünümün de ithalat kompozisyonunu değiştirerek dış ticaret dengesindeki iyileşmeye destek verdiği kaydedildi. Bu gelişmelerin ve enerji fiyatlarında başlayan normalleşmenin cari açık üzerindeki baskıyı önceki aylara kıyasla azalttığı ifade edildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastırdı. Madeni hatıra parası halen tedavülde bulunan 2 metalli 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarihle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken, böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle Dolar yurt dışında güçlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla altın fiyatlarını da baskılıyor. Altın yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden uzaklaşmaya devam ediyor. Yabancı bankalar da tahminlerini aşağı yönlü revize ediyor.
2: Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beraber ortaya çıkan enflasyon endişeleri sürüyor. Faizlerin hala yüksek kalacağı beklentisi hakim. Yatırımcı güvenli liman olarak doları seçti. Tüm bu gelişmeler altını baskılıyor.
3: Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. E peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor.
2: Yabancı bankalarda altın tahminlerini güncelliyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026'nın 4. çeyreği için ons başına 4800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley ve UBS 2026'nın 2. yarısında ons başına 5200 dolar öngörüyor. Deutsche Bank 4800 dolarlık tahmin açıklarken JP Morgan 4500 dolarlık beklentisini paylaştı.
3: Tabii ki yıl başındaki altın tahminleri de şu andaki altın tahminleri birbirini tutmuyor. Tutmaz, tutma ihtimali de yok. Ama tabii ki Amerika-İran savaşı bütün dengeleri bozdu ve değiştirdi.
1: Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla Ağustos'ta üretim artışına devam edeceğini açıkladı. Karar, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte küresel arzın artacağı ve petrol fiyatlarının baskı altında kaldığı bir dönemde alındı. Grup, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan benzer artışlara ek olarak Ağustos ayında günlük üretim kotasını 188 bin varil arttırma konusunda anlaştı. OPEC'le Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefik üreticileri kapsayan OPEC artı bünyesindeki 7 çekirdek üye Nisan-Temmuz döneminde de üretim kotalarını günde yaklaşık 800 bin varil arttırmıştı. Karar sonrası Brent petrol 71 dolara geriledi. Ve sırada piyasalar var değerli izleyenler. Hemen bizim borsamıza bakalım. Önce BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,77 yükselişle 14.531 puan seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde, daha doğrusu günün ilk yarısında hiç eksi tarafa geçmedi BIST 100 endeksi. Yukarıda 16.029 puan şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye, işlem hacminin de 90 milyar lira civarında olduğunu belirtelim. Geçen hafta Cuma günü %4,7 düşen bankacılık endeksi bugün %0,8, %0,9 kadar yukarıda. Hizmetlerde %1,5, ticarette %1,7 yükseliş var. Ulaştırma ise %3'ün üzerinde primle şu anda günün ilk yarısında en çok yükselen alt endeks oldu. Para piyasalarında dolar 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş seviyesinde. Sabah yayınımızda da söylemiştik, dolar endeksi yine 101 seviyesinin hemen üzerine geri döndü. Geçen hafta 100,1'lere kadar düşmüştü. Bu yükselişte euroyu bir miktar gevşetti. Sterlini bir miktar gevşetti. Euro dolar karşısında 1.1410 seviyesinde, sterlin de 1.3330'larda işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakalım. Güçlü dolar karşısında altın elbette zorlanıyor. Sabaha göre kayıplarını bir miktar daha arttırmış ve 4140 dolara doğru geri çekilmiş. Altının ons fiyatı %0,81 aşağıda. Doların yeniden güçlenmesiyle petrol fiyatlarında da az önce ifade ettiğimiz üzere 72 doların altında bir fiyat var. 70 aşağıda, 72 yukarı da 2 dolarlık bir bant içerisinde yaklaşık olarak bir hafta 10 gündür işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Büyük oranda Brent petrol varil fiyatı için. Yurt içinde altın fiyatlarına bakıyoruz. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.231 lira. Çeyrek altında 10.197 lira yine bankalar arası piyasada. Şimdi konuğumuza döneceğiz değerli izleyenler. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ederim Murat Bey. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Geride bıraktığımız hafta enflasyon rakamlarını aldık. 6 aylık gerçekleşmeleri gördük. Alt başlıklara da bakıldığında enflasyon rakamları beklentiler doğrultusunda gelse de piyasalarda özellikle bizim borsamızda faiz indirimlerinin bir miktar daha ötelenebileceği beklentisiyle cuma günü özellikle bankacılık endeksinde bir satış gördük. Cuma günü ve bugün yeni haftanın ilk günü nasıl değerlendirelim? Rakamların etkisini siz nasıl bakıyorsunuz borsada, buyurunuz.
4: Evet, enflasyon rakamlarına baktığınızda göreceli olup bir iyileşme söz konusu. İlk 4-5 aylık periyotta oldukça yüksek bir tempoda enflasyonun arttığını görmüştük. Fakat son gelen rakamlar özellikle tarım ve temel gıda fiyatlarında göreceli bir iyileşmenin etkisiyle aşağı yönlü oldu. Muhtemelen Temmuz ayı enflasyonunda da beklentilerin bir parça altında bir gerçekleşme olacaktır. Geçen sene malumunuz 2.06 idi Temmuz ayı enflasyonu, bu yıl onun altında gelecektir. Ağustos'ta da böyle bir potansiyel var. Dolayısıyla Merkez Bankamızın bu 3 aylık periyot içinde para politikasında biraz daha gevşemeye dönük adımları atma potansiyelinin de arttığını unutmamak lazım. Tabii bu birden faiz indirme şeklinde olacağı biraz şüpheli. Daha çok fiili fonlama faizinin politika faizine indirilmesi yoluyla bir iyileştirme gerçekleştirilebilir. Tabii borsamız sadece bu faiz hikayesini veya enflasyon hikayesini alıp satmakla meşgul değil. Özellikle bugün ve önümüzdeki iki gün devam edecek olan NATO zirvesi, NATO zirvesinden çıkacak haberler, oradaki basın toplantıları, Amerika-Türkiye ilişkileri, sonuç bildirgesinde Türkiye'yi ilgilendiren hususların nereye doğru evrileceğiyle ilgili de bir beklenti içinde biraz daha pozitif bir beklenti olduğu görülüyor piyasaya baktığınızda. Bunun da etkisi borsa bugün biraz daha yukarı yönlü başladı. Mali sektör herhangi bir satış baskısı yemiş olsa da geçtiğimiz cuma ve perşembe günü bugün göreceli bir toparlanma söz konusu. Ben önümüzdeki dönemde mali sektöründe endeksi yukarı çekecek hareketler içinde olabileceği kanaatindeyim. Ancak tabii gerek ekonomik gelişmeler gerekse siyasi gelişmeler önümüzdeki birkaç aylık periyotta dikkatli şekilde takip edilmeli. Özellikle NATO zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye ve yakın coğrafyayı ilgilendiren süreçlerin Türk ekonomisine etkisi de dikkatli takip ediliyor diye ifade edebilirim.
1: Mustafa Bey, NATO zirvesi yarın başlayacak, 36. NATO zirvesi, piyasaların beklentilerine de değindiniz. Özellikle Kaan uçak motoru bu beklentiler içerisinde yer alıyor. Yine yazıldı, çizildi geride bıraktığımız hafta. Onun dışında jeopolitik rollerin tekrar dağıtılması ya da konuşulması konusunda, ikili anlaşmalar konusunda, enerji yolları konusunda hani birçok beklenti, birçok sonucu merak edilen soru ve de konu var. Bunları bir sıralamaya koyacak olsanız siz hani özellikle piyasaların en çok baktığı, en çok beklediği unsurlar olarak Amerika ile ilişkileri de buraya ekleyebiliriz. Hani nasıl bir sıralama yaparsınız acaba?
4: Bir numaraya katsayı yazmak lazım. Buradaki bazı yasaklamaların ve finansal anlamda sıkıntı yaratabilecek süreçlerin kaldırılması gerekiyor. Eğer böyle bir şey olursa bu finansal piyasalar tarafından oldukça olumlu karşılanacak. Tabii az önce ifade ettiğiniz gibi uçak motoru F-35 sürecine tekrar belki geri dönüş ardından baktığınızda altyapı yatırımları ile ilgili bazı büyük fonların daha önce yaptığı görüşmelerin neticeleriyle ilgili ipuçları gibi hususlar da takip edilecek. 4 tane temel unsur var az önce ifade ettiğim üzere. Bunların gerçekleşmeleri veya ne yönde gerçekleşeceği finansal piyasalar tarafından ciddi derecede izlenmekte. Dolayısıyla bunlarla ilgili haber akışı da en azından kısa vadede finansal piyasaların yönünü belirleyecek bir haber akışı olacaktır.
1: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız, mutlu günler diliyorum.
4: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz kripto para piyasasının değeri 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 1 trilyon dolar eridi. Yılın ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran savaşı ve bu sebeple tırmanan jeopolitik gerilim, artan enflasyonist baskılar, merkez bankalarının sıkı para politikalarına geri dönmesi, dolara olan talebin artması ve bütün bunların doğal sonucu olarak tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların doğal sonucu, doğal sebebi, hepsi beraber yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden oldu. Kripto piyasasındaki tüm paraların toplam değerini ifade eden total market bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azaldı. 2 trilyon 36 milyar dolara geriledi. Bitcoin yılın ilk yarısında %33, Ethereum %47 değer yitirmiş durumda. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Türkiye'nin önemli bir küresel havacılık merkezi haline geldiğini bildirdi. Açıklamayı Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mary Owens yaptı. Owens, Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumuyla modern havalimanı altyapısına ve güçlü havayolu ağlarına yaptığı önemli yatırımlar sayesinde kendisini önemli bir küresel havacılık merkezi olarak konumlandırmıştır dedi. Owens, Türkiye'nin bu rolünü daha da güçlendirmesi için önceliğin maliyet açısından rekabetçiliğini koruması ve istikrarlı, öngörülebilir bir düzenleyici ortamı sürdürmesi olduğunu kaydetti. Bitirdik efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılar son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenildi. İskandinav temsilcisi 79 ve 90. dakikalarda Haaland'ın attığı gollerle öne geçti. Brezilya'nın tek golü 90+10'da penaltıdan Neymar'dan geldi. Erling Haaland turnuvada 7 gole ulaşarak Mbappe ve Messi'yi yakaladı. 24 yıllık şampiyonluk hasretini bitiremeyen Brezilya'da Neymar milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu 130 maçlık milli takım kariyerini noktaladı. Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere Norveç'le eşleşti. Son 35 dakikayı 10 kişi oynayan İngiltere'de Bellingham 2 golle yıldızlaştı. Penaltıdan takımının 3. golünü atan Harry Kane ise kupada 6. kez fileleri sarstı. Norveç-İngiltere çeyrek finali 12 Temmuz'da oynanacak. Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD'nin santrforu Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart iptal edildi. Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Futbol dünyasından bu karara tepki gelirken Amerikan Başkanı Trump adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim açıklamasını yaptı. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika teknik direktörü Rudy Garcia ise bu kararı 1 Nisan şakası olarak nitelendirdi. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Anlaşmayı duyuran Sarı Lacivertli Kulüp, futbolcumuz Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır ifadesini kullandı. Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turundaki son maçına çıkacak. Ay Yıldızlılar bugün İsviçre'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 19'da başlayacak. 5 maçını da kazanan Türkiye C grubunda zirvede. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi garantilemişti. Kırmızı Beyazlılar bu karşılaşmanın ardından 2. turda J grubunda yoluna devam edecek. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Kadınlarda Świątek ve Rybakina'nın ardından Sabalenka da turnuvaya veda etti. 4. turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Naomi Osaka'ya karşı set kazanamadan 4. turda elendi. Japon tenisçi maçı 2-0 kazandı ve Wimbledon'da ilk kez çeyrek finale yükseldi. Yaşayan efsane Novak Djokovic ise kazanmaya devam ediyor. Sırp tenisçi Rus raket Roman Safiulin'i 3-1 yendi. 1 numaralı seri başı Jannik Sinner'de Japon rakibi Mochizuki'yi

0: İçi Er Meydanı'nda düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 49 dakika süren mücadeleye Erkan Taş, Feyzullah Haktürk'ü yenerek kariyerinin ilk Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı. Gelecek yılın ağlığı için yapılan açık artırmada ise Ufuk Özünlü üst üste 3. kez Kırkpınar ağası oldu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Barajların doluluk seviyesi yaz aylarında artan buharlaşma ve daha fazla su kullanılmasıyla hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'da barajların %63'ü dolu. Doluluk oranı İzmir Tahtalı Barajı'nda %52, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta %65, Ankara'da ise %47 seviyesinde.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Kırsal Kalkınma Günü bugün. Dünya gıda üretiminin %80'i aile çiftliklerinde gerçekleşiyor. Buna karşı dünyanın en yoksul insanlarının %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. 1 milyardan fazla insan çok boyutlu ve şiddetli yoksullukla karşı karşıya. Bunların yarısından fazlası çocuk. Ve kırsal nüfusun yarısı sağlık hizmetlerinden yoksun. Tüm bu nedenlerle kırsal kesimde yoksulluğa son vermek, iklime dirençli geçim kaynakları oluşturmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nün kutlanmasını sadece törensel bir jest olarak değil, anlamlı eylemler için bir katalizör olarak tasarladı. Çünkü kırsal kalkınma sadece coğrafyayla ilgili değil, yoksulluk, eşitlik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle de ilgili.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu açılışı İstanbul'da stüdyoda yapmaya alışığız ama bugün stüdyomuzu dışarıya taşıdık. Ankara'dayız. Önümüzdeki 3 gün boyunca NATO'nun kalbinin atacağı, alınacak kararlarla belki de ittifak tarihinin tarihine geçecek Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Hemen arkamda zirvenin gerçekleşeceği bina var. Şu anda bulunduğumuz nokta Millet Kütüphanesi. Burası bir basın merkezine çevrildi. 3000'e yakın gazeteci akredite oldu bu zirve için. Zirveyi takip edecekler. Biz de Türkiye'de TRT'den sonra en kalabalık ekip olarak buradayız. NTV olarak NATO zirvesinin tarihi, Ankara zirvesinin her ayrıntısını ekrana taşımak için yayına hazırız. Ankara bu zirve için çok dikkatli, çok özenli çalıştı. Liderler yarın gelecekler ama kalabalık heyetlerle geliyorlar. O heyetler yavaş yavaş peyderpey Ankara'ya inmeye başladılar. Zirve için her şey hazır. Artık sahne Ankara'nın. Dediğimiz gibi öğle bülteninde yarın başlayacak zirveye ilişkin her ayrıntıyı, beklentiyi, konu başlıklarını masaya yatıracağız. NTV ekipleri sıcak duraklarda yayın için bizi bekliyor. Ahmet Örsoğlu, o da burada külliyede hazırlıkları, gelinen son noktayı aktaracak. Bunun için bizi bekliyor yayın için. Liderler yarın geliyor.

0: dedik. Uçaklar Ankara Havalimanı'na inecek. Yarın orada ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Mustafa Berber o noktada yayın için hazır. Yarın başlayacak zirve önemli bir etkinlikle açılacak. ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nde Kongrezyum olarak da biliniyor. Ankaralılar Kongrezyum olarak biliyor. ATO Kongrezyum'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Özden Erkuş bu önemli foruma, bu önemli etkinliğe ilişkin ayrıntıları aktaracak. Zirvenin en önemli konuğu elbette ABD Başkanı Donald Trump ki çok fazla niyetli değildi bu zirveye katılmaya. Bunu kendisi de ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan dolayı Ankara'da olacağım demişti. Kalabalık bir ekiple geliyor. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple burada olacak ABD Başkanı Donald Trump. Onu da Osman Terkan aktaracak Trump'ın programını ve zirve kapsamında başkentte elbette olağanüstü güvenlik önlemleri var. Kapalı yollar olacak. Özellikle bugünden itibaren evet kapandı yollar ama bugün o yollar sakin. Yarından itibaren o bugün sakin olan yollarda kalabalık heyetleri, liderlerin heyetlerini göreceğiz. Uğraş Mingöl'de Ankara'daki bu NATO hareketliliğini güvenlik önlemlerini aktaracak. Önce Ahmet Örsoğlu ile başlayalım. Bulunduğumuz noktadan başka bir noktaya yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Oraya gidelim. Ahmet Örsoğlu nedir hazırlıklarda son durum neler yaşanıyor külliyede senden dinleyelim.
1: Ahmet Arpat, her NATO zirvesinde bir NATO standardı var. Bu standart karşılama törenleri, liderlerin gelişleri, basın mensuplarının akreditasyonları, güvenlik çemberleri, güvenli ulaşımın sağlanması, basın mensuplarının rahat çalışabilmesi, son dakika bilgilerini tüm dünyaya aktarabilmeleri için bir standart var. İşte o standart dünden itibaren aslında aylardır devam eden çalışmanın bir ürünü bu. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ekiplerince bir standart yakalandı, oluşturuldu ve artık her şey hazır. Basın merkezindeyiz. Burası uluslararası basın merkezi. Bu gördüğünüz basın merkezi gibi pek çok basın merkezi var. Uluslararası medya, Türk medya mensupları artık buradalar ve çalışmalarına başladılar. Bugün 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapacak. Biz aslında buraya artık zirve alanı diyoruz. NATO liderler zirvesi alanı diyoruz. Buraya gelecek basın mensuplarına ile bir araya gelecek ve soruları yanıtlayacak, açıklama yapacak, NATO'nun gündeminden bahsedecek. Hemen bir başka çalışma alanına hızlıca geçelim. Yine uluslararası pek çok yayın kuruluşu zirve alanının bulunduğu yerin hemen karşısında konuşlandı ve burada yayınlarını gerçekleştiriyorlar. Artık liderlerin karşılanacağı alanda da her şey hazır ve yarın aslında resmi olarak başlayacak zirve. Bununla beraber çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mark Rutte 32 devlet başkanını tek tek karşılayacak. Bir başka noktayı daha göstermek istiyoruz hızlıca. Hemen ilerleyelim. Devasa bir alandan bahsediyoruz. Millet Kütüphanesi dünyanın en büyük 3. kütüphanesi ünvanına sahip. 3000'e yakın basın mensubu bu zirveyi takip etmek için akredite oldu dedik. Kolay bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yayın yapabilmek için yine bir başka alanı gösteriyoruz size. Millet Kütüphanesi'ne gelenler bilecektir. Genelde burası öğrencilerin çalışma alanıdır ama artık uluslararası basın mensuplarının çalıştığı, son dakika bilgilerini tüm dünyaya aktardıkları bir yer haline geldi. Sadece burası değil, bu gösterebildiğimiz kadarı buna benzer pek çok alan var ve bu alanlar tüm basın mensuplarının sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hazır edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme elbette başka bir yerde duruyor. Zirveyi daha da önemli bir yere getirdi. Bu resmi karşılama töreni yine daha önceki devlet başkanlarını karşılama töreninde olduğu gibi A protokol, Cumhurbaşkanlığı A protokol kapısında gerçekleşecek. Atlı birliklerin karşılamasıyla birlikte tüm bunlar da yarın bizler karşısında olacak. Bizler bu gelişmeleri de an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Ahmet Örsoğlu basın merkezinden aktardı. Hazırlıkları gördük. Zirve yarın başlıyor. 32 ittifak üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları buraya gelecekler. Bununla birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi Körfez ülkelerinden bakanlar, yine Asya Pasifik grubundan ilgili bakanlar burada olacaklar. Tabii bu kadar yoğun bir katılım olunca Ankara'da hava trafiği de etkileniyor. Bazı kısıtlamalar getirildi ve bu yoğunluğu karşılamak için de yeni bir havalimanı hizmete girdi. Ankara'daki eski Etimesgut Havalimanı yeniden düzenlendi. Pist boyu uzatıldı ve Ankara Havalimanı olarak hizmete alındı. Liderler oraya inecekler. ABD Başkanı Trump da yarın Ankara Havalimanı'na inecek. O noktaya götüreceğiz sizleri. Çevrede geniş güvenlik önlemleri var elbette. Yarın belki de en yoğun trafiğin olacağı bölge Ankara Havalimanı. Mustafa Berber de o noktada yayın için bizi bekliyor. Mustafa.
2: Ahmet Arpat, yoğun bir trafik olacak. Hem hava trafiği hem de kara trafiği burada olacak. Kameraman Yunus Özkan ekranlarınıza getirecek. Şu anda Etimesgut Askeri Havalimanı'nın bulunduğu noktadayız. Burası yeni ismiyle Ankara Havalimanı. Tabii Ankara Havalimanı bundan sonraki süreçte VIP hizmetleri sağlayacak. VIP uçuşları karşılayacak. Bunun ilk sınavını da NATO Liderler Zirvesi kapsamında verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyarete Amerikan Başkanı Donald Trump geliyor. Trump'ın uçağı öğleden sonra bu havalimanına inecek ve ardından da şimdi sol tarafta bir köprü kalıyor. Yunus onları da getirecek ekranlarınıza, o köprüyü getirecek. O köprüden, viyadükten geçerek Cumhurbaşkanlığına Beştepe'ye ulaşacak Amerikan Başkanı Donald Trump. Sizinle aramızdaki mesafe normal şartlarda 10-15 kilometrelik bir mesafe Ahmet Arpat. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile bulunduğumuz nokta, ancak yeni yapılan yol ve doğrudan Yeni Ankara Bulvarı'na bağlanılmasıyla birlikte kısa bir süre içerisinde Trump'ın uçağı indikten 3-4 dakika sonra havalimanından Beştepe'ye ulaşmış olacak. Ama öncesinde Amerikalı gazetecilere bir mülakat verecek, vermesi bekleniyor. O mülakatta Yunus Özkan'ın ekranlarınıza getirdiği bu şeref salonunda gerçekleşecek ve o mülakatın ardından Beştepe'ye geçecek Amerikan Başkanı Donald Trump. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri var. Burası aslında askeri bir alana yakın havalimanı. Bundan dolayı da hat boyunca, yol boyunca polisleri görmeniz mümkün ki bazı çatılara da keskin nişancılar konuşlandırılmış durumda bulunduğumuz noktadan. Şimdi uçaklar buraya inişlerini yapacaklar. Sonrasında liderler zirveye katılacak. Ancak burası kırmızı alan değil. Yani liderlerin konaklayacağı oteller gibi, Cumhurbaşkanlığı'nın çevresi gibi trafiğe kapatılacak bir alan değil. Burası aynı zamanda sadece liderlerin güzergah geçişi sırasında kullanacağı ve o sırada kapanacak yollardan bir tanesi. Bugün itibariyle güvenlik önlemleri üst düzeyde. Halihazırda havalimanı içerisinde sulama gibi, pist kontrolü gibi çalışmalar devam ediyor. Yarın itibariyle ise NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak liderleri ağırlayacak Ankara Havalimanı.
0: Mustafa Berber aktardı. Zirve önemli. Zirveyi konuşurken, zirveyi değerlendirirken tarihi bir zirve olduğunun altını çiziyoruz. Çünkü bazı kavramlar kullanıyoruz. NATO 3.0 diyoruz mesela. Yeni bir savunma stratejisinin belirlenmesinden bahsediyoruz. Avrupa'nın güvenliğini artık Avrupa'nın kendisinin üstlenmesinden bahsediyoruz. Daha Avrupalı bir NATO konseptinden bahsediyoruz. Bununla ilgili de önemli bir forum gerçekleşecek yarın. Zirvenin açılışı bir anlamda savunma sanayi forumuyla başlayacak, yapılacak. Ankara'da, Ankara Kongrezyum'da, ATO Kongrezyum'da gerçekleşecek bu önemli forum. Özden Erkuş o noktada bize yarınki bu önemli etkinliğe ilişkin ayrıntıları aktaracak. Özden.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o resmi zirve öncesinde zirvenin en önemli etkinliği burada olacak. Kongresyum'da olacak. Hemen arkamdaki bu binada NATO Genel Sekreteri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanlarının, ama aynı zamanda çok sayıda büyük savunma sanayi şirketinin üst düzey temsilcilerinin, yöneticilerinin olduğu, onların katılacağı bir forum işte burada düzenlenecek. Sen de altını çizdin. NATO 3.0 konsepti bu çerçevede artık Amerika'dan daha bağımsız, kendi ihtiyaçlarını, kendi savunma ve silah ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek bir NATO'nun oluşturulması için yoğun çaba var. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ile NATO arasındaki gerilim ve ABD'nin Avrupa'daki güçlerinin bir bölümünü geri çekme kararının ardından bu bir zorunluluk NATO açısından. İşte bu çerçevede bundan sonraki savunma sanayi konsepti nasıl olacak, işte ilk değerlendirmelerin burada yapılmasını bekliyoruz. Lahey'deki zirvede gayri safi milli hasılaların, üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %5'i kadar savunmaya bütçe ayrılması gerektiği konusunda bir mutabakata varılmıştı. İşte bu çerçevede savunma sanayi altyapısı Avrupa'da yeniden nasıl ayağa kaldırılacak, buna ilişkin değerlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz. Yarın burada gerçekleşecek toplantıda NATO Genel Sekreteri bir konuşma yapacak. Yine Milli Savunma Bakanı'nın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ardından da oturumlar gerçekleştirilecek Ahmet Arpat. O oturumlarda balistik füze tehdidinden hava savunma sistemlerine, drone tehditlerine kadar ve bunların engellenmesi için alınabilecek tedbirlere kadar çok sayıda sunumun yapılması bekleniyor. Şunu da belirtelim. 3 dev Avrupalı savunma sanayi şirketiyle NATO arasında yarın burada imza törenlerinde yapılmasını bekliyoruz. Mutabakat zaptı imzalanacak bu şirketlerle NATO arasında. Elbette o mutabakat zaptlarının içerikleri de yarın itibariyle netleşecek ve son derece önemli olacak. Bunun altını çizelim. Yani zirvenin ilk faaliyeti yarın sabah saatlerinde burada olacak. Öğle saatlerinde başlayacak. Konuşmaların ardındansa oturumların gerçekleşmesini bekliyoruz. Şunu da hemen belirtelim. NATO'nun savunma ihtiyaçları için Türkiye'nin de rol alması kuvvetle muhtemel. Bu çerçevede yarın buradaki foruma Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri, Aselsan, Roketsan, TUSAŞ gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de katılacağı bilgisini aktaralım. Tabii bir anlamda ev sahiplerinden bir tanesi de aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Bunun da altını çizelim. Çünkü buradaki toplantı tamamlandıktan sonra akşamüstü saatlerinde kuvvetle muhtemel 17.30 civarında bu kez Savunma Bakanı Yaşar Güler mevkidaşlarıyla, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla bir resepsiyonda bir araya gelecek. O resepsiyonun adresi de son derece önemli. Bilindiği üzere uzun süredir inşaatı devam eden, 2028'de tamamen faaliyete geçmesini beklediğimiz Ay Yıldız Karargahı, o inşaatın bir bölümü tamamlandı. İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yarın burada forum tamamlandıktan sonra mevkidaşlarıyla orada bir araya gelecek, onlar onuruna bir resepsiyon verecek ve orada da kuşkusuz NATO'nun yeni konsepti, savunma kapasitesinin artırılmasına dönük değerlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz Ahmet Arpat.
0: Özden Erkuş aktardı. Özden savunma sanayi forumuna dair ayrıntıyı aktarırken altta yazan başlık dikkat çekici. Trump'tan savunma harcaması baskısı. Bu baskı yeni bir baskı değil aslında. Uzun bir süredir ABD Başkanı bu talebi dillendiriyor ittifak üyeleri ve liderlerine, ki 2018'de Brüksel'deki zirvede bir kriz de yaşanmış. Trump masadan kalkmıştı bu talebi karşılanmadığı için, ama aradan tabii uzun zaman geçti, şartlar değişti. Özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya tehdidinin daha hissedilir olması Avrupa açısından bu harcama limitlerini de yükseltmeye, o harcama sözünü de vermeye götürdü ittifakın Avrupalı ülkelerine. Yani o anlamda evet, Trump baskı yapacak. Ama sanki istediğini de alacak bu zirvede, öyle gözüküyor. En önemli konu zirvenin ABD Başkanı Trump. Çok kalabalık bir ekiple geliyor. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekip. Sadece personelden, ekipten bahsetmiyoruz. Araçları geldi, bir helikopter geldi, burada monte edildi. Gözler ABD Başkanı'nda olacak yarından itibaren. Trump'ın programına ilişkin ayrıntıyı, nereye gelecek, nerede kalacak, neler yapacak, Osman Terkan'dan alalım.
4: Ahmet Arpat, Ankara'nın her tarafında yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda, ama şunu söyleyebiliriz, en hassasiyet gösterilen yerlerin başında bulunduğumuz nokta, yani Donald Trump'ın kalacağı otel ve çevresi yer alıyor Öyle söyleyeyim ki şimdi Emir Ünlü de sizlere buradaki önlemleri gösterecek. Çok sayıda polis ekibi günlerdir burada nöbet başında ve sayı arttırılmış durumda. Aynı zamanda Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresinde de polis barikatlarını, bariyerlerini görebiliyorsunuz. Otele giden yollar kapatıldı. Kırmızı alan ilan edilmişti. Yarın burası kıpkırmızı olacak. Yani kimse alınmayacak. O nedenle de şu an için artık son hazırlıkların yapıldığında belirtelim. Şimdi Donald Trump saat 14'te Ankara'ya gelecek. Ankara'ya gelmesi bekleniyor ama o gelmeden önce ekipler buraya ulaşmaya başladı. Özellikle de koruma ekipleri, yani gizli servis buradaki güvenliği sağlayacak. Yine Türk güvenlik güçleri tarafından her iki tarafın koordinasyonunda yürütülecek. Şunu belirtelim, yani şimdi reputasyonu açısından olumsuz bir şöhrete sahip artık gizli servis. Çünkü geçtiğimiz süreçte 2024 yılında Donald Trump'a iki suikast girişimi olmuştu. Bu yıl içinde yine bir suikast girişimi daha eklendi bu suikastlere. Öyle ki sonrasında gizli servis yoğun eleştiri almıştı. Acaba bir güvenlik zafiyeti mi var şeklinde. Burada şimdi iş sıkı tutuluyor. Yani Donald Trump'ın kalacağı otele giden yollardan, yani çok katmanlı olarak güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Şimdi sen de yayına girişte belirttin. Şimdi Donald Trump gelmeden önce makam araçları geldi mesela. İki makam aracı, canavar diye tabir ediliyor. Aynı zamanda yakın mesafe seyahatlerinde kullanacağı Marine One isimli helikopter, o da demonte olarak buraya getirilecekti. İşte o helikopter parçalarını ve makam araçlarını getiren bir uçak, kargo uçağı, askeri kargo uçağı dün Ankara'ya iniş yaptı. Ve Donald Trump öncesi de artık onlar Donald Trump'ın buradaki seyahatlerinde, ulaşımında kullanılmak üzere hazırlanıyor. Tabii nasıl gelecek? Air Force One'la gelecek. Katar'ın hediye ettiği uçakla gelecek ki bunun dışında sen de belirttin, 1000 kişilik bir deyim yerinde bir orduyla buraya geliyor. Yani özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri ama tekrardan belirteyim, asıl kalabalık ekip gizli servis elemanları, onlar da yoğun güvenlik önlemleri almaya başladılar. Şimdi tabii ki burada, yani Donald Trump'ın kalacağı otel külliyeye yakın, bir buçuk kilometre mesafede, hemen karşısında yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bulunuyor. Yani burada bir kilometrelik bir çember çizersek eğer, bir çap oluşturursak, Donald Trump tüm temaslarını bu alanda gerçekleştirecek. Tabii en önemli açıkçası teması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi olacak ki Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı kabul edecek yarın. Tören sonrası bir törenle karşılaşacak, resmi törenle. Tören sonrası da heyetler arası, hem baş başa görüşme hem de heyetler arası görüşme yapılacak ki masada sizler de anlatıyorsunuz, yani önemli başlıklar var. En önemli başlık, ön plana çıkan Kaan uçağında kullanılacak motor, o motorların satışı, F-35 programı en önemli başlıklar arasında, KATSA yaptırımları ve bunun yanında da yeni savunma projelerinin ele alınacağı biliniyor, öyle söyleyeyim, tahmin ediliyor. Bunun dışında tabii ki bölgesel gerilimler, yani Ukrayna-Rusya savaşı olsun, İsrail-İran gerilimi olsun, birçok konu masada olacak. Tabii bu görüşme öncesinde, ki şunu da belirtelim, Donald Trump yani yarın öğle saatlerinde burada olacak. Çarşamba günü de öğle saatlerinde Ankara'dan ayrılması bekleniyor. Dediğim gibi Donald Trump belki de buraya, yani gelecek en önemli isimlerden biri. 32 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanlarını ağırlayacak Ankara. Ve tabii tüm gözler Donald Trump'ın üzerinde olacak. İşte Donald Trump da bulunduğumuz noktada Söğüt Özü'deki az önce ekranlara gelen otelde konaklayacak ve temaslarını da buraya yakın yerlerde gerçekleştirecek. Ahmet Arpat.
0: O Osman Terkan Trump'ın programını aktardı. Tabii sadece Trump gelmiyor. 32 üyesi var ittifakın, NATO'nun ve 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yarın Ankara'da olacaklar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron gelecek. Almanya Şansölyesi Merz gelecek. Meloni İtalya Başbakanı burada olacak. Önemli isimler ağırlayacak Ankara. Haliyle de çok yoğun güvenlik önlemleri var. Ankara'da güvenlik birimleri Operasyon Turkuaz adı altında bir operasyon başlatmıştı. Bir ne diyelim, güvenlik önlemleri zinciri devreye alınmıştı. Gözaltılar yaşandı, gösterilere karşı bir takım önlemler alındı. Yollar kapatıldı ki bu kalabalık heyetlerin, devlet başkanlarının, liderlerin bir yerden bir yere gidebilmeleri için yollar kapatıldı, o trafik akışının sağlanması için. Yani Ankaralı için evet biraz zorlayıcı olacak önümüzdeki 3 gün. Peki neler yaşanıyor başkentte? Alınan güvenlik önlemleri nedir? Kapatılan yollar hangileri? Uraş Bingöl'e soralım.
5: NATO liderler zirvesinde artık geri sayım başladı. Ankara'da da güvenlik önlemleri en üst seviyede. Şunu söylemek mümkün, hemen hemen her sokak başında, her caddede polisle karşılaşmak mümkün. Yer yer GBT yapıyor, yer yer kimlik kontrolü yapıyorlar. Şu anda da biz Ankara'da göbeğindeyiz, Kızılay Meydanı'ndayız, Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Burada da oldukça yoğun güvenlik önlemleri var. Ama senin de bahsettiğin gibi Ankaralıların en çok merak ettiği konu, hangi caddeler kapalı, hangi sokaklar kapalı, nerede park yasağı var, bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Ama şunu hemen başta söyleyelim, İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde buna ilişkin bir harita var. O haritada hem kapatılacak yollar, hem kısmen kapatılacak yollar, hem de park yasağının olduğu yerler detaylı bir şekilde anlatılmış durumda. O siteye girdiğinde Ankaralılar nereden nereye gitmek istediklerini de girdiğinde en alternatif yollarda o site aracılığıyla oradan kendilerine gösterecek. Ama biz o siteye yönelik bilgileri vermeye devam edelim. Öncelikle şunu söyleyelim, Ankara'da aslında trafik bir hayli azaldı. Yarın bunun biraz daha azalmasını bekliyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri şüphesiz ki bir, okulların tatil olması. İki ise Ankara'daki devlet memurlarının idari izinli olması nedeniyle Ankara'da bir sakinlik söz konusu. Kameraman arkadaşım Güney Şardaköz'e size göstersin şu andaki Ankara'daki ortamı. Az önce bahsettiğim gibi Ankara'nın kalbi burası. Bütün yollara, bütün semtlere gidişin ana merkezlerinden biri. Peki kırmızı alan olarak belirlenen yerler, onları saymakta fayda var. Tamamen kapalı olacak yollar. Temmuz günü saat 7'den 8 Temmuz 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın tamamı kapalı. Cumhurbaşkanlığı Caddesi'nin tamamı kapalı. Alparslan Türkeş Caddesi'nin yine tamamı kapalı. Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Bahriye Uçok Caddesi tamamı kapatıldı, kapatılacak. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin bir bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Çetin Emeç Bulvarı arası, yine Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile Aşti arası tamamen yollar kapatılacak 2 gün boyunca. Bir de buna kısmen kapatılacak yollar da eklendi. Onlardan biri de şu anda bulunduğumuz yer, Atatürk Bulvarı. Yine Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Özal Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Çevre Yolu Ortaköy Yuvaköy arası, yine Esenboğa Havalimanı ile bağlantılı yollar da kısmen kapatılacak. Kısmen kapatılacak diyoruz çünkü senin de bahsettiğin liderler Ankara'ya gelince o sıralarda polisler tarafından kapatılacak, ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için. Yani şunu söylemekte fayda var, birçok ana arter yarın ve 2 gün boyunca kapalı olacak, trafiğe kapatılacak. Bir de buna park yasağı da eklendi, onu da söylemekte fayda var. Park yasağı kapsamındaki başlıca yerler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresindeki yollar, tüm kapalı yollar, Esenboğa ve Etimesgut Havalimanı'nın bağlantı güzergahları, heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresi ki özellikle Çankaya etrafında kalacak misafirler, o bölgedeki otellerin çevresi de park yasağı çerçevesinde yasaklandı. Bu güzergahlara cepheli kamu kurumları, üniversiteler, AVM otoparkları, market otoparkları, taksi duraklarının önü, iş yeri otoparkları, araç servisleri, karavan ve konteyner alanları, yine kapatacak alanlardan başlıcaları. Evet, yayının başında da söyledim. Yine İletişim Başkanlığı'nın bir sitesinde hangi yolların kapatılacağına, hangi yolların kısmen kapatılacağına ilişkin ve park yasağına ilişkin detaylı bir bilgi var. Ankaralılar bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Hangi yollar kapatılacak? Biraz da açıkçası kafa karıştırıcı. Ama İletişim Başkanlığı'nın sitesindeki o haritada girdiğinde insanlar bir noktadan bir noktaya nasıl gideceğini oradaki siteden detaylı bir şekilde ve en kestirme şekilde öğrenebilecekler.
0: Uraş Bingöl aktardı. Zirveye ilişkin sıcak notları NTV muhabirlerinden aldık. Şimdi biraz değerlendirme zamanı. Bunun için de sözü Deniz Tüysüz'e bırakacağım. Konukları Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz.
6: Ahmet Arpat, evet, Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor, yapacak. Önümüzdeki 2-3 gün boyunca hayli kalabalık olacak, programlar yoğun olacak. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları, liderleri, başkanları toplantısının başlamasına çok az kaldı. Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu ile gerçekleştiriyoruz bu yayını. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk.
6: Şimdi Mete Çubukçu, önce senden başlamak istiyorum. Şimdi önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Zirvenin bir gün öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump buraya gelecek, Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Evet. Bu daha sonradan plana eklenen bir görüşmeydi, bir devlet ziyareti olacak. Çantasında nelerle gelecek Trump? Önemli konular, önemli başlıklar var.
7: İki nokta var. Bir, Trump'ın zaten NATO zirvesine gelmesi, ama ondan da Türkiye açısından bence önemli sayılabilecek. Özellikle ikili ilişkiler açısından tam da böyle bir kritik bir dönemden geçerken bir devlet ziyaretinde bulunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek olması. Birkaç başlıkta özetleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde hatta Trump tarafından da gündeme getirilen en önemli nokta Kaan uçaklarının motorlarıyla ilgili bir jest belki hani yapabilirim demişti. Tam ismini belki böyle koymamıştı ama çünkü o biraz yaptırım dışı, kongre dışında kendi inisiyatifiyle hayata geçirilebilecek bir şey. Bu gündeme gelecek. Tabii ki F-35'ler konusu gelecek. Katsa konusu gelecektir ama Katsa konusu tabii ki daha uzun erimli bir konu. Çünkü orada kongre engeli bir takım yasal engeller çıkıyor. Onun dışında kesinlikle Türkiye'nin bölgesindeki jeopolitik önemi ve Orta Doğu'da hem Gazze'de olsun hem İran meselesinde olsun ki biliyorsun NATO ülkelerini ciddi şekilde eleştirdi. Fakat Türkiye onun dışında kaldı o eleştirini. Bunları gündeme getirecek. Zaten bu kadar önemli olmasaydı ya da önemsemeseydi doğrudan NATO zirvesine gelir ve o toplantıya katılırdı. Ama burada bir öncelik tanıdı. Şöyle tamamlayayım, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine de gelmeyecektim demişti. Yani hem birleştirici hem de Amerika kopuyor mu kopmuyor mu NATO'dan tartışmalarını da belki burada Türkiye'de son bir nokta konacak.
6: Burada bir karar çıkacak mı peki? Özellikle bu görüşmenin ardından Hüseyin Yılmaz.
8: Türk-Amerika ilişkileri açısından mı?
6: Türk-Amerika ilişkileri açısından. Yani yarın Mete Çubuk da anlattı masada neler var ama bir işte imza söz konusu olacak mı, bir anlaşma söz konusu olacak mı, o çerçeveden baktığımızda ne dersiniz?
8: Beklenti olarak 110 Kaan uçağı için bir motor anlaşması yapılabilir. Yani rakamın 110 olduğu söyleniyor ve yarın bu anlaşmanın yapabileceği. Hatta geçen hafta Trump Erdoğan'ın çok mutlu olacağı bir şeyle gidiyorum demişti. Bunun o olduğu söyleniyor. Ama Türkiye'yi özellikle F-35 konusunda atılacak bir adım da Kaan motorları kadar memnun edecektir. Çünkü yeni teknoloji ve bölgedeki diğer ülkeler de buna sahipler. Başta İsrail olmak üzere Yunanistan alıyor, başka ülkeler alıyor, Birleşik Arap Emirlikleri alıyor. Dolayısıyla da ondan da vazgeçmiş değil. Belki ortak olarak olmasa da sahip olmak isteyeceği bir uçak Türkiye'nin, Kaan'ın yanı sıra. Nasıl ki Eurofighter alıyor. O açıdan önemli, böyle bir anlaşma olursa gerçekten iyi bir anlaşma olacaktır.
6: Şimdi NATO'nun gündemine dönmek istiyorum. Hayli önemli konu başlıkları var. Çok konu başlığı var. Lahey'de alınan kararların burada ne durumda, hangi aşamada olacağı konuşulacak. Belki yeni kararlar alınacak. İşte Amerika'nın şemsiyesinin işte daralıp daralmayacağı. Mete Çubukçu, ne dersiniz?
7: Ya burada 3-0 ya burada şu iki konu bir defa netleşecek. Bir artık Avrupa savunması Avrupa ağırlıklı olacak. Yani işte Lahey'de Rutte biraz önce tweet attı, kendisi de söyledi gelmeden önce. Amerika tabii ki olacak. Avrupa'nın ağırlığın arttığı ve savunma bütçelerini o Amerika'nın istediği noktaya getirdiği zirvenin artık son aşaması olacak. Çünkü Lahey'i Ankara'da bitiriyoruz gibi bir cümle kurdu ya da ona benzer bir cümle. Yani orada alınan kararlar burada sonuca bağlanacak. O açıdan hakikaten tarihi NATO zirveleri açısından işte 57, 91, 2002, 2022 ve bu 2026'da bu açıdan yeni dönem açısından çok çok önemli olacak. Amerika gidiyor mu? Gitmiyor. Sayılarını azaltacak ama Avrupa'nın daha fazla inisiyatif aldığı ve özellikle savunma sanayinin önüne geçtiği hibrit bir takım ilişkiler ve anlaşmaların önümüzdeki dönemde artmasına yol açacak bir zirve olacak.
6: Hüseyin Yılmaz, şimdi bu toplantıda da ele alınacak, işte dahil edilecek ülkeler de var. Üye olmayacaklar ama işbirliği yapılacak. İşte Körfez ülkeleri gibi, Asya Pasifik ülkeleri gibi. O konuyu biraz açabilir miyiz?
8: Şimdi zaten NATO hani ruhu olarak Kuzey Atlantik Paksı. Dolayısıyla da hani Avrupa, biz en güneydoğu ucundayız ve Kuzey Amerika'yı kapsıyor. Dolayısıyla hani böyle Körfez'e kadar inmesi ya da Asya Pasifik'e gitmesi doğal olarak pek mümkün değil. O nedenle ama bütün küresel güvenlik herkesin güvenliğini de etkiliyor. Birbirine bağlı. Örneğin Körfez'de yaşanan bir savaş bütün dünyayı etkiledi. Bu açıdan İstanbul girişimi ülkeleri olarak Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri buraya davet edildi. Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme yapacaklar ve bunun artık NATO'nun bir parçası haline gelmesi, yan toplantı olması önemli. Bu Asya Pasifik dörtlüsü, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya ile de bu Asya Pasifik'te biliyorsun aslında bu Körfez meselesi olmasa, bu İran Savaşı olmasa Amerika'nın yoğunlaşacağı yer Asya Pasifik'ti. Özellikle Çin'i çevreleme ve Çin'in bu gücünü biraz daha baskılama açısından ve Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırı ihtimaline karşı da bu adım atmak istiyordu Amerika. Bunlar biraz gecikti. Hatta İran Savaşı yüzünden stratejik bazı mühimmatın azalmasının da olası bir Çin'e yönelik müdahalede sıkıntı yaratacağı konuşuluyordu. Bu açıdan önemli. İki toplantı daha var. Bunlardan bir tanesi Zelenski geliyor. Dolayısıyla Ukrayna meselesi en önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Bu hem Avrupa'nın güvenliği için önemli, hem de bundan sonra Ukrayna'nın savaşa devam etmesi için verecek desteği teyit etmek açısından önemli. Ukrayna'da Zelenski ile Trump da ayrı bir görüşme yapacak. Bu da kıymetli. Yani aslında Amerika bir yere gitmiyor. Sadece rollerde bir takım değişiklikler oluyor. Yani Amerika yine ittifakın önemli parçası. Sadece oradaki konvansiyonel silahlarını, uçaklarını kaydırıp onun yerine Avrupalıların kendi silahlarını, mühimmatlarını ve uçaklarını kullanmasını istiyor. Nükleer caydırıcılık olsun, özellikle istihbarat, kritik istihbarat konusunda olsun. Bu konularda Amerika'nın varlığı ittifak içerisinde devam edecek. Burada bir sorun yok. Diğer toplantıda Şara geliyor.
6: Evet,
8: dolayısıyla da Şara Trump'la da görüşüyor ve o nedenle de bu toplantılarda NATO zirvesi kadar önemli takip edilecek konular olacak.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşamüstü saatlerinde NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de bir basın toplantısı olacak. Onu bir kez daha hatırlatalım Ahmet.
0: Deniz, teşekkürler. Yanında Güldener Sonumut var. NTV Brüksel temsilcisi 18. NATO zirvesini takip ediyor. Yani Türkiye'de NATO denince akla ilk gelen gazetecilerden, en tecrübeli, en donanımlı isimlerden. Bu 3 günlük yayın maratonunda da bizim en güçlü kaslarımızdan biri. Onunla değerlendireceğiz. Bir kez daha hoş geldin Güldener.
9: Yayına. Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz önce Mete Çubukçu, Hüseyin Yılmaz, Deniz Tüysüz genel bir değerlendirme yaptılar. Biraz ittifak üyelerinin beklentilerinden bahsedelim. Teker teker ben sorayım. Senden tabii o beklentiyi alayım. Öncelikle tabii ev sahibi Türkiye. Türkiye olarak bizim bu NATO zirvesinden beklentimiz nedir?
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin hakikaten Avrupa kıtasının güvenliğinden çekildiği vakit bu boşluğu kimlerin doldurabileceği sorusu vardı. Buna birçok aday var. Adaylardan bir tanesi Türkiye. Avrupa Birliği'ni üye ülkelerde bu zor kabul görüyor idi. Ama bunun hakikaten bir gerçek olduğunu, Türkiye'nin imkan ve yeteneklerine sahip olduğunu, savunma sanayide olsun, asker olsun, savaş tecrübesi olsun ve NATO tecrübesi sayesinde bu boşluğu doldurup Avrupa'nın da kıtasının da güvenliğinde rol oynayabileceğinin mesajını verecek. Bu çok önemli. İkincisi uzlaşı kültürüne sahip olduğunu, yani hem Kuzey'i, Karadeniz'i, hem Akdeniz'i ama hem de Orta Doğu ülkelerini de bir araya getirip bu güvenlik katmanları içerisinde de önemli bir rol oynayabileceğinin de göstergesi olacak. Bu Türkiye açısından son derece önemli.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Trump için ne için geliyor?
9: İki önemli mesajı var. Bir tanesi hakikaten ben buradan ayrılıyorum ama nükleer şemsiyem hala burada. Bu size Avrupa kıtasına nükleer açıdan bir tehdit gelirse buna ilk cevap verecek olan ülke Fransa değil Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama normal sahil güvenliğinizi kendi yanınızda kavrulmanız gerekiyor. Çünkü ben eksenimi özellikle Asya'ya doğru kaydırıyorum. Eksenimi Asya'ya doğru kaydırırken sizlerden bir isteğim var. Savunma harcamalarınızı arttırın. Savunma sanayideki kapasitelerinizi arttırın. Çünkü belki yarın öbürsü gün sadece Avrupa kıtasında değil belki Asya'dan da size ihtiyaç duyabileceğim. Siz de o dönemde bana destek olabilecek nitelikte olmanız gerekiyor mesajı var.
0: Peki şimdi baktığımızda daha Avrupalı bir NATO mottosu öne çıkıyor. Bu herhalde ilan edilecek bu zirvenin sonunda. Şimdi daha Avrupalı bir NATO'da da Avrupa ülkeleri arasında başat 3 ülke sayabiliriz. Belki 4.'yü de İtalya olarak ekleyebiliriz. Fransa, İngiltere ve Almanya. Macron bu konsorsiyuma liderlik etmeye çok hevesli. Açıklamaları da hep o yönde. Fransa neye talebiyle geliyor?
9: Fransa'nın tabii. Fransa'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği bir dönemde acaba hem nükleer şemsiyesi hem konvansiyonel şemsiyede ben başat ülke olabilir miyim AB içerisinde diye bir hevesi vardı. Bu hevesi kırıldı. Uzun süre önce Türkiye'ye karşı bir politikası oldu. Almanya'ya birlikte ortak savaş uçağı, 5. nesil savaş uçağı yapmak istedi. O konuda da başarılı olamadı. Üstelik de bu son zirvesi. Çünkü önümüzdeki yıl artık Cumhurbaşkanı olmayacak. Dolayısıyla şimdi yeni Fransa'nın, olası Fransa'nın yeni ilişkilerine format, ilişkilerine bir kalibraj getirmeye çalışacak. Ve burada da gerek Türkiye ile gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse Almanya ile yeniden bir ortaklığın çerçevesini, bel kemiğini ve Fransa'nın da konvansiyonel kuvvetlerde var olduğunu göstermeye çalışacak burada.
0: Almanya Trump'ın bu savunma harcamalarını yükseltin talebine belki de Avrupa'da yerinde karşılık veren ki son zamanlarda savunma sanayine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor Berlin hükümeti. Almanya'nın beklentisi nedir?
9: Tabii zayıf bir başbakan Friedrich Merz ama bunun karşılığında 1 trilyon euroluk bir fon oluşturdu savunma harcamaları için. İşte bu noktada da bugüne kadar Almanya hep müreffeh bir ülkeydi. Almanya'yı başka ülkeler özellikle savunuyordu. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi ülkeler artık özellikle külfet paylaşımına hazır olduğunu, yarın öbürsü gün de özellikle askerlerini cepheye göndermeye hazır olduğunun mesajını burada ilan edecek ve savunma sanayi alanında da kendi içine kapalı değil Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İngiltere gibi ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır olduğunun mesajını verecek.
0: Altını çizdiğin nokta önemliydi. Bu külfet paylaşımında evet Avrupalı ittifak üyeleri biraz çekimser duruyordu. Çünkü sen de söyledin birazcık o savunma kısmını işin Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da işte Türkiye'ye bırakıp kendileri o toplumsal refahı yükseltmişlerdi, harcamaları farklı noktalara yayarak. Şimdi biraz oradan geri adım atmaları gerekiyor. Bu da Avrupa kamuoyunda da tartışmalara yol açıyor elbette. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiki, bir numaralı müttefiki, ittifakında önemli bir üyesi. Çantasında ne var gelirken İngiliz başbakanın?
9: Çantasında şu husus var. En zayıf başbakan. Hakikaten artık mustafi başbakan olarak ilan ediyoruz kendisini. NATO tarihinde bu kadar zayıf bir başbakanın bir NATO zirvesine katıldığı hakikaten şahit olunmamıştır. Ve o hakikaten ordusu çok küçüldü. Fazla küçüldü. Dolayısıyla ordusunu yeniden canlandıracağının mesajını verecek. Bu çok önemli. Savunma sanayide özellikle birçok eksikliği var. Evet bir nükleer güçtür İngiltere. Ama konvansiyonel kuvvetler açısından imkanları çok kısıtlı. Ama diğer taraftan da Pasifik'te Fransa beraber bir varlığı var. İşte bu köprü görevini ve transatlantik ülkeler arasında köprü görevini görmeye devam edeceğinin bir sinyalini verecek ve Amerika Birleşik Devletleri konvansiyonel kuvvetlerinin bir kısmını çekiyor. Bir kısmını da İngiltere'de muhafaza edecek. İşte İngiltere o açıdan konvansiyonel kuvvetlerin bir kısmı açısından üs olacak ve yeni başbakan da işte hem transatlantik ilişkiler açısından hem de konvansiyonel güvenlik açısından var olabileceğinin göstergesini, kanıtını burada liderlere sunmaya çalışacak.
0: Avrupa'nın belki de en dikkat çeken liderlerinden biri İtalya Başbakanı Meloni, yaptığı açıklamalar manşet oluyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Trump'la bir atışma var aralarında. İşte fotoğraf çektirmek için yanıma geldi, yalvardı dedi Trump. Meloni dedi ki ben bu işi daha fazla konuşmak istemiyorum. Trump, ABD birazcık kendi işine baksın, Avrupalı müttefikleriyle iyi geçinsin dedi. İtalya da mutlaka Meloni'nin açıklamalarını dikkatle takip edeceğiz. İtalya'nın da talepleri var ittifaktan.
9: Talebi var çünkü İtalya özellikle güney cephede hep doğudan bahsediyoruz, Rusya'dan bahsediyoruz ama güney cephede Türkiye ile beraber söz sahibi olmak istiyor ve orada da imkan ve yeteneklerini sunmaya hazır olduğunu söylüyor. Ama bu her ne pahasına olursa olsun değil. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini seçim malzemesi ya da alay malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Ama diğer taraftan da İtalya AB içerisinde de Avrupa içerisinde hem Fransa ile ayrışıyor hem Almanya ile ayrışıyor ve diyor ki geleceğin krizleri muhtemelen güneyde ya da güneydoğuda olacak diyor. Ve bunun da başat ülkeleri arasında mutlaka İtalya'nın yer alması gerektiğini inanıyor. Bunun mesajını verecek. Üstelik de İtalya düne kadar ekonomik açıdan zor durumdaydı. Ama şimdi yaptığı üçlü, dörtlü, beşli anlaşmalarla savunma sanayide ittifak içerisinde de hakikaten konumunu pekiştiriyor durumda. Bir de şunu unutmamak lazım Ahmet. Türkiye olsun, Almanya olsun, Hollanda, Belçika ve İtalya bunlar DCA olarak yani hem nükleer hem de konvansiyonel başlık gönderme kapasitesine sahip ülkeler idi. Her bu beş ülkede bu konuda feragat etti ve bunu açılımını sağladı. Finlandiya gibi, Polonya gibi ülkeleri. Dolayısıyla o konuda da bu konuda ben bir feragatta bulunuyorum mesajını da zirvede verecek.
0: Gülden Ersoy Hanım çok teşekkür ederim. Daha tabii konuşacak çok konu var. Önümüzdeki günlerde, saatlerde çok konuşacağız. NATO zirvesi elbette gündemde çok ağır bir yer, büyük bir yer kaplıyor ama sadece bu değil. Gündemde farklı gelişmeler de var. Daha fazlası için buradaki yayını şimdilik noktalayalım. Ankara'dan yayınımızı sözü İstanbul Stüdyo'ya Burak Özcan'a bırakalım.
10: İstanbul Stüdyo'dan yayını devraldık ama uluslararası siyaset alanında NATO'yu da ilgilendiren bir başlıkla devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yarınki Ankara ziyareti öncesi Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. 12 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıntılar için şimdi Deniz Berktay Kiev'de karşımızda. Deniz, şimdi Ukrayna Savaşı Ankara'daki zirvenin tabii önemli başlıklarından da biri olacak. Bu saldırıların yoğunlaşmasıyla zirve arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Ne dersin?
11: Şöyle söyleyebilirim. Yani tek neden budur diyemeyiz. Fakat bunun olmadığını, bir alakasının olmadığını da söyleyemeyiz. Bir kere NATO üyeliği ya da NATO meselesi deyince Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimali Rusya'nın en karşı çıktığı konu. Rusya açısından en istenmeyen senaryo Ukrayna'nın NATO üyesi olması. Neden? Çünkü hem Ruslar tarihi toprakları olarak, daha doğrusu tarihteki ilk başkentleri olarak Kiev'i görüyorlar. Ukrayna'nın böyle bir Rus milliyetçileri için milli önemi var. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'nın çok yakınında yer alıyor. Ve Putin şunu söylüyordu, eğer Ukrayna NATO üyesi olursa Ukrayna'ya kurulacak olan NATO üslerinden ateşlenecek füzeler kısa sürede Moskova'yı vurabilir diyordu. Dolayısıyla Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi bir ihtimalin tamamen Putin gündemden çıkmasını istiyor ve hatırlarsak sürekli hem Putin hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu savaşın sona ermesi için savaşın temel nedenlerinin ortadan kalkması lazım diyorlar. Kastettikleri şey Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği konusunun Ukrayna Anayasası'na işlenmesi ve NATO üyesi ülkeler tarafından da kabul edilmesi. Dolayısıyla bu saldırıyla bu konu arasında bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Rusya Cumhurbaşkanı Putin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Bu arada bugünkü bu sabahki bu saldırı son 5-6 gün, son bir hafta içindeki ikinci büyük saldırı. Bundan sadece 4 gün önce 2 Temmuz sabahı Ruslar yine çok yoğun bir saldırı düzenlediler. Onun hemen ardından da Rusya Cumhurbaşkanı Putin Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik hedefleri vurmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada bugünkü saldırıyla da ilgili olarak Ruslar Ukrayna'daki çeşitli cephanelikleri, silah depolarını silah üretim tesislerini falan vurduklarını söylüyorlar. Bununla ilgili olarak Ukrayna tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat Putin biz bundan böyle de devam edeceğiz diyordu. Bir üçüncü neden de şu, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı hava saldırıları epey kızışmış durumda. Ukrayna İHA'ları da Rusya'nın ikinci büyük kenti olan ve batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'da, St. Petersburg liman tesislerine, oradaki petrol rafinerisine ve Rus Baltik filosunun bulunduğu Kronstadt adasını vurmuştu birkaç gün önce. Genelde bu tarz saldırıların ardından Rusya'dan da misillemeler geliyor. Dolayısıyla bu hava savaşlarıyla da bunun bağlantısının olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Ukraynalı yetkililer de şunu söylediler bugünkü saldırıyla ilgili olarak, eğer Rusya isterse hemen bu gece Ukrayna'ya benzer bir saldırı düzenleyecek kapasiteye sahip. O nedenle herkesin dikkatli olması lazım şeklinde vatandaşları uyarıyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar Rusya ile Ukrayna arasında hava savaşlarının daha da şiddetleneceği bir dönem olacak.
10: Deniz Berktay aktardı Kiev'den. Şimdi İran'a gideceğiz. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri, dini lideri Ali Hamane için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Tabii çok büyük bir kalabalık toplandı caddelerde, sokaklarda. Son durumu alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
12: Sabah saatlerinde başlamıştı yürüyüş. Üç gündür devam ediyordu zaten cenaze merasimi. Halka açık bir şekilde başlamıştı. Devlet nedeniyle daha doğrusu başladı. Ardından halka açılmıştı. Bugün ise yürüyüş yapıldı. Bu yürüyüş için haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. Tabii yaz aylarındayız. Hava çok sıcak. Şu an öğle saatlerindeyiz ve kalabalık dağılmaya başladı. Trafik de açıldı çünkü söz konusu yürüyüşün yapılacağı alan tamamıyla araç trafiğine kapatılmıştı. An itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamene'nin aşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti ve gün içerisinde Kuma gitmesi bekleniyor. 5 kentte cenaze merasimleri düzenlenecek ve toplamda bir haftaya yakın sürecek 6 gün. Kul kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamene'nin cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı. Genel olarak yürüyüşte öne çıkan hava ve atmosfer, Burak, ona da işaret edelim. Öfke, intikam ve hamaset diyebiliriz ve özellikle intikam vurgusu çok fazla dile getiriliyor. Bundan sonra Hamene'yi sonrası şekillenecek İran'da kutsal intikam kavramını biraz kullanabiliriz. Bu intikam çağrıları etrafında hem toplumsal mobilizasyon gerçekleşiyor hem de siyasi ittifaklar bu kutsal ittifak etrafında şekilleniyor. Ölüm cezası isteyenler var. İttifakın amacı Kudüs'ün özgürlüğüdür diyenler var. Ancak Trump'a büyük bir öfke olduğunu da söyleyebiliriz biraz.
10: Ali Çabuk aktardı. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün 3 davası var. İBB yolsuzluk, casusluk ve sahte diploma davalarının tümü Silivri'de görülüyor. Şu ayrıntılar şimdi Dilek Yaman Demir'de. Dilek.
13: Önce diploma davasıyla başlayalım çünkü Ekrem İmamoğlu fiziken önce hakkında açılan sahte resmi belgede sahtecilik iddialarıyla açılan o duruşmaya katıldı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca savunma yaptı. İdare Mahkemesi geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline yapılan itirazı reddetmişti. Henüz gerekçeli karar kurulmamıştı. Mahkeme heyeti, Asya Ceza Mahkemesi heyeti de İdare Mahkemesi kararının beklenmesine karar verip duruşmayı 25 Aralık'a erteledi. Ekrem İmamoğlu diploma davasından sonra şu sıralarda da hakkında açılan siyasal casusluk davasına katıldı. Bu dava kapsamında da duruşma savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilsin şeklinde bir ara mütalaa sundu. Şu sıralarda ara mütalaya, yani bu tutukluluk talebine ilişkin duruşmadaki sanıklar ifade veriyor. Sabah saatlerinde Merdan Yanardağ ifade verdi, savunma yaptı, tahliye edilmek istiyorum. Hakkımdaki bu casusluk iddiası basın özgürlüğü kapsamında kalmalıdır diye savunma yaptı. ardından şu sıralarda da Hüseyin Gün savunma yapıyor. Hüseyin Gün'den sonra da Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını bekliyoruz. Tabii bir yandan da İBB'ye yönelik yolsuzluk davası da 62. gününde devam ediyor. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun bugün öğleden sonra, yani diploma davasından sonra, bu dava kapsamında, yolsuzluk davası kapsamında ifade vermesini bekliyorduk ama siyasal casusluk duruşmasında ara mütalaa sunulduğu için tahliye talebine ilişkin bir konuşma yapacak. O yüzden şu sıralarda casusluk davasında sırasını bekliyor. İBB davasında konuşan da İmamoğlu İnşaat Şirketi yetkilisi müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Siyasal casusluk davası zemin katta, aralarında bir duruşma salonu var. Ekrem İmamoğlu siyasal casusluk davasının tamamlanmasıyla birlikte İBB'ye yönelik yolsuzluk davasına geçecek. Artık bugün ifadesi yetişmezse yarın sabah itibariyle İmamoğlu'nun ifade vermesi bekleniyor.
10: Dilek Yaman Demir'den aldık duruşmaya ilişkin ayrıntıları, duruşmalara ilişkin ayrıntıları. Bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

TV Radyo. Piyasalardaki son duruma bakacağız. Gram altın 6254 lira 85 kuruş, çeyrek altın 10232 lira 21 kuruş. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14519 puan, BIST 30 16883 puan.

0: NTV Radyo. Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Düzce yolunun 34-35. kilometrelerinde ve Bilecik-Mekice yolunun 50-52. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
3: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla bulun.

0: Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında, Bursa 30 derece. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var, Ankara 28 derece. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti, İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek, Antalya 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası son 16 turu heyecanında günün programında iki maç var. İlk maçta Avrupa'nın önde gelen iki komşu ülkesi karşı karşıya gelecek. Portekiz ve İspanya kozlarını paylaşacak. Dallas'ta oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Ardından turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın mücadelesini takip edeceğiz. Seattle'daki mücadelenin ilk düdüğü gece saat 3'te çalacak.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın gözü artık Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek. NATO zirvesi başlamadan temaslar başladı Ankara'da. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Kısa süre önce diplomatik kaynaklardan bu görüşmenin bilgisi paylaşıldı. Ekranda da son dakika olarak yer alıyor, aktarmış olalım. Şimdi tabii Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Liderler bekleniyor. Başkente gidelim. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu Beştepe'de. Yanında NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz da var. Sözü Ahmet Örsoğlu ve Hüseyin Yılmaz'a bırakıyoruz.
1: Burak, senin de ifade ettiğin gibi NATO için, liderler zirvesi için artık her şey hazır. Liderlerin buraya gelmesi, toplantıların başlaması bekleniyor elbette. Belki de en önemli anlardan biri liderlerin o vereceği fotoğraf karesi sonrasındaki toplantı olacak. Şimdi Hüseyin Yılmaz'la birlikte yayına başlamadan önce bir Ankara'yı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısındaki ana arterleri göstermek istiyoruz size. Bugün pazartesi olmasına rağmen normalde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saat diliminden bahsederiz Ankara'da ama trafik öylesine az, öylesine seyreltilmiş ki tüm bu durum aslında NATO için alınan güvenlik tedbirlerinin bir yansıması. Şimdi yayın konuğumuz NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz yanımızda. Onunla birlikte NATO'yu, karşılıklı olarak NATO'nun Türkiye için önemini, Türkiye'nin NATO için önemini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Türkiye için NATO neden önemli? Bu zirvenin Ankara'da gerçekleşiyor olması Türkiye'ye ne katar? Ya da şöyle söyleyeyim, bir şey katar mı?
2: Evet, çok önemli. Çünkü Türkiye NATO kurulduğundan beri Batı'nın transatlantik bir parçası olarak kendini konumlandırdı ve ordusunu da buna göre şekillendirdi. NATO'nun birçok görevinde Türk

0: askeri yer aldı. Örgütlenmesinde, Türk ordusu örgütlenmesinde NATO standartları kullanılıyor. Bu açıdan NATO'nun belki de en önemli müttefiklerinden bir tanesi Türkiye. Hem askeri gücü olarak hem operasyonel gücü olarak terörle mücadele olsun, diğer misyonlara katılması açısından önemli. Daha yeni işte Türk donanması NATO görevleri yaptı. Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri Baltık'ta bazı devre uçuşları yaptı. Zaten Karadeniz'in seyir sefer güvenliği için önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Mönt Anlaşması nedeniyle de ciddi anlamda kararlar alabiliyoruz. Dolayısıyla da NATO içinde, Türkiye içinde güvenlik anlamında bu bölgenin, NATO'nun Güneydoğu kanadının en önemli ülkesi Türkiye. Bu zirvenin Türkiye'de yapılması özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki ayrışmada artık burada adı konulacak. Dolayısıyla da Ankara zirvesi aslında biraz da bununla ilgili tarihi bir nitelik kazanılabilir. Yani Ankara'da karar verildi denecek. Neye karar verilecek? İşte NATO'nun komutasının, direksiyonun Amerika'dan Avrupa'ya geçtiğine Ankara'da karar verildi diyebiliriz. Biz bu zirvenin sonunda ve bu anlamda tarihi olacak. Herkes her zirveyi tarihi olarak değerlendiriyor ama bu açıdan önemli olacak.
1: Şimdi şöyle de bir detay var. Evet, Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri bunu istiyor. 3-0 olarak adlandırdı. Ülkeler kendi içindeki savunma kapasitesini arttırsın. Daha fazla savunma bütçesi ayrılsın. Her Avrupa NATO üyesi ülke buna evet diyor mu? Yoksa bir ayrık ses var mı NATO içinde de?
0: Ayrışmalar var. Çekya, Macaristan, Romanya, bazı ülkeler var, Estonya var. Ama burada asıl ayrışma yapılan harcamalara baktığımız zaman görüyoruz. Bu nedir? Rusya'ya yakın olan ülkelerin yaptığı harcamalar çok yüksek. Polonya olsun, Litvanya, Letonya olsun yüksek. Ama güneyde duranlar, yani Rus tehdidine biraz daha uzakta olan İtalya, İspanya, Almanya kısmen olan 17 ülkenin ikisi 2'nin altında. Yani gayri safi milli hasılanın %2'sinin altında. Yani bu da tehdide ne kadar uzaksa NATO'ya verdiği destek de biraz öyle azalıyormuş gibi görünüyor. Bu da NATO içerisinde Güney Kanada ile Doğu Kanada arasında uçurum varmış duygusu yaratıyor. Aslında bu da Putin'in işine yarıyor. Dolayısıyla NATO'nun içerisindeki müttefikleri bölme, müttefikler arasında bir görüş ayrılığı oluşturma meselelerinde Rusya'nın işine yarıyor, Putin'in işine yarıyor. İşte bu toplantıda bu görüş ayrılıklarının giderilmesi, birlikte hareket edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılık noktasında ortak...
2: NTV Radyo.
3: İçinde pek çok Avrupa Birliği önemli ülkeler içinde şu sesi duyuyoruz.
1: İçinde şu sesi duyuyoruz. Türkiye savunma altyapısı düşünüldüğünde önemli bir noktada dikkat edilmesi gereken daha doğru bir ifade.
2: NTV Radyo.
3: Yani konumunda. Ama Türkiye de şundan bahsediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı pek çok açıklamada Avrupa içindeki savunma bütçeleri de düşünüldüğünde Türkiye ayrıştırılıyor biraz da. SAFE programı bunun en önemli göstergelerinden
1: bir tanesiydi. NATO için Türkiye ne kadar önemli?
0: NATO'nun şu anda belki de bir savunma sanayi fuarı var. Bu NATO zirvesiyle ilgili. İşte orada aslında müttefiklerin savunma sanayi üretim kapasiteleri konuşulacak. Türkiye'nin ürettiği önemli insansız araçlar, zırhlı araçlar, mühimmatlar konuşulacak ve belli anlaşmalar yapılacak. Yani buradan sadece bir imzayla gidilmeyecek. Savunma sanayi ilişkin ciddi imzalar da atılacak. Burada her ne kadar Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulansa da, ambargolar konulsa da, hani kötü komşu insana ev sahibi yapar gibi, Türkiye'de madem öyle, o zaman kendi savunma sanayini geliştirdi. Özellikle son 30 yılda, 25 yılda çok ciddi adımlar attı ve bu adımların meyvelerini şimdi topluyor. Dolayısıyla da NATO ittifakının vazgeçilmez bir ortağı olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Burada da bu aslında damgalanmış olacak.
1: Teşekkür ederiz. Devam edeceğiz yayınlarımıza. NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarını konuştuk. Konu başlıklarını, gündem başlıklarını konuştuk. Aktarmayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Millet Kütüphanesi'nden aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Devam ediyoruz. Yerli otomobil TOG NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak.
5: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOG'larda kullanılacak. O TOG'lar kongresyum önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOG'larda katılacak. 10 adet TOG şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere giriş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yarınki Ankara ziyareti öncesi Rusya Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Başkentteki çok sayıda apartman hedef olurken en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
6: Kiev yüzlerce drone ve onlarca füzeyle hedef alındı. Binalarda ağır hasar oluştu, araçlar alev aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı. Gece boyu süren saldırılarda en az 4 bina vuruldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışma başlattı. Patlamalar kentin dört bir yanında duyulurken binlerce sivil de Kiev metrosuna sığındı. Hasarlı binalar tahliye edildi. Çok sayıda can kaybı yaşanırken yaralı sayısı onlarla ifade ediliyor. Moskova ise Ukrayna'nın ilhak edilen Kırım'daki hedeflere saldırdığını açıkladı. Kremlin, Moskova'ya yönelen çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın komşusu Polonya'da saldırıların sürdüğü saatlerde Rusya'nın olası bir ihlaline karşı savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırıların Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yoğunlaşması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasında. Zelenski'nin zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de temas kurarak tıkanan barış girişimlerini canlandırmaya çalışacağı belirtiliyor. Rusya geçen perşembe yine Kiev'i drone ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.
4: Ankara'ya gelişler de başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi taşıyan özel uçak şu sıralarda Ankara'ya ulaştı ve oradan canlı görüntüler ekrana geliyor. Tabii iki gün boyunca devam edecek zirve için Ankara'ya gelen ilk liderlerden biri Mark Rutte. Tabii bir açılış konuşması olacak. NATO zirvesi kapsamında Mark Rutte'nin yapacağı bu oturumlara geçilmeden önce ardından tabii konuşulacak pek çok mesele var. O meselelerde de Mark Rutte ihtilaflı olan konularda, bazı konularda tarafların arasını bulmaya çalışacak. NATO'nun gücünü korumak adına atılacak adımlar için elbette yine Mark Rutte'nin burada yapacağı açıklamalar da son derece önemli olacak. Dünyada öne çıkan haberlere şimdi yakından bakacağız. Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar oldu. Sosyal medyada tayfunun vurduğu noktalardan çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Çok sayıda ağacın devrildiği, elektrik direklerinin yıkıldığı, doğal afetin etkili olduğu yerlerde cep telefonu iletişiminde de kesintiler var. Meteoroloji uzmanları yağışların çarşamba gününden itibaren zayıflamasının beklendiğini açıkladı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz Financial Times gazetesi yapılan son anket halkın %58'inin savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu gösterdi. Ankete katılanların %44'ü savaşın ardından ABD'nin İran karşısında daha zayıf duruma düştüğü görüşünde. Daha güçlü konuma geldiğini düşünenlerin oranı ise %31 ile sınırlı. Katılımcıların yaklaşık 2/3'ü de ABD ile İran arasındaki mutabakatın Orta Doğu'da barış veya istikrar açısından fark yaratmadığı görüşünde. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin artmasıyla savaş zamanında 120 dolar seviyesini de aşan petrol fiyatları düştü. Şu an için 70 dolar seviyesinde seyrediyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi daha ucuz ve bol ham petrolün ülkelere stoklarını hızla yenileme fırsatı sunduğunu yazdı. Bu durumun İran'ın müzakere masasında elini zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor. Petrolün ucuzlamasının ülkelere Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozuna karşı koyma fırsatı sunduğu yorumu yapılıyor. İsrail'de yayınlanan yeni bir araştırma tüketilen tuzun %75'inin işlenmiş gıdalardan geldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre sağlıklı bir alternatif olarak görülen glutensiz ürünlerde bile lezzeti arttırmak için normal ürünlerden çok daha fazla sodyum kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için günlük en fazla 2000 miligram sodyum öneriyor. Son veriler özellikle gençlerin günlük limitinin 2 ila 3 katı sodyum tükettiğini gösteriyor.

0: Şimdi bir kez daha Ankara'ya döneceğiz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi taşıyan uçak Ankara'ya geldi. Kısa süre önce bir karşılama töreni burada yapıldı Mark Rutte için. Ve buradan tabii artık temasların başlayacağı alana geçecek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. İki gün boyunca devam edecek zirve öncesinde Ankara'ya gelen ilk liderlerden birisi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. Kendi sosyal medya hesabından yola çıktığına dair bir mesaj da paylaşmıştı NATO Genel Sekreteri. Elbette konuşulacak, tartışılacak pek çok mesele var. Bu konular üzerinde Mark Rutte'nin yapacağı açılış konuşması da son derece önemli olacak. Beşlük savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis Hudson nehrinde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
1: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üssünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar'sa Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
2: NTV Radyo. Reklam. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
12: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Yaz ayları Türkiye ekonomisinin en hareketli dönemlerinden birini oluşturuyor elbette. Özellikle turizm, konaklama, sağlık, organizasyon ve hizmet sektörlerinde artan talep, işletmeleri nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşma arayışına yönlendiriyor. Bu süreçte yabancı çalışan istihdamı da önem kazanırken, çalışma izni süreçlerinin doğru yönetilmesi hem işverenler hem de yabancı çalışanlar açısından kritik hale geliyor. Son yıllarda uluslararası iş gücüne ilişkin mevzuatta yapılan düzenlemeler, Türkiye'nin nitelikli yabancı iş gücünü çekme hedefi doğrultusunda önemli kolaylıklar sağladı. Bunlardan biri de çalışma izni muafiyeti uygulamasıdır. Uygulamanın kapsamı ve başvuru süreçlerinde yapılan değişiklikler sayesinde özellikle sezonluk faaliyet gösteren sektörler açısından daha esnek bir yapı oluşturuldu. Peki nedir bu çalışma izni muafiyeti? Çalışma izni muafiyeti belgesi belirli şartları taşıyan yabancıların klasik çalışma izni almaksızın muafiyet süresince Türkiye'de çalışmalarına, ikametlerine ve ülkeye giriş çıkışlarına imkan sağlayan özel bir izin türüdür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta muafiyet ifadesinin hiçbir işlem yapılmayacağı anlamına gelmemesidir. Aksine yabancı yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bir başvuru sürecine tabidir. Ancak bu süreç klasik çalışma izni prosedürüne göre daha hızlı ve sade şekilde yürütülmektedir. Çalışma izni muafiyetinin yabancıya sağladığı haklar yönüyle çalışma izninden en büyük farkı, muafiyet ile geçirilen sürelerin vatandaşlık başvurusunda hesaba dahil edilmemesidir. Bununla birlikte bu muafiyet yabancıya çalışma ve ikamet yönünden aynı hakları sağlamaktadır. Dahası iş gücü piyasasında kalıcı olmak isteyenler için de çalışma iznine başvuru imkanı bulunmaktadır. Peki bundan hangi meslek grupları yararlanabiliyor? Çalışma izni muafiyetleri özellikle belirli uzmanlık alanlarına yönelik olarak uygulanmaktadır. Akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, bilişim uzmanları, yatırımcılar, yabancı basın mensupları, profesyonel sporcular, sanatçılar ve tur operatör temsilcileri bunların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra bazı özel statüde bulunan yabancılar için de farklı muafiyet hükümleri uygulanmaktadır.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
11: İşten Güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılar son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenildi. İskandinav temsilcisi 79 ve 90. dakikalarda Haaland'ın attığı gollerle öne geçti. Brezilya'nın tek golü 90+10'da penaltıdan Neymar'dan geldi. Erling Haaland turnuvada 7 gole ulaşarak Mbappe ve Messi'yi yakaladı. 24 yıllık şampiyonluk hasretini bitiremeyen Brezilya'da Neymar milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu 130 maçlık milli takım kariyerini noktaladı. Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere, Norveç'le eşleşti. Son 35 dakikayı 10 kişi oynayan İngiltere'de Bellingham 2 golle yıldızlaştı. Penaltıdan takımının 3. golünü atan Harry Kane ise kupada 6. kez fileleri sarstı. Norveç-İngiltere çeyrek finali 12 Temmuz'da oynanacak. Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart iptal edildi. Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet, Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Futbol dünyasından bu karara tepki gelirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim açıklamasını yaptı. Amerika'nın son 16 turundaki rakibi Belçika Teknik Direktörü Rudy Garcia ise bu kararı 1 Nisan şakası olarak nitelendirdi. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Anlaşmayı duyuran Sarı Lacivertli Kulüp, futbolcumuz Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır ifadesini kullandı. Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Amili basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turundaki son maçına çıkacak. Ay Yıldızlar bugün İsviçre'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 19'a başlayacak. 5 maçını da kazanan Türkiye C grubunda zirvede. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakasının ardından 2. tura yükselmeyi garantilemişti. Ay Yıldızlar bu karşılaşmanın ardından 2. turda J grubunda yoluna devam edecek. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Kadınlarda Swiatek ve Rybakina'nın ardından Sabalenka da turnuvaya veda etti. 4. turda dünya bir numarası Arina Sabalenka, Naomi Osaka'ya karşı set kazanamadan 4. turda elendi. Japon tenisçi maçı 2-0 kazandı. Wimbledon efsanesi Djokovic ise kazanmaya devam ediyor. Sırp tenisçi Rus raket Roman Safuli'ni 3-1 yendi. Bir numaralı seri başı Yannick Sinner de Japon rakibi Majuzuki'yi geçti. İtalyan raket 3-0'da çeyrek finale yükseldi. Çim Kort'un klasiğinde şampiyonlar bu hafta sonu belli olacak. Charles Leclerc Britanya Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Monakolu pilot 37 yarışlık aranın ardından Formula 1'de yeniden zafere ulaştı. İkonik Silverstone'daki yarışta podyumu George Russell ve Lewis Hamilton tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli yarışın son anlarında yaşadığı sorun nedeniyle 16. sırada bitirdi. Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika'da 19 Temmuz Pazar günü koşulacak. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finalinde 49 dakika süren mücadeleyi Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek kariyerinin ilk Kırkpınar başpehlivanlığını kazandı. Gelecek yılın ağalığı için yapılan aşık arttırmada ise Ufuk Özünlü üst üste 3. kez Kırkpınar ağası oldu. Şansa kalmaz işimiz, umran,
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Kırsal Kalkınma Günü bugün. Dünya gıda üretiminin %80'i aile çiftliklerinde gerçekleşiyor. Buna karşı dünyanın en yoksul insanlarının %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. 1 milyardan fazla insan çok boyutlu ve şiddetli yoksullukla karşı karşıya. Bunların yarısından fazlası çocuk. Ve kırsal nüfusun yarısı sağlık hizmetlerinden yoksun. Tüm bu nedenlerle kırsal kesimde yoksulluğa son vermek, iklime dirençli geçim kaynakları oluşturmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nün kutlanmasını sadece törensel bir jest olarak değil, anlamlı eylemler için bir katalizör olarak tasarladı. Çünkü kırsal kalkınma sadece coğrafyayla ilgili değil, yoksulluk, eşitlik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle de ilgili.
1: Doğa Takvimi.
0: Engelsiz.
3: Engelsiz.
0: Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
4: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, yeni bir hafta başlıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü enflasyon rakamları açıklanmıştı. Rakamların açıklanmasının ardından emekli ve memurların zam oranı da belli olmuştu. Bu zamlarla birlikte sosyal yardımlar da değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi ödemelerde enflasyon farkı kadar artış oldu.
1: Haziran enflasyonuyla birlikte yeni memur maaş katsayısı %13,52 oldu. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 liralık yaşlılık aylığı 7.277 liraya yükseldi. Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13.879 liralık evde bakım yardımı 15.755 liraya çıktı. %40,69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5.103 lira 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylıksa 7.675 liradan 8.690 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5.103 lira ödenirken bu tutar da 5.793 liraya çıktı. Memur maaş katsayısındaki %13,52 artış sosyal ve ekonomik destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 7.484 lira, ilköğretim öğrencisi için 11.226 lira, orta öğretim öğrencisi için 11.975 lira, yüksek öğrenim öğrencisi için ise 13.472 lira oldu.
0: İstihdamını koruyan sanayi şirketlerine sağlanan destek 2 yıl daha uzatılıyor. İmalat sanayine 2026 yılında 51 milyar lira, 2027 yılında 62 milyar lira ve 2028 yılında 75 milyar lira olmak üzere 3 yılda toplam 188 milyar lira tutarında istihdam desteği sağlanacak. Karar geçtiğimiz hafta meclise sunulan torba yasada yer aldı. Mevcut uygulamada olduğu gibi teşvikler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülecek. Finansmansa işsizlik sigortası fonundan karşılanmaya devam edecek. Destekten 2025 yılı sigortalı çalışan sayısını koruyan imalat sanayi işletmeleri yararlanabilecek. Merkez Bankası blog sayfasında yayımlanan bir analizde jeopolitik gelişmelerin dış ticareti nasıl şekillendirdiğini mercek altına aldı. Yazıda ikinci çeyrekte enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin ihracattaki güçlü seyir sayesinde önemli ölçüde dengelendiği belirtildi. Sıkı para politikası etkisiyle devam eden iç talepteki zayıf görünümünde ithalat kompozisyonunu değiştirerek dış ticaret dengesindeki iyileşmeye destek verdiği kaydedildi. Bu gelişmelerin ve enerji fiyatlarında başlayan normalleşmenin cari açık üzerindeki baskıyı önceki aylara kıyasla azalttığı ifade edildi. Ankara NATO zirvesine hazırlanırken Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen bu önemli kritik 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası bastı. Hatıra parası halen tedavülde bulunan 2 metalli 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarihle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Altın yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden uzaklaşmaya devam ediyor. Yabancı bankalar da tahminlerini revize ediyor.
1: Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beraber ortaya çıkan enflasyon endişeleri sürüyor. Faizlerin hala yüksek kalacağı beklentisi hakim. yatırımcı güvenli liman olarak dolara seçti. Tüm bu gelişmeler altına baskı duyuyor.
2: Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. E peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor.
1: Yabancı bankalarda altın tahminlerini güncelliyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026'nın 4. çeyreği için ons başına 4800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley ve UBS 2026'nın 2. yarısında ons başına 5200 dolar öngörüyor. Deutsche Bank 4800 dolarlık tahmini açıklarken JP Morgan 4500 dolarlık beklentisini paylaştı.
2: Tabii ki yıl başındaki altın tahminleri de şu andaki altın tahminleri birbirini tutmuyor. Tutmaz, tutma ihtimali de yok. Ama tabii ki Amerika-İran savaşı bütün dengeleri bozdu ve değiştirdi.
0: Altında son fiyatlara birazdan bakacağız ama petrolle ilgili önemli bir haber var. Önce onu verelim. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla Ağustos'ta üretim artışına devam edeceğini açıkladı. Karar, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte küresel arzın artacağı ve petrol fiyatlarının baskı altında kaldığı bir dönemde alındı. Grup, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan benzer artışlara ek olarak Ağustos ayında günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma konusunda anlaşmaya vardı. OPEC ile Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefik üreticileri kapsayan OPEC Plus bünyesindeki 7 çekirdek üye, Nisan-Temmuz döneminde de üretim kotalarını günde yaklaşık 800 bin varil artırmıştı. Karar sonrasında Brent petrol 71 dolara geriledi. Son dönemde en çok baktığımız, izlediğimiz iki önemli enstrüman, daha doğrusu petrol için önemli bir girdi kalemi de diyebiliriz Türkiye ekonomisi açısından. Biri altın, biri de petroldü. İkisine dair önemli haberleri aktardık. Piyasaların geneline baktığımız zaman bugüne biraz daha bekle gör havasında başlayan bir küresel tablo görüyoruz. Borsada BIST 100 endeksi güne pozitif tarafta başladı. Şu an baktığımızda o primlerin önemli bir kısmı geri verildi. %0,47'lik bir değer artışı var ve endekste 14.500 puanın üzerinde. Endeks geçen haftayı %1 civarında kazançla kapatmıştı. Bu arada tabii bu iki gün boyunca NATO zirvesindeki haber akışları da yatırımcıların takibinde olacak, özellikle sektörel açıdan. Dolar kurunda yatay bir görünüm var. 46 lira 82 kuruşta. Cuma günü 46.80'lere gelmişti. Euro kurunun da 53.5 lira civarındaki hareketine devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksindeki yükselişin doların küresel değerini güçlü tutmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da özellikle euro dolar gibi önemli pariteleri aşağı yönde baskılıyor. Yüksek faiz ve yüksek enflasyon endişeleri dedik altın için az önceki haberimizde. Ons altın 4200 dolarlı seviyelerinde altına indi. Haftaya o civarda başladı ama şu an 4150'lere geldi. Bu arada petrolün hala 71 doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Hemen içeride altın rakamlarına bakalım. Gramda 6255 lira, çeyrekte 10.229 lira seviyesi geçerli. İçinde bulunduğumuz dakikalar itibariyle bunlar elbette bankalar arası fiyatlamalara göre, bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, piyasaları böylece noktaladıktan sonra önemli bir konuya bir parantez açacağız. Geçen hafta Türk Tabipler Birliği 2026 yılı ikinci döneminde uygulanacak özel hekimlik uygulamaları, yani HUV olarak kısaltılan katsayı artırdı. Peki bu katsayı nedir? Sağlık sigortası ödemelerinde neye karşılık geliyor? Ve tabii sigorta fiyatlarına, yani vatandaşa yansıyan bir durum olacak mı? Gazeteci Noyan Doğan'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Benel Hanım. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar. Şimdi özel sağlık sigortalarında HUV olarak kısaltılan bir katsayı var. Buna deniyor ki özel hekimlik uygulamaları katsayısı. Ama tabii izleyicilerimiz için bunu basit bir anlatımla nasıl anlatabiliriz? Sağlık sigortası içinde bu neye karşılık geliyor ve artması ne ifade ediyor?
3: Şöyle özetleyeyim, bu katsayı dedikleri en düşük uygulanacak hekim fiyatı da diyebiliriz en basit anlamıyla. Türk Tabipler Birliği senede iki kere ilk 6 ay ve ikinci ay olmak üzere bu katsayıyı belirliyor. Bu katsaya göre de hekim ücretleri belirleniyor. Hekim ücretleri en düşük taban fiyatı bu. Buradan daha aşağı uygulanamaz anlamına geliyor. En basiti bu. Şimdi şöyle, bu sene yani ikinci yarı için 2026'nın Temmuz-Aralık dönemi için Türk Tabipler Birliği ilk defa bir enflasyona göre bir ayarlama yaptı ve ilk defa bir %2'lik bir refah payı ekledi bunun üzerine. Ve sonuçta şöyle %39.96, yani %40 yuvarlarsak %40'lık bir katsayı buldu. Bu şu anlama geliyor, illere göre farklılaşıyor. İkinci yarıda, yılın ikinci yarısından itibaren hekim ücretlerine katsayıya göre bu oranda artış yapılacak. Ki yapıldı 1 Temmuz itibariyle ve bundan sonra ikinci yarıda Aralık sonuna kadar fiyatlar, hekim fiyatlarının muayene fiyatları artmış oldu. Şöyle yani izleyicilerimizin daha iyi anlaması için şöyle söyleyeyim. İlk yarıda İstanbul'daki en düşük hekim ücreti, muayene ücreti fiyatı 3200 liraydı. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren bu 3900 liraya çıkmış oldu. Şimdi bunu özel sağlık sigortaları açısından değerlendirirsek, şimdi özel sağlık sigortalarında tabii şunu bilmek gerekiyor. Birinci, özel sağlık sigortalarının fiyatları birçok parametreye göre belirleniyor ama ilk iki parametre şu. Bunlardan biri enflasyon, ikincisi Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı bu muayene ücret fiyatı ve üçüncü de sağlık enflasyonu. Bu fix bir primleri belirleme oranı. Ondan sonra bunun üzerine işte kişinin sağlık harcama sıklığı, hasar ya da tedavi geçmişi, muayene geçmişi, hastalık geçmişi, yaşadığı il gibi birçok parametre ekleniyor ve sonunda primleri bu tahminlere göre sigorta şirketleri belirleniyor. Ama birincisi söylediğimiz gibi Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı rakam ve enflasyon. Şimdi bu nasıl etkileyecek dersek şöyle bir etkisi olacak. Sigortacılar, Türkiye Sigorta Birliği de bir analiz yaptı. Bu %39.40'lık etkinin özel sağlık sigortalarına önümüzdeki dönem %42 etki edeceğini açıkladı. Bir parantez açalım. Bu arada bir önemli nokta daha var. Yine iki gün önce sağlık uygulama tebliğinde yapılan bir değişiklikle muayene ücretleri de özel hastanelerde muayene ücretleri 60 liradan 100 liraya, yani %66'lık bir artış olduğu 100 liraya çıkartıldı. Şimdi bunların hepsini paçal ettiğimizde baktığımızda önümüzdeki bir dönemde özel sağlık sigortalarında bir fiyat artışı kaçınılmaz. Ama bunun ne kadar olacağını, %42'lik artışın ne kadar özel sağlık sigortalara yansıtılacağı, o tabii her şirketin kendi alacağı pozisyona göre değişiyor. Ama bir artış olacağı hemen hemen kesin. Burada evet, önemli olan bir nokta, çok sorunuz varsa alayım.
0: Şunu sormak istiyorum. 3200 liraydı yani taban özel hastane muayene ücreti, doktor muayene ücreti, özür dilerim, hekim. 3900 liraya yaklaştı dediniz. Yani %40 civarında bir artış oldu. Şimdi yılda iki kez bu artıyorsa, belirleniyorsa aslında bunun artması bir sürpriz değil ama sigorta şirketleri için burada oran mı biraz acaba yüksek bulundu? Tabii. Yani ortalama enflasyonun %30'a yakın kabul edersek onun üzerinde olması mı bir acaba tepkiye neden oldu? Bir de çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani %42 olarak yansıyacak sağlık sigortalarına ama %42 zam mı gelecek anlamına geliyor bu özel sağlık sigortasına?
3: Şimdi o %40, sondan başlayayım. O %42'nin tamamını sigorta şirketleri sigortalara yansıtılır mı? Benim edindiğim bilgi tamamı yansıtılmayacağı yönünde. Ama bu Türk Tabipler Birliği'nin bu artışının etkisi illaki olacak. Orası tartışılmaz. Ama %42 mi yansır? %25 mi yansır? %30 mu yansır? X sigorta şirketi bunu %20 mi yansıtır? Y sigorta şirketi %30 mu yansıtır? Tamamıyla o kendi risk yönetimine bağlı. Sürpriz değil. Evet, sürpriz değil. Her senede iki kere artıyor. Ancak bu sene ekstrem bir durum var. Tabipler Birliği bir %2'lik bir refah payı, bir kendi hesapladığı enflasyon sepetine %2'lik bir refah payı ekledi. Bu sürpriz. Şimdi bir de şöyle bakalım Beren Hanım. Mesela sene başında ben baktım %39 bir artış yapılmış. Şimdiye bakıyorsunuz %40. Yani bunun toplamına bakın. Tabii toplamı böyle bakkal hesabı gibi hesaplanmıyor ama ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Yani %39 artı %40 topladığınızda 2026 için ciddi bir artış var. Bunun tamamı tabii %70, %80 sigortalılara tabii ki yansıtılmaz. Ama yansıtılmaması da mümkün değil. Bunu şunun için önemli. Geçtiğimiz aya kadar özel sağlık sigortalarında fiyatlar çok stabil gidiyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, Mayıs ayında enflasyondan daha düşük -5'lerde bir fiyat artışı yaptı sigorta şirketleri istatistiklere baktığınızda. Yani yıllardır yapılan o tartışma yavaş yavaş stabil hale gelmişti. Hatta sigortalı sayısı arttıkça artış hızı ciddi anlamda azalmıştı. Ama bu son alınan karar maalesef bu yapıyı değiştirecek gibi gözüküyor sektör açısından ve sigortalılar açısından. Yani 9 milyona yakın bir kişiyi ilgilendiriyor şu anki rakam itibariyle.
0: Peki ne zaman aşağı yukarı bu fiyat artışları ortaya çıkar? Şirketler, firmalar ne zaman açıklamaya başlarlar? Yani yüzde kaç olacağını bilemiyoruz. Hepsini yansıtmayabilirler ama bir kısmı illaki yansıyacaktır dediniz. Önümüzdeki süreçte nasıl bir takvim öngörüyorsunuz?
3: Şimdi şöyledir. Genelde sigorta poliçelerinin yenilenme dönemi genel teamül hep sene başlarındadır. Yani Aralık ayında başlar, Ocak ayını 2 ayı kapsar. Ekseriyette böyledir. Ama tabii ki sene ortasında mesela şöyle söyleyeyim. Temmuz ayında ya da Ağustos ayında poliçe süresi dolan, geçmiş bir yıl dolan ve poliçesini yenilemek isteyen kişiler olacak. İşte bu kişiler bu artıştan etkilenecek. Ekseriyette yani sigortaların çoğuna baktığımızda Aralık ve Ocak ayında bu artışlar özellikle de Aralık ayında yansıtılacaktır. Tabii şunu söyleyeyim, bugün için bu önemli bir veri. Bugün için sağlık sigortasında sigortacılar aldıkları her 100 liralık prime karşılık yaklaşık 89-90 lira arasında bir hasar ya da adına ne derseniz deyin tazminat ediyorlar. Bunun içine genel giderler de dahil. Yani 100 lira ve 90 lira onlar sigortacılar buna hasar prim oranı dönüyor. Şimdi tabii bu artışla birlikte %40'a varan artışla birlikte bu denge daha da bozulacağı için yansıtmaları hatta hani yüksek yansıtmaları kuvvetle muhtemel gibi gözüküyor bana göre bu benim yorumum.
0: Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Özel hekimlik uygulamaları HUV katsayısının artmasının sağlık sigorta poliçelerindeki olası etkisini konuştuk. Gazeteci Noyan Doğan'la çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Kripto paralarla ilgili bir haber var sırada. Kripto para piyasasının değeri yılın ilk yarısında yaklaşık 1 trilyon dolar eridi. Yılın ilk yarısında ABD-İsrail ve İran savaşıyla tırmanan jeopolitik gerilim, artan enflasyonist baskılar, merkez bankalarının sıkı para politikalarına adım atması, dolara olan talebin artması ve faizlerdeki yükseliş yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden oldu. Kripto piyasasındaki tüm paraların toplam değerini ifade eden Total Market bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azaldı ve 2 trilyon 36 milyar dolara geriledi. Bitcoin yılın ilk yarısında %33, Ethereum ise %47 değer kaybetti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Türkiye'nin önemli bir küresel havacılık merkezi haline geldiğini bildirdi. Açıklamayı Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mary Owens Thompson yaptı. Thompson, Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumuyla modern havalimanı altyapısına ve güçlü hava yolu ağlarına yaptığı önemli yatırımlar sayesinde kendisini önemli bir küresel havacılık merkezi olarak konumlandırmıştır dedi. Thomson, Türkiye'nin bu rolünü daha da güçlendirebilmesi için önceliğin maliyet açısından rekabetçiliğini koruması ve istikrarlı, öngörülebilir bir düzenleyici ortamı sürdürmesi olduğunu kaydetti. Finans Kafe'nin sonuna geldik. NATO zirvesine geri sayım sürüyor dedik. NATO siyasi ve askeri bir örgüt, ancak bütün bunların içinde ekonomik ilişkiler de elbette göz ardı edilemez. Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel ekonomik yansımalarını NATO zirvesinin anlattı. Şimdi o haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
4: NATO zirvesini biraz da hem küresel iktisadi dinamikler, yani son 60-70 senede eğer ki bu düzeni de inşa etmekte liderlik eden gücü inceliyorsak, ekonomi politikalarını inceliyorsak, serbest ticarette korumacılık arasında gidip geldiğini görürüz. Yani ulusal ekonomik güvenlik stratejisinin. Trump yönetiminin ilk dönemi ve ikinci dönemi arasında aslında bu bağlamda çok fark yok. Yalnız çok en büyük farkın yöntemsel fark olduğunu görüyoruz. Yani nitekim Trump yönetimi için birinci dönemi içinde merkantilist politikalar aslında inşa etmeye çalıştı. Yani çok kabaca tarif edersek ithalat ihracat dengesinde ihracatın artırılıp ithalatın kısıtlandırılması ve bu yolla tarifeler, gümrük duvarları, çeşitli tarife dışı engellerle ithalatın sınırlandırılması hedefinin güdüldüğü ve diğer yandan da bu paydayı, yani küresel ticareti pozitif toplamda bir oyun olmaktan ziyade sıfır toplamda bir oyun olarak gördüğünü söylemek mümkün. Şimdi ikinci döneminde bu ilk dönemindeki yansımaları eğer NATO bağlamında biz ekonomiyi, ticareti güvenlikle birlikte değerlendirirsek, Trump yönetiminin ilk döneminde bunun NATO'ya yansıması en bariz haliyle savunma harcamalarıydı. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu, liderlik ettiği daha doğrusu bu sistemde Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinin savunma harcamalarını üstlenmek istemiyor. Dolayısıyla hatta Obama döneminin ikinci döneminde Wales Summit'i, Wales zirvesi çok önemli bir zirve NATO'nun 2014 yılında ve burada bu bizim yıllardır konuştuğumuz %2'lik eşik. Yani gayri safi yurt içi hasılaya savunma harcamalarının oranının bir ortalama %2, en az %2 olması gibi bir hedef konmuştu. Trump döneminde de asıl ilk döneminde vurgu buydu. Şimdi ikinci dönemine geldiğimiz vakit Trump yönetimin bu aynı anlayışın devam ettiğini söylemek mümkün. Hatta çok kısa bir parantez açarak şunu eklemek gerekiyor. Yani Eisenhower döneminden itibaren Amerika Birleşik Devletleri Marshall Planı ile birlikte Avrupa'nın yeniden yapılanmasına, kendi gücünü, ekonomik gücünü eline almasına çok fazlasıyla arkadan bir itki gücü oluşturmuş olsa da Avrupa'nın savunmasının özelliğini belli şartlar dahilinde, yani o şartlar NATO'yla aynı varlıklar kullanılmayacak, NATO Avrupa Birliği üyesi olmayan lakin NATO üyesi olan Türkiye gibi ülkelere ayrımcılık yapılmayacak şeklinde kısıtlarla Avrupa'nın savunmasının özelliğini aslında bir anlamda istediğini söylemek mümkün. Yani Eisenhower'ın özel notlarında NATO tamamıyla Avrupa'nın savunmasını üstlenmemeli, bu sonsuza kadar böyle bir döngü olmamalı şeklinde notlar olduğu biliniyor. Nitekim Kennedy de benzer şekilde, Clinton aynı şekilde, Bill Clinton döneminde de benzer tartışmalar aslında olmuştu. Trump yönetiminin ikinci dönemi NATO'ya bakışı, Avrupalı müttefiklere bakışı, Avrupa savunmasına bakışı aslında bu 60-70 senelik tartışmaların devamı niteliğinde. Şimdiki en büyük rekabet, dünyanın en büyük iki ekonomisinin özellikle kritik mineraller, belli kritik sektörlerin girdisi olabilecek mineraller ve ham maddeler üzerindeki rekabeti üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Trump yönetiminin ikinci döneminin en büyük önceliği bu minerallere, bu kaynaklara ulaşım. Ulusal güvenlik stratejisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin son ulusal güvenlik stratejisinde şöyle bir ibare var. Amerika Birleşik Devletleri bir atlas gibi tüm dünyanın savunma yükünü çekmeyecektir bundan sonra şeklinde bir ibare var. Yani burada sadece savunma kaynaklarının bölüşümü değil, savunma üretimi, yani üretimde de bir bölüşüm ve NATO'nun yeni kuvvet modelinin, 2022 sonrası değiştirilen kuvvet modelinin aslında yeniden inşa edilmesi noktasında uygulamaya geçileceğini gösteriyor. Bu gerçekten çok mühim bir zirve. NATO 3.0 olarak zaten adlandırılıyor.
5: NTV Radyo. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam.com Bank, kartıma gir.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Barajların doluluk seviyesi yaz aylarında artan buharlaşma ve daha fazla su kullanılmasıyla hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'da barajların %63'ü dolu. Doluluk oranı İzmir Tahtalı Barajı'nda %52, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta %65, Ankara'da ise %47 seviyesinde. Her
1: mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, NTV'de 15 bülteniyle karşınızdayız. Diplomasinin kalbi Ankara'da atıyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'ne artık sadece saatler kaldı. NTV ekipleri de bu kritik zirveyi Ankara'nın farklı noktalarından adım adım takip edecek. Muhabirlerimiz zirve alanından, liderlerin temas trafiğinden, başkente alınan güvenlik önlemlerine, zirve gündemine ilişkin son kulisleri aktarıyor. NATO'nun geleceği, ittifakın savunma başlıkları, bölgesel krizler ve ikili temaslar gün boyunca NTV ekranlarında olacak. Biz şimdi yayınımızın başında sözü Ankara'ya Beştepe'deki Ahmet Arpat'a bırakıyoruz.
1: Burak, teşekkürler. Ankara'dan bir kez daha merhabalar. NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Aslında önümüzdeki günün 3 gün için bulunduğumuz bu bölgeyi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesini NATO zirve merkezi olarak da adlandırmak yanlış olmaz. Buraya gelen tüm yollar kapatılmış durumda. Sadece akreditasyonla içeriye girebiliyorsunuz. Tüm dünyanın da tabii gözü burada. Ankara'yı bilen bilmeyen ya da külliyeyi bilen bilmeyen izleyicilerimiz için şöyle bir anlatmak gerekirse o ana bina hemen sağımızda kalıyor. Karşılıklı iki bina var. Millet Kütüphanesi ve etkinliklerin gerçekleştirildiği bina. Bunlar ikiye bölünmüş durumda. Millet Kütüphanesi'nde uluslararası basın merkezi oluşturuldu. Biz buradayız. 3000'e yakın gazeteci akredite oldu. Onlarla birlikte bu zirveyi takip ediyoruz. Karşısındaki bina, ki benim arkamda bulunan bina, orası da zirvenin gerçekleşeceği bina. Orada da ayarlamalar yapıldı. Liderler zirvesi öncesinde sabah saatlerinde liderler teker teker gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte onları karşılayacak. Sonra içeri geçilecek. Bir aile fotoğrafı verilecek. Ve sonrasında da o bildiğimiz görüntü, yuvarlak masa etrafında ittifakın 32 üyesinin devlet ve hükümet başkanları oturacaklar. Ve NATO'nun geleceği üzerine önemli kararlar alınacak. NATO 3.0 diyoruz. Yeni bir güvenlik stratejisi belirlenecek. Avrupa birazcık daha artık NATO ittifakı içerisinde öne çıkacak. Genel Sekreter Ankara'ya geldi. Önümüzdeki saat diliminde de bir basın toplantısı yapacak. Vereceği mesajlar elbette önemli. Biz de hem zirveyi hem de Genel Sekreter'in vereceği mesajları konuşacağız. Güldener Sonumut'la birlikteyiz. NTV Brüksel temsilcisi zirve için bugün burada Ankara'da onunla konuşalım. Güldener, bir kez daha merhabalar. Merhaba. Şimdi zirve toplanacak mı?

0: toplanmayacak mı, Trump gelecek mi, gelmeyecek mi, ne konuşulacak, ne olacak, ne bitecek. Çok konuştuk, çok tartıştık süreç boyunca. Artık bugün ayın 6'sı, 7-8 zirve başlıyor. Rutte o herkesten önce geldi. Birazdan da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ne mesajlar verecek?
1: Şu mesajı verecek. Önce ittifak içerisinde birlik, beraberliğin halen devam ettiğinin mesajını verecek. İttifakın dönüştüğünü mesajını verecek. Tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun geleceğiyle ilgili olarak olsun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olsun, İtalya Başbakanı olsun, bunların açıklaması acaba NATO içerisinde bir bölünme yaşanıyor mu soru işaretini getiriyordu. Böyle bir bölünme yok. Demokrasi içerisinde tartışma olur ama sonunda ortak fayda üzerinde buluşuluyor.
0: Dedin yani birlik içerisinde, ittifak içerisinde birlik beraberlik devam ediyor mesajı. Öyle mi peki, ittifak üyelerinin yaklaşımına baktığınızda var mı? Yani o eski kuruluş yıllarındaki o birlik beraberlik görüntüsü ya da duygusu, duygudaşlığı söz konusu mu?
1: Soru akla geliyor. Acaba dayanışmanın niteliği aynı mı? Yani 1950'de kurulan NATO ile bugünkü NATO arasında, müttefikler arasında aynı nitelikte bir dayanışma var mı diye. Belki Trump'la yok ama her halükarda asgari müşterek üzerinde bir mutabakat var. Çatının nükleer güvenliğin ABD tarafından yapılması, Avrupalı müttefiklerine konvansiyonel güvenliği sağlamaları ve NATO'nun içerisinde bir dönüşüm var, güç dönüşümü var. ABD artık hala başat ülke ama ilgi bir odağı Asya olduğu için sahil ülkeler, Türkiye, İtalya ya da Almanya gibi ülkelerin öncü olması hususu, bu konuda da prensipte bir mutabakat var. Dolayısıyla eğer dayanışma içerisinde bir husus yok ama tabii ki ruh eski ruhla aynı değil.
0: Doğru. Peki vereceği ilk mesaj birlik beraberliğimiz devam ediyor mesajı olacak Rutte'nin. Sonra ne?
1: İkinci mesaj dönüşme. Dönüşüm yani NATO'nun aslında soğuk savaştan kalan mekanizmalar değil, yeni tehditlere karşı kendisini yenileme içerisinde olduğunu.
0: Nasıl açarsın?
1: Ve bunun mesela özellikle siber saldırılar olsun.
0: Doğru.
1: Özellikle uzay boyutu olsun. Özellikle Türkiye açısından önemli olan terörle mücadele olsun. NATO'nun sadece o 360 derecelik yaklaşımı diyorlar. Burada sadece üye ülkeler bir araya gelip sohbet etmek değil, bu sohbetlere sanayiyi eklemek, bilişimi eklemek, yapay zekayı eklemek, efendim uzayı eklemek, uzay boyutunu eklemek. Yeni NATO aslında bu. O yüzden de NATO 3.0. Yani adeta bir iPhone gibi, bir cep telefonu gibi. İçinde bir uygulama, bir işletim sistemi var, NATO 3.0. Ve buna uyumlu olup olmayacak yazılımlar, ülkeler, topluluklar, Pasifik ülkeleriyle işbirliği, Orta Doğu ülkeleriyle işbirliği, İstanbul işbirliği girişim ülkeleriyle işbirliği gibi ülkelerle ortaklık kurulması ve bu sayede küresel güney, kuzey olarak adlandırılan Batı kulübüne içeriden başka aktörler de katkıda bulunabilecekler. Yeni NATO bu.
0: Dönüşüm dedin, yani standartlar yeniden belirlenecek diyebilir miyiz?
1: Standartlar da yeniden belirlenecek. Örneğin düne kadar Türkiye çok NATO içerisinde imtiyazlı bir kulübe aitti. DCA deniliyordu. Çift imkan VTN'ye sahip, hem nükleer başlık gönderebilen hem konvansiyonel başlık gönderebilen ülkeler grubundaydı. Orada 5 ülke vardı. Bunun genişletilmesi sağlandı. Belki yarın Finlandiya, Polonya, Romanya Doğru. gibi ülkeler buna dahil olacaklar. Sanayinin artık hakikaten buna dahil olması. Standartları Avrupa Birliği mi belirliyor, NATO mu belirliyor, ABD mi belirliyor? Savunma sanayideki üretim standartlarını. Doğru. Bu tartışma vardı. Buna son koyuldu. NATO standartları belirler. Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO standartları bile gibi. Müdahalelerde yeni standartlar ve müdahale türleri yine burada bu zirvede karara bağlanacak.
0: Dolayısıyla yarınki savunma sanayi forumu da o açıdan önemli, öyle değil mi? Yani o standartı belirleme, NATO standartı.
1: NATO standartını belirleyecek. Baykar'ı Baykar yapan, Türkiye'nin NATO üyeliği yapan unsurların en önemlisi şu: Türkiye'de savunma sanayinde NATO standartlarında bir ürün üretildiği andan itibaren 32 üye ülke artı 90 partner ülkeye ihraç edilebiliyor. İşte bu genişletilecek ve bu küresel bir boyuta genişletilecek. İkinci önemli unsur şu: benim üretim kapasitem var ama benden sipariş edilmiyor. O zaman başka ülkeler benim üretim kapasitemden yararlanabilecek mesela. Üçüncü önemli mesele, bugün traktörü üretiyorum ama yarın savaşa geçersem traktör zırhlı piyade aracı üretebilecek gibi.
0: Doğru.
1: Bunlar da var. Anladım. Dolayısıyla buna yönelik olarak da bir dönüşüm söz konusu ve savunma sanayi bunun bel kemiği. Üstelik de hem istihdam yaratıyor, hem Ar-Ge hem doğru, katma değeri çok yüksek.
0: Peki, biriz beraberiz mesajı, ilk mesaj dedin Rutte'nin, dönüşüm mesajı verecek. Evet. Sonra?
1: Üçüncü mesaj ise tehditlere yönelik olarak bu kadar da masum olmadığını, yani Rusya'dan gelebilecek, Çin'den gelebilecek tehditlere yönelik olarak hem bilgili olduğunu, hem hazırlıklı olduğunu, hem de buna müdahale etmeye hazır olduğunu söyleyecek. Ama bunu yaparken de ittifakın bir savunma örgütü olduğunu hatırlatacak. Doğru. Ve dolayısıyla da ittifak Ukrayna'nın savunması için bir destek veriyor ama savaşa taraf değil, ama bir taraftan da bu savaşın bir an önce sona ermesi açısından da gereken desteği vermeye hazır olduğunun mesajını verecek.
0: İttifak bir savunma ittifakı. Bunu çok net ve aslında bu İran savaşında da bunun tartışmasını yaşadık. ABD, Amerika Birleşik Devletleri, Trump NATO'dan destek bekledi. NATO ülkeleri dedi ki burası bir savunma ittifakı. Burada bir saldırı yok ki biz savunma yapalım. Siz bir ülkeye saldırıyorsunuz. O yüzden biz bu işi yokuz. Mesela Trump bu açıdan bir zorlamayla gelebilir mi bu zirveye? Madem savunma stratejisini yeniden belirliyoruz, bazı durumlarda savunma saldırıyla başlar gibilerinden yanaşabilir mi?
1: O tartışma var ama bu zirvede o tartışmanın cevabını, yani o sorunun, anladım, cevabını alamayacağız. Ama o soru gündeme gelecek ve bir sonraki zirvede ondan sonra onun neticesi alınması açılacak. Önleyici savunma yaklaşımı, evet, örneğin mesela. Ve o iki tane unsur var. Bir tanesi derin vuruş, deep strike denilen, öbürü de önleyici savunma meselesi var. Buna hem teknolojik hem de uluslararası hukukta yeri olabilecek, siyaseten de kabul edebilecek oranını tespit etmeye çalışacaklar. Bu hususta yine en azından tartışmanın fitili ya da startı bu zirvede yer alacak.
0: Peki, vereceği mesajlar bunlar. Bilmiyorum, var mı eklemek gereken?
1: Hayır, tabii,
0: ana hatlar
1: ana
0: bunlar.
1: Hatlar bunlar olacak.
0: Şimdi tabii en önemli başlıklardan biri, şimdi Avrupa güvenliğinden bahsediyoruz. Avrupa güvenliği denince Avrupa kendini nereden koruyacak? Rusya tehdidinden koruyacak ki son Ukrayna Savaşı ile birlikte çok yakın hissetmeye başladı o tehdidi. Moskova'da ister istemez elbette çok yakından takip ediyor bu zirveyi, olası çıktılarını. Moskova'nın ilgisi nasıl bu zirveye?
1: Moskova'nın ilgisi çok çok yakın, çok yakından takip ediyor Moskova ve bazı çeşitli mesajlar vermeye çalışıyor. Son 48 saatte Ukrayna'ya yönelik olarak saldırını ciddi anlamda arttırdı. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi askeri kıyafetlerle kamera karşısına çıktı. Putin'in yakın çevresi, Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna Savaşı'nın sonlandırmaya yönelik olarak parametrelere cevap verebileceğini ya da müzakere edebileceğini söyledi. Bu Rusya'nın kendi topraklarında Ukrayna saldırılarına maruz kaldığı için mi söylüyor, yoksa hakikaten karada stratejik hedefine ulaşmak üzere olduğu için artık müzakere hazır bir duruma geldi mi? O tabii ki bilinmiyor ama mutlaka bu resimde de yer almak istiyor. Yani söz sahibi olduğunu göstermeye çalışıyor. Onun hamlelerini yapıyor.
0: Tabii bu kadar yoğun. Arkadaşlarım uyardı, bir bağlantı yapacağız. Kime bağlanıyorduk arkadaşlar? Ahmet Özsunal'ına bağlanacağız. Sınırım İletişim Başkanı'ndan bir açıklama var. Burhanettin Duran'dan ayrıntıyı alalım Ahmet Özsunal'ına.
2: Ahmet Arfat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Bunu biliyorduk zaten, pek çok yayında aktardık ama İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bu ziyarete ilişkin yeni detaylar var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek dedi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Ayrıca bu görüşmenin olası gündem başlıklarını da verdi Burhanettin Duran. Görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek dedi Burhanettin Duran. Ve yine Erdoğan, Trump görüşmesinde mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını vurguladı. Elbette yarınki görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını da kaydetti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya ilişkin ayrıntıyı. Bu son dakika gelişmesini aktarmadan önce Gülden Ersoy Umut'la Rusya'nın bu zirveye bakışını ve elbette ittifakın Avrupalı üyelerinin Rus tehdidine karşı, Rusya tehdidine karşı bu zirvede ne yapabileceğini, ne alabileceğini konuşuyorduk. Tamam, Moskova'nın ilgisi bu şekilde ama tam da zirve toplanırken saldırıları bir şekilde yoğunlaştırmak. Şimdi Zelenski de geliyor. Zelenski de diyecek ki bakın nasıl saldırıyor bize Rusya. Daha yeni Kiev'i vurdu, çok yoğun vurdu. Ciddi bir can kaybı söz konusu. Biraz elini de güçlendirmiş oldu Zelenski'nin. Avrupa Rus tehdidine karşı nasıl bir yeni strateji kuruyor?
1: Bir taraftan Zelenski'nin belki elini yükselttiğini ya da güçlendirdiğini düşünebiliriz ama diğer taraftan da üretim konusunda Avrupa'nın yaşadığı bir sıkıntı var. Hem maddi açıdan hem de üretim açısından. Dolayısıyla Ukrayna'ya bu kadar sert saldırması, Ukrayna'nın müttefiklerden destek talep etmesi, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya silah satıyor ama vermiyor. Satın alan da Avrupalılar oluyor. Orada da bir ikilem yaratıyor. Yani bölmeye çalışıyor. O son derece önemli. Bir taraftan da Avrupalıların da en azından Ukrayna arkasında bir set çekip ona destek verme mesajı var. 70 milyar euroluk bir fon var. O fonun 20 milyarı ödendi. İşte 50 milyarı daha açıkta. Ona yönelik olarak bir telafide bulunmaya çalışacaklar. Bunun da taahhütleri yine bu zirvede hakikaten ele alınacak ki Amerika Birleşik Devletleri eğer bir müzakere masası varsa, taraflar barışıyorsa otururum. Ama onun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor. Bu Avrupalıların meselesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Avrupalılar da Avrupa kıtasının güvenliğini bu zirveden itibaren gösterecekler.
0: Özellikle Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa müttefikler. Değil mi? Evet. Özellikle burada kendilerini o tehdide en yakın hissedenler.
1: Baltik ülkeleri, ondan sonra Polonya, Finlandiya gibi ülkeler, bütün bunlar hakikaten bunu içlerinde hissediyorlar. Ama onların da buna mücadele etmek için imkan ve yetenekleri kısıtlı. Doğru. Dolayısıyla Türkiye gibi müttefiklere ihtiyaçları var. İtalya gibi müttefiklere ihtiyaçları var. Zayıf da olsa İngiltere'nin hem stratejik hem de taktik desteğine ihtiyaçları var. Bunların pazarlığı burada Ankara'da olacak.
0: Peki. Biraz önce İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın programına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin ayrıntıları aktarmıştı. Ahmet Örsoğlu'ndan almıştık o bilgiyi. Trump yarın geliyor, yarın gelecek. Kalabalık da bir ekiple gelecek ve Trump'ın kalacağı otel, kullanacağı güzergah ciddi anlamda bir güvenlik önlemi de söz konusu. Osman Terkan o noktada. Dönelim Osman'a, alalım ayrıntıyı.
3: Ahmet Arfat, artık son hazırlıklar yapılıyor diyebiliriz. Yani Donald Trump'ın kalacağı otel ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Alınmaya devam ediliyor. Kırmızı alan ilan edilmişti ama yarın burada olağanüstü güvenlik önlemlerini göreceğiz. Öyle ki şimdi Emir Ünlü de sizlere göstersin. Trump'ın kalacağı, soyut özünde kalacağı otelin önünde. Bakın polis ekiplerini görebiliyorsunuz. Polis bariyerleriyle otele girişler kapatılmış durumda. Tabii gizli servis elemanları ve polis ekipleri buranın güvenliğini sağlayacaklar. Şimdi sen de girişte belirttin. Bir deyim yerindeyse bir orduyla geliyor Trump. Yarın saat 14'te burada Ankara'da olması bekleniyor. 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor ki yani sadece işte özel kalem müdürü, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü değil, aynı zamanda gizli servis ajanları da burada olacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin hava ve deniz kuvvetlerine bağlı personeli de yine görebiliyoruz. Yani otelin çevresinde onlar da bir hareketlilik içindeler. Şimdi bu yollar yarın kapatılacak. Şu an için geçişler var ama kısıtlı düzeyde. Aynı zamanda şimdi otelde kalacağı odayla ilgili de bazı bilgiler netleşiyor ki başkanlık suitinde kalacağı belirtiliyor. 190 metrekarelik ve bu odanın da camları, pencereleri kurşun geçirmez olarak dizayn edildiği belirtildi. Aynı zamanda yine duvarlarda bombaya dayanıklı olarak inşa edilmiş bir otel odası. Burada konaklaması bekleniyor. Şimdi Trump gelmedi. Ekipleri ondan önce gelen ekipleri oldu. Aynı zamanda yine makam aracı, iki makam aracı kullanacağı, aynı zamanda yakın mesafede yine ulaşımında kullanabileceği Marine One isimli helikopteri de dün demonte şekilde buraya getirildi ki bir uçakla, askeri kargo uçağıyla hem makam araçları hem de Marine One, yani o helikopter Donald Trump'ı kısa mesafede özellikle taşıyacak o helikopter demonte şekilde buraya getirildi ve artık Donald Trump'ın da Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Saatler kaldı diyebiliriz. Yani yarın bu saatlerde artık gelmiş olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşmesi olacak. Önemli bir görüşme. Şunu da belirtelim. Burası 5. NATO zirvesi olacak Ankara. Donald Trump için Türkiye'ye gerçekleştireceği de ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçecek Ahmet Arpat.
0: Osman Terkan aktardı. Ankara liderleri bekliyor artık. Yarından itibaren liderler Ankara'ya gelecekler. Elbette ABD Başkanı Donald Trump da dikkatle takip edecek. İsimler arasında Osman Terkan'dan aldık. Şimdi daha fazla yorum için bu kez Deniz Tüysüz'le bir bağlantı yapacağız. Yanında NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz ve NTV programcısı Mete Çubukçu var. Sözü Deniz'e bırakalım.
4: Ahmet, öncelikli olarak yarın önemli bir ziyaret de gerçekleşecek. Amerikan Başkanı Donald Trump bildiğimiz gibi buraya gelecek, bir devlet ziyareti olarak nitelendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi var. Az önce konuya ilişkin Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir tweet attı. Sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilerdi bunlar. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret, yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini dile getirdi. Peki Trump'ın çantasında ne var? Hangi gündem başlıklarıyla geliyor? Masada hangi konular olacak? İşte bunların hepsini konuşacağız. Sen de söyledin. Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Mete Çubukçu, şimdi yarın önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Yani zaten liderler zirvesi, evet, için gelecekti. Kendisinin açıklamaları vardı ama biraz daha erken geliyor. Bir görüşme olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la. Masada önemli konular olacak. Başlıkları sormak istiyorum.
5: Yarınki bir devlet ziyareti zirveden önce ikili erken gelmesi ve bu ziyareti gerçekleştirmesi baş başı zaten önemli. Ya zirveye gelmesi de önemliydi. Hatta tekrar ediyoruz. Yani Cumhurbaşkanı olmasaydı belki gelmeyecektim. Ve dedi çünkü NATO ile kendi arasında bir takım sorunlar var. Ama bu zirve o sorunların aşılacağı bir zirve olacak. Yarınki dosyalara gelecek olursak 3-4 tane başlık var. Evet. İletişim Başkanı'nın da söylediği gibi. Ama en önemlisi savunma sanayi ile ilgili. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan özellikle Kaan motorları konusunda geçtiğimiz hafta tırnak içinde bir müjde verebilirim demiştim. Çünkü bu motorlar özellikle F-35'lerin ya da katsa yaptırımların biraz daha dışında, yani başkanlar buna biraz karar verebiliyor. Yani onların bence ilerleme, yani bugünden yarına belki motorlar verilmeyecek ama daha sürenin kısalması açısından bu görüşme ve o başlık çok çok önemli. İkincisi uzun süredir gündemde olan F-35 meselesi. İşte S-400'e bağlanıyordu. Yani Türkiye'nin onu kullanmaması şartıyla. İşte İsrail'in, Yunanistan'ın bir takım eleştirileri vardı ya da engelleme girişimleri vardı. Ama Trump onları da aşmaya çalışıyor. Kongre'yi de bu şekilde ikna etmeye çalışıyor. O önemli. Onun dışında tabii ki yatırımlar ya da ticaret. Yani bu 100 milyar dolar hedefi gündeme gelecek ki Türkiye açısından çok çok önemli. Ama hem ikili ilişkiler bağlamında hem de NATO zirvesi bağlamında Suriye'deki yeni dönem, Ukrayna ve Türkiye'nin hakikaten hem kuzeyde hem güneyde 360 derece dediğimiz hem de Akdeniz'de oynadığı rol ve oynayabileceği rol açısından önemli. Şunun için, çünkü Trump Cumhurbaşkanı'ndan sonra hem Zelenski'yle hem de Şara'yla görüşecek. Bu da hani merkezinin Türkiye olduğu, hem ikili ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO bazında jeopolitik olarak çok önemli bir yerde olduğunun da bir daha altını çizilmesi olacak.
4: Hüseyin Yılmaz, sana da sormak istiyorum. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, Washington'da beklenen adımlar, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da konuşulacak konular arasında. Bu başlıkları açarsak neler söylersin?
6: Şimdi Suriye şu anda İran Savaşı'ndan sonra herhalde bölgedeki en güvenli ülke haline geldi. Ama burada Trump özellikle Ahmet Şahra'nın bir an önce seçime gitmesi konusunda bazı adımlar atmasını istiyor ve bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği bir meclis oluşturulmasını istiyor. Geçen hafta Şahra bu konuda önemli bir adım attı. 70 ismi kendisi belirledi. Arasında Kürtler de var, Aleviler var, başka topluluklar da var ve bir seçime gidilmesi için önemli bir adım atılmış oldu. İkincisi İsrail'le ilişkilerini düzeltmesi, hatta bir İbrahim anlaşmaları yapması istiyor. Bu noktalarda Türkiye'de arabulucu bir rol üstlenebilir. Ayrıca Lübnan meselesini, Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesinin de yine Trump'ın gündeminde olduğunu biliyoruz ve bu noktada da burada yapılacak Şahra görüşmesinde bu başlıklar gündeme gelecektir. Bugün Hakan Fidan Tom Barak'la bir araya gelmiş. Irak ve Suriye özel temsilcisi Trump'ın, Amerika'nın ama Trump'ın en önemli adamlarından bir tanesi. Belli ki hani bu görüşmede zirve öncesine denk gelmiş olması aslında Erdoğan'la Trump arasında yapılacak görüşmenin biraz detaylarının da biraz bölgesel yansımalarının da görüşüleceği, başlıkların net olarak belirlendiği bir görüşme olarak değerlendirilebilir. Çünkü Türkiye biliyorsun terörle mücadelesi sınırların ötesine taşıyor ve burada her zaman Amerika ile bir şekilde karşı karşıya geliyor. Bazen beraber yürüyor, bazen birbirlerinin ayağına basmak durumunda kalıyorlar. Irak meselesi de aynı. Hatta İran'da bile, İran'da Amerika savaşa girerken Türkiye girmedi. Hatta girmediği için de Trump tarafından yani memnuniyetle karşılandı ama bu noktaların hepsi ayrı ayrı değerlendirmesi gereken konular. O nedenle başlık çok, belki de zirve kadar önemli. Zirve kadar önem atfedilen bir görüşme olacak. Hani zirveyi gölgeleyecek demek ne kadar doğru olur bilmiyoruz. Çünkü bu yapılacak açıklamalara bağlı, zirvenin sonunda çıkacak sonuç bildirgesine bağlı ama dünyanın gözü bu iki toplantıda olacak. Hem liderler zirvesi hem de Trump-Erdoğan görüşmesinde.
4: Şimdi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması öngörülüyor. Uzmanlar böyle yorumluyor. Mete Çubukçu ne dersin?
5: Şimdi bunu hem ikili ilişkiler hem de zirve bağlamında düşünmek evet lazım. Çünkü kesişme noktaları var.
4: Evet.
5: Ayrıştığı noktalar var. Biraz önce bahsettiğimiz yani özellikle bu savunma sanayi işte Kaan jet motorları, F-35'ler Türkiye'nin ikili ilişkilerini bağlayan konular. Diğerinde ise Amerika'nın da açıkçası desteklediği ve hatta örnek olarak gösterdiği bu işte %5 yani savunma harcamalarını şu anda bulunduğunuz noktadan çok daha yukarı çekin. Türkiye zaten bunun ortalamasını aşmış durumda. Orada herhangi bir problem yok. Türkiye bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla muhtemelen Trump'ı da bu konuda İkna etmiş durumda. 4.30'da ya da 5'e çeyrek kadar rutte toplantı yapacak.
4: Evet.
5: Basın toplantısı. Evet. Bunu açıklayacaktır. Bu sorunu hallettik. Yani 2025 Lahey'de bunun ilk adımı atılmıştı. Artık %5'i tamamlayın. Yani her kim kaç milyar dolar ödeyecekse bunu işte 2035'e kadar bitirin. Bir kısım ülke bunu bitirdi. Bir kısım buna yaklaşıyor. Rutte onu açıklayacak. Artık Lahey kapatılıyor. Ankara zirvesinde bunun taahhütü tamamlanacak ve herkes bu yükümlülüğü alacak deniyor. Trump'ın buraya zaten zirve için gelmesi, gelmemeye niyeti vardı.
4: Evet.
5: O açıdan önemli ve şu bir de sonuç olarak Avrupa'da kendi savunmasını artık kendisi, Amerika tabii ki olacak ama yük paylaşımı hem askeri açıdan hem silah açısından hem farklı alanlar açısından Avrupa biraz daha güçlü bir şekilde NATO'da inisiyatif kullanacak. Amerikan üstleri Amerikalılar kalacak tabii ama hem ödenen miktarlar hem asker sayısı hem komuta merkezi anlamında Avrupa daha öne çıkacak. Bunlar arasında Türkiye'de söz konusu. Evet.
4: Hüseyin İlmaz, G7 Liderler Zirvesi'nden bahsettik biraz önce yayınımızdan önce ve Trump'ın oradaki işte düşünceleri, tavırları. İşte NATO'ya karşı bu önümüzdeki yıl içerisinde sarf ettiği sözler, çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail Savaşı'nda çok destek görmediğini dile getirmişti. Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu için geliyorum açıklaması. Nasıl yorumlarsın?
6: Şimdi şöyle, burada zaten Amerika ile Avrupalı müttefikler arasında bir ayrışma var. Bu zirvede bu ayrışmanın daha da büyümemesi için bazı adımlar atılacak. İşte bunlar mesela yük paylaşımı, 17 ülke gayri safi milli hasılanın %2'sinin altında. Evet. Dolayısıyla bunun yukarı çekilmesini istiyor Trump. Yıllarca biz sizi sırtladık, artık kendi savunmanızı kendiniz yapın diyor. Hatta hem asker çekiyor, hem önemli stratejik bombardıman uçakları filosunu çekiyor ve onun yerine siz kendiniz bulun diyor. İşte orada Türkiye önemli bir rol oynuyor, hem ordusuyla, hem hava kuvvetleriyle, hem donanmasıyla. Diğer taraftan da bütün bunlar olurken Trump hala Transatlantik'te patron benim diyor, Kuzey Yarımküre'de. Hatta bu G7 zirvesinde de yemeğe geç gelip, hani geç gelmesini kınar bakışlarla bakanlara da patron benim dedi. Sonrasında da Meloni'nin, İtalyan Başbakanı'nın kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını söyleyerek küçük bir kriz yarattı. Meloni buna çok kızdı. İtalyan Dışişleri Bakanı Washington ziyaretini erteledi. Şimdi zirveyi gölgeleyecek herhangi bir böyle mini krizlerin çıkması istenmiyor. Bunun için de Avrupa'da liderlerin, bugün Washington Post'ta yazılmıştı, 3 önemli maddeyi hayata geçirecekleri söylüyor. 1. Trump'ı böyle sıkacak, uzun konuşmalar yapmayacaklar. Dolayısıyla zirve bir günden bile kısa sürecek aslında. Aslında akşam gelecekti, yarın akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme nedeniyle öne çekildi.
4: Evet.
6: 2. Biraz şatafatı artırın, övmeyi artırın. Yani Trump'ı övün, pohpohlayın, gösterişi büyütün diyorlar. Ve yani o konuda da aslında Trump'a yapılacak övgülerle ilgili ve aldıkları kararların ne kadar büyük kararlar olduğuna Trump'ı ikna etme. Üçüncüsü de bu biraz önce bahsettiğimiz transatlantik bölünmeye yönelik en ufak bir açıklama, hatta ortak bildiri yayınlamayın. Bunun da Trump'ı kızdırıp, özellikle zirve sonrası basın toplantısı var, hani susup susup en sonunda basın toplantısında kalkıp bir laf ederse cevap verecekleri bir alan da oluşmayacağı için zirvenin gölgelenmesinden endişe ediyorlar. Neden? Çünkü bu zirve aslında Amerika'dan NATO'nun komuta kademesini, NATO'nun direksiyonuna Avrupa'nın geçtiğini gösteriyor. Gösterecek daha doğrusu. Dolayısıyla da böyle bir şey yaşanırken bir çatlak oluşması istenmiyor. En azından Trump'ın olduğu bir toplantıda. Bu açıdan da asgari bir şekilde, azami bir şekilde dikkat edeceklerdir. Hatta Rutte geçen hafta Washington'a gitti. Orada bir kartonet gösterip Trump trilyonu diye bir kartonet gösterdi de Trump döneminde 1.2 trilyon müttefiklerin savunmaya para harcadıklarını, bu rakamın 250 milyar dolar daha artacağını söyleyerek Trump'ın aslında ne kadar da kendilerini teşvik ettiğini söyledi ki aslında bu bir zorlamaydı. Onu bile teşvik olarak söyledi. Çünkü Rutte Trump'ın dilinden en iyi anlayan isimlerden biri olarak görülüyor Avrupalılarda. Bu noktada herkes aslında bu zirve geçene kadar biraz böyle Trump'ın suyuna gitmek durumunda. Biz de bunu da ayrıca zirve kadar takip edeceğiz.
4: Mete Çubuk, size bir şey söyleyeceğiz.
7: Şimdi bu noktada Trump haklı aslında. Yani harcamalara baktığınız zaman, şimdi rakamlara boğmayalım ama 1 trilyon dolar Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya. Herkese düşen rakamlar farklı ama ona yaklaşan en fazla 100 milyar dolar şey yapıyor, pay ayırıyor. Aradaki çok fark. Trump şunu yaptı. Yani Hüseyin'in söylediği gibi Avrupalıları zorlayarak Avrupalıların kendi inisiyatifini almasını sağladı. Hı hı. O anlamda ben Avrupa'nın artık biraz biraz bu inisiyatifi aldığını, kendine güveninin geldiğini düşünüyorum. Zirvede de yani çok kriz çıkaracak noktalara gitmeyecekler. Çünkü günün sonunda artık komutanın, savunmanın, savunma yatırımlarının, asker sayısının kendi üzerlerinde olacağını biliyorlar. Ama bu şu demek değil, Amerika NATO'dan çıkmaz, Amerika Avrupa'dan ayrılmaz. Sayıları, asker sayısı, silah sayısını azaltsa bile, çünkü onun içinde stratejik kayıp olur. Çünkü o da sonuçta orada kalarak, sayı az ya da çok, en azından Rusya'yı bir şekilde sıkıştırma amacı güdüyor. Çekildiği zaman bu avantajını kaybeder. Ama dediğimiz gibi silahlar, komuta merkezleri, komutanlar, artık Amerikalı komutanlar yerine Avrupalı komutanlar, belki bir Türk komutan büyük bir ihtimalle çeşitli karargahlarda olacak ve bunlar yerine getirilecek.
4: Şimdi NATO üye ülkelere baktığımızda asker sayısından bahsettiğiniz için hemen bir soru sormak istiyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde tabii insan kaynağı sorunu da var askeri açısından. Hatta bununla ilgili bir çalışma yapıldı. İşte insanları teşvik ettikleri vesaire gibi haberler de var. Ona ne diyeceksiniz?
6: Şimdi tabii burada da Türkiye ön plana çıkıyor. 495 bin askeriyle Amerikan askerleri çekildiğinde Türkiye o açığı bir şekilde kapatabilir. 10 Avrupa Birliği ülkesinin ordusu bile yok. Dolayısıyla da bu noktalarda kendi savunmalarını sağlamaları için biraz da zamana ihtiyaç var. Evet. NATO Genel Sekreteri bir Rus tehdidinin Avrupa için, Ukrayna dışında Avrupa'ya 5 yıl içinde olabileceğini vurgulamıştı geçen yıl yaptığı bir toplantıda. Aslında bu zirveyle birlikte Avrupalılar Trump'a, yani buradan çekileceksen ki bu çekime pek mümkün değil ama bunu en azından bir 5 yılda yap diyorlar. Yani aslında Amerika'ya söylüyorlar ki, evet, bu 5 yıl içerisinde eksikleri görüp buna göre silahlanmaları, işte ordularının modernizasyonu, organizasyonunu yapmaları, işte mühimmat meselesi önemli. Mesela Ukrayna'ya 70 ayrı çeşit top mermisi satıyorlar. Halbuki bunun bir standartizasyon sağlanması bu merminin tedarik edilmesinin de önünü açacak. Mesela bu konuda Türkiye'nin savunma sanayi NATO'ya öncülük eden bir savunma sanayi var. Ortak yatırımlar dediğimiz o. Ayrıca mesela SAFE adı verilen, kısaca Avrupa'nın yatırım savunma sanayine yapacağı yatırımlar $750 milyar bir paket. Bu paketin de Avrupa'nın kendi içerisinde harcanmasını istiyor Avrupalılar. Başta Trump olmak üzere Birleşik Krallık, yani İngiltere ve Türkiye ise kendi savunma sanayileri ve silah sanayine güvenerek bizden alın diyor. Dolayısıyla bu zirvede biraz da hani Trump'ı ikna edecekleri nokta da bu seyfin içerisine Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika'nın alınması. Amerika ve Türkiye'nin alınması konusunda geçmiş dönemde bazı tereddütler vardı ama artık o tereddütler de giderilmiş durumda.
7: Belki yarınki forumda bir takım imzalar da atılacak.
6: Evet, bu yan toplantılardan bir tanesi savunma sanayi fuarı. Bunun bir fuar olarak yapılması, daha önce böyle savunma sanayi forumları yapılıyordu ama bunun böyle bir fuar gibi yapılması, orada önemli anlaşmaların yapılıyor olması çok daha kıymetli ve bu büyük bir alanda yapılıyor. Ata Kongresyum'da yapılıyor ve orada bazı silahların sergilenmesi ve onlar üzerinden özellikle Türkiye'nin büyük savunma sanayi şirketleri, Aselsan'ın, Roketsan'ın, başka şirketlerin, TUSAŞ'ın yaptığı yatırımlar da görülecek ve bu zirvenin sonunda biz bildirgeye baktığımız kadar Türk savunma sanayi şirketlerinin yaptığı anlaşmaları da görme imkanımız olacak.
4: Şimdi son 5 dakikamız, tamam. Mete Çubukçu, 3-0'ı sormak istiyorum. O da bu görüşmelerin ana gündem, evet, maddesi. En önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyor dönem dönem baktığımızda.
7: Ya 3-0 şöyle, işte 1-0 Soğuk Savaş, 2-0 evet, evet, Soğuk Savaş sonrası, 3-0 da bu yeni dönemi. Yani ne demek bu? Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun fabrika ayarlarına, deyim yerindeyse, dönmesini istiyor. Yani sadece savunma konusuyla ve Avrupa'yı savunma konusuyla ilgilenin. Yani onun dışındaki konular, işte göçtü, iklimdi vesaire gibi konuları çok fazla şey yapmayın diyor. Bir bu. İkincisi, biraz önce bahsettiğimiz Avrupa'nın artık burada inisiyatifi daha fazla yüklenmesi, Amerika'nın nükleer şemsiyeyle birlikte biraz daha geride kalması. Üçüncüsü, yine bu savunma sanayiyle ilgili artık Avrupa'nın savunma sanayini daha ciddiye alarak ortak projelerle, işte top mermileri gibi ortak üretimle bu işi devam ettirmesi ve kendi sistemini kendisinin kurması. Trump'ın ne kadar hoşuna gider tam bilmiyorum ama yani bu amaçlanıyor. Dördüncüsü de ya birçok şey var tabii, ya bu yapay zeka ile birlikte yeni savaş sistemleri,
4: ele
7: savaş stratejileri inanılmaz noktalara gidiyor. Yani Ukrayna bize onu gösterdi, İran savaşı onu gösterdi, Türkiye'nin bu konudaki inisiyatifi bunu gösteriyor. Çok hızlı değişiyor. Onun için NATO hakikaten yapay zekadan işte siber savaşa, uzaya kadar bir takım kapsama alanları da bu 3-0'ın içine girecek.
4: Yeni bir dönem.
7: Evet, evet.
4: Tam anlamıyla. Hüseyin Yılmaz, Asya Pasifik ülkeleri ve Körfez ülkelerinin bu zirvedeki rolü ne olacak?
6: Şimdi şöyle, zaten bu İran savaşı olmasa muhtemelen Amerika dikkatini Asya Pasifik'e vermiş olacaktı. Yani bu politikasından vazgeçmedi. Bu biraz Çin'i çevreleme, oradaki ticaret yollarının tamamen Çin'in kontrolüne geçmesini engelleme, işte Tayvan'ın bağımsız bir devlet olarak kalması ve oradaki müttefikler Japonya ve Güney Kore'nin de herhangi bir Çin tehdidi, Kuzey Kore tehdidine karşı korunmasını hedefleyen bir şeydi. Ama bu İran savaşı bunu biraz geciktirdi. Aslında Trump'ın ana hedeflerinden birisi oydu. Ama burada bu ana liderler zirvesi dışında yapılacak zirvelerden bir tanesi de bu Asya Pasifik dörtlüsü zirvesi olacak. Bu açıdan önemli. Körfez'de İran savaşı aslında sadece bombayla, füzeyle ya da İHA'yla değil, işte Hürmüz Boğazı'nı kapatarak da dünya ekonomisine ve dünyaya başka krizlere, neden olma potansiyelini gösterdi. Mesela Ukrayna-Rusya savaşından önce Rusya'dan petrol alan, doğalgaz alan Avrupa ülkeleri savaş sonrası bunu tamamen bırakıp Körfez'e yönelmişti. Ama şimdi Körfez'i de İran kapatınca epey bir sıkıntı yaşama ihtimali oldu. Şimdi Trump da odağını orada, biliyorsun ki Körfez'de Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla değiştirdi. Daha önce nükleer meseleyi ön plana tutarken, rejim değişikliği gibi iddialı açıklamalar yaparken İran'da, şimdi Hürmüz Boğazı'nı açmayı, hatta eski başkanlardan 1929 krizi ekonomi buhranındaki Başkan Howard'dan durumuna düşmek istemediği için bunu yaptığını söyledi. Ki o dönemde ekonomik buhrana neden olduğu için Howard çok ciddi eleştirilmişti. Benzer bir dünya ekonomisinin bir çöküş yaşanmaması için bunu yaptığını söylemişti. Şimdi NATO müttefikleri de burada hem Körfez ülkelerinin bu savaştan yaşadığı deneyimi, yaşadığı sıkıntıları ve aslında onların güvenliğinin Avrupa'nın da güvenliği anlamına geldi. Yani petrol yoksa yaptığınız tankları, uçakları nasıl uçuracaksınız? Dolayısıyla doğrudan etkiliyor. O nedenle de buraya onu davet ettiler. İstanbul girişimi, işbirliği girişimi olarak ve burada da orada yaşanan sıkıntılar da masaya yatırılacak.
7: Psikolojik destek olacak bir de.
6: Elbet.
7: Bu ülkelere.
4: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu'ya.
7: Biz teşekkür ediyoruz.
4: Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da programı var. O da lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Onun programından da bahsedelim. Şimdi devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak Emine Erdoğan. Köşke gelişlerinde 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının eşini tek tek karşılayacak. Ve çocuklar, teknoloji, güvenlik, gelecek nesil korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek lider eşleriyle Emine Erdoğan hanımefendinin ağırladığı konuklarla beraber ve bu toplantıda da bu marjda da çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden daha etkin korunmasına yönelik müşterek çabaların güçlendirilmesi amacıyla görüş alışverişine zemin teşkil etmesi öngörülüyor. Bu da önemli bir toplantı olacak. Lider eşlerinin sırayla konuşma yapacağı belirtiliyor toplantıda. Dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi temaların ele alınması öngörülüyor. Son olarak şunu da dile getirelim. Türk mutfağı lezzetleri de tanıtılacak yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Onun da programını aktarmış olalım.
8: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
9: Kupa sözlüğünde bir aylık Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük transferler yapan ve büyük takımların uğruna büyük paralar harcadığı vitrin oyuncularını hatırlıyoruz. Belki de bu oyunculardan en çok hatırlananı Kolombiya formasıyla Uruguay'a attığı o akıl almaz göğüs kontrol voley golü ve turnuva boyunca yaptığı o büyük şovla James Rodriguez. Turnuva bittiğinde James 80 milyon euroya yakın astronomik bir bedelle Monaco'dan Real Madrid'e katılmıştı. Yakın geçmişin en sarsıcı transfer çılgınlığı ise 2022'de yaşanmıştı. Katar'da Arjantin orta sahasının dinamosu olan, bitmek bilmeyen enerjisiyle Messi'yi şampiyonluğa taşıyan genç Enzo Fernandez, turnuvaya Benfica'nın oyuncusu olarak girip turnuva biter bitmez tam 121 milyon euroluk rekor bedelle Chelsea'ye imza atmıştı. Diğer akla gelen oyuncular yine 2022'den hemen sonra Liverpool'a giden Cody Gakpo, Real Madrid'in transfer ettiği Costa Rikalı kaleci Keylor Navas ve yine dönemin genç yeteneği Mesut Özil. Dünya Kupası bize her defasında şunu kanıtlıyor. Bu sadece ülkelerin gurur mücadelesi değil, aynı zamanda bir kariyeri başka bir sayfaya taşıyabilen dünyanın en büyük vitrini. Sizce 2026 Dünya Kupası'nda hangi oyuncu büyük bir sıçrama yapabilir?
8: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
11: Reklam. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
11: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de evlerde kişi başına yılda ortalama 93 kilogram gıda çöpe gidiyor. Mutfağımıza ulaşabilen gıdaları kaybetmemizin en büyük gizli suçlusu ise bilgisiz ve yanlış saklama alışkanlıklarımız. Peki hatayı en çok nerede yapıyoruz? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
4: Aslında en büyük hata maalesef gıda okuryazarlık karnemizin biraz düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü evet, yanlış saklama yöntemleri dolayısıyla da gıdamızı israf edebiliyoruz ama Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 7'si 8'i tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Aslında gıdaların üzerinde ya tavsiye edilen tüketim tarihi var ya da son tüketim tarihi. Bunların arasındaki farkı bilmediğimiz için hepsine son tüketim tarihi muamelesi yaparak çöpe atıyoruz. Bu da maalesef gıdalarımızı israf etmemize neden oluyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Koreli Min Ian'ın Değerli Hatıralar Oteli isimli romanı Yuzu kitaptan çıktı. Romanı dilimize Büşra Koç çevirmiş. Ailesinin bir türlü karşılayamadığı beklentileri, bitmek bilmeyen diyet baskıları ve iş hayatının stresi altında ezilen 30'larındaki Eunye için hayat, birilerinden sürekli azar işittiği bir döngüden ibarettir. Dahası kız kardeşi Mihye'nin yaklaşan evliliğiyle evdeki gerilim iyice tırmanır. Tam da bugünlerde Eunye, internette tuhaf bir otel ilanıyla karşılaşır. İlanın sahibi Değerli Hatıralar Oteli'nde her istediğiniz anında gerçekleşir. Söz gelimi, menü falan yoktur. Canınızın çektiği her yemek hemen önünüze gelir. Hatta sinirlerinizi yatıştırmak mı istiyorsunuz? Sizin için bir boks ringi bile kurulur. Ancak bu acayip oteldeki kusursuz hizmetin bir karşılığı vardır. Geçmişinizden anılar taşıyan bir eşyayı ve onun hatırasını ardınızda bırakmanız gerekir. Eunye, bu rüya gibi bir mekanda kendi benliğini yeniden inşa ederken gizemli rüya şirketinin sırrını da yavaş yavaş çözmeye başlar.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Sıcaklarla baş etmenin tek yolu soğuk içecekler, soğuk yiyecekler. Şimdi soğuk yiyecekler deyince benim aklıma öncelikle soğuk çorbalar geliyor. Şimdi soğuk çorba deyince hepimizin aklına buğdayla yapılan ayran aşı gelir. Bazen tan çorbası da denir. Yerine göre işte bildiğimiz yayla çorbasının benzeri lebeniyenin soğuk olanı. Aslında buğday haşlanır. Daha ılırken içine yoğurt katılır. Yöresine göre çeşitli otlar katılır. Yarpuz gibi mesela. Yarpuz en çok yakışanıdır. Ama her bölgede farklı otlar olabilir. Ve o soğuk soğuk yenir. Şimdi bu aslında son derece sağlıklı. Özellikle sabahları şimdi böyle müsli, porridge falan böyle hani yabancı moda gelen şeyler var ya. Yok işte yulaf ezmesi yiyoruz falan. Onun yerine aslında çok güzel bir alternatif. Bence herkes soğuk ayran aşını yapmalı. Buzdolabında durmalı. Gerçekten sabah ilk iş proteini de var, karbonhidratı da var. Yanına birazcık domates, salatalık da yerseniz bu soğuk çorba dediğimiz şeyler aslında illaki içinde pişmiş bir şey olması veya pişirilip soğutulması gerekmiyor. Cacık da soğuk çorba sayılabilir veyahut da tamamen çiğ malzemeden yapılan İspanyolların gazpacho da. Aslında hepsinin arasında zaten çok büyük benzerlikler ve inceden inceye bağlar var. Hatta tarihi bağlar var. Şimdi cacığı da düşünürsek eğer birazcık daha böyle kaşık kaşık yenen hoşaf kasesinden yemeğin yanına serinletici olarak değil de artık sofraya böyle daha kuru cacık olarak geliyor. Ama pekala cacığı özellikle pirpirimle, yabani semizotuyla salatalık yerine böyle başka şeyler ekleyerek yapmak mümkün. Çok da güzel oluyor. Gerçekten de insanı serinletiyor. Ama tabii her zaman her şeyin, her soğuk çorbanın yoğurtlu olması gerekmiyor. O soğuk çorbalarla salatalar arasında yani kaşık kaşık yenilen sulu salatalar arasında da incecik bir geçiş çizgisi var. Aslında gene bizim kültürümüzde özellikle Mersin, Tarsus o taraflara giderseniz batırık var mesela ya da kaşık salatası denir, bostana falan. Bu tür böyle çoban salatasının çok çok ufak doğranmışı, birazcık da sulusu, içine iki tane de buz attınız mı o salatalık, domates falan da içinde bir dirileşir. Gerçekten de son derece güzel olur. Bir yerde makineden geçirilmemiş gazpacho gibi olur. Şimdi dünyada soğuk çorbalar deyince aslında gerçekten yaz aylarında hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Bir bakıyoruz İspanyollarda zaten gazpacho var, orada gireceğiz zaten. Portekizlilerin, gene İspanyolların da kısmen ajo blanco dedikleri bir sarımsak çorbası var ki ata babası bizim tarator. Ama Polonya'ya gittiğimiz zaman onlarda da böyle pancarla yapılan bir yerde borç çorbasının soğuğu gibi çorbalar var. Hatta Ukrayna'da turşulu çorbalar var. Fakat bunların tatlıları da var. Mesela Macaristan'a gittiğimiz zaman meyvelerle yapılan çorbalar var ki gerçekten başka bir alem. Yani bizim hoşafların aslında çorbaya dönüşmüş hali diyebiliriz. Kremalı falan. Almanlar mesela onlara Kaltschale derler. Yani soğuk kase. Evet, soğuk kase olsun, ister tatlı olsun, ister tuzlu olsun, ister Polonyalılarınki gibi turşulu, ister Portekizlilerinki gibi bol sarımsaklı olsun. Bu hafta soğuk çorbalar dünyasında dolaşıyoruz. Takipte kalın, serin kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılar son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenildi. İskandinav temsilcisi 79 ve 90. dakikalarda Haaland'ın attığı gollerle öne geçti. Brezilya'nın tek golü 90+10'da penaltıdan Neymar'dan geldi. Erling Haaland turnuvada 7 gole ulaşarak Mbappe ve Messi'yi yakaladı. 24 yıllık şampiyonluk hasretini bitiremeyen Brezilya'da Neymar milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu 130 maçlık milli takım kariyerini noktaladı. Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere, Norveç'le eşleşti. Son 35 dakikayı 10 kişi oynayan İngiltere'de Bellingham 2 golle yıldızlaştı. Penaltıdan takımının 3. golünü atan Harry Kane ise kupada 6. kez fileleri sarstı. Norveç-İngiltere çeyrek finali 12 Temmuz'da oynanacak. Dünya Kupası'nda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart iptal edildi. Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet, Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Futbol dünyasından bu karara tepki gelirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim açıklamasını yaptı. Amerika'nın son 16 turundaki rakibi Belçika Teknik Direktörü Rudy Garcia ise bu kararı 1 Nisan şakası olarak nitelendirdi. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Anlaşmayı duyuran Sarı Lacivertli Kulüp, futbolcumuz Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır ifadesini kullandı. Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turundaki son maçına çıkacak. Ay Yıldızlar bugün İsviçre'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 19'a başlayacak. 5 maçını da kazanan Türkiye C grubunda zirvede. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakasının ardından 2. tura yükselmeyi garantilemişti. Ay Yıldızlar bu karşılaşmanın ardından 2. turda J grubunda yoluna devam edecek. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Kadınlarda Swiatek ve Rybakina'nın ardından Sabalenka da turnuvaya veda etti. 4. turda dünya bir numarası Arina Sabalenka, Naomi Osaka'ya karşı set kazanamadan 4. turda elendi. Japon tenisçi maçı 2-0 kazandı. Wimbledon efsanesi Djokovic ise kazanmaya devam ediyor. Sırp tenisçi Rus raket Roman Safuli'ni 3-1 yendi. Bir numaralı seri başı Jannik Sinner de Japon rakibi Majuzuki'yi geçti. İtalyan raket 3-0'da çeyrek finale yükseldi. Çim Kort'un klasiğinde şampiyonlar bu hafta sonu belli olacak. Charles Leclerc Britanya Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Monakolu pilot 37 yarışlık aranın ardından Formula 1'de yeniden zafere ulaştı. İkonik Silverstone'daki yarışta podyumu George Russell ve Lewis Hamilton tamamladı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli yarışın son anlarında yaşadığı sorun nedeniyle 16. sırada bitirdi. Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika'da 19 Temmuz Pazar günü koşulacak. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finalinde 49 dakika süren mücadeleyi Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'e yenerek kariyerinin ilk Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Gelecek yılın ağalığı için yapılan aşık arttırmada ise Ufuk Özünlü üst üste 3. kez Kırkpınar ağası oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Reklam. kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
7: Mobile Systems.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala...

0: Sıcaklıklar ortalamalara indi. İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında, Bursa 30 derece. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var, Ankara 28 derece. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti, İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek, Antalya 32 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. Saat 16.

0: 36. NATO liderler ve hükümet başkanları zirvesi yarın başlıyor. Ankara'da Türkiye'nin başkentinde dünyanın gözü kulağı burada olacak. Bu akşamüstü saatlerinde ise NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir basın toplantısı olacak. O basın toplantısında buradaki zirvenin işleyişine ilişkin içerikleri anlatacak. Rutte elbette basın mensuplarının da sorusu olacak NATO Genel Sekreterine. Şimdi Ankara'da zirveyle ilgili günlerdir, hatta aylardır çalışmalar yapılıyor. Üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yeni teknolojiler de kullanılıyor bu güvenlik önlemleri alırken. Onlardan biri de Aselsan'ın zirve için geliştirildiği bir sistem. Plaka yüz tanıma sistemi. Şimdi o sistemi Özden Erkuş anlatacak.
1: Sistemin adı Deniz Sürsüz Road Guard, yani yol muhafızı olarak çevirmek mümkün. Aselsan tarafından geliştirilen bir yüz tanıma ve plaka tanıma sistemi, ama entegre bir sistem ve bu zirve için ilk kez kullanılacak. Bir süredir üzerinde çalışılan bir sistem ve ilk kez kullanılmaya başlanacak bu zirve çerçevesinde. Daha doğrusu artık kullanılmaya başlandı dememiz gerekiyor. Çünkü burası Rıdvan Ege Hastanesi'nin hemen önü, Konya yolu ve o kırmızı alanlara çok yakın, heyetlerin de kullanacağı noktalardan bir tanesi ama sürekli kapalı kalacak yollardan biri değil. İşte bu nedenle de buradan geçecek araçların plakalarının tanınması, ama ötesinde bu cihazın, yani Road Guard cihazının bir özelliği daha var. O araçta bulunan kişinin de yüzünü tanıyabiliyor. Bu yolla plakayla, yani araç sistemiyle o aracı kullanan kişi arasındaki eşleşmeyi de yapabilen bir sistem olduğunu belirtelim. Tabii araç üzerinde plaka tanıma sistemleri var. Ankara'nın pek çok noktasında onlar kurulmuş durumda, ama bu araç üzerine kurulmayan, bir tripod üzerine yerleştirilen bir sistem. Özellikle zorlu hava koşullarında, o hava koşullarından etkilenmeden saatler boyunca aralıksız çalışma kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Şu anda sizlere gösterdiğimiz bu Road Guard cihazının -25 derece ile +50 derece arasındaki hava sıcaklıklarında etkili olarak çalışabiliyor. Tabii yapay zeka destekli bir ürün olduğunun da altını çizelim. Bu ne anlama geliyor? Az önce de söyledik sizlere. Plakayı tespit ettikten sonra o araç sahibinin kim olduğunu, sonrasında sürücünün yüzünü tespit ettikten sonra da o araç sürücüsüyle o plakanın eşleşip eşleşmediğini an itibariyle hemen tespit ediyor. Ardından da doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanı bu bilgiler online olarak aktarılıyor, anlık olarak aktarılıyor ve tespitler de bu şekilde yapılıyor. Tabii Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri var. Bu güvenlik önlemleri çerçevesinde Aselsan'ın pek çok üründe kullanılıyor, ama şu anda sizlere gösterdiğimiz bu Road Guard ürünü İlk kez NATO zirvesinde kullanılmaya başlanan bir ürün. Bugün itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine dahil edilmiş durumda, ama ilerleyen dönemde elbette pek çok noktada bu ürünü görmeye devam edeceğiz. Tabii güvenlik önlemleri NATO zirvesi yaklaştıkça, bir taraftan zirveye gelen heyetlerin sayısı artmaya başladıkça artacak, sıkılaşacak. Bunun da altını vurgulayalım. Çünkü bu saate kadar herhangi bir heyet konvoyu nedeniyle yollarda trafik durdurması yaşamamıştık. Ama kısa süre önce belli başlı noktalarda artık heyetlerin geçişi başladı ve trafik de zaman zaman polisler tarafından durduruluyor. Buraya ulaşırken de buna şahitlik ettik. Bu bilgiyi aktaralım. Bir taraftan

0: Da asayiş kontrolleri aralıksız devam ediyor. İşte şu anda görüntülerde gördüğünüz gibi yol kenarlarında çok sayıda polis var. O polisler, asayiş polisleri zaman zaman denetimlerde de bulunuyorlar. O denetimlerde kimlik tespiti yapılıyor. Kimlikler üzerinde herhangi bir suç kaydı var mı yok mu, buna ilişkin çalışmalar yapılıyor. Özellikle şüpheli olan araçlarda aramalar da halen gerçekleştiriliyor. Şu andan itibariyle Ankara'da belli başlı bazı noktalarda da bu faaliyetlerin halen devam ettiğini belirtelim. Yani hem elektronik olarak hem de emniyet personelinin sürdürdüğü denetimler devam ediyor. Bir kere daha sizlere Aselsan tarafından geliştirilen bu ürünü aktaralım. Az önce de söylediğimiz gibi ismi yol muhafızı anlamına gelen Road Guard. İşte bu Road Guard'la araçların, sürücülerin yüzleri teşhis ediliyor. O yüzlerle plaka tanıma sistemi yine eş zamanlı olarak üst üste getiriliyor. Bu veriler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanına bu şekilde aktarılmış oluyor. Dediğimiz gibi NATO zirvesine artık sayılı saatler kaldı. Saatler yaklaştıkça da emniyet tedbirleri artarak devam ediyor Deniz Tüysüz.
1: Özden Erkuş, teşekkür ederiz. Güldener Somunut, NTV Brüksel temsilcisi, yayın konuğumuz. Hoş geldin Güldener.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Özden yayında heyetler gelmeye başladı artık dedi. Yollar çünkü yavaş yavaş kesilmeye başlamış. Rutte'nin bir basın toplantısı var. NATO Genel Sekreterinin akşamüstü saatlerinde burada. Hangi konu başlıkları olacak basın toplantısının? İçeriği ne olacak?
2: Şimdi önce zirvede ele alınacak olan konular ve tabii çerçeveyi çizecek. Çerçeve de şu. Deniz, sen de biliyorsun son 3-4 aydan beri ABD Başkanı Donald Trump zirveye katılacak mı, katılmayacak mı? Zirve yapılacak mı, yapılmayacak mı? Müttefikler arasında acaba hakikaten bir gerilim var mı? Bir mutabakat sağlanıyor gibi soru işaretleri vardı. Bunları sonlandıracak ve hakikaten sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı, 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya gelecekleri, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklere nükleer güvenlik konusunda teminatı yenilediğinin mesajını verecek. Konvansiyonel kuvvetler konusunda ABD'nin bir kaygısı vardı. Külfet paylaşımı. Bu hususta Avrupalılar bu konuda adım atmaya hazır olduklarını söyleyecek. Ukrayna'ya destek verecek. Bunun destek verilmesi için savunma sanayi önemli. Dolayısıyla yarın ATO Kongresyon Merkezi'nde savunma sanayi ile ilgili ilk defa bütün müttefikler bir gövde gösterisinde bulunacaklar. Bu hususun altını çizecek. Yeni NATO'dan bahsedecek. Yani NATO'nun sadece 32 ülke değil, işte İstanbul İşbirliği girişimi ya da Hint Pasifik ülkeleri de işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve yeni tehditlere karşı da hazırlıklı bir topluluk olduğunu mesajını verecek.
1: Şimdi Güldener, daha önce de konuşmuştuk. NATO açısından bir dönüm noktası olması bekleniyor diyorsun. Sen bu şekilde yorumluyorsun. Bunu bize açabilir misin?
2: Tabii, şöyle bir dönüm noktası. Düne kadar NATO denildiği vakit akla sadece Amerika Birleşik Devletleri geliyordu. Hem konvansiyonel hem de nükleer şemsiye Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti ve onun imkan ve yetenekleriyle, onun uçaklarıyla, F-16'larıyla, onun malzemeleriyle de NATO bir şekilde kendini savunmaya çalışıyordu ama bel kemiği Amerika Birleşik Devletleri'de. Artık çatı Amerika Birleşik Devletleri olacak ama bel kemiği Avrupa olacak. Ve Avrupa'nın, NATO'nun kıta güvenliğini sağlayacağının ilanı da başkent Ankara'da yapılacak. Dolayısıyla Ankara bundan sonra NATO jargonunda, NATO belgelerinde Ankara ruhu olarak adlandırılacak. Ankara'daki mutabakat çerçevesinde diye atıfta bulunacak ve artık Avrupa'nın konvansiyonel güvenliği Avrupalılar tarafından yapılacak. Çünkü Amerika en önemli malzemelerini alıp Asya'ya gidiyor.
1: Yani burada bir denge olacak, bir paylaşım olacak.
2: Evet.
1: Zaten hep konuşuluyor. Şimdi yani kritik zirveler hep oldu. İşte Lahey zirvesi, Madrid zirvesi, Prag zirvesi. Şimdi farkı ne?
2: Buradaki fark şu. Lahey zirvesinde standartlar belirlenmişti. Evet. Yani ne kadar harcamak gerektiğini Avrupalı müttefikler külfet paylaşımında bulunmaları için. Burada 3 tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi üretim standartlarını Avrupa Birliği ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesi değil, NATO belirleyecek. Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO belirleyecek. Bu birinci önemli unsur. İkinci önemli unsur, konvansiyonel güvenlikle ilgili olarak tek sorumlu ülke Avrupalılar olacak. Ve burada da her ülke biraz kendi bölgesinde başat olmaya çalışacak. Türkiye kendi bölgesinde Güneydoğu ve güney kanadında önder ülke nasıl olacak? 30 bin askerlik çok uluslu bir güç. Yani 3 tümenlik bir ordu oluşturuyor. Ve NATO'da Türkiye'de muhkim olacak. Bunun mesajını veriyor ve ben diyor ki ben Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yerinde, kalbinde yer alacağım. Yani güvenlik ekosistemin içerisinde yer alacağım. Buna Norveç'in de açıklamaları var, Polonya'nın da var, Romanya'nın da var, Almanya'nın da var. Bir de buna cevap veremeyen ülkeler var. Ne gibi? İspanya gibi ya da Arnavutluk gibi. Önümüzdeki yıl Arnavutluk'ta zirve yapılması öngörülüyordu ama Arnavutluk savunma harcamalarında en temel oran olan %2 bile hedeflemediği için ABD'de ki yok. Yani NATO'nun nimetlerinden yararlanamaz eğer kriterleri yerine getiremiyorsa diye. Bu yüzden de bu yeni NATO konsepti bu şekilde okumak lazım.
1: Şimdi başlık başlık ele alacak olursak bir altı başlık dan bahsetmiştin sen. Evet. Nükleer şemsiye bunlardan bir tanesi. Evet. İşte o Amerika'nın orada rolü büyük olacak. İşte diğer ülkelerle paylaşımı vesaire. Bu nasıl olur?
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle NATO'dan geri çekildiği dönemde Fransa'da kendi nükleer şemsiyesini sunmak istedi ama aynı büyüklükte değil, aynı ebatta değil, aynı etkene sahip değil, bir malzemeleri aynı değil. Amerika Birleşik Devletleri burada biraz bir rekabet de gördü. Dolayısıyla dedik yok, nükleer şemsiye bana ait. Hatta şu anda bu 5 ülkeyle sınırlı. Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya gibi. Bunu genişletelim. Nitekim Finlandiya genişlemeye hazır olduğunu gösterdi. Anayasasını değiştirdi ve düne kadar kendi topraklarında nükleer başlığa izin vermeyen Finlandiya artık nükleer başlıklara izin veriyor. Polonya da aynı şekilde. Romanya'da muhtemelen bir kanun değişikliği yapacak. Bu mesaj hakikaten çok böyle püripak, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Başlıklardan bir tanesi bu. Başka bir başlık sor diliyorsan.
1: ABD'nin çekildiği alanın doldurulması.
2: Burada ya, da tabii ama hemen
1: daha ayrıntılı. Bu da önemli Amerika çünkü.
2: Birleşik Devletleri Asya'ya yönlendiği için Asya konusunda Asya'da ihtiyaç duyduğu karakol uçakları, stratejik bombardıman uçağı, savaş uçakları var. Bunları geri çekecek. Bunları da Avrupalı müttefikler geri çektiği uçak kadar, gemi kadar, karakol uçağı kadar telafi etmesi gerekiyor. Onun kararı da yine bu zirvede alacak ve ülkelerin vereceği katma değere göre, telafi edeceği kuvvet sayısına göre NATO içerisindeki önemi de artmış olacak.
1: Savunma sanayinde standart savaşı başlığı.
2: Fransa'nın biraz Almanya ile beraber acaba Amerika'nın çekildiği bir dönemde standartları Avrupa Birliği belirlese diye bir ortaya bir girişimi oldu. 3-4 yıldan beri buna uğraşıyor. Ya böyle bir şey olursa mesela Türkiye bundan dışlanmış olur. Amerika Birleşik Devletleri de gördü ki aslında NATO standartları demek ABD standartı demek diye. Dolayısıyla bununla ilgili olarak karar alındı. Savunma sanayinde, üretimde standardı belirleyecek olan kurum Avrupa Birliği değil NATO olacak. Dolayısıyla NATO üyesi Türkiye AB üye de ülkelere savunma sanayide istediği bütün ürünleri satabilecek, onlardan da alabilecek.
1: Ve altıncı başlık, savunma sanayinde işbirliği anlaşmasının.
2: Bu da en önemli unsurlardan bir tanesi. İki tane ayaklı anlaşma var. Bir tane işte Ar-Ge yapma konusunda bir anlaşma var. Diğerde de bir üretimde kapasite sorunu var. Mesela Türkiye'de Mekek'in ya da BMC'nin ya da başka firmalarının çok önemli bir üretim kapasiteleri var. Bunlar kullanılmıyor, atıl kalıyor. Ama bazı ülkeler var, Fransa'da, İspanya'da, Portekiz'de gibi. Onların da üretim kapasiteti yok ya da zaten dolu. İşte bu ülkeler arasında ortak üretimi sağlamak amacıyla bir platform oluşturulacak. NATO Engine diyecekler buna ve bu sayede de ülkelerin fazladan olan üretim kapasitesinden istifade ederek savunma sanayine mühimmat üretilecek. Bu da çok önemli.
1: Şunu da sormak istiyorum son dakikalarımız. Şimdi asker sayısı Avrupa'da okuduğumuz haberlerde, yapılan analizlerde insan kaynağı açısından biraz sıkıntı var.
2: Evet.
1: Türkiye dahil değil bunun içinde şu anda ama Avrupa açısından bakacak olursak işte askerliğe teşvik edilmesi vesaire ne gibi bir plan o tarafta var.
2: Şimdi burada iki tane her zaman düşünce vardı. İşte profesyonel asker mi yoksa normal askerlik miydi ve herkes profesyonel askerliğe yoğunmuş durumda. Türkiye'nin aşağı yukarı 600 bin askeri var ki bu asker sayısı da Türkiye'nin hedeflediği operasyonlarla ilgili sıstıtlı ama en azından savaş tecrübesi olan Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mali'de, Orta Afrika'da hakikaten tecrübesi olan, imkan ve yetenekleri iyi ama daha da geliştirmesi gerekiyor Kaan'la gibi. Ama başka işte T-155 fırtınası var, T-122 Sakarya'sı var, çok namlulu roket hataları var gibi. İşte buna yönelik olarak da müttefiklerin hakikaten hem askerliği teşvik etmek, hem yedek subay ve as subaylığı teşvik etmek ve de bu açıdan da artık imkan ve yeteneklerini insan kaynaklarına ayırmaları konusunda da o taahhüt yapılacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin konvansiyonel kuvvetten çekeceği sadece mühimmat değil, askerlere de bakılacak. Ona da telafi edebilecek olan ülkelerin listesi ve sıralaması yapılacak.
1: Döner Sunum, çok teşekkür ediyoruz. Aziz Bey'i takip etmeyi sürdüreceğiz. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen, Artvin Çubuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk ile konuşacak.
3: Deniz, teşekkürler. Ankara'da NATO zirvesi için yoğun hazırlıklar devam ediyor. Önümüzdeki iki gün boyunca Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dünyanın en güçlü ittifakına ev sahipliği yapacak. NATO üyesi 32 ülkenin liderleri yarından itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son derece önemli gündem başlıklarını değerlendirmeye başlayacak. Öncesinde biz de NTV olarak sabah saatlerinden itibaren başladığımız özel yayınımızı sürdürüyoruz. Zirve boyunca da bu yayınları devam ettireceğiz. NATO'nun Ankara zirvesi tarihin yön değiştirdiği bir sürecin başlangıcı olabilecek mi? Aslında zirve öncesinde uzunca bir süredir dünya gündeminde NATO zirvesi çerçevesinde tartışılan öncelikli konulardan, sorulardan biri bu. Biz de bu çerçevede bir değerlendirme yapacağız. Bir yayın konuğumuz var. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk'le konuşacağız zirveyle ilgili sorularımızı. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Teşekkür ediyoruz.
4: Seyircileri de selamlıyorum.
3: Teşekkür ediyoruz yayına katkınız için şimdiden. Hocam başlarken ben biraz değindim. Şimdi zirve öncesinde uzunca bir süredir konuşulan en önemli sorulardan biri şu. NATO belki de tarihinin en kritik zirvesini gerçekleştiriyor ve bu zirveye ev sahipliği yapmakta Ankara'nın kısmeti oldu, öyle diyelim. Evet. Ama biraz içini doldurmak adına şunu sormak isterim. Bu derece önemli noktaya getiren unsurlar neler NATO'nun 36. zirvesini?
4: Şimdi öncelikle ihtimal ki öyle bu arada. Önemli bir zirve, çok kritik bir zirve. NATO ile ilgili kısa bir bilgi vereyim izninizle. 77 yıllık tarihi boyunca devlet ve hükümet başkanları sanıldığın aksine her sene bir araya gelmediler. Yani evet. Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları düzeyinde toplantılar hep yapıldı. NATO'nun düzenli olarak siyasi yetkililerle toplanması aslında 2000'lerin de yaygınlaşan bir adet. Bu bir aile fotoğrafı vermek. Dış düşmanlara ve iç tehditlere karşı işte NATO'nun birliğini göstermek bağlamında da önemli. Ama aynı zamanda tabii beklentiler de arttırıyor. Çok kritik bir zirvelerde yapılmakta. Ankara zirvesi de bunlardan bir tanesi. NATO tabii askeri ve siyasi bir ittifak. Onu da altını çizelim. Yani sadece orduları, işte müttefiklerin, müttefik güçlerin ordularını bir organize eden bir yapı değil. Aynı zamanda işte strateji belgeleri, tehdit algıları ve güvenlik iç mimarisi üzerinden siyasi rejimlerin de istikrarına yatırım yapan bir örgütle karşı karşıyayız uzun tarihi boyunca. Neden bu zirve önemli? Çünkü birkaç senedir, daha doğrusu Trump döneminde tartışılan, hatta Trump'tan önce de ileri sürülen ama Trump'ın agresif siyaseti sayesinde NATO'nun kaçınamayacağı bir gündem haline gelen bu transatlantik ittifakının Avrupa yakasıyla Amerika yakası arasındaki görev paylaşımı ve sorumluluk paylaşımı konusunda bazı alınmış kararlar vardı Lahey Zirvesi'nde. Ankara Zirvesi bunların teyit edildiği ve aslında adını da koyalım Amerika temelli bir NATO'dan Avrupa temelli bir NATO'ya geçişin ilk zirvesi olacak. Komuta kademesiyle ilgili, Amerika'dan boşalan yerin nasıl doldurulacağı ile ilgili, bu bağlamda bir Türkiye bahsi açılabilir. Avrupa ordusu kurulacak mı? Evet. Avrupa'nın militarize olması ne anlama gelmekte? Ve aynı zamanda tabii savunma sanayi forumu yapılacak biliyorsunuz yarın. Evet. Normalde bu her NATO zirvesinde yapılır ama bu sefer NATO'nun resmi gündeminin parçası. Yani değişen savaş teknolojisinin bu yeni silahlanma kalemlerine nasıl yönlendirileceğini de bu zirvede görmüş olacağız. Bu bağlamda içeriği ve sonuçları oldukça kritik olacak.
3: Hocam siz o savunma sanayi forumu başlığına da girmişken o zaman evet. Şunu sormak isterim. Söylediğiniz gibi NATO zirveleri çerçevesinde bir yan etkinlik olarak düzenlenirdi ama doğru. Bu kez ilk kez resmi programa girdi. Şimdi bu durum dışında savunma sanayi forumundan pratik sonuçlar beklemeli miyiz? Yanı sıra bir devam sorusu belki. Ankara zirvesi NATO'nun, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından nasıl bir şekillendirmeye yol açar?
4: Şimdi aslında NATO 1, NATO 2, NATO 3. NATO 3 kapsamında bu soruya daha ayrıntılı da bir yanıt verilebilir. Biz şunu görüyoruz. Yani konvansiyonel caydırıcılık hala devam ediyor. Çünkü çok sık bir şekilde savaş çıkmakta. Ukrayna-Rusya savaşının bir bahis olarak konuşabiliriz. Amerika'nın girdiği ama tam olarak çıkamadığı bir işte İran mücadelesi var. Dolayısıyla değişen dünyada orduların yeniden yapılanması, burada yapay zeka dahil olmak üzere silah teknolojilerinin rolü, drone teknolojisi, füze teknolojisi, mevcut orduların buna nasıl adapte olacağı ve komuta kademesinin nasıl değişeceği noktasında bir ilişki söz konusu. Aynı zamanda Avrupa, yani şöyle, Amerika'daki ağırlığın Avrupa'ya kayması bir kalem, önemli başlık. Ama aynı zamanda Trump'ın isteği doğrultusunda Lahey'de geçen sene NATO üyesi ülkelerin gayri safi milli hasılarının %5'ine kadar ki kısmı savunma ve güvenliğe harcamaları konusunda bir karar alınmıştı belli bir süre içerisinde. Evet. Bu ne demek? Avrupa ülkelerinin daha fazla silahlandırılması demek. Daha fazla silah üretimi ve bunları satın alınması demek. Şimdi bu silahlar nereden satın alınacak? Hangi şirketlerde? Mesela Trump Amerika'nın Avrupa'daki ağırlığının azalması gerektiğini düşünüyor ama aynı zamanda Avrupa'ya silah satılması gerektiğini de düşünmekte. Yani oradan tamamen vazgeçmiyor. Avrupalı şirketlerse bunu yerli kendi silah sanayilerinin, özellikle silah sanayilerinin güçlendirilmesi için bir fırsat olarak görmekte. Türkiye için de bir parantez açalım. Türk silah sanayi son 10 yılda ciddi bir atılım içine girdi. Evet. Özellikle drone ve füze teknolojileri bakımından net ihracat yapan bir ülke haline geldik. Tüm eksiklerimizi tabii ki tamamlayamadık ama yine de bu bir atılım. Bu aynı zamanda bu yeni silah pazarından Türkiye'nin kalıcı olarak geri dönüşü olmayacak bir şekilde nasıl pay aldığının da bir göstergesi olacak savunma sanayi. Bir hatırlatma daha. Orta Doğu'daki çatışma dinamiği henüz sona ermedi. İsrail kaynaklı riskler devam ediyor. Aynı zamanda bir İran-Amerika savaşı oldu. O savaşta Körfez ülkeleri, yani daha düne kadar tüm güvenlik harcamalarını Amerika üzerinden Amerikan şirketleri yapan ülkeler, Amerika'nın silahlarının ve siyasi korumasının kendilerini saldırıya uğramasını engelleyemediğini gördüler. O ülkelerin temsilcileri de yarın burada olacak. Aynı zamanda NATO zirvesine de katılacaklar. Onların da bu piyasadan, bu pazardan ne kadar pay alacağı ve hangi işbirlikleri içine gireceğini işte birkaç gün içerisinde netleştirmiş olacağız.
3: Hocam aslında siz bu soruyu yanıtlarken değindiğiniz birkaç konuyla bir soruyu biraz daha belki öne çektiniz.
4: Evet.
3: O da şu, özellikle Trump'ın başkanlık dönemiyle birlikte NATO'ya ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir nokta var. Yani NATO'nun varlığını tartışan, devamını tartışan bir noktaya gelmişti. Bu çerçeveden bakınca NATO'yla, daha doğrusu bazı NATO ülkeleriyle Trump arasındaki buzların eridiği bir zirve olabilir mi Ankara zirvesi?
4: Şimdi şöyle söylemek lazım. Trump'ın Avrupa'ya ve NATO'ya yönelik eleştirisi sadece savunma ve güvenlikten, yani kısaca Trump'ın diliyle söyleyelim. Ya işte siz bedavacılık yapıyorsunuz. Aslında Avrupa'nın güvenliğini Amerika sağlamakta, Avrupa ülkeleri ise yeterince katkı sunmuyor tezinin ötesinde bir içeriğe sahip. Bunu söyleyelim. Evet. Çünkü Trump mesela iç politikada demokratlara nasıl bakıyorsa dış politikada da Avrupa'ya öyle bakmakta. Avrupa'yı zayıf, dağınık, liberal, solcu, lidersiz, vizyonsuz görmekte. Yani Avrupa eleştirisi çok daha derin. Bu arada Avrupa'nın Amerika'ya ve Trump'a yönelik bakışı da çok negatif. Yani Avrupa'dan bakıldığında da Amerika'ya Trump işte kaba, idare edilmesi gereken biri, diplomat değil, dünyadaki dengeleri ortadan kaldırdı, diplomasiyi yok etti, savaşları arttırdı. Yani karşılıklı suçlamalar var. Burada bir değerler bunalımının da ortaya olduğunu görmekteyiz. Peki bu zirve bakımından durum ne? Şimdi bu zirveye gelene kadar son bir yıl içerisinde hararetin yükseldiği anlar oldu. Mesela bir Gerland meselesi. Evet. NATO'dan çıkma tartışması, İran savaşında Avrupalı müttefiklerin Amerika'ya destek vermemesi sonucunda Trump'ın söylediği ve ayrıca Savaş Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın söylediği şeyler, bunlar hareketi yükseltti. Ama şunu görüyoruz, Lahey zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda Avrupalı ülkelerin silahlanma harcamalarını arttırdığını bir ölçüde, taahhütlerini yerine getirdiğini veya getirme konusunda bir perspektif konduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla Trump'ın Lahey'e gelmeyip de Ankara'ya gelmesi bir mesaj. Bu mesajın önemli bir kısmı Türkiye ile ilgili. Evet. Belki de onu ayrıca konuşmak lazım. Türkiye'nin jeopolitik üstünlüğüne yönelik hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya'nın, yani iki rakip ülkenin bir yatırımı var. Yani Türkiye bir bölge lideri ülkesi olarak görme eğilimi de söz konusu. Türkiye'ye verdiği önemli bir göstergesi buraya gelmesi. Ama aynı zamanda Lahey'de alınan kararların bir ölçüde Avrupalı ülkeler tarafından yerine getirildiği Trump yönetimi tarafından da görülmekte. Dolayısıyla bu zirvede bir hani Trump kaynaklı, yine de bir soru işareti bırakmak kaydıyla, çünkü onun ne yapacağı tam olarak kestirilemiyor, bir kriz çıkması beklenmemekte. Çünkü sorunların epey bir kısmı daha önceden konuşuldu ve bu yönde bir takım adımlar atıldı.
3: Peki. Hocam, şimdi Lahey zirvesine atıfta bulundunuz ve evet, Lahey'de alınan kararlar çerçevesinde Trump'la NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasındaki sorunlara değindiniz. Şimdi ben oradan şöyle devam etmek isterim. Şimdi Lahey zirvesinde 2030 yılına kadar gayri safi milli hasılanın %5'i oranında savunma harcaması yapmasına dönük bir taahhüt
4: yurt
3: söz konusuydu.
4: Hasını,
3: evet, yurt içi hasılanın. Burada külfet paylaşımında adaletsizlik tartışmaları çıkmıştı. Hem bu tartışmaları değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de acaba Ankara zirvesinde bu savunma tedbirleri ya da öncelikleri konusunda yeni başlıklar gündeme gelebilir mi? Örneğin ülkelerin asker sayılarına yönelik bir taahhüt, askere alım politikaları esaslarına ilişkin bir taahhüt ya da bir ortak yedek kuvvet standardı gibi, evet, noktalara ulaşabilir mi bu konu?
4: Şimdi bir kere Amerika'nın kullandığı argüman kelimenin dar anlamıyla çok da doğru değil. Bir onu konuşalım. Yani Amerika'nın argümanı şu: Avrupa'nın güvenliğini biz sağlıyoruz, işte masrafların büyük bir kısmını biz yapmaktayız. Dolayısıyla bu durum, bu dengesiz durum, asimetrik durum değişmeli. Avrupalılar da kendi güvenliklerine daha fazla kaynak aktarmalı. Yani kağıt üstünde bakıldığında son 70 yıl içerisinde Avrupa'nın güvenliğine Amerika'nın ciddi ölçüde katkı yaptığı doğru. Evet. Ama bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerine ciddi ölçüde silah sattı. Avrupa ülkelerinde askeri üsler elde etti. O ülkelerin hükümetleriyle ticaret anlaşmaları imzaladı. Yani bu ilişki sanıldığının ve Trump'ın iddia ettiğinin aksine tek taraflı, Amerika'nın sürekli olarak verdiği, karşına hiçbir şey alamadığı bir ilişki biçimi değil. Ya zaten öyle olsa 70 yıl devam etmezdi. Onu bir kere söyleyeyim. Ya çok hakkaniyetli bir değerlendirme değil. Gelelim bu şu anki verili duruma. Yani Lahey'den sonra alınan kararlar bakımından. Şimdi bir kere şöyle bir sorun var. O pek konuşulmuyor ama onu da altını çizmek lazım. Avrupa'da özel olarak ve genel olarak dünyada ekonomik bir durgunluk var.
3: Evet.
4: Şimdi silah harcamalarının arttırılması demek, yani savunmaya daha fazla bütçe ayrılması demek, Avrupa ülkeleri bakımından, yani ekonomik durgunluk yaşayan ülkeler bakımından başka bütçe kalemlerinin kısıtlanması anlamına da geliyor. Pek çok ülkede sosyal devletle ilgili yoğun bir tartışma var. Yani evet, yani Rus tehdidi karşısında hükümetler, biz bunu yapmak zorundayız, daha büyük ordular kurmak zorundayız. Özellikle Almanya'nın aldığı, evet, kararlar çok kritik. Doğru, ama yani pek çok akım, pek çok siyasetçi de bu kadar büyük ordular kurulması ve bunlara kaynak aktarılmasının aynı zamanda Avrupa'yı Avrupa yapan sosyal devletin çöküşü anlamına geldiğini söylemekte. Peki güç paylaşımı, yetki paylaşımı, kaynak paylaşımı konusunda ki durum nedir? Şimdi bir kere bir tartışma hattı şu: NATO'dan boşalan yeri kim dolduracak? Akla gelen ve Avrupalıların da en fazla üzerine yatırım yaptıkları yanıt nedir? Avrupa Birliği'nin Avrupa ordusunu kurması, buna dair teçhizatların, yani ağırlık merkezinin orası olması. Şimdi burada şöyle bir sorun var, Türkiye'de ilgilendiren bir konu. NATO üyesi olup da Avrupa üyesi olmayan ülkeler var. Türkiye, İngiltere, Norveç, İzlanda, bir sürü ülke. Şimdi bu ülkelerin NATO ile Avrupa arasındaki bu geçişkenlikte onların işte kaynaklarının isteklerinde yerine getirilmesi lazım. Türkiye bu konuda kararlı. Yani dolayısıyla Avrupa'da NATO'nun yerini hemen Avrupa Birliği'nin ordusu almayacak şüphesiz ki. Bu çok uzun erimli bir süreç. Ama yine de Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil şu anda. Kısa erimde, orta erimde de olmayabilir belki de. Dolayısıyla burada bir parantez bir soru işareti koymak, bununla ilgili bir takım risklerin olduğunu söylemek lazım. Diğer yanıt çok daha önemli. Türkiye Avrupa'da Amerika'dan sonra NATO'da Amerika'dan sonraki en büyük kara gücü, konvansiyonel güç. Ayrıca Avrupa ülkelerin büyük bir kısmında bir nüfus sorunu da var. Yani silah altına alınacak asker bulmakta da zorluk çekiyorlar. Zorunlu askerlik hizmeti yok gibi bir sürü işte lojistik ve kültürel sorun da var. Yani Amerikalılara göre NATO'dan boşalacak komuta kademesindeki ve işte çeşitli üstlerdeki yerleri pekala Türk ordusu doldurabilir. Amerika'dan gelen sinyaller bu yönde. Ama buna karşı bazı ülkelerin de bir takım karşı ataklar içinde olduğunu görmekteyiz. Mesela Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında son bir yılda yapılan askeri ve siyasi ittifaklara baktığımızda bunun Türkiye'yi çevrelemeye ve Türkiye üzerinden Amerika'ya mesaj vermeye yönelik bir yanının olduğunu görmekteyiz. Yani kısacası NATO'da Amerika'dan boşalan yer Avrupa ordusu tarafından, Avrupalı güçler tarafından ve Türkiye gibi konvansiyonel ağırlığı olan ülkeler tarafından doldurulabilir. Her ikisi de masada. Evet. İhtimal ki senkronik bir şekilde devam edecek bu. Burada nihai karar da verilmeyebilir. Ama Türkiye için burada hem avantaj hem de dezavantajlar var.
3: Peki. Hocam şimdi Ankara zirvesi, ittifakın NATO'nun Ankara zirvesine ilişkin hazırlıklar devam ederken hem içeride bizim basınımızda hem uluslararası basında çıkan yazılara, haber, yorum, analizlere baktığımızda bir nokta daha var. Yani bu zirve için, Ankara zirvesi için caydırıcılığın yeni tanımı başlığında bazı noktalara dikkat çekiliyor. Burada kasıt ne? İzleyicilerimiz için onu da belki biraz da açmakta fayda var. NATO uzun yıllar boyunca caydırıcılık kapsamında güçlü ordulara, gelişmiş silah sistemlerine sahip olmakla eş anlamlı bir süreç değerlendiriliyordu. Ama günümüzde artık üretebilmek, yenilik yapabilmek, teknolojik üstünlük sağlayabilmek, yapay zekayı kullanabilmek, siber saldırılara karşı dayanıklı bir hale gelmek, kritik alanların, altyapıların korunabilmesi. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman Ankara zirvesinde bunların masaya yatırılmasını bekliyoruz. Yapay zekalı komuta kontrol destek sistemleri, siber güvenlik, elektronik harp, uzay sistemleri. Bu başlıklarda Ankara zirvesinden neler bekleyelim?
4: Şimdi şöyle söyleyelim. Bu NATO 3 konsepti, bağlamı biraz bununla ilgili. Yani NATO 3 bir strateji değişikliği değil tam olarak. Yani yeni bir strateji belgesi kabul etmiyoruz. Ama yeni bir stratejiye doğru önemli bir adlandırma yapmaktayız. NATO 3 bu anlama geliyor. Peki bu neden oluşmakta? Şimdi NATO 1 çok netti. Yani bir konvansiyonel tehdit var. İşte Doğu bloku, Sovyetler. Buna karşı Batı ittifakı da simetrik olarak, Varşova Paktı'nın karşısında NATO olarak hem nükleer hem de konvansiyonel caydırıcılığa sahip olmalıydı. NATO 2 ise normalde Doğu bloku çözüldüğünde, yani işte Sovyetler yıkıldıktan sonra Sovyetlere karşı kurulmuş NATO'nun da çökmesi veya çözülmesi bekleniyordu. Ama NATO çözülmek yerine değişmeyi tercih etti. Evet. İşte bu NATO 2. Yani bu nedir? Çoklu tercihler, çoklu krizler, kriz yönetimi, mültecilik, terörizmle mücadele. Bunlar NATO'nun çoklu tehdit algısının parçası oldu. Ama burada da şöyle bir kırılma yaşandı. İşte NATO 3'ü başlatan süreçlerden biri bu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte NATO kısmen de olsa NATO 1 bağlamına geri dönmek zorunda kaldı. 2022'deki Madrid zirvesinde NATO üyeleri açıkça Rusya'yı terörizmle birlikte NATO'nun başlıca dış düşmanı olarak gördü. Çin'de dikkat edilmesi gereken önemli bir tehdit olarak algılandı. Kayıtlara böyle geçti. Dolayısıyla konvansiyonel caydırıcılık çok daha önemli. Rusya'ya karşı NATO'nun işte Rusya'nın genişlemesi ve NATO sınırları, NATO ülkeleriyle ilgili bir takım tasarruflarda bulunmasına karşı bazı adımların atılması lazım. Ama yine de NATO'nun iki gündemi hala geçerli. Yani terörizmle nasıl mücadele edecek? Evet. Birden fazla bölgede kriz çıktığında teknoloji olanakları nasıl kullanacak? Yapay zekada nasıl yararlanacak? Yani sadece şu iki örneği vermek istiyorum. Akut iki tane savaşla ilgili. Haziran ayında Ukrayna Rusya'ya karşı büyük bir drone ve füze saldırısı başlattı. Ve bunun sonunda ne oldu? Şu Temmuz'un başındayız. Rusya'nın petrokimya tesislerinin üçte biri yok oldu. İhracatı da önemli ölçüde sekteye uğradı. Evet. Bunu Ukrayna ordusu uzaktan teknolojiyi kullanarak yapay zeka desteğiyle yaptı. Ya da İran'ı düşünün. İran ucuz dronlarla ve füzelerle pahalı Amerikan teknolojisini ve ordusunu zor durumda bıraktı. Aynısı İsrail için de geçerli. Yani bu iki tane örnek bu iki gün boyunca bu konuşulacak ve NATO'nun birden fazla savaşa aynı anda melez savaşlar stratejisiyle karşı koymasının altyapısı içinde bir takım adımlar hem komuta bakımından hem orduların yeniden konuşlandırılması hem de kullanılan silah teknolojileri bağlamında adımlar atılacağını bekleyebiliriz.
5: Peki. Hocam şimdi iki gün boyunca önümüzdeki bugün de sayarsak üç gün boyunca NATO zirvesini konuşacağız. Evet. Konuşmaya başladık. Buna devam edeceğiz. Ama öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın NATO marjında, NATO zirvesi çerçevesinde Ankara'ya gelecek olması biraz deyim yerindeyse farklı bir boyut da kazandı. Yani bir resmi ziyarete de dönüşmüş gibi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üstüne bir resmi ziyarete de dönüşmüş gibi. Onu da bir sormak istiyorum size. Ankara-Washington ilişkileri açısından nasıl bir anlam taşıyor ve nasıl sonuçlarla tamamlanır bu ziyaret? Yanı sıra baktığımızda hem NATO zirvesi hem Başkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın resmi ziyareti olarak baktığımız zaman nasıl yorumlamak lazım?
4: Bir kere geçen sene Lahey'e gitmedi Trump. Bu sene Ankara'ya geliyor. Ankara'ya gelme nedeninin de Erdoğan olduğunu açıkça söyledi kamuoyu önünde.
5: Birden çok kez bunu tekrarladı.
4: Bunu tekrarladı. Yani hem bize, bizim kamuoyumuza ve Türk hükümetine hem de başka unsurlara, aktörlere verilmiş önemli bir mesaj bu. Ve sadece bu mesajlardan ibaret değil. Mesela son bir yıla baktığımızda Trump yönetiminin şöyle adımlar attığını da görüyoruz. Örneğin Ermenistan-Azerbaycan barışına Türkiye'nin çizdiği sınırlar dahilinde yardımcı oldu. Ermenistan'ın Batı İttifakı'na yaklaşmasına yardımcı oldu. Daha da önemlisi Şam yönetimiyle YPG, Suriye PKK'sı arasındaki bu uzlaşmaz çelişkiyi yaklaşık bir yıl boyunca yoğun bir şekilde konuştuğumuz, bizim kendi çözüm sürecimiz bağlamında da konuştuğumuz çelişkiyi Türkiye'nin istediği gibi Şam yönetimiyle yine çözdü. Ve oradaki Suriye PKK'sının etkinlik alanını sınırladı. Aynı zamanda Hamas'la ilgili, Hizbullah'la ilgili bazı adımlarda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında olumlu ve yüksek düzeyde bir işbirliği var. Peki pürüzler ne? Onu da konuşalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı Biden döneminden kalan, geçmişten kalan bir üstü örtük silah ambargosu var tabii ki. Yani S-400'ler nedeniyle ki onlar Yunanistan'da da var. F-35 projesinden çıkarılması, o paranın iade edilmemesi, F-16 alamama, bir takım jet motorları ile ilgili sorunlar. Yani silah satışı ile ilgili bir sorun var. Silah teknolojisi transferi ile ilgili. Trump'ın anladığımız kadarıyla bunun mesajları da verildi ama gelecek iki gün içerisinde bunu somut olarak göreceğiz. Türkiye'nin bu konuda da elini rahatlatacak bazı adımlar atmak istediğini ve Türkiye ile bölgede çalışma isteğini olan bir Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıyayız. Bu da Trump'a özgü değil. Bu oturumda da konuştuk. Mesela NATO zirvesinden önce Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Putin'le görüştü. Birkaç gün ağırlandı. Ve yani Türkiye hem Rusya'yla hem Amerika Birleşik Devletleri'yle hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla hem Amerika'yla hem İran'la aynı anda konuşabilen bir ülke. Çok az ülke böyle bir jeopolitik güce ve aynı zamanda diplomatik esnekliğe sahip. NATO bizim için stratejik bir tercih ama tek tercihimiz o değil. Türkiye'nin Balkanlar, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da kendi gündemi de var. Orta büyüklükteki bir devlet olarak. Bu gündemle Amerikan gündemini birbirine yaklaştığını görmekteyiz. Ben Erdoğan-Trump görüşmesinin bu bağlamda ve gayet pozitif geçeceğini düşünüyorum.
5: Evet. Hocam sizin o arada değerlendirmeniz sırasında değindiğiniz Başkan Trump'ın mesajını da hatırlatalım. Erdoğan'ı çok mutlu edeceğim bir şey yapacağım ifadelerini kullandı. Tabii bu açıklamadan sonra Trump Ankara'ya nelerle gelecek sorusu daha da güçlendi. Ama bir yandan buna yönelik beklentiler de var. Bazı ipuçları olarak değerlendirilen noktalar var. Savaş uçağı motoru satışı konusunda bir olumlu adım olacağı yönünde. Yerli savaş uçağımız Kaan'da kullanılmak üzere. Onu sorayım hocam. Eğer bu beklenti gerçekleşirse bu gelişmenin Türkiye açısından sonuçları ve bu gelişmenin Türkiye açısından anlamı ne olur? Ona nasıl bakmak
4: lazım? Bir kere şöyle bir şey var. Bu birkaç yıldır neden Amerikan silah ambargosunun devam ettiği, neden İsrail yüzünden? İsrail, Türkiye silah satışı, Türkiye ordusunun güçlendirilmesi veya Türkiye ordusu zaten kendi teknolojik atılımını yapıyor. Ama aynı anda tüm eksikleri tamamlıyor. Hiçbir ülke öyle yapamıyor zaten. Bazı noktalarda dışarıdan silah alınması ya teknoloji alınmasını İsrail engellemekte. İsrail'e rağmen Türkiye'ye silah satışı ve teknoloji transferi kararının alınmış olması bir kere İsrail'e verilmiş bir mesaj aynı zamanda. Yani Amerikan-İsrail ilişkileri de ayrıca bir bağlamda konuşulabilir ama hani o kadar vaktimiz olmayabilir. Yani Amerika İsrail'den kolay kolay vazgeçmez ama Trump'ın Netanyahu'dan vazgeçmek üzere olduğu da açıkça ortada. Ve bu verilmiş bir mesaj. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki ağırlığının da kabulü. Bir de şu NATO konusunu konuştuk. Dedik ki iki tane olasılık var. Bir tanesini Avrupa ordusu üzerinden Amerika'dan boşalan yerin doldurulması. İkincisi ne? Türkiye gibi konvansiyonel açıdan güçlü ülkelerin daha fazla silahlandırılarak ve NATO içindeki ağırlıklarının arttırılması yoluyla Amerika'dan boşalan yerin dolması. Ben Amerika'nın Türkiye'ye gelerek, Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar vererek, Türkiye'nin önünü açarak ve silah transferini onaylayarak ikinci seçeneği de Avrupa ordusu kadar önemli gördüğünü hem Türkiye'ye hem de Avrupalı devletlere anlatmak istediğini, buna dair bir mesaj vermek istediğini düşünüyorum.
5: Evet. Hocam, tabii bu zirve Türkiye'nin NATO içindeki yerini de belki bir anlamda değiştirecek. Yani çevreden merkeze doğru Türkiye'nin geldiği bir zirve olacak. O çerçeveden baktığımızda Türkiye'nin bu anlamdaki avantajları, artıları neler ve bunları nasıl kullanabilir, nasıl kullanmalı?
4: Şimdi bu çevre ülke, kanat ülke meselesi nereden geliyor? NATO kurulduğu zaman Sovyetlere karşı kurulmuştu. Evet. Ve Sovyetleri çevreleyen kanat ülke Türkiye'ydi. Doğru. Uzun sürede böyle oldu. Ama NATO 2'den itibaren, yani Sovyet tehdidi ortadan kalktıktan sonra Türkiye Balkan coğrafyasında, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de aynı anda inisiyatif alabilen bir ülke haline geldi. Yani Türkiye'nin merkeze doğru kayması aslında NATO 2 döneminde gerçekleşiyor. Son dönemdeki bazı olayların bunu hızlandırdığı açıkça ortada. Yani Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye'nin bu savaşta oynadığı rol, yani Rusya'nın ya yönelik NATO yaptırımlarını bir ölçüde katılıyor ama yine de Rusya'yla olan özellikle ilişkisini korumakta ama aynı zamanda Ukrayna'nın konuşabildiği, yani düşünün İstanbul'da zirve yapıldı Ukrayna Rusya barışı olsun diye. Türkiye İran Amerika Birleşik Devletleri barışında da Pakistan'la birlikte, Katar'la birlikte çok etkin bir rol oynadı. Yani Türk diplomasisinin ve jeopolitiğinin buradaki bir avantajının olduğu, hükümetin de bu avantajı realize etmek, hayata geçirmek için gayret gösterdiğini ve bu Türkiye'nin değerini arttırdığını, diplomatik dış politik değerini arttırdığını da görmekteyiz. Burada sadece şu söylenebilir. Türk ordusu da aynı zamanda, yani tarihsel olarak NATO içerisindeki gücü nedeniyle, konvansiyonel direnci nedeniyle Türkiye'nin bu hamlesini kolaylaştıracak bir yapısal zeminde yaratmış durumda.
5: Peki. Hocam, son bölümde şunu sormak isterim size. Şimdi NATO zirvesi, Ankara zirvesi başlı başına son derece önemli. Bütün dünyanın izlediği bir başlık. Bize ayrıca ikinci aynı önemde bir başlık olarak Trump ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı ile,
4: hatta NATO'yu da geçebilir onun
5: Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi. Ama Türkiye'nin NATO'daki yeri, işte biraz önce konuştuk, o daha güçlendiği vaziyeti de dikkate alırsak Trump'ın bahsettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok mutlu edeceğini ifade ettiği o konuyu konuştuk. Kaan için olumlu haber gelebilir diye, ama diğer başlıklara bakarsak S-400 kriziyle devam eden Kağıtsa yaptırımları, F-35 savaş uçağı sorunu, yine FETÖ'cülerin iadesi gibi konularda Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki görüşmeden bu yönde, bu başlıklarda da bir sonuç beklemeli miyiz? Burada mesafe alınabilir mi? Bu
4: şöyle bir durum var. Trump'ın diplomasiye bakışı liderden lidere görüşme şeklinde. Bunun bazen sorunları çok kolay bir şekilde çözülebilir hale getirdiğini de görmekteyiz. Ayrıca Trump'ın zaten dünyadaki işte savaşları bitirme, barış zeminini arttırma, sorunları çözme, bunu yaparken de birebir ilişkileri kullanma eğilimi var. Türkiye ile ilgili meselelerin, bazı sorunların aşılması noktasında bir pozitif bakışa, bir iyi niyete sahip olduğu açıkça ortada. Ama söylediğiniz sorunların tamamı çözülür emin değilim. Ama sadece şunu söyleyeyim. Katsa ile ilgili bir adım atılması lazım. Çünkü Katsa yaptırımları aslında düşman ülkelere ve düşman kişilere yapılan bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi Türkiye'nin müttefiki olan, işte Ankara'da yarın ağırlayacağımız, işte dostum dediğimiz, işte Erdoğan'a dostum diyor. Böyle bir ülkenin, onun devlet başkanının Katsa yaptırımları konusunda tabii daha farklı bir davranış tarzını benimsemesi lazım. Orada da şunu söylemek lazım. Tabii Amerika'da yapı sadece Trump'tan oluşmuyor. Evet. Kongre var, Cumhuriyetçi Parti var, Demokrat Parti var, Yahudi lobisi var, başka klikler söz konusu. Amerika'da bu sene seçim var. İşte iç politik bazı gündemler de var. Belli kesimlerden alınacak oylar. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili sorunların bir paket olarak tümüyle çözümünü değil de peyderpey çözümünün daha kolay olduğu da açıkça ortada. Ama Katsa ile ilgili adım atılması tabii ki Türkiye hem rahatlatır hem de Türk-Amerikan ilişkilerini daha da normalleştirir. Çünkü bir ara oldukça bozulmuştu. Bunun düzelmesi yönünde her iki tarafında attığı adımlar var. Ben bir kriz beklemiyorum. Çünkü Trump'ın olduğu yerde her zaman bir kriz olasılığı da var. Bir kriz beklemiyorum. Bir ilerleme beklemekteyiz, ama ilerlemenin düzeyini gelecek iki gün içerisinde ayrıca konuşacağız.
5: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Söylediğiniz gibi birçok başlığı izleyeceğiz ve o başlıklardaki ilerlemenin derecesini önümüzdeki iki gün boyunca göreceğiz ve tekrardan konuşacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Ankara NATO zirvesi için hazır ve yarın sabahtan itibaren başlayacak resmi çalışmalar, resmi programlarla birlikte ittifakın 32 üyesi ülkenin liderleri Ankara'da olacak. Son derece yoğun bir gündem Ankara'yı bekliyor. Biz de NTV ekipleri olarak Ankara'nın birçok noktasında, zirve alanında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve diğer noktalarda olacağız. Özel yayınla NATO'nun bu tarihinin en kritik zirvesi olarak gösterilen zirve buluşmasını değerlendireceğiz, takip edeceğiz. Gelişmeleri size aktarmayı sürdüreceğiz. Bu bölümde zirveyle ilgili değerlendirmelerimizi Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Profesör Doktor Armağan Öztürk'le gerçekleştirdik. Yeniden görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Reklam. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. Marmara'da Poyraz sert, İstanbul açık 28-29, Bursa 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Kırsal Kalkınma Günü bugün. Dünya gıda üretiminin %80'i aile çiftliklerinde gerçekleşiyor. Buna karşı dünyanın en yoksul insanlarının %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. 1 milyardan fazla insan çok boyutlu ve şiddetli yoksullukla karşı karşıya. Bunların yarısından fazlası çocuk. Ve kırsal nüfusun yarısı sağlık hizmetlerinden yoksun. Tüm bu nedenlerle kırsal kesimde yoksulluğa son vermek, iklime dirençli geçim kaynakları oluşturmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nün kutlanmasını sadece törensel bir jest olarak değil, anlamlı eylemler için bir katalizör olarak tasarladı. Çünkü kırsal kalkınma sadece coğrafyayla ilgili değil, yoksulluk, eşitlik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle de ilgili.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Sayın dinleyenler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da zirve öncesi açıklama yapıyor. Canlı yayınlıyoruz.
4: Savunma kabiliyetini nasıl ortaya koyduğumuzu konuşacağız. On milyarlarca dolarlık yeni kontratlar ortaya konacak. Caydırıcılık ve savunma için neler yapacağımızı görüşeceğiz. Tabii ki Ankara'dan tüm endüstrilerimizde sadece güvenliğimizi geliştirmek için değil, ekonomilerimizi de genişletmek için inovasyonu artırmak ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlamak için güvenlik sanayimizi, sektörümüzü güçlendirmiş olacağız. Yani biz burada kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz. Toplumlarımızı korumak için bugün ve yarın ihtiyacımız olanı yapıyoruz. Çünkü karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek. Rusya'dan ki hala Ukrayna'da savaşı devam ettiriyor. Şu anda Ukrayna cephedeki dinamikleri değiştiriyor. Tabii ki cesaretleri, silahlı kuvvetlerinin dehası ve kararlılığıyla, ancak tabii ki özellikle hava savunması konusunda desteğimizin devam etmesine çok büyük bir ihtiyaçları var. Çünkü Rusya Ukrayna'daki kentlere hava saldırılarını devam ettiriyor. Daha dün gece korkunç bir saldırı gerçekleştirildi ve Ukrayna egemenliğini savunmaya devam ederken müttefikler ve NATO müttefikleri ve ortaklarımız Ukrayna'nın ihtiyacı olanlara sahip olmasını sağlamak zorunda. Açık konuşmam gerekiyor. Bu konuda tüm müttefiklerimize sorumluluk düşüyor. Ukrayna'ya olan desteğimiz devam etmek zorunda. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim kendi güvenliğimize son derece yakından bağlı. Tabii ki bu bizim Ankara zirvesi için genel ajandamız bu şekilde. Lahey'de verilmiş sözleri, savunmamıza yönelik sözlerin gerçekleştirilmesini, adil bir külfet, sorumluluk ve yük paylaşımı için gerekenleri konuşacağız. Parayı kapasiteye dönüştüreceğiz. Endüstrimizle güçlerimizi birleştireceğiz. Ve aynı şekilde Ukrayna'ya güçlü desteğimizi devam ettirerek Putin'e kararlılığımızı bir kez daha göstereceğiz. Önümüzdeki günlerde 32 müttefik ve Ukrayna Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız, Endo-Pasifik ve Körfez ortaklarımız bir araya geleceğiz. Ve NATO'nun başarılı olmaya, görevlerini, hedeflere ulaşmaya devam ettiğini göstermeye devam edeceğiz. Hep birlikte dünya ekonomisinin 1/3'ünü oluşturuyoruz ve bir araya geldik. Çünkü işbirliği kilit önem taşıyor. Ortaklarımızla birlikte, hep birlikte daha güçlüyüz ve hepimizin ortak değerleri, özgürlük ve güvenliği korumak için daha güçlüyüz. Sorularınızı alabiliriz şimdi. 5. sıradan başlayalım lütfen. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Çok teşekkürler. Efendim, şunu sormak istiyorum. Lahey zirvesinden beri ABD Başkanı Trump Grönland'ı almak istediği konusunda çok net konuştu ve Afganistan'da ön cephede olmadığı eleştirisini, İran'da destek vermediği eleştirilerini yöneltti müttefikleri ve İran savaşında çok yoğun eleştirilerde bulundu NATO'ya. Peki bu zirvede nasıl bir atmosfer olacak ve burada birlik ve güç mesajı nasıl verilecek? Şu kadarını söyleyeyim. Geçen hafta Washington'a çok iyi bir ziyaret gerçekleştirdim. Sayın Trump'la görüşmemizde Avrupa ve Kanada'nın gerçekleştirdiği muazzam yatırımları konuştuk. Tabii ki bu Rusya-Ukrayna'dan dolayı ama bunların bir başka sebebi Trump'ın çok güçlü bir şekilde bizi buna itmesi olmadı. Ve belki de Eisenhower'dan beri böylesine bir şeyi başarabilen, bu noktaya Avrupalılara ve Kanadalıların daha fazla, hatta Amerikalılar kadar harcama yapması konusunda 50-60 yıldır Amerika'da istenen bu olaya gelinecek noktaya gelmesi bence Trump'ın liderliğinden dolayı gerçekleşiyor. Tabii ki bazı hayal kırıklıkları da var. Hürmüz Boğazı ve İran konusunda genel olarak. Tabii ki ve 5000 sortiden bahsettik. Avrupa üstlerinden havalanmış destansı öfke operasyonuna destek için ve geçen hafta Fransızlar ve İngilizlerin de Ummanlarla bir araya gelerek kolektif olarak seyri sefer serbestisini Hürmüz için savunmak için harekete geçmiş olmaları ve bunlar son 72 saat içerisinde gerçekleşmiş şeyler. Bunların hepsini konuştuk. 7. sıradan bir soru rica ediyoruz. Sayın Genel Sekreter, neredesiniz? Göremiyorum. Evet, işte buradasınız. İsmim Vladimir Voletevkiyev'den geliyorum, ICTV'den. Tabii ki çok bariz bu zirve Karadeniz'in, Putin'in, Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in diğer yakasında ve dün akşam yaşananlar bence net bir mesajdı NATO'ya. Bu konuda liderler bu mesajı görüştü mü, bu mesajı aldılar mı ve ne diyecekler? Evet, dün akşamki mesaj Putin'in ne kadar artık çaresiz kaldığını gösteriyor. Çünkü siz Ukraynalılar cephede çok başarılı. Tabii ki burada bütün aileler için çok kötü. Putin her ay 35 bin kişinin öldüğünü artık cephede kabullenmiş durumda. Tabii ki bu aileler için korkunç bir haber ama askeri açıdan bu Ukrayna'nın başarısını gösteriyor ve burada Rus ekonomisini vurduğunuzu gösteriyor. Aynı şekilde Rus topraklarının derinliklerini hedef alabiliyorsunuz. Enerji altyapısını vurabiliyorsunuz. Kritik savunma sanayisini ve kapasitesini, hedefleri vuruyorsunuz ve bunun yanı sıra cephede Ukrayna ordusu Rusların büyük ilerlemeler sağlamasını da engellemiş oluyorsunuz. Birkaç ay öncesinde belli bir miktar ilerleyebilmişlerdi ancak bugün bunu yapamadıklarını görüyoruz. Bir durgunluk var cephede ancak dün akşam gördüğümüz altyapıya masum sivillere yönelik bir saldırı olduğunu görüyoruz. Ancak Rusya bu şekilde savaşı asla kazanamaz. Tabii ki bu siviller için gerçekten korkunç. Onlar için, Kiev halkı için dua ediyorum. Düşüncelerim onlarla. Ancak tabii ki böyle bir şey yaşadıkları için çok üzgünüm. Ancak şu anda son birkaç ay oranla çok ama çok daha iyi durumdasınız diyebilirim. Bu taraftan bir soru aralım.

birçok Avrupa'daki noktada dronların görüldüğünü görüyoruz. Peki siz bu konuda NATO'nun caydırıcılık konusunda Rusya karşısında başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii burada söylenen ifadeler çok güçlü olmasına rağmen. Ancak tam tersine sizin ülkeniz İngiltere'de tam olarak yapılması gerekeni yaptı. Silahlı kuvvetlerinizi de doğru karşılıkları sebebiyle tebrik etmek istiyorum. Bu aynı şekilde Rusların profesyonellik dışı davranışlarını gösteriyor. Bir gemiye bu kadar yaklaşıyor olmaları hem profesyonellik dışı hem de tamamen düşüncesizce ve biz kendimizi savunacağımızı net bir mesajı, bu mesajı net bir şekilde veriyoruz. Çok teşekkürler Genel Sekreter. Sizi görmek güzel. Çin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu konuda liderler arasında nasıl bir görüşme gerçekleştirilecek? Bu sizin için bir endişe sebebi mi? Ve iki yıl üst üste buradaki... Evet, bu bizim için gerçekten liderler arasında çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Ve burada Japonya Savunma Bakanı ile birlikte görüşme gerçekleştirdik ve tüm bunlar Çin konusunda saflık gösteremeyiz ve bu sebeple bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içerisindeyiz. Bölgenin giderek birbiriyle daha bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani Hint Pasifik'te yaşananlar transatlantikteki durumu da ekleniyor. Ukrayna'daki savaş da aynı şekilde. Çin, Kuzey Kore ve İran aynı şekilde Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşını da destekleyenler içerisinde. Bu konuda saflık göstermemiz beklenemez. Dördüncü sıradan bir sorumuz var. Associated Press'ten Ron Cook açılış ifadelerinizde burada net ve somut planlar ortaya konmalı demiştiniz. Peki bu yapılamazsa ne olacak? Çünkü Amerikalı elçi bu yapılamazsa planımız var demişti ve daha güçlü Avrupa'dan bahsediyorsunuz. Peki NATO bunu nasıl gerçekleştirecek? Daha fazla planlama sorumluluğu nasıl verilecek? Daha fazla komuta yetkisi nasıl verilecek? Siyasi karar verme süreçleri zor olmayacak mı? Sorunuzun ikinci kısmıyla başlayayım. Bu zaten şu anda gerçekleşmekte ve Avrupalıların daha fazla komuta kontrol aşamasında daha fazla ağırlık gösterdiğini görüyoruz. Aynı şekilde bu zaten net bir şekilde Avrupalıların daha fazla sorumluluk aldığını görüyoruz. Ukrayna konusunda da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri hayati desteği sağlamaya devam ediyor. Tabii ki Avrupalıların parasını ödediği, Kanadalıların parasını ödediği hava savunma sistemlerini iletiyorlar Ukrayna'ya. Ancak tabii ki cephedeki güçler Baltık savunma sistemi, Doğu kanadı ve kutup savunması konusunda Avrupa ve Kanada'nın asker gücü açısından büyük sorumluluk aldığını görüyoruz, asker sayısı açısından ve mevcut yapı da zaten bunu karşılayacak düzeyde ve bu şekilde organizasyon gerçekleştiriliyor. Sorunuzun ilk kısmına bakacak olursak 250 milyar dolarlık 2025 ve 2026'da ödenmiş bir meblağdan bahsediyoruz. 250 milyar dolar Kanadalılar ve Avrupalılar tarafından harcanmış durumda ve bu absorbe edebilme konusunda bir sınıra ulaşmış durumdayız. Çünkü 2 yıl içerisinde harcanabilecek meblağda da bir sınır var. Burada yeni askeri alımlar ve daha fazla sanayi üretiminden bahsederken belli bir süre içerisinde, 2 yıllık süre içerisinde artışın da bir seviyesi var ve bu konuda çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Avrupalıların Almanya gibi diğer ülkelerinde sorumluluk alması ve taşın altına ellerini koyması gerçekten çok önemli. Bir iki tanesini daha ikna etmemiz gerekiyor olabilir, ancak biz de bunu yapacağız. İkinci sıradan iki soru alalım. Evet, Hollandalıymış. Evet, izleyin ve öğrenin.

0: Yeah, I don't think I have to introduce myself, but I will do it
1: Kendimi
0: anyway.
1: Tanıtmama gerek yok ama yeniden yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Evet.
0: The host nation.
1: Ev sahiplerine teşekkür ettiniz. Peki son birkaç hafta içerisinde burada muhaliflere ve özellikle bir komedyene yönelik atılan adımlar var. Ankara sizce liberal demokrasilerin toplanması için en iyi yer burası mı sizce? Ve bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuları liderler görüşecek mi? Tabii demokrasiye geldiğiniz zaman demokrasi seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir ve istediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz, istediğiniz araştırmaları yapabilmeniz demektir. Demokrasi aynı zamanda tabii ki istedikleri gibi gösteri yapabilmeleridir. Yani bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki bu NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir.
2: Pırıl Cennet, Milliyet.
1: Evet. Merhaba.
2: Pırıl Cennet,
1: Pırıl Cennet Milliyet'ten bir sorum olacak. Genel Sekreter, sizce Türkiye'nin gelecek güvenliği açısından stratejisi için Türkiye ne kadar önemli? Türkiye tabii ki çok önemli. Zaten en başından beri 1950'den beri yani NATO'nun en başından beri olan ülkelerden birisiniz. NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlerine sahip olan ülkelerden birisiniz. Çok iyi eğitime sahip olan ve savunma sanayinizi çok güçlendirmiş bir ülkesiniz. 3000 savunma şirketiniz var. Her gün silahlı kuvvetlerimizin savunmamız için ihtiyacı olan her şeyi üreten binlerce şirketiniz var. Tüm bu sebeplerden Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki bunların hepsi bunların kanıtı. Salon bu tarafına geçelim isterseniz. Evet, ön sıraya gelirseniz daha kolay olacaktır. Evet, ikinci sıradan takım elbise giymiş birden fazla kişi var orada değil mi? Evet ama onun kravatı var. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Romanya'dan bir sorum olacak. Sayın Genel Sekreter, ABD tarafından Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk çağrılarının gölgesi altında yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tabii ki Avrupa'daki varlığını gözden geçiriyor. Peki bu yeni modelin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine bağlılığını güçlendireceği garanti edilebilir mi? Tam tersi de olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz Rusya tehditleri konusunda da dronlar tehdit olmayı sürdürüyor. Baltıklardan Karadeniz'e kadar sürekli gördüğümüz olaylar var. Bu konuda zirvede görüşülecek mi? NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bu ne şekilde değerlendirilecek? Evet, yarın tabii ki dronları görüşecek ve çarşamba günü liderler toplantımızda bunu da görüşeceğimizden emin olabilirsiniz ve dronlar birçok görüşmenin tam merkezinde yer alacak. Bu çok hayati bir konu ama sorunuzun ilk kısmına bakayım. Yani bu bir planlama aracı olarak NATO'nun kolektif savunmamız için gerçekleşecek güç yapısı konusunda yapılacak planlama ki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gerçekten burada bir değerlendirme yaptılar. Ne verebileceklerini yani iki sahalı bir çatışmadan yani Pasifik Okyanusu'nda ve aynı anda Avrupa Atlantik'te bir çatışma aynı anda gerçekleştirildiği zaman müttefik kuvvetler başkomutanı da söylediği gibi yani nelere güvenebileceğimizi net olarak bilmemiz gerekiyor. Çok büyük bir kayıp değil, büyük bir çekilme değil. Ancak tam olarak Amerikalıların ne vereceğini çok iyi biliyoruz ve zaten Amerikalıların getirdiği çekilmesiyle, azaltmasıyla buradaki Avrupalıların daha da güçlendiğini ve bu noktada gücünü arttırdığını görüyoruz. Yani burada bir değişim ve transformasyon açısından bakmamız gerekiyor. Sadece 3-5 yıl önceki NATO'nun sürdürülebilir olmadığını söylememiz gerekiyor. 350 milyon kişinin 8 saat uzakta yaşayan 350 milyon kişilik bir ülkenin 600 milyon kişi Rusya'nın yanı başında yaşarken Ruslardan korunmak için onlara bel bağlamamızın sürdürülebilir olmadığını anlamamız gerekiyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hem nükleer şemsiyeyle hem de konvansiyonel savunmayla transatlantik güvenliğe destek olmayı devam ediyorlar. Bu aynı zamanda kendi güvenlikleri için de önemli. Tabii ki nükleer Rus denizaltılarının kendi kıyılarına yaklaşmasını engellemek gibi. Ama tabii ki burada yeniden dengeleme çok önemli. Avrupa ve Kanada'nın daha fazla rol alması ve dengelemede bulunması, bu açık konuşmak gerekirse, ittifakımız için uzun vadede sürdürülebilir olmayan bir durumun dengelenmesi anlamına geliyor. Yani bir adil yük paylaşımı anlamına geliyor. Onlar kadar harcama yapıyoruz. Avrupa'nın konvansiyonel savunması için daha fazla sorumluluk alıyoruz. İki soru daha alalım. Daha sonra salonun diğer tarafına geçeriz. Üçüncü sıradan bir soru alalım. Tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Evet. CNBC'den Steve. Evet. İyimserliğinizi gerçekten takdir ediyorum. Ve biliyorsunuz Lahey'deki başarıların ardından gerçekten önemli. Peki eğer durum bu kadar iyiyse Pete Hegseth neden müttefikleri bedavacılıkla suçluyor ve bir Damokles'in kılıcını sizin ve Damokles'in kılıcı gibi NATO'nun üzerinde tutması nasıl oluyor? Ne kadar para harcanacağına karar veriliyor olması ya da size destek olacak, size olunmayacak, para vermezseniz sizi korumam demesi ABD'nin NATO'yu böldüğü anlamına gelmiyor mu? Hayır, şu anda NATO hiç olmadığı kadar daha yakın ve tabii ki bunun organize edilmesi, müşterek kuvvetler komutanlığı çerçevesinde organize edilecek ve burada Amerikalılar tüm müttefiklerle yakın koordinasyon gerçekleştireceğini çok net olarak ifade ettiler. Tabii ki force güç modeli konusunda da tabii ki tüm bunların farklı alanlarda, farklı süreçlerde nasıl değerlendirileceği konusunda yakın konsültasyonlar ve koordinasyon var. Yani herhangi bir endişemiz yok. Bir sıra arkadan bir hanımefendinin sorusunu alalım. Her ikisinin mi? Hayır. Evet, çok fazla soru var. Mikrofon geliyor. Çok teşekkürler Genel Sekreter Charlie Hancock, Moscow Times'dan, Hollanda'dan yayın yapan Rus medyası. Litvanya nükleer silahlara ev sahipliği yapılması konusundaki yasakları kaldırdı. Peki bu daha fazla güvenliğimizi artırıyor mu? NATO'daki güvenlik açısından nükleer silahlar ne anlama geliyor? Bu tabii ki ülkelerin kendi kararları, bu geçmişteki yasakların, kısıtlamanın kaldırılması tamamen ülkelerin kendi kararı. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer şemsiyesi güvenliğimizin ve NATO'nun bağımsızlığının en büyük güvencesidir. Tabii ki Avrupa topraklarının da bunun içerisinde, aynı zamanda İngilizlerin ve Fransızların da nükleer kapasiteleri var. Tabii ki biraz onlarınki, Fransızların NATO yapısının biraz dışında, ama İngilizlerin nükleer silahları çok önceden, yıllar önce yapılmış bir organizasyon sebebiyle NATO yapısının dışında, ama Fransızlarda daha da büyük bir nükleer caydırıcılık olması açısından onlarda geçmiş günlerde yakın koordinasyon ve koordinasyonla birlikte yeni çabaları artırıyorlar ve nükleer caydırıcılık konusunda çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve savunma bakanlarımızın 4 hafta önceki nükleer planlama toplantısında net sonuçlar elde edildi. Finlandiya ve Litvanya konusunda konuşacak olursak iyi bir noktadayız diyebilirim. Yedinci koltuktan bir sorumuz olsun.
3: Who is Bloomberg?
1: O kimmiş?
4: Thank you, Secretary General Andrea Palashina from Bloomberg.
1: Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Ukrayna'ya dün geceki saldırıların bize gösterdiği şey şu mu, yani hava savunma sistemleri yetersiz kalıyor diyebilir miyiz? Bu zirveden bu konuda ne bekleyebiliriz? Yani Ukrayna daha fazla hava savunma sistemi sözü alacak mı? Belki de bir lisanslı üretim olabilir mi? Tabii siyasi açıdan baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri elinden gelen her şeyi yaparak verimli sözleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Tabii ki hava savunma sistemlerini gönderilmesi konusunda da sözler tutuluyor. Bunlar sistemler gönderiliyor. Ancak pratikte tabii ki burada bir sınır var. Yani bizim NATO topraklarındaki hava savunma sistemlerinin de bir sınırı var. Bizim daha fazla üretmemiz gerektiği açık. Yani bu tabii Ukrayna'nın kendisi de bu konuda çaba gösteriyor. Bu derhal sonuç verecek anlamına gelmiyor. Ancak onlar da hava savunma sistemi üretiminin artırılması konusunda onlar da çalışıyor. Yani her açıdan bu sorunla ilgileniyoruz. Herkes ve tüm taraflar bu konuda çalışıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi olarak tabii ki yapmış oldukları destekten dolayı ancak takdir edebilirim. Üçüncü sıraya yeniden dönelim. Mikrofonu bekleyelim lütfen. Genel Sekreteri Anadolu Ajansı, NATO'nun hem savunma harcamalarının hem de yatırımların artırılmasını destekliyor ve Türkiye'nin savunma endüstrisi konusundaki durumunu dikkate alacak olursak ittifakın savunma gücünü artırmak için Türkiye, Ankara neler yapabilir? Aselsan'ı da ziyaret ettiniz. Özellikle NATO'ya Türkiye'nin savunma endüstrisi nasıl fayda sağlayabileceği konusunda ülkelere neler söylerseniz. Evet, zaten NATO Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayinden büyük fayda sağlıyor. Aselsan da bunlara zaten bir örnek ve belki de 3000 savunma şirketinden sadece biri, tabii ki Aselsan gibi büyük şirketler var. Daha orta çaplı şirketler de var. Sorunuzun ikinci yanıtı da şu olacak. Türkiye zaten savunma kapasitesi ve sanayiyle o kadar çok ülkeye destek oluyor ki, Belçika heyeti geldi, Polonya lideri geldi ve birçok NATO ülkesiyle yakın işbirliği içerisinde olduğunuzu, AB üyesi olan ve olmayan birçok ülkenin yanı sıra ABD ile de yakın işbirliği içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Onların Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok yatırımınız var savunma sanayinde. Bu gerçekten çok önemli. Yani bizim ihtiyacımız olan şey, mümkün olduğunca ittifak genelinde işbirliğini arttırmak. Yani Arkansas'tan Ankara'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu güzel kente kadar işbirliğimizi tüm coğrafyamıza yaymamız gerekiyor. Beşinci sıradan bir soru alalım. Merhaba.
3: I am Emre Karaca from Habertürk TV.
1: Habertürk'ten, Emre Karaca, ben şunu sormak istiyorum. Sorumun bazı kısımlarını aslında yanıtladınız ama NATO'nun pozisyonunu sormak istiyorum. Müttefikler arasındaki dayanışma ve işbirliği açısından ne söyleyeceksiniz? Çünkü geçmişte Türk yetkililer bazı NATO müttefiklerinin Türkiye'ye yaptırımlarda bulunduğu ifade etmişti ve burada bazı gizli yaptırımların uygulanması konusunda özellikle Türkiye'ye yönelik bunların gerçekleştirildiği ve buradaki argüman konusunda yorumlarınızı alabilir miyiz? Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin üye ülkeler ve üye olmayan ülkeler arasında bir uyumsuzluk var mı? Bir çifte standart var mı? Tabii sorunuz için teşekkür edelim. Benim rolümün ve durduğum noktadan baktığınız zaman bütün 32 müttefikimizin hiçbir sınır olmadan savunma sanayi çıktısı açısından ittifak genelinde Atlantik'in her iki yakasında kusursuz bir işbirliği isterim. Tabii ki NATO gibi ittifaklarda siyasi görüşmeler ve anlaşmazlıklar olabilir. İnsanların tabii ki bunlar yaşandığında çok fazla heyecanlanıyor. Ancak ben heyecanlanmıyorum çünkü bu, bizim gibi demokratik ittifaklarda bunların olması çok doğaldır ve benim rolümde perde arkasından bunları çözmek için, destek olmak için, katkı sağlamak için neler yapabileceğime bakmaktır. Tabii ki bunları kamuoyu önünde değil, perde arkasında yaparız. Tabii ki bazı konular onlarca yıldır devam ediyor ve bundan da bizimki gibi büyük bir ittifakta bunlardan kurtulmanız tamamen imkansız. Ancak bana soracak olursanız, tabii ki Avrupa Birliği, AB dışındaki ülkelere, Kanada'ya, ABD'ye bakacak olursanız, tabii ki birlikte çalışmamız ve bunu maksimum fayda sağlamak için yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim tek bir amacımız var, Rusya'ya, terörizme karşı, tüm tehditlere karşı, tüm NATO topraklarını korumak çünkü amacımız. Ve bu da iç olarak, tabii bu görüşmeleri yapabiliriz, sorun değil, ancak bunların hepsini birlikte çözmemiz gerekiyor. Diğer taraftan devam edelim, ikinci sıradaki...
5: Hello, I'm from Merhaba. Insider Media. My name is Anastasia Mikhailova.
1: Anastasia Mikhailova, adım. Size şunu sormak istiyorum.
5: The Putin stay on his conduction and never change
1: Putin'in how he eylemlerinin devam ettiğini ve savaşın devamı ile ilgili peki Putin'in fikrini nasıl değiştirebiliriz ve bugünkü Ukrayna'ya sadece kendisini savunması gerektiğini söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii barış sürecine baktığınız zaman dans etmek için iki kişiye ihtiyacınız var. Tek kişiyle tango olmaz. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Putin'le herhangi bir formatta bu korkunç savaşı çözmek için görüşmeye hazır. Ve şu ana kadar Putin bütün görüşme tekliflerini reddediyor, masaya oturmayı reddediyor. Bir kez daha Amerikalıları Putin konusundaki çıkmazı çözmeye çalıştıkları için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Trump göreve geldiği ilk günden beri Putin'le iletişim kanallarını açmak için çalıştı ve bunu yapabilecek belki de tek kişiydi. Ukrayna cephede her gün daha başarılı oluyor. Ancak günün sonunda tabii ki Putin'in müzakere masasına getirmek için ne gerektiğini kimse öngöremez. Tabii ki bu kişinin gözünün içine bakıp aklından ne geçtiğini kimse söyleyemez. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Rusya ekonomisi zorda. Ukrayna, Rusya'nın derinliklerinde hem hayati kritik enerji altyapılarını vuruyor ve cephede de her geçen gün daha başarılı oluyorlar. Ve Putin'in ayda 35 bin kişinin hayatını feda etmeye de, kendi insanının hayatını feda etmeye de hazır olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çılgınca. Tüm bu ailelere yaptığı etkiyi düşündüğünüz zaman, Rusya'da yaşayan genç bir insansanız ve savaşa katılmayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü büyük olasılıkla bu 35 bin kişiden biri olacak ya bu ay ya önümüzdeki ay ya da bir sonraki ay. Ama bilemiyorum tabii ki, yani Putin'i masaya getirmek için başka ne yapabiliriz bilemiyorum.
6: Media outlet Zerkalov from Belarus.
1: Belarus'tan Zerkalov'tan bir sorum olacak. İki hafta önce Ukrayna lideri Zelenski Belarus'un askeri altyapısını güçlendirdiğini ve kuzeyden Rusya'nın burayı saldırmak için kullanabileceğini söyledi. Burada sinyal tekrarlayıcılarla Rus dronlarının güçlendirme ve menzilin arttırılması konusunda adımlar attığını söylemişti. Peki Ukrayna'nın Belarus'un bu vericileri vurması ile ilgili olarak bir endişeniz var mı? Belarus'taki askeri yığınak sizi endişelendiriyor mu? Tabii bunlara evet ya da hayır demem mümkün değil. Bunlardan bazıları gizli bilgi tabii ki. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Belarus'un rolü konusunda tabii ki saf olmamak gerekiyor. Rusya'nın ve Moskova'nın etkisi altındalar. Ve Minsk'te yaşananların tabii ki hepsi Putin'den ilham alınıyor, ilham diyeyim size. Ve açık bir şekilde Zelenski'nin açıklamalarına yola çıkacak olursak. Biz ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç soru daha alalım lütfen. Evet, öfkeleniyor musunuz? Sinirleniyorsunuz. Evet, çok ortadasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ukrayna ile ilgili, Rusya ile ilgili bir sorum olacak. Zelenski PAK-3 ve Patriot füzelerinin ortak üretimini önerdi. Sizin için bu mümkün mü? Tabii bunlar ikili kararlar, yani müttefiklerimiz ve ortaklarımızın birlikte çalışması için bu müzakerelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Şu anda bu konuda yeni bir şey söylemem doğru olmaz. Ancak tabii ki bu her zaman, eğer ortaklarımız ve müttefiklerimiz birlikte güvenilir şekilde çalışabiliyorlarsa, yani kolektif üretimimizi artırabiliyorlarsa, bunu memnuniyetle karşılayız. Tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'nın yanı sıra savunma üretimi konusunda sorun yaşıyor. Çünkü Amerikan Başkanı daha fazla üretim için savunma sanayi şirketlerini sıkıştırıyor. Ama biliyorsunuz, Beyaz Saray'da 4 katına çıkarma konusunda konuşmalar oldu biliyorsunuz. Tabii bunu yapabiliyorlarsa iyi olur, ama bunlar ikili ilişkilerin ve kararların kapsamı içerisinde yer alacaktır. Çok teşekkürler. Daily Le Monde'dan bir sorum olacak. Çok kısa bir soru. S-400 konusuna bir çözüm bulabilecek misiniz Ankara'da? Evet, bu da ikili bir karar. Yani bu müttefikler arasında diyebilirim. Evet, 7. sıraya gidelim. Beyaz gömlekli gazeteciden alalım.
7: Thank you, Alison.
1: Çok teşekkürler. Daily Telegraph'tan Alison. Merhaba. NATO müttefiklerinin hedeflere, harcama hedeflerine ulaşması için yapılacakları söylüyordunuz ve Amerikan elçisi hedeflere ulaştığında onlara fayda sağlayabileceğini söylediniz. Peki Oval Ofis ziyaretlerinizde hedeflerine ulaşamayan müttefiklere ceza vereceği konusunda açıklamalar olmuştu. Peki sizce Amerika Birleşik Devletleri bir kısıtlama ya da Amerikan silahlarını satın alma konusunda yatırım hedeflerine ulaşmayanları cezalandırma söz konusu olabilir mi? Tabii ki bu sonuçta Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm müttefiklerin kendi kararı. Yani diğer 31 ortakla, müttefikle ilişkilerini ortaya koymak her ülkenin kendi kararıdır. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimde güçlü bir şekilde cesaretlendirdiği %5 hedefine yaklaşmaları konusunda cesaretlendirdi demeyi tercih ediyorum. Ve bu ancak iyi olabilir zaten. Ve spesifik adımlar açısından bu her müttefikin kendi kararıdır. İkili ilişkilerinin geliştirilmesi hususu da yine ülkelerin kendisine düşer. Ve Amerikan Başkanının bu noktadaki ısrarı, Rusya ve Ukrayna konusunda özellikle, ancak son yıla baktığınız zaman İspanya, İtalya, Belçika ve Kanada gibi büyük ülkelerin %2'ye ulaşamaması, tabii ki bu Rusya ve Ukrayna sebebiyleydi. Ama bu belki de birazcık da olsa Trump faktörü sebebiyle olmuş olabilir. Bu sebeple kendisini takdirle karşılıyorum. Çünkü Eisenhower döneminden beri bu konuda ilerleme sağlayabilen, sonuç alabilen ilk başkan oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan bağlılığı hiçbir zaman sarsılmadı. Ancak bizim kadar harcamalarını istemeleri konusunda Eisenhower'dan beri ilk defa başarı sağlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük süremiz bu kadar. Çok teşekkürler. Bir sonraki sefere kenarda oturursunuz siz de. Sağ ol. Görüşürüz.
8: NTV Radyo.
9: Evet, Mark Rutte birçok açıklamalarda bulundu. Tarihi NATO zirvesi öncesinde, yarın başlayacak zirve öncesinde liderlerden gelen açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Özel yayınımız da Ankara'dan devam ediyor. Rutte'nin önemli açıklamaları oldu. Birçok gazetecinin dünya çapında yine Ankara'da bu zirve için gelen gazetecilerin de sorularını yanıtladı. S-400 konusunda karar müttefiklerde dedi Rutte. Bununla ilgili birçok açıklama oldu. Tabi yarın gerçekleştirilecek NATO zirvesi için hazırlıklar tamam. Öncesinde Rutte'nin bir konuşma yapması bekleniyordu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamasını yaptı. Şimdi Beştepe'ye döneceğiz. Deniz Suysuz yayın için hazır. Yanında konukları da var. Sözü Deniz sana bırakıyoruz.
10: Her zaman çok önemli. Burcu, evet, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın açıklaması yaptı. Uzunca da bir basın toplantısıydı. Tüm soruları kabul etti. Tabii altını çizdiği bazı konular vardı. Sabah saatlerinden itibaren de konuşuyoruz. Caydırıcılık, askeri güç kapasitesinin arttırılması ve savunma sanayinin geliştirilmesi ve Avrupa'nın kendine düşen sorumluluğu alması. İşte bu başlık çerçeve, bu başlıklar çerçevelerinde kendisine sorular da yöneltildi. NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersoy'un toplantıyı izleyen isimlerden biriydi ve NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz da yine toplantıyı yakından takip eden isimler arasındaydı. Şimdi kendilerine soracağız. Güldener, önce sana sormak istiyorum. Aşağıdaydın toplantıda. Bütün soruları kabul etti genel sekreter. Bir sürü soru vardı. Türkiye'nin haritadaki öneminden bahsetti. Coğrafi konumundan bahsetti. Önemli bir müttefik dedi. Öncelikli olarak onu sormak istiyorum.
11: Şimdi Türkiye'ye yönelik olarak bir soru vardı. Kuşkusuz bu zirvede bu genel sekreteri sadece kendi kişisel görüşünü değil, aynı zamanda müttefikler adına da konuşuyor. İçerideki dengeyi deviriyor ve bu açıdan da Türkiye'nin hakikaten ordusunun, ondan savunma sanayinin 3000'i aşkın savunma sanayide faaliyet gösteren firmanın bulunduğunu, son derece çok önemli bir savunma sanayi temelini oluşturduğunun altını çizdi. Bu hakikaten de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan çekildiği bir dönemde Avrupalı müttefikler için çok büyük bir katma değer. Bunun da hakikaten altını çizdi. Çünkü zaman zaman bazı Avrupalı müttefikler, özellikle AB ülkelerin Türkiye'nin hakikaten Avrupa savunma mimarisinde yer alması gerekiyor mu gerekmiyor mu diye soru işareti vardı. Avrupa'nın güvenlik ekosisteminde Türkiye kalbinde yer almasa bile bu ilk çekirdek 3-4-5 ülke arasında yer alıyor. O mesajın altını çizdi.
10: Aselsan'ı da ziyaret ettiğinden bahsetti.
11: Aselsan'ı da ziyaret etti. Geçtiğimizde de yine hem Nisan ayında hem ondan önce Türkiye'ye geldiğinde yine bir savunma sanayinin yönelik olarak bir terör saldırısı vardı. Orada olay yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Hakikaten Türk savunma sanayinin Avrupa için önemli bir katma değer olabileceğini ve zaten kendisi NATO Genel Sekreteri seçildiği bir dönemde Türkiye'nin bir unsuru vardı. AB üye olmayan Avrupalı müttefiklerin de İngiltere, Norveç, İzlanda, Türkiye gibi ülkelerin de mutlaka Avrupa savunma sanayinde Avrupa güvenliğinin merkezinde yer alması gerektiğini söylüyordu. O da her zaman onun sözcülüğüne soyunuyor.
10: Hüseyin Yılmaz, şimdi caydırıcılık, askeri güç kapasitesinin arttırılması, savunma sanayinin geliştirilmesi, bunlar önemli başlıklardı. Kendisi de zaten bunu dile getirdi. Biraz başlıkları açacak olursak neler söyledi?
12: Şimdi burada Ankara'da atılacak adımlarla sorumluluk ve güç paylaşımı artacak dedi. Yani bu Ankara zirvesi için somut bir adım atılacağının işareti olarak görmek gerekiyor. Ayrıca yarın savunma sanayi forumunda büyük beklentiyle bazı açıklamalar ve anlaşmalar yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla da orada da yine savunma sanayine yönelik önemli anlaşmaların duyurulacağını görebiliriz. Bunun işaretini verdi Rutte ve burada bir benzetme yaptı. Arkansas'tan ya da Arkansas'dan Ankara'ya kadar caydırıcı olmalıyız dedi. Arkansas Amerika'da savunma sanayi için çok büyük bir yer değil ama NATO için önemli. NATO'nun bazı tatbikatlarında kullandığı savunma sanayi cihazları ve C-130 uçakları orada üretiliyor ve oradan havalanıp geliyor. Bunu şunun için söyledim. Rutte konuşmasının özellikle son bölümünde 8 saat fark zaman diliminde olan bir ülkeden 350 milyon kişiyi korumasını bekleyemeyiz dedi. Ve bizim hemen yanımızdaki Rusya'ya karşı. O nedenle biz kendimiz savunmalıyız 350 milyon kişiyi dedi. Dolayısıyla da 3 yıl önceki savunma paradigmalarıyla artık hareket edemeyiz minvalinde bir cümle kurdu. Dolayısıyla da aslında bu keskin dönüşün, yani NATO'nun komutasının Amerika'dan Avrupa'ya kaydığının Lahey'de zaten belirtilmişti ama burada kalınca altı da çizilmiş oluyor. Öyle değil mi Güdere? Evet.
10: Hava savunma sistemlerinin öneminden de bahsetti ve daha da gücümüzü arttırmalıyız dedi.
11: Bu konuda eksiklikler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin konvansiyonel açıdan bir taraftan Avrupa'dan ayrılıyor. Hangi takvimde ayrılacağını, hangi imkan ve yeteneklerini geri çekeceğinin listesini verdi Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı ve hangilerini hangi süreyle Avrupa'nın hizmetinde bırakabileceğini söyledi. Dolayısıyla yarın ve öbürsü gün liderlerin alacağı kararlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bırakacağı veya oluşturacağı boşluğu hangi Avrupalı müttefik nasıl yerine getirecek? İşte o sorunun yanıtı önemli. Çünkü Hüseyin Bey'in de altını çizdiği üzere 360-50 milyon Amerikalı'nın 8 saat uçuşla oturup 650 milyon Avrupalı'yı koruyamaz. Prensipte artık bu paradigma tamamen değişiyor. Dolayısıyla da sanayi, asker yetiştirme konusunda mutlaka taahhütler değil, fiiliyata geçmek gerekiyor. Onun taahhütleri verecek bu zirvede.
10: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump sorusu da geldi. Avrupa taahhütleri yerine getirmezse ne olur? Ona da bir cevap verdi. Ne diyeceksin?
12: Şimdi şöyle, burada taahhütlerin yerine getireceğini bir kere söyledi. Başta Almanya'ya işaret etti ve Almanya'nın bu konuda daha somut adımlar atması, elini taşın altına koyması gerekiyor Almanya'nın dedi. Doğrudan ülke ismi olarak Almanya'yı verdi. Ve onun gibi 1-2 ülkeyi daha ikna etmeliyiz dedi. Ve muhtemelen o ülkelere de bu çağrı yapacak. Son rakamlara baktığımız zaman 17 müttefikin %2 civarında, gayri safi milli hasılanın %2'si civarında olduğunu görürüz ve bu çok düşük bir oran. Çünkü aslında burada şöyle bir çizgi var. Doğu batı arasında bir uçurum var müttefikler arasında. Yani doğuda Rusya sınırına yakın olanlar bu %5'e hedefine yaklaşan rakamlara ulaşırken, yani Rus tehdidini daha yakından hissederken, güneydekiler bu noktada biraz daha gevşekler, tırnak içinde söylüyorum bunu, ve harcamaları da ona göre düşük. İspanya'ya mesela NATO müttefiki ama iyi bir müttefik değil demişti Trump geçen hafta. Dolayısıyla burada başka ülkeler de var. Onun ayrıntılarını Güldener daha iyi biliyor. O noktada aslında bu ikileri biraz 3'e, 3.5'a çekme konusunda sanıyorum ki bu zirvede önemli ayrıntılar olacak, kararlar alınacak. Onu da Rute işaret etmiş oldu.
10: Ukrayna Savaşı'na ayrı bir başlık açıldı. Uzunca da bir başlıktı. Ukrayna'ya desteğimiz sürecek dedi Rute. Rusya ile ilgili de açıklamaları vardı. Putin görüşmeyi reddediyor dedi.
11: Putin görüşmeye reddediyor ama bir diğer taraftan da Ukrayna'ya gerçekleştirdiği olan saldırıları da aslında Putin'in bir acizliği olarak tarif etti kendisi Mark Rutte. Ama bir diğer taraftan da Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'nın güvenliği için 90 milyar euro taahhütte bulundular. 20 milyarını verdiler, 70 milyarı henüz ödenmedi. Bu paranın da artık Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafından mühimmat satın alınacak. Ama asla bir para gelmeyecek. Dolayısıyla sahir 31 müttefiğinde artık elini cebine koyup Ukrayna'ya taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Buna işaret etmeye çalıştı. Ve bu konuda da Almanya'nın mesela yeterince silahlı kuvvetleri konusundaki eksikleri var. Evet, 1 trilyonluk bir yatırım yapacak ama özellikle savaşacak asker konusunda çok büyük eksiklikler var. Bunları telafi etmesi lazım. Portekiz diyor ki beni ilgilendirmiyor Polonya diyor, ama özellikle sınır aşan ve hipersonik füzelerde Polonya ile Lizbon arasındaki süre 6 dakika. Yani 6 dakika sonra Portekiz'i vuracak ya da Madrid'i vuracak. Dolayısıyla o iki ülkenin de mutlaka elini cebine koyması gerekiyor. Bunların çok derin bir şekilde yarın yağma öbürsü gün, yani çarşamba günü ele alınacak.
12: Şimdi burada Ukrayna meselesinde belki şuna dikkat çekmek lazım. Özellikle basın toplantısının önemli bölümü Ukrayna'ya yönelik sorulardı. Şimdi dün ne oldu? Aslında dün akşam olana belki hatırlarsak şöyle. Başta Kiev olmak üzere Rusya, Kiev, Sumi, Zaporozhye, Dnipro ve Donetsk'i vurdu. Ve buralarda da nokta atışı hedeflere aldılar. Savunma sanayini vurdular. Askeri altyapıyı vurdular. 6 fabrikayı vurdular. Ve bir tersaneyle bir yakıt deposunu buldular ki bu yakıt deposu böyle bir şey değil. O bölgede, yani aslında bu savaşın devam ettiği hattaki ordunun ihtiyacı olan yakıt depolarını vurdular. Ölü sayısı üzerinden değerlendirme. Bu tam da NATO zirvesinin arifesinde Rusya tarafından müttefiklere yönelik çok ciddi bir mesajdı. Aslında bu mesajı sordular Rute'ye ve o da burada Putin'in biraz çaresiz kaldığını ve o çaresizlik içerisinde bu saldırıları yaptığını, savaşı kazanamadığını, Ukrayna'nın cephede dirençli durduğunu söyledi. Ama Ukrayna'nın cephede dirençli durmasını sağlayacak olan, biraz önce Güldener'in söylediği gibi, Avrupa'nın vereceği destek olacak. Çünkü o hem paraya ihtiyacı var ve o parayla da alacağı silahlara ihtiyacı var. Örneğin Amerika bazı uzun menzilli füzeleri hala vermek istemiyor. Putin'le Trump'ın ilişkileri biraz daha iyi olduğu için ve orada Amerika-Rusya ilişkilerini gölgeleme ihtimaline karşı. Diğer konularda ciddi mühimmat sıkıntıları var. O nedenle de bu noktalarda Ukrayna'nın desteği konusunda muhtemelen bu zirvede daha net açıklamalar ve somut kararlar alınıp belki de bu 70 milyar euronun bir kısmının daha serbest bırakıldığını duyabiliriz.
9: Dronlardan bahsetti, bir altını çizdin ama işte İngiltere amiral gemisine kadar gitmesi vesaire, onun da
12: o da Kuzey Buz Denizi'nde olan evet. bir olay ve bir Rus uçağı bir İngiliz amiral gemisine yaklaşıyor, Prince Wallace'a yaklaşıyor. Defalarca uyarılmasına rağmen uzaklaşmıyor. Sonrasında İngiltere'den havalanan F-35'lerle uzaklaştırılıyor ve oralara bir takım tek cihazlar atmış, fırlatmış olabileceği yer tespit cihazı. Bu ne demek? Aslında orada İngiltere'nin attığı bütün adımları Rusya'nın izlemek için bu tacizi yaptığı anlamına geliyor. Şimdi Ukrayna'da bunlar yaşanırken Kuzey Buz Denizi'nde de bunların yaşanıyor olması aslında Rusya'nın o bölgede herkesi aynı anda diken üstünde tutmaya çalıştığı tabii, anlamına geliyor.
11: Eğer harekat adedine bakarsak Arktik bölgesinde bir hareket var. Baltik'te bir hareket var. Doğu'da bir hareket var. Eastern Sentry denilen. Artı doğrudan Ukrayna'ya destek var. NATO'nun şu anda Akdeniz dışındaki en önemli 4 harekatın 4'ü de hep Rusya'ya yönelik olarak. Ve bütün imkanlar, yetenekler ona yönelik. Zaten bu minvalde de şu soru işareti vardı. Acaba Amerika Birleşik Devletleri hani çekildiği dönemde NATO'ya ne kadar destek olacak diye. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük harekata destek olabileceğini. Bir tane Asya'da, bir tane Avrupa'da diye. Ve Avrupa'da da müttefikleri verebileceği imkan ve yeteneğin listesinin bir sıralamasını yapacağını söyledi. O çerçevede değerlendirmek gerekirse eğer hakikaten Rusya hususu yani yarın savunma sanayide, ertesi günde özellikle Kuzey Atlantik Konseyi'nde önemli konulardan bir tanesi olacak. Bu tabii ki Ukrayna'dan da bağımsız bir şekilde yani Arktik bölgesinde, Grönland konusunda olsun ki Grönland konusunda dün yine ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi danışmanları yaptığı o açıklamada biz asla NATO'nun bölgeye yapmış olduğu harekattan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'a yönelik olarak asla emeli, amacı, talebi de bir değişme olmadığını açıkladı.
9: Hüseyin Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Gazeteci Kemal Öztürk geldi. Yayınımıza hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
9: Siz de toplantıyı takip ettiniz. Konuşuyoruz. Mark Rutte'nin öne çektiği başlıklar vardı. İşte sorularda, sorulara verdiği cevaplar vardı. Gülden Ersomut'la da konuştuk. Türkiye'nin öneminden bahsetti. Haritadaki yerinden, coğrafi konumundan bahsetti. Size onu sormak istiyorum. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
13: Şimdi iki konusu var Türkiye'nin. Birisi savunma sanayinin, şimdi bu NATO zirvesinde öne çıkacak olan savunma sanayini birlikte üretelim fikrinde Türkiye'nin yeri. İkincisi de NATO içerisinde, artık değişen NATO konseptin içerisinde Türkiye'nin yeri konusu. Rutte zirvenin öncesinden beri bu konularda çok pozitif mesajlar veriyor. Hatta The Economist'te yazdığım makalede vazgeçilmez bir partner olduğunu, üye olduğunu, ordusunun çok güçlü olduğunu makalesinde de yazmıştı. Buradaki basın toplantısında da daha vurgulu bir şekilde Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO üyesi olduğunu ifade ediyor. Fakat burada bir problem var ki sorulardan bir tanesinde benzer şeyler sordular. Yani NATO'nun mesela Orta ve Batı Avrupa'sı, o ülkeler yani üye ülkeler aynı şekilde sıcak değiller. Veya Rutte kadar heyecanlı değiller. Türkiye'nin rolünün artması, Türkiye'nin gücünün artması konusunda aynı fikirde değiller. Orada da bir karışıklık var. Fakat en azından kısıtlamalar konusunda sadece Amerika'nın katsası kaldı. Diğerlerinin hepsi kalktı. İşte Belçika Kraliçesi gelmeden önce kaldırdı. Almanya'nın vardı, kaldırdı. En azından fiziki veya resmi kısıtlar kalktı. Fakat psikolojik kısıtlar devam ediyor. Yani Fransa, Almanya bu konularda isteksizler. Hatta Fransa biraz karşı. Türkiye'nin bu rolünün artması konusunda karşı. Ha, Rutte burada şunu söylüyor. Benim görevim kamuoyu önünde olmasa da arka planda bunları, bu sorunları gidermek. Evet, siyasi sorunlar var. Bu siyasi sorunları ben görevim olarak bunları gidereceğim. Bunların görüşmelerini yapıyoruz, konuşuyoruz ama arka planda yapıyoruz diye. Yine tabii kendisine oldukça pozitif bir mesaj olarak okuyorum bunu. Savunma sanayi konusunda dün Aselsan Genel Müdürü ile bir görüşme yaptım. Uzun bir görüşme. Burada da Aselsan'dan bahsetti. Ama Aselsan şunu söylüyor. Polonya'yla, Macaristan'la bir takım anlaşmalarımız var ama diğer ülkelerle yok. Şimdi diğer ülkelerle resmi bir sorunumuz yok şu anda. Öyle mi?
14: Doğru. Yok.
13: Bir sorunumuz yok. Ama psikolojik sorunlarımız var ya da bir takım tabular var ya da bahane üretecek bir takım şeyler var. Şimdi insanlar şöyle zannediyor ki sorulardan bir tanesi de komedyenle ilgili hani bunlar ne olacak gibi bir soruydu. Şimdi insanlar bunu efendim demokrasi, insan hakları, işte komedyenlerin şaka yapma özgürlükleri konusunda Türkiye ilerlemediği için bunlar olmuyor diye düşünüyorlar. Öyle değil. Bu NATO'nun içindeki hatların çekişmesi ve Türkiye'nin giderek güçlenmesine karşı olan ülkelerin tavırlarıyla ilgili bir şey. Bunu sadece bahane ediyor. O yüzden burada psikolojik bariyerler var. Özellikle Fransa'yı kastediyorum ve söylüyorum ve Türkiye bu konuda oldukça da sert. Rum kesimiyle yaptığı anlaşmalardan dolayı, Yunanistan'la yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı oldukça da sert. Ama önemli bir NATO üyesi ve önemli bir hattı tutuyor. Almanya, Fransa, NATO içerisinde önemli bir hattı tutuyor. Şimdi bunları Rutte'ye aşmaya çalışıyorum diyor perde arkasında. Ha, bence Türkiye'de siyasi olarak biraz daha proaktif bir tutum içerisine girerek bu psikolojik bariyerleri aşacak, psikolojik bariyerleri yıkacak hamleler de yapması lazım. Mesela Macaristan'da NATO üyesi, Avrupa Birliği'nde ve bizim Aselsan'dan alışveriş yapıyor veya savunma sanayi şirketlerimizden onu kırarak bir alışveriş yapıyor. Dolayısıyla bunların Orta Avrupa'ya sonra da Batı Avrupa'ya yayılması için biraz proaktif çabalara ihtiyacımız var. Ama Rutte'nin başından beri Türkiye ile ilgili konferans, basın konferansı esnasında bütün mesajları pozitif, çok güçlü, Türkiye'yi çok önemsediğini altını çiziyor. Bu zaman içerisinde yayılacaktır, güçlenecektir ve diğer üyeler de buna bir şekilde ikna olacaktır. Fakat bizim biraz da mecbur bırakmamız lazım. Bunu ben sadece üretiyorum, değil mi? Savunma sanayinde benden almak zorundasın dedirtmemiz lazım. Bu konuda savunma sanayi şirketlerimizde başarılı çalışmalar yapıyorlar. Biraz da buna iletişim ve siyasi çalışmalar eklediğimizde orada elimiz daha da güçlenecek.
9: S-400 sorusu da soruldu. Müttefikler arasında konuşulur dedi Makbet'te.
14: Yani bu tür konular
13: kamuoyu önünde konuşulmuyor. Yani S-400 ciddi bir problem oldu bizimle hem NATO arasında hem Amerika arasında. Bu tür konuları kapalı kapılar ardında ikili görüşmelerde konuşulur, çözülür. Zaten biraz sönümlendi S-400 meselesi de.
11: Çünkü o hususla ilgili olarak bundan önceki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin isteği doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri ile katsa yaptırımlarının veya S-400'e bir formül aranabilir mi diye bir arayış içerisinde girmişti. Ardından Biden Amerika'sı döneminde Biden'ın Jens Stoltenberg'den bu yönde bir talebi olmuştu. Ama ondan sonra netice vermedi. Gelinen noktada ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Türkiye'nin bu konuda NATO Genel Sekreterinden bir talebi var. Olsa o zaman o belki bu göreve sorulabilirdi ama öyle bir talebi yok. Şu anda Ankara Washington'la doğrudan müzakere ederek yeni bir parametre çerçevesinde buna çözüm bulmaya çalışıyor. Tabii ki zaman zaman insanlara biraz ters köşeye düşürmek için ya da olumsuz bir ifade kullanması için S-400 ya da başka unsurlar sorulacaktır. O şey değil ama NATO Genel Sekreteri Mark Rutte özellikle Avrupa Komisyonu Başkanı'yla 3 ayda bir görüşüyor. Konsey Başkanı'yla 3 ayda bir görüşüyor. 2 ayda bir NATO AB Savunma Bakanları toplantısına gidiyor. Ve her seferinde özellikle Türkiye konusunun altını çiziyor ve diyor ki Türkiye'ye ihtiyacınız var. Türkiye bizim güvenlik yani Avrupa'nın kıtasının güvenlik ekosisteminde ihtiyacımız var. Olmazsa olmaz ülke diyor. Bu yüzden de bunu dışlamayın, bunu başka sahiplerle değerlendirmeyin diyor ama Kemal Öztürk'ün altını çizdiği bir şey var. Ben onu başka bir dille söyleyeceğim ama aynı şeyi söyleyeceğiz. Şu, Türk savunma sanayi son 10 yılda, son 15 yılda geldiği noktada artık başka Avrupalı savunma sanayi firmalarında rakip oldu. Dolayısıyla da zaman zaman Türkiye'nin engelleniyor olması bu biraz bir rekabetten kaynaklı. Yani Türkiye antipatisinden çok bir pazarda bir rekabet olarak görülüyor. Çünkü Türkiye ucuza bazı ülkeleri NATO doktrinine geçirebiliyor. Moldova'ya geçirdi, Karadağ'ı geçirdi, Makedonya'ya geçirdi vesaire vesaire. Bu çok önemli. Pakistan'da keza öyle Milgem çerçevesinde. Bu çok büyük bir katma değer. İşte burada bir anlaşma bulmak gerekiyor. Türkiye'de belki bu hususla ilgili olarak hem siyasi hem algı konusunda diplomatik açıdan bir hamle yapması gerekiyor. O ayak etti.
13: Bir de şunu unutmayalım müsaadeniz olursa. Şimdi bu zirvenin sonunda şunu göreceğiz. Ana gündem maddesi her ne kadar biraz Ukrayna konusunu çok fazla gazeteciler soru sorarak çok fazla köpürttüler ama asıl şunu göreceğiz. Savunma sanayinde ihtiyacımız olan ürünleri birlikte üretelim. Bu çıkacak ortaya. Yarınki ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantıda da bunu göreceğiz. İşte burada bir rekabet başlıyor. Ama bir şey daha başlıyor. Türkiye karşıtı ülkelerin çabaları. Mesela İsrail. İsrail'in Amerika şirketleri ve Amerika üzerinden Türkiye'nin silahlarını almayın, Amerikan şirketlerini alın kısmını ya da Almanya üzerinden ya da Fransa üzerinden bu çabalarını göreceğiz. Bunun ilk örneğini Aselsan satılıyor haberlerinde gördük. 2 gün önce. Aselsan Genel Müdürü'ne göre bu planlanmış bir provokatif haber ve yalanladılar hem İletişim Başkanlığı hem kendileri. Bunlarla çok karşılaşacağını düşünüyor Aselsan ve ben de hak veriyorum. Yani bir pazar varsa burada bir rekabet çıkacak. O zaman Fransa şirketi diyecek ki benden alın deyip Macron'la görüşecek. Amerikan şirketi Trump'ı zorlayacak. Alman şirketi Metz'i zorlayacak. Biz de bununla rekabet edeceğiz. Ama bunun içerisinde siyasi kısımlar var. Bunun içerisinde İsrail'in medya üzerinden yapacağı provokatif haberler var. Bunlarla da karşılaşacağız. Bunlara karşı da önlem almak lazım. Ama Rutte eğer aynı etkinliğini devam ettirirse, yani Türkiye'ye mecbur ihtiyacımız var konseptini her yerde, ki Güller'in söylediği gibi her yerde dile getiriyor bunu. Biz bir yerden sonra kıracaktır bunu. Türkiye'de şunu diyecektir, yani benim orduma ihtiyacım var da benim savunma sanayini de biraz destekleyin ki ben de hani orduma size daha fazla destek olmasını sağlayayım. Dolayısıyla bu bir zaman alacaktır ama gördüğümüz şey şudur, bu zirvede Türkiye'nin NATO'nun için ne kadar önemli olduğu vurgusunu çok sık duyacağız. Bunun aksiyona geçmesini bekleyeceğiz. Aksiyona geçmesi için de biraz zamana ihtiyaç var.
9: Şimdi son 3 dakikamız, toparlayacağız. Tekrar Amerika tarafına dönecek olursak, Mark Rutte'nin bir açıklaması daha vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer şemsiyesinin NATO'nun en önemli, en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Bir iki cümle alacağım yorumlarınızı.
11: Bu bir kaygıydı. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri hem zirveye katılarak hem de ben konvansiyonel çıkıyorum ama nükleer şemsiyem devam ediyor. Fransa'nın nükleer şemsiyesine güvenmeyin. Zaten o da o kadar etkili değil. Ama bu hususta da ben tekeri başka kimseye müttefikler arasında bırakmayacağının çok net mesajını verdi. Dolayısıyla hakikaten eğer bir Kuzey Kore, Rusya ya da Çin'den Avrupa kıtasına bir tehdit gelecekse onun hakiki tek şemsiyesi Amerika.
13: Ben biraz blöf olarak görüyordum bu açıklamaları. Yani başka bir yerden alma, benden al. Dolayısıyla yoksa gereğini yaparım, çıkarım gibi ufak yolu tehditler. Değişeceğini düşünmüyorum bu şemsiyenin devam edeceğini. Amerika'nın da NATO içerisindeki etkinliğinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bakmayın Trump'ın çıkarız bırakırız laflarına. Bu zirvede de göreceğiz. NATO'da Amerika devam edecek, etkinliğini arttıracak, daha çok silah satacak. Bu yüzden var olmaya devam edecek.
11: 780 milyar dolarlık bir pazar var. Bundan da hiçbir zaman çıkmak istemez.
9: Bakalım yarın görüşmede neler konuşulacak. Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Kemal Öztürk ve NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersomut'la beraberdik. Şimdi bugün aslında zirveye ilişkin bölüm tamamlanmış oldu. NATO Genel Sekreterinin basın toplantısıyla birlikte uzunca bir basın toplantısı yaptı. Tüm soruları cevapladı. Caydırıcılık, askeri güç ve savunma sanayinin daha da genişletilmesi, ortaklığın arttırılması ve Avrupa'nın bir takım sorumluluklar alması gibi başlıklar masadaydı. Konuklarımızla konuştuk, yayınlarımızı sürdüreceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Tro'yla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Tro logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
5: Paraf paraf dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. Marmara'da Poyraz sert, İstanbul açık 28-29, Bursa 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara Kırıkkale yolunun 10-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akür yol durumunu sundu.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: Hükümet başkanları zirvesi yarın itibariyle başlıyor. 2 gün sürecek. Bugün de aslında önemli gelişmeler oldu. Zirveye hazırlık anlamında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı vardı. Uzun bir konuşma yaptı. Bütün basın mensuplarının neredeyse sorularını cevapladı. Ve dikkat çektiği birkaç nokta vardı. Caydırıcılık, askeri güç ve savunma sanayinin geliştirilmesi. Avrupa'nın üstüne düşen sorumlulukları alması, biraz daha aktif rol oynaması. Bunlar öne çıkan başlıklarda elbette ki Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden bölgesel gelişmelerde konuşuldu. Konuklarım var. Gazeteci Kemal Öztürk ve NTV Brüksel temsilcisi Gülden Ersoy beraber değerlendireceğiz. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Yayınımıza.
0: Şimdi uzun uzun konuştuk Mark Rutte'nin basın toplantısını. Bir önemli başlık daha vardı ki o da Rusya-Ukrayna savaşı. İşte Rusya'nın Rusya tarafındaki gelişmeler, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edeceğine yönelik net mesajlar verdi Rutte. Neler söylersiniz Kemal?
1: Şimdi bir iki gündür Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı. Hatta en yoğun saldırılardan biri dün gerçekleştirildi diye haberler de var. Bir İngiliz gemisini taciz ettiği söyleniyor ve enteresan bir korku halinde Rusya'nın işte Polonya tarafında bir yere vuracağı, sınırda tutacağı, NATO'nun müdahale edemeyeceği falan bir korku var Avrupa'da. Zaten basın toplantısında gazetecilerin sorularından da anladık. Yani Ukrayna meselesini ısrarla çok fazla vurgulamak istiyor ama ben Rutte'nin konuşmasında da Ukrayna ağırlığını fazla gördüm. Vurguları fazla, Rusya'ya yönelik sert sözleri fazla. Şimdi bu yani Rusya'nın bizzat NATO zirvesinden önce bunu yapması Rusya'nın buraya gönderdiği bir mesaj aslında. Yani zirveye bir şey söylüyor Rusya. Ben aslında şöyle düşündüm, yani kendi aleyhine karar alınmasını niye isteyecek bir pozisyon bu? Aslında biraz da Trump'a koz veriyor. Yani ne olacak burada, Rusya'yı durdurmalıyız konuşacak liderler. Trump da diyecek ki bakın ben bu işi durdurabilirim, bu saldırıları durdurabilirim diyerek elindeki neyse, Rusya ile anlaştığı, Putin'le bir görüşme yaptığı neyse bu konular, onu getirecek. Yani Putin'e bir şey, Trump'ı biraz pas olarak da görüyorum Rusya'nın bu saldırılarını. Ama aynı zamanda Ukrayna savaşında daha fazla Avrupa'da korku yaratarak bir anlaşmaya zorluyor NATO'yu, daha doğrusu Avrupa'yı. Onu da burada çıkmasını istiyor. Trump da hazır buradayken oturun benim istediğim şekilde bir formül bularak bunu yapın diye bir mesaj olarak okuyorum ben Rusya'nın bu müdahalesini. Bugün de basın toplantısında gördük ki, Rutte'nin açıklamasından da gördük ki mesaj yerine ulaşmış. Ağırlıklı bir Ukrayna-Rusya savaşı mesajı gördük.
0: Evet, yani savunma sanayi açısından da, hava savunma sanayisi açısından da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
2: Tabii o husus çok önemli. İki tane ayağı var bunun. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya vereceği silah desteği. 2 yıl içerisinde 90 milyar euro vermeleri gerekiyordu. Şu ana kadar 20 milyar verdiler. Sadece bu yıl için 25 milyar daha vermeleri gerekiyor ve gündemdeki taahhüt yetersiz. Bunun bir çağrısı var. Yani Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasını istiyorsanız paranızı vermeyin, ama Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik olarak savaşta başarıyı elde ediyorsanız o zaman taahhütlerinizi yerine getirin mesajı var. İkincisi, ve Kemal Öztürk'ün de altına çizdiği gibi, Rusya bu zirveye davetli değil. Rusya, Ukrayna, NATO Rusya Konseyi askıda olan bir kurum. Ama en azından son 48 saatte Ukrayna yapmış olduğu saldırıyla kendisini en azından gündeme davet ettirmiş oldu Putin. Belki bu vesileyle en azından Zelenski de geliyor. Bu minvalde acaba bu barışın yeni parametreleri ne olabilecek gibi bir tartışmaya da zemin oluşturabilir. Avrupa kamuoyunda da Rusya'ya yönelik olarak bir kaygı var. Ukrayna'dan sonra acaba sıra bize gelebilir mi diye. Polonya, Baltik ülkeleri, Doğu ülkeleri, ki NATO'nun en önemli 4 tatbikatın ya da 4 tane harekat, 3 tanesi de Rusya ile ilgili. Yani Rusya'dan gelecek olası tehditlere karşı alınan önlemler çerçevesinde. Dolayısıyla bu hususun biraz daha burada gündeme gelmesi gerekiyor ki Ukrayna Rusya'ya derinliklerde zarar veriyor. Özellikle rafinerilerini vurularak, Rus halkının güncel hayatının savaştan etkilenmesini sağlıyor. Rusya ise cephede, cephe hattında 3 kilometre, 2 kilometre alan kazanarak

0: Ayda 14 kilometrekarelik bir alan kazanarak cephede kazanıyor işte. Bu ikisinin dengelenmesi için bu hakikaten Ukrayna-Rusya konusu burada son 48 saatte gelen hatta bu gece de yapılacak olan saldırılar zaviyesinde yarın ve öbürsü gün gündemin başlığını oluşturabilir.
1: Şimdi Trump'ın da açıklamaları var yola çıkmadan önce. Putin baskıyı hissediyor. Görüşmeler sürüyor. Savaşı bitirip bitirmeyeceğimizi görüşeceğiz. NATO zirvesinde de bu konuyu ele alacağız. Bildiğimiz gibi Türkiye Ukrayna-Rusya savaşında müzakerelere ev sahipliği yaptı defalarca. Bir takım gelişmeler de yaşandı. Şimdi burada belki de tekrar o müzakerelerin önünün açılması mümkün olabilir mi? Liderler bir araya gelecek, konuşacaklar. Zelenski konuk.
0: Tabii. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın zirveden birkaç gün önce Moskova'ya yaptığı çok önemli bir ziyareti unutmamak lazım. Hem Rusya Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı Moskova'da. Ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Burada yapılan görüşmenin perde arkasını bilmiyoruz. Ama muhtemelen Türkiye her zaman denge politikasını güttüğünü ifade ediyor. Ve şu ana kadar savaşın seyrettiği son 4 yılda da hakikaten tüm söylemlere rağmen bunun bir denge politikası olduğunun bir göstergesi. Yani Türkiye Rusya yanlısı bir şey yapmıyor ya da NATO'daki üyeliğine halel getirecek, şaibe getirecek bir davranış sergilemiyor. Belki orada bir unsur olmuş olabilir. Tabii ki Putin Hürmüz krizini çözen, Caracas'ta Venezuela krizini çözen Putin'in, Orta Doğu krizini çözmeye yönelik olarak adım atan Putin'in fırsattan istifade belki Ukrayna Savaşı'nı da çözmek için yıldızların böyle 5 yıldızın birleşmesiyle bu hamleyi eğer varsa bir fırsat bunu değerlendirecek. Önemli olan bunu değerlendirirken Avrupalı müttefikler ne yapacak?
2: Putin'in vurguladığı bir konu var. İstanbul mutabakatı. Biz aslında Ukrayna ile İstanbul'da anlaşmıştık. Bazı Avrupa ülkeleri bozdu bunu diye. Şimdi Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinde İstanbul mutabakatı konusu gündeme geldi. O olmadı ama Ankara mutabakatında bunu halledebiliriz fikri var. Dolayısıyla Zelenski burada, Trump burada, İstanbul mutabakatının mimarı Türkiye burada. Hadi bunu burada çözelim diye Türkiye'nin bir isteği var. Yani en azından burada çözelim diye.
1: Tarih belirlenebilir mi belki?
2: Mesela tarih, yer, en azından anlaşmanın şartları belirlenebilir. Yani bütün NATO üyelerinin burada olduğu, NATO'da şu konuyu çok önemsememiz lazım. Ortak düşman algısı kayboldu.
1: Evet.
2: Gittikçe silindi. Rusya öyle korkunç, ayı görünümlü, hani bununla sembolü. Öyle bir düşman gibi değil
3: zaten
2: artık bazı ülkeler için.
3: Altını çizmek için
0: şunu söyleyeyim. Hey etmek amacıyla. Bildiride geçmiş yıllarda Rusya ile ilgili daha saldırgan bir dil vardı. Şimdi daha nötr, daha tarafsız, sadece eyleme endeksli bir tanım var. Bu da sizin söylediğinizin altını çizmek üzere.
2: Bu nedenle Ukrayna barışı ihtimalini yüksek görüyorum Ankara'da. Yani Türkiye bunu çok istiyor. Yani.
1: İstanbul'dan Ankara'ya mı taşınmak?
2: Evet mesela. O İstanbul mutabakatının aynısını alacaklar. Buraya getirecekler. Burada Ankara mutabakatı diye deklare edecekler. Zelenski burada. Putin onu zorlayacak. Türkiye arabulucu olacak. Putin'le görüşecek Türkiye ve buradan böyle bir şey çıkabilir. Yani ben bu ihtimali görüyorum.
1: Ayrı ayrı ikili görüşmeler de yapılacak.
2: Evet.
1: Trump Ukrayna Devlet Başkanı ile Zelenski ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüşmeleri olacak. Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı da burada olacak.
2: Biraz Türkiye'nin yani teşvikleriyle oldu. Yani Suriye'den buraya gelerek görüşmesini. Bir partner ülkeler meselesi var biliyorsunuz,
1: evet,
2: NATO'nun.
1: Evet.
2: O ülkelerden bir tanesinin Suriye olmasını da istiyor Türkiye. Tam deklare edildi mi bilmiyorum.
0: Tam deklare edilmedi. Suriye çünkü eskiden Akdeniz Diyaloğu ülkesiydi. Ama Akdeniz Diyaloğu'ndan ayrılan ülkeler oldu. İsrail gibi, Lübnan gibi ve Suriye gibi. Ama bir şekilde İstanbul İşbirliği Girişimi ülkeleriyle beraber tekrar Suriye'nin de en azından resimde yer alması, hem güvenlik sağlayıcı olarak hem de savunma sanayiden ürün satılabilmesi için ve bu vesileyle de özellikle Avrupa'da gelen Alman olsun, İngiliz olsun, Amerikan liderlerle de bir araya getirme, Türkiye hamisi olmasa bile bölgede sorunun çözümü için önemli bir aktör olduğu için buradaki nüfuzunu Suriye lehine kullanmış oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kemal Öztürk ve Gülden Ersoy Umutyan'ın konuğumuzdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısından sonra değerlendirmelerde bulundular. Şimdi NTV Ankara Stüdyo'ya dönüyoruz. Deniz Kilislioğlu'nun konuğunu.
3: Deniz, teşekkürler. Profesör Doktor Armağan Öztürk'le birlikte biz yayınımızı Ankara Stüdyo'dan devam ettiriyoruz. NATO Genel Sekreterinin bugün yapacağı açıklamalar bize NATO zirvesinin, Ankara zirvesinin önceliklerini, satır başlarını, önemli noktalarını, satır arasında kalanlarını gösterecekti. Biraz onunla ilgili konuşarak başlayacağız bu bölüme. Armağan Öztürk, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk,
3: yayınımıza.
4: Merhabalar. Seyircileri selamlıyorum.
3: Şimdi tabii ki gelmeden önce de açıklamalar yapmıştı Anadolu, evet, Ajansı'na Genel Sekreter Mark Rutte. Ama bazı nasıl diyelim, net mesajlar da verdi. Bazıları da silik mesajlardı. Buna dikkat etmek gerekiyor herhalde. Şimdi sadece güvenliği değil, ekonomileri geliştirmek için, istihdam sağlamak için güçlenmiş olacağız diyor. Kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz diyor. Evet. Lahey'de verilmiş sözleri konuşacağız Ankara zirvesinde diyor. Ukrayna'ya güçlü desteğimizi devam etmek için Putin'e kararlılığımızı göstereceğiz diyor. İşbirliği önem taşıyor. Hep birlikte daha güçlüyüz diyerek bir genel çerçeveyle giriş yaptı NATO Genel Sekreteri. Şimdi baktığınız zaman bu açıklamalara, NATO gerçekten Rusya'ya, ki Rus tarafından çok net bir şekilde bu toplantı dikkatle izleniyor. Evet. Bu caydırıcılık, bu güç, bu yenilenme mesajı geçiyor mu sizce bu mesajlarla?
4: Bir tarihsel derinlikte kazandıralım. NATO'nun ilk genel sekreterinin aforizmik bir açıklaması var. NATO niye kuruluyor, ne işe yarıyor diye sorulduğunda diyor ki, Amerikalılar içeride, Rusları dışarıda, Almanları da aşağıda tutmak için kurduk bu yapıyı. Hmm. Almanya ayrıntısı şu an için çok önemli değil ama bir zamanlar iki tane dünya savaşı başlatmıştı. Amerikalıları içeride tutma gündemiyle Rusları dışarıda tutma gündemi aslında kurulduğu tarihten bugüne kadar ki tüm NATO zirveleri, tüm NATO'nun yapısal sürecini belirliyor. Rusya'yı dışarıda tutmak ne demek? Bugünün koşullarında Ukrayna-Rusya savaşına dair sürecin nasıl yürütüleceği, bu savaşın bitip bitmeyeceği, Ukrayna'ya ne olacağı ve Rusya'nın nasıl durdurulacağı ile ilgili. Ama düne kadar NATO'nun genişlemesiyle ilgili bir tartışmaydı. Amerika'nın içeride olmasıysa Lahey'de alınan kararlar neticesinde aslında bir tür yumuşak geçiş yaşanıyor. Yani Trump'ın başlangıçtaki sert söylemleri sonucunda Lahey'de alınan karar, yani işte üye ülkelerin, müttefiklerin, gayri safi milli hasılarının, yurt içi hasıların %5'ine yakını savunma ve güvenlik harcamalarına belli bir süre içerisinde harcamayı taahhüt etmelerini bu sene Ankara zirvesinde test edeceğiz. Bu yapılabiliyor mu? Yapılabilecek bir şey mi? Ayrıca bunun bir yan gündemi de var. Aslında yan gündem değil. Bugüne kadarki NATO zirvelerinde genelde savunma sanayi ile ilgili toplantılar olurdu. Evet. Ama bunlar ek gündemlerdi. Bugünse artık resmi gündemin bir parçası. Çünkü Avrupa'nın yeniden silahlandırılması, kimin, nereden, nasıl, ne ölçüde silah alacağı meselesinin ortaya konulmasını içinde barındırmakta. NATO Genel Sekreterinin verdiği mesajlar, Trump'ın argümanının Avrupa tarafından kabul edildiği, belli bir süre içinde yumuşak bir şekilde hayata geçeceği, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya tam destek, Türkiye'ye övgü, NATO'nun ayrıca Türkiye'nin artan rolünün de altı çizilmekte, belli başlıkları özetliyor. Gelecek iki günde konuşacağımız şeylerdi.
3: Şimdi tabii biraz daha detaya indiğimiz zaman herkes şunu bekliyor. Donald Trump geliyor, aman bir gerginlik olur mu? Aman bir şey olur mu?
4: Suyuna gidelim bir daha.
3: Suyuna gidelim. Çok kızdırmayalım. Zaten kısa olsun. Zirve bildirisi uzun olmasın. Yani her şey Trump'a göre şekilleniyor. Bu da soruldu. Yani Grönland'ı şey yapan, ne derler ona?
4: Hani
3: ilhak etmek isteyen bir Donald Trump. İran savaşıyla ilgili yürütülen bir süreç. Yani böyle bakıldığı zaman İran savaşıyla birlikte NATO üyelerini son derece sert eleştiren bir Donald Trump.
4: Evet.
3: Yani bütün bunların arkasından sizce nasıl bir zirve atmosferi olacak diye soruldu kendisine. Washington'daki ziyaretini hatırlattı genel sekreter. Avrupa ve Kanada'nın yatırımlarını konuştuk dedi. Biraz Donald Trump'ı pohpohladı. Eisenhower'dan bu yana bu noktaya tarafları bu tarafa çekebilmesi tamamen onun başarısıdır dedi. Ama tabii hayal kırıklıkları da var dedi. Ama Fransız ve İngilizlerin son dönemde özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisi için yaptıklarını, Ummanlılarla yaptıkları görüşmelerden dem vurdu. Dolayısıyla bakıldığı zaman aslında Rutte'nin geçmiş performanslarıyla bugün Ankara zirvesinde nasıl bir performans sergileyeceğini düşünüyorsunuz bir genel sekreter olarak bu Donald Trump'ın dengelemek için?
4: Şimdi önce Trump'la ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Trump'ın Avrupa eleştirisi sadece savunma ve güvenlikten ibaret değil. Yani Trump Amerika iç siyasetinde demokratlara nasıl bakıyorsa Avrupa'ya da öyle bakıyor. Yani ona göre Avrupa nasıl bir yer? İşte solcu, liberal, dağınık, çoğulcu, lidersiz, vizyonsuz, geleceği yok. Bir potansiyeli varsa bile geçmişte kaldı. Bu liderlerle yola devam edemeyecek. O yüzden mesela demokratik kamuoyu genelde Trump'ı şöyle de eleştirir. Böyle demokratik yönetimleri örseleyen, onları küçümseyen, saygı duymayan, otoriter yönetimleri de ön plana çıkaran bir ağırlık, bir söylem üretmekte. Dolayısıyla savunma ve güvenlik tartışmasının dışında bence Trump'la ilgili bir değerler, dil tartışması da var. Aynı negatif ton Avrupa liderleri bakımından değil ama Avrupa kamuoyu açısından Trump için de geçerli. Onlar da Trump'ın ne konuşmalarını dinlemek ne yüzünü görmek istemiyorlar. Yani bir karşılıklı nefret var ama Avrupa liderleri bu süreci tabii ki daha az zararla, bir kriz çıkmadan, bir gerginlik ortamı olmadan atlatma ve Lahey'de alınan kararların Ankara'da pekişmesini sağlayarak NATO'nun NATO 3 diye bir şey olacaksa eğer bunu derinleştirmeye yönelik işte bir takım adımlar atıyor. Ayrıca Avrupa'da gerçekten bir Avrupa ordusu kurulabilir mi? Avrupa Birliği militarize olabilir mi? Amerika'dan doğan boşluk nasıl doldurulacak? Ukrayna-Rusya savaşında bu aralar bir hararetlenme var. Ukrayna'ya yeni hangi destekler sağlanacak çerçevesinde? Genel sekreterin tavrı çok önemli çünkü genel sekreter aslında farkında olarak ya da olmayarak Avrupa'daki negatif bakış ile Amerika'daki bakışı, birbirlerine yönelik negatif bakışı dengeleyip bu sürecin, bu tür zirvelerin krizsiz atlatılmasında bir tür olumlayıcı, akışkan bir rol üstlenmekte elinden geldiği ölçüde.
3: Şimdi özellikle Rusya geçmiş bildirilere bakıldığı zaman bir tehdit olarak algılanıyor ve ifade ediliyor. Siz de söylediniz, şimdi sahada değişen bazı unsurlar var ama biraz bu zirveden yeni bir ivme yakalanabilir mi iyi soracağım. Çünkü dün akşamki saldırılar mesaj Putin'in ne kadar çaresiz kaldığını gösteriyor dedi genel sekreter. Her ay 35 bin kişi artık cephede ölüyor dedi. Askeri açıdan Ukrayna'nın başarısını gösteriyor bu dedi. Derinlikli bir atış yapabiliyor Ukrayna, saldırılar yürütebiliyor. Enerji hatlarını, savunma kapasitelerini vuruyor ifadelerini kullandı. Fakat diğer taraftan bir görüşme yaptıktan sonra Ukrayna Devlet Başkanı ile Donald Trump ayrı, NATO'dan bağımsız ki bir NATO Ukrayna zirvesi de olacak. Onu da ayrıca belki konuşmak gerekir ama biliyoruz ki Türkiye Dışişleri Bakanı Rusya'daydı. Putin'le görüştü. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump Zelenski ile görüşecek. Sonrasında Ankara'dan Putin'i arayacak Rusya Devlet Başkanı. Ama Putin'in her zaman pozisyonu netti. Ben masaya döneceksem İstanbul bildirisi, İstanbul anlaşması temelinde dönerim. Evet. Yani 2022'ye atıf yapıyor. Buradan yeniden Türkiye'nin ev sahibi olabileceği bir zemine ulaşabilir miyiz? Öyle bir çıktısı olabilir mi? Bütün bu trafiğin hem NATO zirvesi hem Putin'le yapılacak görüşmeler.
4: Çok kolay değil ama Trump'ın zorlamaya çalışacak. Bu meseleyi bir Rusya üzerinden bir de Ukrayna'nın durumu bağlamında, Avrupa'nın bakışı bağlamında ayrıca değerlendirmek lazım. Şimdi biliyorsunuz NATO bir simetrik bir yapıydı. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Tehdit Sovyetler'de Doğu blokuydu. NATO 2'ye gelindiğinde Sovyetler, aslında NATO orada dağılabilirdi. Dağılmak yerine dönüşmeyi tercih etti. Asimetrik olarak devam etti. Çoklu krizler, terörizm, göçmenler birden fazla krizi aynı anda yönetecek bir ve ayrıca savunmadan güvenliğe geçen böyle daha genel bir kavram setini kullanmaya başladılar. NATO 3'e gelindiğinde ise biraz NATO 1'e dönüş var. Çünkü 2022'deki Madrid zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda aslında Rusya terörizmle birlikte NATO'nun temel baş düşmanı olarak tekrar ilan edildi. Çin'de işte dikkat edilmesi gereken ülke. Bir kere bir Rus tehdidini Avrupalıların çok yoğun bir şekilde hissettikleri ve Amerika'yı da bu kadar duyarsızlıkla suçladıkları da çok açık bir ortamda. Ve bu kanaat çok sabit Avrupa ülkelerinde. Ukrayna krizi bakımındansa ya ben şunu düşünüyorum. Geçen sene Alaska zirvesinden beri pek bir şey değişmedi. Evet. O zirvede...
3: Sahada mı değişmedi?
4: Sahada şöyle ya şeyler
3: son
4: oldu.
3: Son bir ayda çünkü çok hareketli.
4: Son bir ayda bir değişiklik var. O da çok manidardır. Bu zirvenin hemen bir ay öncesinden başlamış olması. Neydi Alaska'daki durum? Aslında Trump Putin'in tezlerine yakın bir konumu içselleştirdi. Sahadaki Rus üstünlüğünü kabul eden Ukrayna NATO'ya girmeyecek bazı taahhütler verilmesi kaydıyla. Ama bunu ne Ukrayna'ya ne de daha da önemlisi Ukrayna değil ama NATO'nun Avrupa'daki çekirdek ülkelerini İngiltere, Fransa ve Almanya'ya kabul ettiremedi. Ve bu krizi daha da tırmandırdı. Ama sonuçta Amerika bir ara Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını azalttı. Ama Avrupalılar arttırdı bu durumda. Ve Ukrayna cephesi bir tür kara bakımdan en azından bir tür Birinci Dünya Savaşı gibi. Yani aslında sınır hatlarının çok değişmediği ya da çok az değiştiği Rusya lehine çoğu kez ama bazen Ukrayna lehine de bir durum. Ama havada durum farklı. Mesela Haziran ayında Ukrayna'nın başlattığı drone ve füze saldırıları sonucunda Rus petrokimya tesislerinin kabaca üçte biri yok oldu. Ve bu arada bu şuna da yol açtı. Şimdi biliyorsunuz bu İran-Amerika savaşında Amerika Birleşik Devletleri çok istemese de Rusya'ya olan petrol ambargosunu yumuşatmak hatta kaldırmak zorunda kaldı. Rusya'nın petrol geliri de yukarıya doğru tırmandı. Evet, doğru. Rusya için bir bolluk dönemi. Bunun sonuna gelindi. Çünkü petrol ihraç etmekte zorluk çekiyorlar. Rusya petrol zengini ve benzin zengini olmasına rağmen ülkede benzin sıkıntısı var. Ve Rusya karşı saldırı başlattı. Karşı saldırı sonucunda mesela bugün genel sekreteri sorulan soruların bir kısmının da ağırlık noktasıydı. Rusya karşısında neden aciz davranıyoruz? Gemileri geliyor. Dronlarını niye durdurmuyoruz? Yani Ukrayna'nın karşı büyük saldırıyı NATO zirvesinden bir ay önce başlatması bir ihtimal. Yani kesin değil tabii ki emin olamayız ama bu zirvede Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması, en azından yardımın kesilmemesi veya azaltılmamasıyla sonuçlanacak bir politik iklime yol açacak. Sorulardan da bu anlaşılıyor. Yani çünkü Rus karşı saldırısı başladığı sırada NATO zirvesi de başlamış oldu. Ve dolayısıyla bu koşullar altında ne Amerika ne de hiçbir NATO ülkesi Rusya'ya karşı daha yumuşak bir politikayı izlemeyecektir ihtimal dahilinde.
3: NATO tango için iki kişi gerekir diyor. Yine bu soru sorulduğunda masaya oturabilirler mi? Bir kez daha Amerikalıları, Amerikan başkanını Putin çıkmazını çözmeye çalışmak için uğraştığı için teşekkür ediyorum dedi. Bunu yapabilecek belki de tek kişiydi ifadesini kullanması önemliydi. Ukrayna cephede başarılı oluyor ama Putin'in müzakere masasına ne getireceğini kimse söyleyemez gibi bir sonlara doğru bir bölümü de vardı. Genel sekreterim şimdi...
4: İzninizle bir şey hatırlatmak istiyorum bu. Şimdi Trump'ın bu savaşı bitirme isteğinin de iki tane nedeni var. Bir tanesi ideolojik. Trump dünyaya şöyle bakıyor. Dünyada büyük devletler var. Amerika, Çin, Rusya. Ve onlar dünyayı nüfus alanlarına bölecekler. Ve o nüfus alanlarındaki sorunları onlar kendileri halledecekler. Bir tür 19. yüzyıl tipi emperyalizm. O yüzden Avrupa'yı çok ciddiye almıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bir büyük devlet olarak sözünün daha fazla geçmesi Trump'a mental açıdan yakın gelmekte. Stratejik açıdan da durum şu. Çin'e olan Rus desteğinin, askeri desteğin kesilmesi, Çin'le Rusya arasındaki mesafenin artması gerekiyor. Bunun olabilmesi için de Rusya'nın bu savaştan çekilmesi lazım. Bunu gerçekleştirmek Amerika'nın orta ve uzun erimli çıkarlarına uyuyor ama Avrupa henüz bu konuda ikna olmuş değil.
3: Şimdi Çin konusunda hep biz bildirilerde, NATO bildirilerinde acaba özellikle son dönemde, son birkaç yılda Çin'le ilgili ne söylenecek? Tehdit denilecek mi, denilmeyecek mi? Hep buna bakıyoruz kelimeler anlamında. Evet Rusya tehdit olarak belki ifade ediliyor ama Çin ne o konuda çok hassaslar ve etmiyorlar. Bugün Çin sorusu soruldu yine genel sekretere. Biraz genel sekreterin açıklamaları üzerinden aslında gündemi de konuşmaya çalışıyoruz. Nihayetinde bildiri de bununla ilgili bir bölümde olacaktır diye tahmin ediyoruz kuvvetle muhtemel. Çin konusunda naif olamayız diyor. Diğer ülkelerle, yani o bölgeye dönük olarak, örneğin Japonya Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Yakın işbirliği içindeyiz. Giderek daha da bağlantılı bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü oradaki durum işte Transatlantik İttifakı içindeki tabloyu da etkiliyor. Dolayısıyla bu konuda bizim saflık göstermemiz beklenemez diyor. Geçmiş bildirilerle kıyaslandığında ya da geçmiş konjonktürle kıyaslandığında bugün Ankara'daki zirveden Çin'le ilgili ne beklersiniz? Nasıl bir sonuç?
4: Şöyle bir şey yapıldı. Biliyorsunuz Çin'i çevreleme politikasının muhtemel aktörleri, hı hı, Japonya, Avustralya gibi ülkeler bir süredir NATO zirvelerine davet ediliyorlar, hı hı, ve katılıyorlar da. Yani Çin'i ne yapılacağı hususu NATO'nun, İşte daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika'daki üyelerinin dışında aynı zamanda Çin'e komşu, denizden ya da karadan komşu ülkelerle de konuşuluyor, tartışılıyor. Böyle bir zemin ortaya çıkmış durumda. Ama Çin'le ilgili karar almak çok kolay değil. Çünkü Çin Rusya'dan farklı olarak açık bir tehdit ilan etmiyor. Yumuşak gücüyle daha çok dünyayı sarmakta. Aynı zamanda Avrupa piyasasında ciddi bir Çin ağırlığı da var. Dolayısıyla bu mesele, yani askeri bir sinyal verirken aynı zamanda ekonomik gerçekleri de göz ardı etmek mümkün değil. Ben Çin'e ilişkin vurgunun tehdit aşamasına gelmeyeceğini ama Çin'le ilgili hassasiyetin, işte dikkat etmeliyiz. Zaten dikkat edilmesi gereken ülke çerçevesini korumakta. Bu arada Amerika
3: daha ileri gidilmeyecek,
4: evet,
3: o zaman.
4: Ya zaten şöyle, Trump'ın da bir Çin ziyareti oldu. O ziyarete bakıldığında ziyaretten bir, zaten ziyaretin kendisinin gerçekleşme biçimi. Son bir yılda Çin'le Amerika arasındaki yükselen ve aşağı inen çatışma iklimine baktığınızda, yani Amerika'da Çin'e çok açık bir şekilde sert bir meydan okumayla hareket edilmezken, Avrupa ülkelerinin işte Amerika'yı da aşan bir şekilde Çin'i şeytanlaştırması, Rusya'ya uyguladığı muamelenin aynısını yapmasını beklememiz çok daha mantıklı olmayacaktır. Burada bir denge korunacaktır diye düşünüyorum.
3: Şimdi bir taraftan zirvede biz hangi liderler hangi başlıkları konuşacak konusuyla ilgili olarak Gülden Ersoy Umut'la birlikte bir çerçeve çizdiğimizde külfet paylaşımı en temel, evet, başlıklardan biri olacak. Nükleer şemsiye konusunda ülkelerin, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vaadini devam ettirmesi ama belli ülkelerin de buna gönüllü olarak dahil olması bu sürece gibi bir boyut var. Konvansiyonel kuvvetler, evet, meselesi, yani Amerika Birleşik Devletleri biraz güçlerini çekerken yerine ikame edecek güçlerin kimler olacağı, nasıl olacağı, nasıl hareket edeceği ve savunma sanayi alanı. Bir de Ukrayna'daki, Ukrayna'yı ağırlıklı boyutuyla konuştuk ama külfet paylaşımı, külfet paylaşımı diyoruz. Mesela hangi ülke Donald Trump'ın, hangi ülke lideri diyeyim, Donald Trump'ın radarına girecek ve mesela Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, evet, ben Şarm El Şeyh'teki zirvede, yani birbirini şeye gözükmemek için, Donald Trump'ın radarına girmemek için Sanchez'in biraz hep kenarda ve dikkatli davrandığını gözlemlemiştim. Bu zirvede de farklı olacağını düşünmüyorum ama dönüp dolaşıp bir şekilde buluyor Donald Trump, arıyor. Sanchez nerede diyor.
4: Sanchez nerede, ona bir laf
3: dolayısıyla İspanya'nın bu konuda başka öncelikleri olduğunu ya da başka, evet, bir politikası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İspanya ve diğer ülkeler bu külfet paylaşımı konusunda sıkıntı yaşayanlar kimler Amerika
4: Şimdi şöyle,
3: açısından?
4: Lahey'de bir karar alındı. Biliyorsunuz ittifakla alınıyor kararlar. Hı hı. Dolayısıyla tüm üye ülkeler, buna İspanya'da dahil, belli bir süre içerisinde bu savunma ve güvenlik harcamalarını işte yüzde gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkaracak. Türkiye'de zaten o seviyedeydi. Hı. Dolayısıyla Türkiye bu taahhütlerini de yerine getirmiş oldu ama bazı ülkelerde hala çok geri, bunun arttırılması gerekmekte.
3: Bence, 2035'e kadar,
4: evet,
3: bunu yapmak zorundalar.
4: Bir süre
3: zorundalar
4: var. Hı hı. Tabii ki hemen değil ama, hı hı, bunun için de bir altyapı gerekiyor. Burada temel sorun şu Deniz Hanım. Şimdi Avrupa'da bir mali kriz var, bir ekonomik kriz var. Hı hı. Şimdi arttırma ne demek? Daha fazla silah alınması, ordulara daha fazla harcama yapılması demek. Ekonomi bunu kaldırmıyorsa bu harcamayı nasıl yapacak Avrupa ülkeleri? Başka kalemlerden kesinti yapması lazım. Burada akla gelen en önemli mesele ne? Sosyal devlet. İspanya dahil olmak üzere pek çok ülkede yönetimlerin Trump'ın taleplerine direnmesinin temel nedeni savunma harcamalarının arttırılmasının sosyal devlet harcamalarının azaltılması anlamına geldiği apaçık gerçeği. Şimdi bu durumda bir iç kamuoyu direnci de var. Yani geldikleri siyasi akımlar, kamuoyuna verdikleri vaatler bakımından. Dolayısıyla dışarıda ne olursa olsun, ne olup biterse bitsin, içeride bu külfetle ilgili bir mesele var. Ama bir şekilde bir yola girildi. Yani bu süreç gelecek 10 yıl içerisinde Avrupa, NATO'nun liderliği Amerika'dan yavaş yavaş Avrupa'ya geçecek. Hı hı. Şimdi bu bazı alt tartışmalara yol açıyor. Nedir o? Bir kere hangi Avrupa'ya geçecek? Yani mesela NATO'nun yerini Avrupa Birliği'nin Avrupa ordusu mu alacak? Hı hı. Avrupa Birliği militarize mi olacak? Bu bizi bir başka alt tartışmaya götürmekte. Biliyoruz ki Türkiye, İngiltere, İzlanda, Norveç bazı NATO üyeleri Avrupa Birliği üyesi değil. Hı hı. Bu şartlar altında NATO'nun ağırlık merkezinin askeri açıdan Avrupa'ya kaymasının aynı zamanda bir Avrupa ordusu kurulması anlamına gelmesi bir takım ülkeler için riskli, soru işaretleriyle dolu bir şey. Türkiye'de dahil buna. Bu birinci seçenek. İkincisi Türkiye ile ilgili belki başka bir tartışma açarız ama yani burada yeri geldi söyleyeyim. Amerika gibi bazı ülkeler Türkiye'nin konvansiyonel gücü nedeniyle sonuçta 500 bin kişilik bir ordu var Türkiye'de. Ayrıca iyi silahlanmış, komuta kademesi güçlü ve uzun süredir de NATO ittifak sisteminin içerisinde olan bir ülke. Amerika'dan boşalan yerin Türk askerleri ve Türk komuta kademesi tarafından doldurulmasına dair bir görüş de var. Bu görüşe karşı çıkanlar da var. Son bir yılda Türkiye çevresindeki bazı meseleleri bununla ilişkilendirebiliriz. Mesela neden durup dururken Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasında ittifak ilişkisi oldu ve Türkiye'yi çevrelemeye, Türkiye'ye ve oradan Amerika'ya yönelik bir mesaj oluşturma gayreti içine girdi bazı ülkeler. Yani benim gördüğüm şey şu, evet Amerika'nın Avrupa'daki ağırlığı azalırken iki tane tez var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği çevresinde bir alternatif ordu inşa edilmesi. Bu o kadar kolay değil ama böyle bir ısrar var. İkincisi bazı ülkelerin, bu Fransa olabilir, Türkiye olabilir, aradaki boşluğu doldurması. Avrupa için ise şöyle bir dezavantaj
3: peki,
4: var.
3: Peki bu birazcık bu boşluğu doldurması sıkıntı yaratır mı? Yani şu kalıcı bir ve böyle zemini olan bir yapısallık yerine daha palyatif bir çözüm gibi görünen bu boyutuyla daha ilerisi için sorun yaratabilecek bir model mi bu?
4: İki çözüm de tabii ki sorunlu. Neden? Çünkü NATO, ben konuşmayı öyle açtım. Hani NATO Genel Sekreterinin ilk şeyiyle. NATO nasıl kuruldu? Avrupa'nın korunması. Koruyan kim? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu yapı zaten bu sistemin esası. Amerika'nın koruyucu rolünü devretmesi her durumda, bunu zamana da yaysak, yumuşak bir şekilde de yapsak sorunlu olacak. Tabii ki sistematik olan Avrupa Birliği üzerinden olması, ama NATO'nun tüm üyeleri buna üye olmadığı için, bunun parçası olmadığı için bu büyük bir, mesela Türkiye için bir sorun. Bazı ülkelerin ön plana çıkması ise diğer ülkeleri ve NATO ittifak sistemi içindeki simetriyi bozacaktır. Yani Türkiye'nin ön plana çıkması Yunanistan'ı, Fransa'yı, işte dışarıda İsrail'i falan rahatsız edecektir. Ve ediyor da buna karşı tepki koymaktalar. Burada bir de şuna bakmak lazım. Avrupa'da aynı zamanda nüfus sorunu var. Keza Türkiye'de de nüfus artış oranlarında bir azalma var ama yine de Avrupa'ya göre daha iyi durumdayız. Yani azalan asker açığının nasıl kapatılacağı. Yani Türkiye'nin elinde 500 bin kişilik bir ordu var. Bakın sıralamaya. Mesela Polonya, Fransa, onlar da 200-250 binle geriden gelmekte. Yani en büyük konvansiyonel güç Türkiye'yken, Türkiye'den değil de başka bir ülkeden bu ordunun tamamlanması çok da kolay değil.
3: Ekrana geliyor görüntüler, yeni görüntüler. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara'da tarihi NATO zirvesi öncesinde zirve resmen başlamadan NATO Genel Sekreteri açıklamalarını yaptıktan hemen sonra iki isim bir araya geldi ve yarınki zirvenin kuvvetle muhtemel hem gündemini hem son hazırlıklarını konuşacaklardır, görüşeceklerdir. Tabii Amerikan Başkanı Donald Trump da yarın buraya geliyor. Belki böyle bir izleyicilerimiz için hatırlatma yapmış olalım. Mark Rutte 2026 yılında, yani geçtiğimiz Nisan ayında yine Ankara'ya gelmişti. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Donald Trump'ı bu zirveye getirme konusunda bir yardım talep etmişti.
5: Nasıl
3: yani ikna
5: et,
3: evet. Nasıl ikna edeceğiz? Donald Trump müthiş eleştiriyor NATO'yu o zaman ve NATO Genel Sekreteri ki yeni genel sekreter olarak Ankara zirvesine gelecek ama Amerikan Başkanı'nın gelmediği bir zirve onun için de bir felaket olacaktı. Dolayısıyla bir yardım talep etmişti. Bu da bir sır değil. İzleyicilerimiz için bir not olarak aktarmış olalım. Ve Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra da buraya gelmek istediğini açıkça ifade
4: Türkiye
3: etti.
4: Türkiye için geliyorum de dedi.
3: Onu
4: Erdoğan
3: dedi.
4: Için geliyorum
3: Erdoğan
4: dedi.
3: Erdoğan için geliyorum. Çok güçlü bir lider ifadelerini kullanmıştı. Beyaz Saray'da, Washington'da yine Mark Rutte ile yaptığı evet. görüşme esnasında konuşmuştu Donald Trump. Dolayısıyla Beyaz Saray yetkilileri geleceğine dair sinyaller veriyordu ama ilk kez bu kadar güçlü, kuvvetli şekilde Türkiye ziyaretini teyit ettiği konuşmada geçtiğimiz haftalar içindeydi Donald Trump'ın. İşte o bütün bu perde arkasından sonra, bütün o hazırlık toplantılarından sonra nihayet zirve gerçekleşiyor. Transatlantik çatlağı varsa bile ortadan kırılmış değil. Donald Trump'ın bizatihi geliyor olması çok önemli ve Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da yaptığı görüşmede bir şekilde Donald Trump'ı ikna etmesi sonrası bugünlere geldik ve bugün de bu görüşme yapılıyor kritik NATO zirvesi öncesinde. Yavaş yavaş noktalayacağız Armağan Öztürk. Ekleyeceğiniz kısa bir şey varsa bu zirvenin yani böyle bir manşetini atmak isteseniz ne söylersiniz? Bizim işimizi size yaptıralım.
4: Ya şöyle diyelim. Lahey'de alınan kararlar neticesinde Ankara zirvesi yeni NATO'nun başladığı zirve olacak. Yani bundan sonra Ankara zirvesi ve sonrasındaki tüm gelişmelerde aslında yeni NATO perspektifinin gerçekten ne ölçüde hayata geçeceğini göreceğiz. Burada da Türkiye çok ciddi fırsatlarda çıkmakta. Bunu da ayrıca bir başka bir gündemde konuşmak lazım.
3: Peki çok teşekkürler
4: teşekkür
3: Profesör Doktor Armağan Öztürk yayına katkı için. Armağan Öztürk'le NATO zirvesini konuştuk. NTV yayınları boyunca zaten detaylı olarak hem bu zirvenin gündemi hem zirve marjında yapılan toplantıları konuştuk. Şimdi çok kısa bir hatırlatma yaparak devam edelim. Aslında 7 Temmuz akşamı bir resepsiyon olacak. Dolayısıyla o 32 ülke liderleri ve eşleri ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı bu resepsiyonda olacaklar. Ve 8 Temmuz'da da sabah saatlerinde liderler konuşmaya, görüşmeye başlayacaklar. Bütün bu bizim Armağan Öztürk'le konuştuğumuz konulara. Ama 7 Temmuz akşamı iki önemli toplantı daha olacak. Onu da hatırlatalım. Bir tanesi daha doğrusu 3 toplantı. Bir tanesi Körfez ülkeleriyle NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. İstanbul İşbirliği girişimi dediğimiz 2004 yılında NATO'nun işbirliği Orta Doğu'yla o dinamikleri geliştirmek, diyaloğu geliştirmek için kurduğu o girişimin ülkeleri 4 ülke onun dışişleri bakanlarıyla buluşacaklar ve bölgeyi konuşacaklar. Bir de Ukrayna toplantısı var ama onun haricinde bir de Asya Pasifik ülkesinden bölgesinden 4 ülke geliyor. Asya Pasifik 4 ülkelerinin savunma bakanları da burada olacak. Onlar da ayrı bir toplantı yapacaklar. Yani biz zirvenin marjına girmeden bir şekilde 7 Temmuz akşamı pek çok toplantıyı farklı noktalarda göreceğiz. Şimdi tabii bir taraftan Ankara'da muazzam bir hazırlık var. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken aktaralım. Çok büyük bir güvenlik önlemi altında yapılıyor bu NATO zirvesi. Ankara'da buna çokça hazırlanmış, epey her ince detay ayrıntılı olarak düşünülmüş durumda. Biz basın merkezinde pek çok detayı gördük. Son derece çalışma ortamı uluslararası gazeteciler için büyük oranda hazırlanmış ve eksiksiz işleyen bir sistem var. Diğer taraftan tabii savunma sanayi forumu yapılacak. O savunma sanayi forumu içinde bugün Aton'un oradan geçerken kongresyumdan toplantının yapılacağı yerden dizi dizi TOG limuzinleri gördük. Epey uzun araçlar ve orada Özden Erkuş hem nasıl kullanacaklarını hem de o TOG'un bize o modelini gösterdi, anlattı. Bir o haberi izleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
5: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOG'larda kullanılacak. O TOG'lar kongresüm önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOG'larda katılacak. 10 adet TOG şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı, beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere geliş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
3: Bir taraftan Ankara liderleri bekliyor. 32 ülkenin ve ayrıca davet edilen liderlerin buraya gelmesi bekleniyor. Yavaş yavaş da zaten inişler başladı. Liderler eşleriyle birlikte geliyorlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşleri ağırlayacak. Çankaya Köşkü'nde 8 Temmuz'da bir öğle yemeği verecek lider eşlerine. Ama önemli bir konu var, bunun altını çizmek gerekiyor. Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın arttırılması ve bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi gibi konularda bir yuvarlak masa toplantısı da yapılacak. Önemli bir toplantı. Zaten Avrupa'da bazı ülkelerde özellikle sosyal medya paylaşımları konusunda belli kısıtlamalar getiren, yasal düzenlemeler yapan ülkeler var. Dolayısıyla bu konuda önemli bir konu olacak. Emine Erdoğan yuvarlak masa toplantısında lider eşleriyle bir öğle yemeği yiyecek. Ona ilişkin haberimizi de paylaşalım.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, Türkiye'ye gidecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO Ankara zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
3: Dakika dakika, saat saat takip edeceğimiz pek çok noktada programların olduğu bir zirveden bahsediyoruz. Bir 3 günden bahsediyoruz, aslında 2,5 gün ama yoğun geçecek. Biz de NTV ekipleriyle birlikte dev bir kadroyla burada her yaşanan gelişmeyi sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Biz şimdilik Ankara Stüdyo'dan noktaladık. Saat başında NTV yayınları devam edecek.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
13: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de evlerde kişi başına yılda ortalama 93 kilogram gıda çöpe gidiyor. Mutfağımıza ulaşabilen gıdaları kaybetmemizin en büyük gizli suçlusu ise bilgisiz ve yanlış saklama alışkanlıklarımız. Peki hatayı en çok nerede yapıyoruz? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
4: Aslında en büyük hata maalesef gıda okuryazarlık karnemizin biraz düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü evet, yanlış saklama yöntemleri dolayısıyla da gıdamızı israf edebiliyoruz ama Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 7'si 8'i tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Aslında gıdaların üzerinde ya tavsiye edilen tüketim tarihi var ya da son tüketim tarihi. Bunların arasındaki farkı bilmediğimiz için hepsine son tüketim tarihi muamelesi yaparak çöpe atıyoruz. Bu da maalesef gıdalarımızı israf etmemize neden oluyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
6: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
7: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
5: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
7: Ne dersiniz yani, yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
6: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
5: Silah bırakma süreci ne aşamada?
7: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
6: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
5: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
7: Trump vites düşürmüyor.
6: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya Düzce yolunun 34-35. kilometrelerinde ve Bilecik-Mekice yolunun 50-52. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
10: Artık New Life Miller Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miller Lite eczanelerde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat,
13: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat.
14: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
13: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: Reklam.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
22: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Sıcaklarla baş etmenin tek yolu soğuk içecekler, soğuk yiyecekler. Şimdi soğuk yiyecekler deyince benim aklıma öncelikle soğuk çorbalar geliyor. Şimdi soğuk çorba deyince hepimizin aklına buğdayla yapılan ayran aşı gelir. Bazen tan çorbası da denir. Yerine göre işte bildiğimiz yayla çorbasının benzeri lebeniyenin soğuk olanı. Aslında buğday haşlanır. Daha ılırken içine yoğurt katılır. Yöresine göre çeşitli otlar katılır. Yarpuz gibi mesela. Yarpuz en çok yakışanıdır. Ama her bölgede farklı otları olabilir. Ve o soğuk soğuk yenir. Şimdi bu aslında son derece sağlıklı. Özellikle sabahları şimdi böyle müsli, porridge falan böyle hani yabancı moda gelen şeyler var ya. Yok işte yulaf ezmesi yiyoruz falan. Onun yerine aslında çok güzel bir alternatif. Bence herkes soğuk ayran aşını yapmalı. Buzdolabında durmalı. Gerçekten sabah ilk iş proteini de var, karbonhidratı da var. Yanına birazcık domates, salatalık da yerseniz bu soğuk çorba dediğimiz şeyler aslında illaki içinde pişmiş bir şey olması veya pişirilip soğutulması gerekmiyor. Cacık da soğuk çorba sayılabilir veyahut da tamamen çiğ malzemeden yapılan İspanyolların gazpacho da. Aslında hepsinin arasında zaten çok büyük benzerlikler ve inceden inceye bağlar var. Hatta tarihi bağlar var. Şimdi cacığı da düşünürsek eğer birazcık daha böyle kaşık kaşık yenen hoşaf kasesinden yemeğin yanına serinletici olarak değil de artık sofraya böyle daha kuru cacık olarak geliyor. Ama pekala cacığı özellikle pirpirimle, yabani semizotuyla salatalık yerine böyle başka şeyler ekleyerek yapmak mümkün. Çok da güzel oluyor. Gerçekten de insanı serinletiyor. Ama tabii her zaman her şeyin, her soğuk çorbanın yoğurtlu olması gerekmiyor. O soğuk çorbalarla salatalar arasında yani kaşık kaşık yenilen sulu salatalar arasında da incecik bir geçiş çizgisi var. Aslında gene bizim kültürümüzde özellikle Mersin, Tarsus o taraflara giderseniz batırık var mesela. Ya da kaşık salatası denir, bostana falan. Bu tür böyle çoban salatasının çok çok ufak doğranmışı, birazcık da sulusu. İçine iki tane de buz attınız mı o salatalık domates falan da içinde bir dirileşir. Gerçekten de son derece güzel olur. Bir yerde makineden geçirilmemiş gazpacho gibi olur. Şimdi dünyada soğuk çorbalar deyince aslında gerçekten yaz aylarında hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Bir bakıyoruz İspanyollarda zaten gazpacho var, orada gireceğiz zaten Portekizlilerin. Gene İspanyolların da kısmen ajo blanco dedikleri bir sarımsak çorbası var ki ata babası bizim tarator. Ama Polonya'ya gittiğimiz zaman onlarda da böyle pancarla yapılan bir yerde borç çorbasının soğuğu gibi çorbalar var. Hatta Ukrayna'da turşulu çorbalar var. Fakat bunların tatlıları da var. Mesela Macaristan'a gittiğimiz zaman meyvelerle yapılan çorbalar var ki gerçekten başka bir alem. Yani bizim hoşafların aslında çorbaya dönüşmüş hali diyebiliriz. Kremalı falan. Almanlar mesela onlara Kaltschale derler. Yani soğuk kase. Evet, soğuk kase olsun, ister tatlı olsun, ister tuzlu olsun, ister Polonyalılarınki gibi turşulu, ister Portekizlilerinki gibi bol sarımsaklı olsun. Bu hafta soğuk çorbalar dünyasında dolaşıyoruz. Takipte kalın, serin kalın.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi
0: ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
4: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
20: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
20: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
23: Çay makinesi deyince vatan.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Kazancım net, SigortamNet.
26: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
27: Peugeot.
28: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Barajların doluluk seviyesi yaz aylarında artan buharlaşma ve daha fazla su kullanılmasıyla hızla düşüyor. Son verilere göre İstanbul'da barajların %63'ü dolu. Doluluk oranı İzmir Tahtalı Barajı'nda %52, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta %65, Ankara'da ise %47 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.

Gelişmelerle karşınızdayız. NATO Liderler Zirvesi yarın başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak.

0: Başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. En önemli teması bu olacak. Şimdi o güvenlik tedbirlerini sizlere gösterelim. Kameraman Emir Ünlü. Burası Söğüt Özü, yani Donald Trump'ın da konaklayacağı otelin girişi. Bakın çok sayıda polis ekibi burada, ki iki gündür bu yoğun nöbet devam ediyor. Barikatlarla, bariyerlerle kapatılmış durumda, ki burası kırmızı alan ilan edilmiş bir nokta. Ve yarın da kesinlikle buraya sivil araçlar dahi alınmayacak. Şimdi oteli gösterdi Emir Ünlü sizlere. Burada, bu otelde başkanlık suitinde kalacak. 190 metrekarelik bir oda ve camlar kurşun geçirmez. Aynı zamanda duvarları da bombaya dayanıklı olarak inşa edilmiş bir otel. Kalacağı nokta burası ve güvenliği de polisler ve gizli servis elemanları tarafından sağlanacak. Tabii şimdi kameralar dikkatimizi çekiyor. Örneğin bakın, hemen otele giden yolun girişinde seyyar güvenlik kameraları oralara konuşlandırıldı. An be anda yine otel çevresindeki tüm yollar bu kameralarla takip ediliyor. Nasıl gelecek Donald Trump? Yine Katar'ın hediye ettiği Air Force One uçağıyla buraya gelecek, ki o gelmeden önce de yine kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı başkanlık helikopteri Marine One, ki demonte bir şekilde buraya getirileceği belirtilmişti. İşte o helikopter parçalarını getiren uçak dün Ankara'ya iniş yaptı. Sadece o da değil, aynı zamanda canavar lakaplı zırhlı makam araçları, iki makam aracı da buraya getirildi Donald Trump gelmeden önce. Ve şunu belirtelim, 1000 kişilik, yani yaklaşık 1000 kişilik bir deyimlerindeyse orduyla buraya geliyor Donald Trump. Tabii şimdi şunu da aktaralım. Bu Donald Trump'ın 5. NATO zirvesi olacak. Daha önceden işte 2017, 2018, 2019 yıllarında ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey kentindeki zirveye katılmıştı. Bu 5. NATO zirvesi olacak. Aynı zamanda tabii Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak da kayıtlara geçecek. Yani Amerikan başkanı sıfatıyla ilk resmi ziyareti olacak, ki bu resmi ziyaret kapsamında da yarın Beştepe'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek, törenle karşılanacak ve ikili görüşmeler yapılacak, heyetler arası görüşmeler olacak. Ve şunu belirtelim, önemli başlıklar masada olacak. Ki bu başlıklar arasında F-35'ler ve Katsa yaptırımları ve aynı zamanda en önemli başlıklardan biri de milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışı olacak. Tabii Trump gelmeden önce Trump'a Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz şeklinde bir soru yöneltilmişti. Trump da evet, muhtemelen Erdoğan'ı çok sevindirecek bir şey yapacağım şeklinde bir ifade kullanmıştı. Yarınki temastan sonra da bir ortak basın toplantısı düzenlenecek, ki bu toplantıda da Kaan uçak motorlarının satış onayının açıklanması bekleniyor. Donald Trump evet yarın saat 14'te burada olacak. Çarşamba günü de yine öğle saatlerinde Ankara'dan ayrılması bekleniyor Burcu Kaya.
1: Osman Terkan aktardı ayrıntıları. Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Ankara liderleri bekliyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu Beştepe'de, yanında da NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz var. Sözü Ahmet Örsoğlu'na ve Hüseyin Yılmaz'a bırakıyoruz. Ahmet.
2: Burcu, tarihi zirve için artık her şey hazır. Sen de ifade ettin. Yarın önemli toplantılar gerçekleştirilecek. Özellikle NATO Kongresyum'daki savunma fuarı önemli olacak. Acaba ikili anlaşmalar gerçekleşecek mi? Zira NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bunun işaretini vermişti. Bu takip edeceğimiz önemli başlıklardan biri olacak. Yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Bugün saat 16.45 gibi kalabalık bir basın ekibinin karşısına geçti. Önce bir açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Elbette tahmin edeceğimiz üzere soruların pek çoğu Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun Rusya'ya karşı alacağı

0: daha ek tedbirlere ilişkindir. Bu konuşmanın detaylarını da konuşacağız ama Rutte kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. O görüşmeye dair bir detay açıklama gelecek mi? Bunu da takip edeceğiz ama Rutte'nin açıklamaları, sorulara verdiği yanıtlar oldukça önemliydi. Yayın konuğumuz NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz. Hoş geldiniz tekrar. Her saat başı konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Ne olacağı sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyun tarafından da yakından takip ediliyor. Rutte'nin açıklamalarında satır aralarına baktığınızda ne gördünüz?
1: Bu zirvenin devamına ilişkin ve sonuç bildirgesine yansıyacak bazı sinyaller vardı. Nedir bu? Bazı Avrupalı müttefiklerin harcamalarını artıracağına dair somut adımlar bekliyoruz. Yani ben öyle anladım bu şeyden. Özellikle Ukrayna'ya Rusya Savaşı ile ilgili verecek desteğin altının yeniden çizileceği vurgusu vardı. Soruların büyük bölümü de Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelikti ve özellikle Rusya'nın dün akşam 6 ayrı Ukrayna şehrine, altyapısına, sanayi tesislerine, fabrikalara yönelik saldırıları, aynı zamanda Kuzey Denizi'nde bir İngiliz savaş gemisine, uçak gemisine yönelik bir taciz uçuşu yapmış olması da NATO müttefikleri biraz tedirgin etmişti. Bu noktada da Ukrayna'ya yönelik bir somut destek, 90 milyar euroluk bir bütçe onaylanmıştı. Ama Macaristan'da Orban'ın ve bir iki ülkenin daha engeliyle karşılaşıyordu. Orban seçimi kaybedince biraz önü açıldı. Bu nedenle de 20 milyar ödendi ama 70 milyar euro daha paraya ihtiyacı var Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için. Çünkü aslında o parayla silah alıyor, mühimmat alıyor Ukrayna ve savunma sanayini geliştiriyor. Çoğu zaman da Amerikan silahlarını alıyor. Dolayısıyla da burada Ukrayna'nın savaşı devam ettirmesi, en azından bir barış görüşmesi yapılana kadar, Rusları masaya getirene kadar bu savaşı devam ettirebilmesi için desteğe ihtiyacı var ve bu destek belli ki işaret edilecek. Zaten Zelenski de geliyor. Hatta Zelenski'nin Trump'la da bir görüşme yapması bekleniyor zirve kapsamında. Bütün buradan sonra da ilk defa Ankara'da yapılan savunma sanayi forumu. Burada da biraz önce senin belirttiğin gibi bazı anlaşmaların ortaya çıkması, açıklanması ki bunu yarın NATO'nun yaklaşık bir saatlik bir açıklaması var. Orada duyuracakları belirtiliyor. Burada hem ülkelerle ikili ortaklıklar var hem Türk sanayi şirketlerinin bazı yabancı şirketlerle yaptığı ortaklıklar var. Bunlar İHA'lar, insansız hava araçları, bazı mühimmatlar. Mühimmat en önemli sorunlardan bir tanesi. Çünkü tedarik zincirinin bozulmaması gerekiyor ki savaşta özellikle devam edilmesi. Mesela Ukrayna'da top mermisi 70 çeşit top mermisi kullanıyor. Şimdi bu çok çeşit olarak fazla ve bunu tedarik etmek çok kolay değil. O nedenle de NATO müttefikleri arasında ortak kullanım, birlikte üretimle ilgili de bazı adımlar atılıyor. Bu adımların bir parçası da Türk sanayi şirketleri olacak.
0: Anladığım kadarıyla altyapıyı kurma yönünden bir çaba olacak. İstek var, arzu var. Çoğu defa pek çok NATO üyesi, ülke lideri bunu beyan etti. Rutte de aynı şekilde ama ilk etapta galiba biraz Türk savunma sanayi ürünleri üzerinden ilerlenecek gibi mi duruyor? Türkiye'nin isteği bu çünkü.
1: Öyle tabii, çünkü şu anda mesela örneğin Almanya en çok parayı harcayacak ülkelerden bir tanesi. Rus tehdidini en çok hisseden ülkelerden bir tanesi. Ve birçok fabrikayı dönüştürüyor. Hatta Doğu Avrupa'da Romanya gibi, Bulgaristan gibi ülkelerde de yeni fabrikalar kuruyor. Ama Rutte'nin daha önce yaptığı bir açıklamada Rus tehdidinin 5 yıl içerisinde bir başka Avrupa ülkesini hedef alabileceğini söylemişti. Dolayısıyla bu 5 yıl içerisindeki hazırlık sürecinde Türkiye'nin ve Türk savunma sanayinin önemli bir rolü olacak. Mesela bugünkü basın toplantısına dikkat ettiysen Rutte 8 saatlik zaman farkında olan müttefiklerimizin 350 milyonluk bir ülkeyi birkaç saat mesafedeki, belki dakikadaki bir tehditten korumasını daha fazla bekleyemeyiz dedi. Ve son 3 yılda NATO'nun prototipinin, paradigmalarının değişmesi gerektiğini söyledi. Aslında burada şunu anlatmak istiyor ve belki de bu zirvenin en önemli vurgularından bir tanesi olacak. Artık NATO'nun ağırlığı, konvansiyonel ağırlığı Amerika'dan Avrupa'ya geçiyor. Ama Avrupa buna ne kadar hazır? Ve Trump o kadar sabırlı mı? Bu soruların cevaplarını biz bu zirvede görebiliriz. Eğer müttefikler Trump'ı ikna edebilirlerse o caydırıcılık konusunda Trump müttefiklerin arkasında durursa, bu transatlantikteki çatlak vesaire konuları biraz da rafa kalkıp Avrupalılar biraz daha dersine çalışıp ve NATO'yu yeniden dönüştürebilirler. İşte o 3.0 denen NATO o zaman hayata geçmiş olacak.
0: Rütte'nin basın toplantısında yayın açılışında da söyledim. Dikkatimi çeken bir nokta. Soruların çoğu Rusya-Ukrayna savaşı üzerine. NATO'nun dönüşümü, ayak uydurulabilecek mi? Yeni asimetrik saldırılara karşı önlemler alınabilecek mi? Bunun üzerine sürekli sorular soruldu. Rusya'ya karşı önlem alınacak mı? Rutte'nin yanıtlarından bir tanesi dikkat çekici. Son saldırıları hatırlatarak Putin çaresiz artık ifadesini kullandı. Ne gözlemliyorsunuz? Putin çaresiz mi gerçekten?
1: Şimdi şöyle, son yapılan değerlendirmeler, haberlerde artık cephede ilerleme neredeyse yok. Yani eskiden bazı günler 50 metre ilerliyordu Rus askerleri. Onu da Ukraynalılar durdurmuş görünüyor. Ve cephe artık insanların ilgisini çekmiyor. Savaş çok fazla dünyanın ilgisini çekmiyor. Dolayısıyla da bir kilitlenme var. Şimdi Ruslar istiyor ki Donbas bölgesinin tamamını biz alalım ve Rus toprağı olarak kabul edilsin. Ama Ukrayna anayasasına bu aykırı. Ve en azından şu andaki temas hattı, yani cephe hattının dondurulmasını, ileriki bir zamanda da Ukrayna anayasasındaki yapılacak bir değişiklikle ve yapılacak pazarlıklarla statüsünün belirlenmesini istiyor. Ama Ruslar hem ele geçiremedikleri kalan kısmı almak istiyor, hem de oranın Rus toprağı olmasını istiyor. Çünkü aslında orada Rus ayrılıkçılar ve orası bizim eski toprağımız diyorlar. Bu noktada da bütün bu barış görüşmeleri tıkanıyor. 2022'de yapıldı. Sonrasında İstanbul'da 3-4 toplantı yapıldı. Esir takasından öteye çok fazla adım atılamadı. Ama Rus ekonomisi de artık bu savaşı sürdüremiyor. Rusya'da şu anda benzin kuyrukları var. Akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Ve bütün fabrikaları neredeyse buna dönüştürmüş durumda. Tek avantajları Rusların Avrupa'nın bütününden daha fazla mühimmat üretebiliyor olması hala. İşte o dengeyi korumak için de Ukrayna'ya yardım önemli oluyor. Yani burada aslında yapılan şey, barış masası kurulacaksa o masa kurulana kadar Ukrayna'nın arkasında durmak. Çünkü aslında Ukrayna bütün Avrupa'ya bir barikat oluyor. Bir baraj vazifesi görüyor Rus işgaline karşı. Ve onun Ukrayna'nın arkasında durarak Rusların bir tehdit olmaktan çıkmasını ya da Avrupa'yı tehdit etmesini azaltmak ve bu konuda da eksikleri tamamlayıp caydırıcılığına yeniden dönmek istiyor NATO.
0: Rutte'nin açıklamalarından biri yine dikkat çekici. Herkes %5 konusunda anlaştı diyor. %5'ten kastı ülkelerin gayri safi hasılalarının %5'ini savunma bütçesine ayırma taahhüdüdü. Her ülke gerçekten buna tamam dedi mi?
1: Şimdi sözde tamam dediler ama uygulamada öyle görünmüyor. Mesela Almanya'nın da içinde olduğu bir grup %2 civarında ve bu çok düşük bir rakam. Ama mesela Polonya gibi ülkeler %5'e yakın. Mesela bugünkü açıklamasında dikkat edersen Kanada'nın da %4'e ulaştığını söyledi ki bu Amerika ile aynı katkı dedi. Bir anlamda oraya da Amerika'ya bir atıf vardı. Dolayısıyla bu artık söylemden eyleme geçmesi gerektiğini vurguluyor aslında. Ve orada en azından 3,5'a kadar savunma harcamaları yapılsın. 3,5'tan sonra kalan 1,5 da lojistik harcamalar için yapılsın ve herkes bunu yapsın. Ama NATO'nun doğu kanadı dediğimiz, yani Rusya sınırına yakın olanların rakamlara baktığımızda harcamaları bu hedefe yakın. Ama güneyinde İspanya, İtalya, Almanya hattında, yani Rus tehdidinden biraz daha kendini uzak hisseden ülkelerde 2'ye yakın. Hatta 2'nin altında olanlar var. Dolayısıyla bu ciddi bir uçurum yaratıyor. Yani müttefikler arasındaki yük paylaşımında da ciddi sıkıntılar var. İşte o yük paylaşımını birbirine yaklaştırmak, yani alttakileri yukarıya çekmekle ilgili bir derdi var NATO'nun ki bu da caydırıcılık yapsın diye. Dün yapılan saldırılar da işte bu uçuruma yönelik bir şey aslında. Yani NATO müttefiklerini ikilemde bırakmak, birbirlerinin farklı düşünmesini sağlamak ve oradan Rusya kendisine bir fayda sağlamak. Çünkü Rusya bu savaşın Avrupa'nın savaşı olduğunu ve aslında savaşanların Ukrayna değil Avrupalılar olduğunu söylüyor.
0: Biraz Türkiye açısından da bakmak istiyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerinden hem de Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları üzerinden. Zira son açıklamalarında hep evet NATO, belki geçmişte veliahtında da öyle, tırnak içinde söylüyorum, Rus tehdidine karşı oluşturulmuş, şu anda ona karşı gelişme gösteren bir yapı, daha da büyümek isteyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Ankara zirvesiyle beraber Türkiye'nin isteği de NATO sadece bu perspektifte kalmasın. Özellikle Orta Doğu'daki savaş, İran'daki durum, Hürmüz Boğazı, Asya'daki sorunların da konuşulması, Gazze'deki sorunların da konuşulması ve çözüm üretilmesine dair yeni bazı adımlar atılabilmesini istiyor Türkiye. Acaba Ankara zirvesi bunu mümkün kılar mı?
1: Şimdi bu zirve bir liderler zirvesi yapılacak ama onun dışında başka toplantılar da var, başka zirveler de var. Bu zirvelerden bir tanesi de İstanbul Girişimi grubunun zirvesi. Yani Körfez ülkesi, 4 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları buraya geliyor ve onlarla bir toplantı yapılacak. Yani bu aslında son savaş bize şunu gösterdi. Bu sadece bir bölgede yapılan bir savaş değil. Bu savaş bütün dünyayı etkiliyor, dünya ekonomisini etkiliyor ve sadece Hürmüz Boğazı'nı kapatarak yaptı mesela İran bunu. Yani bu nasıl etkiledi Avrupa'yı? Avrupa Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gaz ve petrol almayı bıraktı Rusya'dan. Onun yerine Körfez ülkelerinden almaya başladı. Ama şimdi Körfez ülkeleri İran blokajıyla karşılaşınca oradan da tedarik sağlayamadı. Dolayısıyla da bir yandan da enerji hatlarını da etkiledi. Yani sadece boru hattıyla, sadece tankerlerle taşımanın da yeterli olmadığı ve sizin mahallenizde herhangi bir sorun olmaması başka mahalledeki gelen dumandan etkilenmediğiniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da bu tehditlerin biraz daha global bakılması, 360 derece bakılması anlamında nasıl Ukrayna-Rusya savaşı sadece iki ülkenin savaşı değil bütün Avrupa'nın savaşıysa İran savaşı da bunu etkiledi. Ayrıca Gazze meselesi de Filistin davası çözülmeden Orta Doğu'ya barışın gelmeyeceği konusunda Türkiye'nin net bir tavrı var. İki devletli bir çözüm ve oradaki sorunların çözülmesi konusunda. Bu noktada da İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgeye barışın gelmesi hepsini etkiliyor. Neticede bu savaş ekonomisini de etkiliyor. Ayrıca Trump birçok ülkeye İsrail'le anlaşmalar yaptırmak istiyor. İbrahim anlaşmaları ve böylece hani artık yeni savaşlar olmasın diye. Çünkü aslında İsrail sadece geçen yıl 7 ülkeye saldırdı ve bunu yaparken de en çok Amerika'ya güvendi. Şu anda Trump'la Netanyahu'nun arasının biraz açılmış olması bu gerçeği değiştirmiyor. Ve Trump da fokusunu daha çok Çin'e, Uzak Asya'ya, Asya Pasifik'e döndürmek istiyor ama bir türlü fırsat bulmuyor. İşte İran Savaşı hem geçen yıl hem bu yaşandı ve İsrail'in bölgede yarattığı kaotik ortamın bir an önce durmasını istediği için de bunu yapıyor. Mesela Şara'yla burada görüşecek Trump. Suriye Devlet Başkanı Şara da geliyor. Pek muhtemel ki Suriye-İsrail ilişkileri, Lübnan-İsrail ilişkileri ve Lübnan konusunda Suriye'nin sağlayacağı katkılarla görüşecek. Dolayısıyla bütün meseleler aslında birbirine bağlı. Türkiye'de bu kadar devlet başkanını, bakanı, 100'e yakın bakan da geliyor. 32 ülkenin devlet başkanı geliyor ama bulmuşken aslında bu meselenin birbirinden bağımsız olmadığına vurgu yapmak istiyor ve o ağırlığı da burada Ankara zirvesinde kullanmak istiyor.
0: Rutte'nin açıklamasında dikkatimi çeken bir başka vurgu Çin vurgusu. Çin konusunda naif olamayacağımız konusunda kesin olarak mutabıkız diyor. Ne anlama geliyor bu?
1: Şimdi Çin özellikle yapay zeka konusunda ve ordusunu geliştirme konusunda geçen yıl ordunun 80. yılıydı sanırım büyük bir gövde gösterisi yaptı. İşte insansız hava araçları, insansız denizaltılar, füzeler vesaire. Ayrıca dünya üretimine de ciddi anlamda ekonomisine katkı sağlıyor ve enerji meselesi üzerinden de etki ediyor. Dolayısıyla da Çin'in bu şekilde nüfuz etmesinden aslında Batılılar biraz rahatsız. Dolayısıyla da Çin'in çevrelemek, işte burada aslında Rusya, Çin, Kuzey Kore bloku aslında tehdit unsuru olarak görülüyor. Diğer taraftan Tayvan meselesi üzerinden dünya ticaretini kesebilir. Yani oradaki Sarı Deniz'den geçen ticareti Çin'in kapatma ihtimali, yani Tayvan'ı işgal ettiğinde ticareti istediği gibi yönlendirme ihtimali var. Çin'in savaş gemileri, uçak gemileri, işte füzeleri belki hiçbir savaşta test edilmedi. Ama gelişimine baktığımızda, ülkesine yaptığı yatırımlara baktığımızda ileride çok daha büyük bir rakip olabilir ve şu anda aslında Amerika Birleşik Devletleri NATO üzerinden dünyadaki süper güç olma potansiyelini hep koruyor. Bir kendi gücü var, bir de NATO üzerinde müttefikleriyle bir gücü var. Ve bunu alternatif yaratabilecek en önemli ülkelerden bir tanesi Çin. Dolayısıyla da Çin'in bu kadar baskın olmasının önüne geçmek için şimdiden adım atıyorlar. Burada Xi'nin de attığı adımlar var. Xi biraz daha alttan gidiyor, yavaş gidiyor. Hatta hatırlarsan İran Savaşı'nda da çok girmek istemediler mesafeye ama alttan alta rüzgar enerji türbinleri, güneş enerjisi santralleri satarak birçok ülkeye, fakir ülkelere yardım ederek aslında jeopolitik bir güce doğru dönüştüklerini, özellikle Afrika'da birçok ülkeye yardım ederek yavaş yavaş Çin yükseliyor. Bu da bir tehdit olarak algılanıyor. O nedenle NATO Çin gerçeğini de göz ardı etmiyor.
0: Şimdi bir yandan da NATO Liderler Zirvesi evet önemli, tarihi diyoruz. Pek çok açıklama bunu gösterdi ama Trump'ın 7'sinde yarın gelişi, öğle saatlerinde Etimesgut Havaalanı'na inmesini bekliyoruz. Gelişi artık bir devlet ziyareti oldu, resmi bir ziyaret oldu bu. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek, görüşme yapacaklar. Biraz onu da konuşalım istiyorum. Bu ziyaret Türkiye-ABD ilişkileri açısından nasıl bir ivme yakalatır? Nereye doğru gideriz?
1: Şimdi 17 yıl sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'ye geliyor. En son 2009'da Barack Obama gelmiş. Sonrasındaki dönemlerde biraz mesafeliydi. Trump'la arası iyiydi Türkiye'nin. Ama Biden döneminde neredeyse hiç temas olmadı. Çok az temas oldu. Uluslararası toplantılar dışında olmadı. Ziyaret de gerçekleşmedi. Ve Türkiye özellikle bu Katsa yaptırımları konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. F-35 programından çıkarıldı. S-400'leri aldı diye. Ama Patriot'ları satın alamadığı için biraz da zor durumda kalmıştı ve o dönemi düşünürsek işte bir darbe girişimi, arkasından Suriye'de yaşanan olaylar ve Türkiye'nin acil ihtiyacı varken bunları sağlayamadığı için biraz da zorunda kalmıştı. Satın alamamıştı ve S-400'leri alınca da Katsa yaptırımlarına maruz kaldı. Yani Amerika'nın hasımları yasasına ihlal nedeniyle bazı yaptırımlar oldu. Şimdi Trump'ın bu yeni dönemiyle birlikte Türkiye bu yaptırımların kaldırılması için bazı girişimler istiyor. Yani elbette Katsa için kongre onayı gerekiyor, yasal bir değişiklik gerekiyor ama işte Kaan uçakları için motor alımı, başka önemli stratejik mühimmatların bazılarında ambargolar var. Bu ambargoların kaldırılması, ticaretin artırılması konusunda Amerika ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Özellikle Trump'la Erdoğan'ın kişisel ilişkilerinin de çok güçlü olması. Hatırlarsan Trump'ın ikili bir görüşme için gelmesinden önce NATO zirvesi için Ankara'ya gelip gelmeyeceği bile şüpheliydi. Ve Erdoğan olmasa NATO zirvesine gelmem diyordu Trump. Sonrasında onun da ötesine geçti. Aslında biz Trump'ı yarın akşam saatlerinde sadece NATO Liderler Zirvesi'nin yemeğine gelmesini bekliyorduk. Ve Türkiye ikna etti büyük ihtimalle. Karşılıklı bir mutabakat sağlandı ve daha erken gelip burada içinde bulunduğumuz külliyede Cumhurbaşkanı tarafından karşılanacak. İkili bir görüşme, sonrasında bir basın toplantısı yapılacak. Ve bu biraz önce konuştuğumuz meselelerde muhtemelen Türkiye'nin lehine olumlu adımlar atılacak. En son geçen hafta yaptığı açıklamada Rutte ile basın toplantısı hatırlarsan onlara çok memnun kalacakları, mutlu olacakları bir hediye vereceğim demişti. Bu hediye daha çok Kaan motorlarına yoruldu. İşte 110 civarında yaklaşık 700 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir anlaşma. Ama asıl Türkiye'nin beklentilerinden bir tanesi de F-35 ile ilgili bir adım atılması. Bu nasıl olur? Bir kongreye bir mektupla mı olur? Başka bir adım mı atar Trump yönetimi? Ona bakmak gerekecek ama her şeyden önce Türk-Amerikan ilişkilerinin Trump'la birlikte daha iyi bir seyirde gittiğini de görüyoruz.
0: Özellikle yarın yapılacak görüşme, sonrasında verilecek mesajlar. İki lider basın açıklamasına çıkacak mı? Bu gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse hangi mesajları verecekler? Bunlar da oldukça kritik. Türkiye Suriye'yi de yakından takip ediyor. Ahmet El Şara, Suriye Devlet Başkanı da burada olacak. NATO liderleri zirvesi marjında Trump, Şara ile de bir araya gelecek. Acaba yarınki Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye konusu da gündeme gelir mi?
1: Elbette gelir. Zaten Şara'nın başlattığı bu kimisi için devrim, kimisi için Esad'ın yıkılması olayında Türkiye ile Amerika'nın bir koordinasyon içerisinde olduğu söylenmişti. Hatta hatırlarsan Trump da Erdoğan yıktı Esad'ı diye, yani aslında Şara'ya destek verdiğini söylemişti ama sonrasında kendisi hem Suudi Arabistan'da hem de Washington'da Şara ile görüşüp güçlü bir lider olduğunu söyledi. En azından şans vermek istiyor Şara'ya. Çünkü Suriye'nin aslında stabil olması bölgedeki diğer sorunların da çözümü için önemli bir adım oluyor. Şu anda mesela İran Savaşı çıktığında en güvenli ülkelerden bir tanesi Suriye oldu. Ve 14 yıllık bir iç savaşın sonunda Suriye'nin bu kadar güvenli olması herkesi şaşırttı ki ne hava savunma sistemi var ne doğru düzgün kendisini savunacak bir ordusu var Suriye'nin şu anda. Yaptırımlar nedeniyle zaten 14 yıldır bunları yapamıyordu. Yavaş yavaş Avrupa Birliği ve Amerika yaptırımları da kaldırıyor. Bugün Hakan Fidan'ın Tom Barak'la, Amerika'nın Irak ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak aynı zamanda yaptığı görüşmeyi ben biraz da yarınki Trump Erdoğan ve sonrasında Trump-Şara görüşmeleri içinde bir gündem oluşturma toplantısı olmuş olabileceği değerlendirmesinde bulunuyorum. Çünkü bunlar daha öncesinde konuşuluyor ve liderler bazına geldiğinde artık bir açıklama ve bir karar alınıp bunun da kamuoyuna açıklanması gibi bir takım yol izleniyor.
0: Bir yandan da yine Erdoğan-Trump görüşmesi üzerinden konuşulması beklenen bir diğer başlık Rusya-Ukrayna savaşı. Zira hem Erdoğan hem de Trump bu savaş artık bitsin diye bir diplomatik çaba içerisinde. Putin'in yaptığı son açıklama hala hafızalarda. 2022 İstanbul müzakereleri temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırım demişti. Cumhurbaşkanı bunu olumlu addetmişti. Sayın Hakan Fidan'ın Rusya'daki temasları Putin'le görüşmesi hala akıllarda. Acaba kamuoyuna yansımayan bir arka kapı diplomasisi mi var?
1: Yani olabilir ama burada asıl olan Trump ilk göreve geldiğinde, yani bir yıl önce Rusya'ya daha yakın duruyordu. Hatta Putin'in izolasyonunu Trump bozdu. Alaska'da yaptıkları görüşmede uzun bir zaman sonra bir batılı liderle görüştü ve aslında Moskova'dan ayrıldı, ülkesinden ayrıldı. Ülkesinin en uçtaki toprağına gitmiş oldu Putin ve aynı zaman diliminde Zelenski'yi Beyaz Saray'da ayarladığında da epey bir fırçalamıştı. Dolayısıyla da hani neyle savaşacaksın, yok bir şeyin, mecbursun tavrındaydı. Şimdi o çizgiden epey bir sapmış görünüyor Trump. Bu anlamda da Türkiye hep arabulucu oldu. İstanbul'da toplantılar yapıldı. Rusya ile arasını bozmayan ülkelerden biri oldu ki bu konuda Avrupa ile de ayrıştı. Biliyorsun özellikle enerji konusunda Türkiye'nin yaptırımlara, Rus yaptırımına uymaması Avrupalılar tarafından eleştirildi ama Türkiye çizgisini bozmadı. Ukrayna da arasını bozmadı. Zelenski de zaman zaman gidip geliyor Türkiye'ye. Dolayısıyla da bu arabulucu rolle tabii iki büyük devletin, yani Rusya ve Amerika'nın görüşmesi başka bir şey. Türkiye'nin böyle bir savaşta arabuluculuk yapması başka bir rol. Onun için yeni bir masa kurulacaksa Türkiye bu konuda kolaylaştırıcı tırnak içinde adını verdiği bir rolü her zaman kabul ediyor ve bunu her zaman kullanmak istiyor. Muhtemelen Hakan Fidan'ın da çantasında bir teklifle gitmiş olabilir. Ama şu anda savaş kilitlenmiş durumda. Putin de çok çaresiz görünüyor. Avrupa'da Ukrayna'ya biraz daha dayan diyor. Belki orada iki lider, yani Trump'la Putin'in atacağı bir adım yeniden bu barış masası kurulma ihtimalini artırabilir ve orada Türkiye'nin bir önerisi olabilir. Ve Putin'le görüşen Hakan Fidan, Donald Trump'a belki bir teklifle gelebilir ve bu teklifi dillendirmek, seslendirmek ve bu konuda bir adım atılması için Trump'ın bir adım atması da gerekebilir ki bu görüşmelerde biliyorsunuz Zelenski ile ne zaman görüşse Trump sonrasında Putin'i arıyor. Dolayısıyla da o görüşmenin sonrasında Putin'le yapılacak bir görüşme İstanbul'da başlayan süreci yeni bir ivme kazandırabilir. Buradan Türkiye'de kendi rolüne düşeni almış olur.
0: Şimdi biraz siyasetin dışında, bu genel bürokratik çerçevenin dışında Trump çok şahsına münhasır bir lider. Ne zaman, nerede, ne söyleyeceği, nasıl davranacağı çok kestirilebilen bir lider değil. Bunu pek çok defa gördük. Siz zaten yakından takip ediyorsunuz. Yarın Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı turkuaz renkli halıda yürürken, resmi karşılama töreninden bahsediyorum. Yürürken böyle bir düşününce ilerleyişleri, selam verişleri ya nasıl yorumluyorsunuz o? O anlar da tarihi olarak adlandırılacak.
1: Evet, bir kere burada külliyede ilk defa bir Amerikan başkanı ağırlanmış olacak. Hatta kravatının rengine kadar olacaktır. Muhtemelen Trump Erdoğan'ı övmeyi seviyor. Kendisinin övülmesini de çok seviyor. Dolayısıyla da karşılıklı jestlerle geçen bir açıklama, bir basın toplantısı olabilir. Çünkü buraya gelirken de Erdoğan olmasaydı, bu zirve Türkiye'de olmasaydı gelmezdim demişti. Bir de aslında NATO zirvesinin öncesinde bu görüşmenin yapılması NATO zirvesini de doğrudan yansıyabilir. Şöyle ki NATO liderleri, Rutte başta olmak üzere müttefiklerin liderleri Trump'ın suyuna gitmek konusunda birkaç isme güveniyorlar. Ve Trump'ın dilinden anlayan liderler olarak da değerlendirir. Bunların bir tanesi Keir Starmer'dı, İngiltere Başbakanı, ama istifa etti, yeni bir isim var. Diğeri Rutte ve diğeri Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'la Trump görüşmesinin başarısı, olumlu geçmesi, karşılıklı jestler muhtemelen zirveye de yansıyacaktır. Çünkü bugün Washington Post'ta vardı, sabah yayınında da konuşmuştuk. Üç ana maddede kendi aralarında bir anlaşma yapmışlar. Bu nedir? Bir kere konuşmaları kısa tutacaksınız çünkü Trump sıkılıyor. Zaten zirve çok dar bir yer. İkincisi gösterişi abartın. övgüyü abartın, Trump'a ne kadar abartın. Üçüncüsü de bu transatlantik ilişkilerin bölünmeye yönelik kısmıyla ilgili fazla söz etmeyin, ortak açıklama yapmaktan uzak durun. Buna ek olarak da Rutte geçen hafta gittiğinde Trump'ın yanına Trump trilyonu diye bir tabela gösterdi ve orada Trump döneminde NATO müttefiklerinin yaptığı harcamaları anlattı ve sizin liderliğinizde NATO ne kadar da ileri gitti dedi. Dolayısıyla Trump'ın o övgü almayı sevmesini, damarını iyi biliyor. Bütün bunlar yan yana geldiğinde yarınki görüşmenin muhtemelen liderler zirvesine de yansımasını ve olumlu yönde bazı adımlar atılmasını bekliyoruz. Ama sürpriz, şunu söyleyeyim, belki kapatıyoruz ama G7 zirvesinde Meloni ile fotoğraf çektirme konusundaki polemik epey bir gölge düşürmüştü. Herkesin dileği böyle bir polemik yaşanmasın.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yorumlar için. NATO Liderler Zirvesi yarın start alacak ama ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri, Beştepe'de verecekleri görüntü, mesaj, biraz önce siz de ifade ettiniz, el sıkışmaları bile, her şey yorumlanacak tek tek. Biz de tüm dünya gibi, NATO üyesi ülkeler gibi takip edeceğiz, yorumlayacağız. Yorumladıklarımızı izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız Burcu.
2: Ahmet Örsoğlu ve Hüseyin Yılmaz'dan söz aldık. Devam ediyoruz. Yerli otomobil TOG NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak.
3: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOG'lar da kullanılacak. O TOG'lar kongresim önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOG'lar da katılacak. 10 adet TOG şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ato Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı, beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere giriş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarınki Ankara ziyareti öncesi Rusya, Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Başkentteki çok sayıda apartman hedef olurken en az 12 kişi yaşamını yitirdi.
4: Kiev yüzlerce drone ve onlarca füzeyle hedef alındı. Binalarda ağır hasar oluştu, araçlar alev aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı. Gece boyu süren saldırılarda en az 4 bina vuruldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışma başlattı. Patlamalar kentin dört bir yanında duyulurken binlerce sivil de Kiev metrosuna sığındı. Hasarlı binalar tahliye edildi. Çok sayıda can kaybı yaşanırken yaralı sayısı onlarla ifade ediliyor. Moskova ise Ukrayna'nın ilhak edilen Kırım'daki hedeflere saldırdığını açıkladı. Kremlin, Moskova'ya yönelen çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın komşusu Polonya'da saldırıların sürdüğü saatlerde Rusya'nın olası bir ihlaline karşı savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırıların Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yoğunlaşması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasında. Zelenski'nin zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de temas kurarak tıkanan barış girişimlerini canlandırmaya çalışacağı belirtiliyor. Rusya geçen perşembe yine Kiev'i drone ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri de İran Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yapılan son anket halkın büyük bölümünün savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu.
5: İran Savaşı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a halkın verdiği desteğin azalmasına yol açtı. Yapılan son anketler bunu gösteriyor. İngiliz Financial Times gazetesi için yapılan son anket, halkın %58'inin savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın masraflarını karşılayabilmek için 67 milyar dolar talep etmişti. Ankete katılanların %44'ü savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karşısında daha güçsüz duruma düştüğü görüşünde. Daha güçlü konuma geldiğini düşünenlerin oranı ise %31 ile sınırlı. Ankete katılanlar İran'la varılan mutabakat zaptı ile ilgili şüphelerini de dile getirdi. Katılımcıların yaklaşık 2/3'ü mutabakatın Orta Doğu'da barış ve istikrar açısından fark yaratmadığı görüşünde. Katılımcıların sadece 1/5'i mutabakatın barış getireceğine inandığını söyledi. Financial Times anketine katılanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyeliği de soruldu. Katılımcıların %53'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. NATO'dan çıkılmasını savunanların oranı ise %23. Savaş Trump'ın halk desteğinin de düşmesine yol açtı. Ankete katılanların yalnızca %36'sı Trump'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti. Bu bir önceki aya kıyasla 2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Bağımsız seçmenler arasındaki düşüşün daha belirgin olması dikkat çekiyor. Bu seçmen kitlesi arasında Trump'ın onay oranı sadece %21 ile sınırlı. Bu oran bir ay öncesine göre 8 puanlık bir gerileme gösterdi. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı %38 ile sınırlı kaldı. Demokratlara destek verenlerin oranı ise %44 olarak tespit edildi.

0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
1: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden önüdür. Yolun sonu iktidardır. Eninde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız? Hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri. Ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek.
0: Dev dalgalar ve şiddetli akıntılar peş peşe ölümlere neden oldu. Hafta sonu Türkiye genelinde 15 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi içinse aramalar sürüyor.
2: İstanbul Şile'de kaymakamlık Ayazma plajı ve Merkez plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasaklamıştı. Karar sonrası Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bulur kayboldu. Kısa süre sonra Ahmet Can Yavuz ve Umut Gümüş'ün de denize kaybolduğu ihbarı yapıldı. 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz da 42 yaşındaki İsa Bulur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Umut Gümüş için aramalar sürüyor. Aydın Kuşadası'ndaki Sevgi plajından da acı haber geldi. Denize giren 12 kişi açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan hastanede hayatını kaybetti. Samsun Valiliği il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı. Uyarı sonrası yüzmeye giden 4 Suriyeli akrabadan 3'ü dalgalara kapıldı. Biri hayatını kaybetti, diğer 2 kişi tedaviye alındı. Burdur'da Onaç Baraj Gölü'ne giren İbrahim Bozkurt'la, Mersin'de Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise 2 arkadaş tersane plajına gitti. Plaj görevlileri gençlere vadili kararıyla denize girmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 arkadaş başka bir bölgede kayalıklardan suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Kayıp genç ise aranıyor. Kayseri'de bir baba boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa girdi. Ancak gözden kayboldu. Nehirde ağaç dallarına tutunan çocuğu ekipler kurtardı. Kayıp baba için aramalar devam ediyor. Cumartesi günü de peş peşe boğulma vakaları oldu. Bursa'daki İznik Gölü'nde 2 arkadaş, İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca İzmir ve Trabzon'da çocuklarını kurtarmak için denize giren 2 babanın ardından 2 çocuk da yaşamını yitirdi.
0: Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na da büyük zarar verdi. Binlerce kitap kullanamaz hale geldi. NTV'den Ali Ablay yaralarını çalışan esnafla görüştü.
3: İstanbul'a yağan yaz yağmuru Üsküdar'da tarihi Osmanlı kitaplarını yok etti. Üsküdar'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında 30 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı.
4: Ben geldiğimde zaten sular epey bel hizasını geçmiş vaziyetteydi. Şu gördüğünüz derin iki rafların tamamı su altında kaldı ve bütün bu kitaplar zayi oldu diyebilirim. Binin üzerinde bir kitap maalesef telef oldu, attık.
5: Bu çoğunu bulmanız mümkün değil. Yani Osmanlıca kitaplar zaten 40 yıla bir elimize geçiyor. Dergiler 40 yıla bir elimize geçiyor. Yani bir de nereden bulacaksın?
6: Üsküdar'daki yağış sırasında selin vurduğu sahaflar karşısında aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin eser zayi oldu. Esnaf kurtarabildiği kitapları işte bu şekilde kurutuyor ve tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor.
7: Az çok kurtarılması mümkün olanları elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Suyun içinde yüzüyordu maalesef.
3: Kurtarılan kitapların bir kısmı için restorasyon ve cilt kaplama çalışması yapılıyor.
8: Bir an önce dükkanlarımızı derleyip toplayıp kitaplarımızı tekrar raflarımıza yığacağız, koyacağız, okuyucuyla buluşturacağız.
3: İstanbul Valiliği hasar tespiti yapılan dükkanların zararının karşılanacağını duyurdu.
0: Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar oldu. Sosyal medyada tayfunun vurduğu noktalardan çarpıcı görüntüler yansıdı. Çin'de etkili olan tayfundaki son duruma bakalım.
2: Araçlar suda sürüklendi, evler, dükkanlar, yollar su altında kaldı. Çin'in güneybatısını Maysak tayfunu vurdu. Şiddetli rüzgarlarla birlikte gelen aşırı yağışlar özellikle Guangxi bölgesinde hayatı felç etti. Çok sayıda ağaç devrildi, elektrik direkleri yıkıldı, cep telefonu iletişiminde kesintiler yaşandı. Pek çok haneye enerji altyapısındaki hasar nedeniyle elektrik verilemedi. Yüzlerce hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yüzlerce kişi evlerinde ve binalarında mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ancak şişme botlarla ulaşabildi. Taşan nehirler caddeleri göle çevirdi. Bu ayın başında Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropik fırtına, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda etkili olduktan sonra Beibu Körfezi'nden Vietnam ve Çin'in içlerine doğru yönelmişti. Rüzgar hızı saatte 83 ila 100 kilometre olan tropik fırtınanın şiddeti karalara sokuldukça azalsa da hali hazırda mevsimsel cephe yağışlarının etkisindeki bölgede sel riskini artırıyor. Meteoroloji uzmanları yağışların çarşamba gününden itibaren zayıflamasının beklendiğini açıkladı.
0: Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Altın yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden uzaklaşmaya devam ediyor. Yabancı bankalar da tahminlerini revize ediyor.
2: Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beraber ortaya çıkan enflasyon endişeleri sürüyor. Faizlerin hala yüksek kalacağı beklentisi hakim. Yatırımcı güvenli liman olarak doları seçti. Tüm bu gelişmeler altını baskılıyor.
9: Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. E peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor.
2: Yabancı bankalarda altın tahminlerini güncelliyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026'nın 4. çeyreği için ons başına 4800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley ve UBS 2026'nın 2. yarısında ons başına 5200 dolar öngörüyor. Deutsche Bank 4800 dolarlık tahmin açıklarken JP Morgan 4500 dolarlık beklentisini paylaştı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
6: herkese iyi gelecek. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
8: Maç takvimi.
9: Dünya Kupası son 16 turu heyecanında günün programında iki maç var. İlk maçta Avrupa'nın önde gelen iki komşu ülkesi karşı karşıya gelecek. Portekiz ve İspanya kozlarını paylaşacak. Dallas'ta oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Ardından turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın mücadelesini takip edeceğiz. Seattle'daki mücadelenin ilk düdüğü gece saat 3'te çalacak.
8: Maç takvimi.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Dünya Kırsal Kalkınma Günü bugün. Dünya gıda üretiminin %80'i aile çiftliklerinde gerçekleşiyor. Buna karşı dünyanın en yoksul insanlarının %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. 1 milyardan fazla insan çok boyutlu ve şiddetli yoksullukla karşı karşıya. Bunların yarısından fazlası çocuk. Ve kırsal nüfusun yarısı sağlık hizmetlerinden yoksun. Tüm bu nedenlerle kırsal kesimde yoksulluğa son vermek, iklime dirençli geçim kaynakları oluşturmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Kırsal Kalkınma Günü'nün kutlanmasını sadece törensel bir jest olarak değil, anlamlı eylemler için bir katalizör olarak tasarladı. Çünkü kırsal kalkınma sadece coğrafyayla ilgili değil, yoksulluk, eşitlik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle de ilgili.
11: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
14: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
13: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
14: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
16: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: Mobile Systems. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
18: Benim bankam İş Bankası.
19: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: Reklam.
21: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
22: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
23: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
21: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
22: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
24: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
25: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
23: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. Marmara'da Poyraz sert, İstanbul açık 28-29, Bursa 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece.
25: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
20: Reklam.
26: Garanti BBVA.
27: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.

Merhaba, bugün NTV Ana Haber Bülteni'ni Ankara stüdyomuzdan yapıyoruz. Çünkü tarihi NATO zirvesine gün boyunca yayınlarımızı yaptık. Bugün de NATO zirvesini yarın başlayacak. NATO zirvesini bugünden anlatacağız Ana Haber Bülteni'nde stüdyomuzda. Bu zirve sadece ittifakın güvenlik vizyonunu ortaya koymayacak, küresel güç dengelerinin de yeniden şekillendiği kritik bir döneme ışık tutacak. Ve bugün bültenimize, Ana Haber Bülteni'ne NATO, tarihi NATO zirvesiyle başlıyoruz.

0: tamamlanmıştı. Artık tam anlamıyla zirveye hazır diyebiliriz başkent Ankara. Hem güvenlik önlemleri kapsamında hem de burada zirvenin gerçekleştireceği yerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de hazırlıklar tam anlamıyla bitmiş durumda. Hatta liderler de artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün bütün gün buradaydı. Kabulleri oldu. Örneğin Bulgaristan Başbakanını kabul etti. Daha sonra NATO Genel Sekreteri Mahmut Rutte ile görüştü. Kim NATO Genel Sekreteri bu görüşmeden önce de burada bir basın toplantısı düzenledi. O basın toplantısının ayrıntılarını da birazdan vereceğiz Seda. Peki bundan sonra ne olacak? Yarın ve öbür günün programı ne olacak? Kısaca ondan da bahsedelim. Şimdi yarın NATO zirvesi Ata Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek, savunma sanayi formuyla başlayacak. Hayli yoğun bir gün olacak yarın da. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir açılış konuşması yapması bekleniyor bu forumda. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması öngörülüyor. NATO zirvesi sanayi, savunma sanayi formu NATO müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkilileri, sektör liderleri ve sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Daha sonra akşamüstü saatlerinde ise Dışişleri Bakanları, İstanbul Girişimi üyesi, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkeler, hangi ülkeler bunlar? Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için bir resepsiyon gerçekleştirilecek. Ve akşam da resepsiyon olacak. Beştepe'de saat 18.30'da başlaması öngörülüyor bu resepsiyonunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon, bir akşam yemeği verilecek. Bildiğimiz gibi ondan öncesinde de Amerika Başkanı Donald Trump Ankara'ya gelecek. Burada bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecekler. Ve zirvenin akşamında da bir yemek düzenlenecek. Zirvenin ilk günün akşamında NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği ve savunma bakanları düzeyinde de bir çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Diğer gün zaten zirvenin olacağı gün, sabah saatlerinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri müttefik ülkelerin liderlerini karşılayacak, bir aile fotoğrafı çekilecek. Daha sonrasında ise toplantı başlayacak. Akşamüstüne doğru da bu toplantının bitmesi ve liderlerin basın toplantıları düzenlemesi öngörülüyor Seda. Şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte burada bir konuşma, bir basın toplantısı yaptı demiştik. Uzun bir basın toplantısıydı. Gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Öne çıkardığı bazı başlıklar vardı. Caydırıcılık, askeri güç, savunma sanayideki gelişmeler, Avrupa'nın yükü paylaşması gibi konulara değindi. Rusya-Ukrayna savaşına değindi ve NATO'nun birlikte güçlü, ne kadar güçlü olabileceğinden bahsetti. Savunma sanayindeki yatırımlar ve bu yatırımların geliştirilmesi, işbirliklerinin arttırılması gibi başlıklara dikkat çekti. Şimdi o haberi izleyelim.
1: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
2: NATO liderler zirvesinin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
2: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında

0: ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
1: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte bu açıklamaları evet bugün yaptı. Bir nevi selamlamaydı konuşması. Soruları da yanıtladı gazetecilerin sorularını. Ama tabii Mark Rutte yarın sabah zirvenin açılış konuşmasını da yapacak. Özellikle yapacağı toplantı önemli, savunma forumu. Ankara Ticaret Odası'nda kongre merkezinde yapılacak bu konuşma ve Mark Rutte burada açılış konuşmasını yapacak. Akşamüstü olduğunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri için verdiği bir resepsiyon gündeme gelecek. Aile fotoğrafı ve liderlerin açıklamaları ise ikinci güne kalacak.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi savunma sanayi forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
3: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı.
2: Çok uzun bir zaman sonra, 17 yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye ziyarete geliyor. En son Obama başkanlığı döneminde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ve yarın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geliyor. Zirveye katılmak için geliyor ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri de olacak. Onun için yapılan hazırlıklarsa güvenlik önlemleri kapsamında Amerika'dan gelen ekiple ve teçhizatla birlikte günler öncesinden başladı. Bugünse Ankara'da artık alarm ve güvenlik seviyesi gerçekten en üst düzeye çıkarıldı. NTV'den Osman Tarkan'a şimdi bir bağlantı yapalım. Gün boyu o Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresindeydi. Kaldı ki orada bütün otele çıkan bütün yollar herhalde yarın itibariyle kapalı olacak Osman. Kaçta gelecek Trump?
4: 14'te gelmesi bekleniyor ve şimdiden de yollar kapatılmaya başladı aslında Seda Öğretir. Yani Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otelin çevresindeki tüm yollar yavaş yavaş kapatılmıştı. Polis ekipleri teyakkuz durumundaydı. Bariyerlerle kapatılan sokaklar, caddeler vardı ama ek bariyerler getirildi. Yine takviye ekipler bölgede şu anda. Şimdi gösterelim o güvenlik önlemlerini de. Bakın bulunduğumuz caddenin çevresine yeniden polis ek bariyerler getirilmeye başlandı. Yani şu anda bulunduğumuz yer kırmızı alan ilan edilmiş nokta ama yarın yani şöyle söyleyeyim şu anda sivil araçları görebiliyorsunuzdur. Geçişe müsaade ediliyor ama yarın buraya sivil araçların geçişi, girişi mümkün olmayacak. Şimdi yoğun güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. Burası otelin girişi ama otelin çevresinde çok katmanlı bir şekilde bu güvenlik önlemlerinin alındığını görebiliyoruz. Şimdi Trump 1000 kişilik deyim yerindeyse bir orduyla buraya geliyor ve bunların çoğu da gelen heyetin çoğu da gizli servis elemanı. Onlar güvenliği sağlayacak. Yine polisler koordinasyonunda ve yine hava ve deniz kuvvetlerine bağlı askeri personelin de çok sayıda personelin de burada olduğunu gözlemledik Ankara sokaklarında ve tüm hazırlıklar Donald Trump da işte karşıdaki şu anda ekrana gelen otelde konaklayacak. 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacağı belirtiliyor ki şöyle söyleyeyim camları kurşun geçirmez, yine duvarları da bombaya dayanıklı şekilde inşa edilmiş bir oda işte bu otelde konaklayacak. Temaslarında aslında çok dar bir alanda gerçekleştirecek. Yani külliye buraya 1-1,5 kilometre mesafede, yine hemen karşısı Amerika Büyükelçiliği o bina bulunuyor. Ve burada da işte ulaşımını hem kendi getirdiği makam araçları, ki bu makam araçları canavar diye tabir edilen makam araçları dün buraya kargo uçağıyla, askeri kargo uçağıyla getirilmişti. Aynı şekilde yine kısa mesafeli ulaşımlarında kullanacağı yine helikopter, Marine One isimli helikopter de demonte şekilde buraya getirilmişti. Ve işte ulaşımı bu araçlarla sağlayacak. Tabii şu an için yani saat 14'te gelecek, çarşamba günü yine öğle saatlerinde ayrılması bekleniyor Donald Trump'ın. Buraya bu 5. NATO zirvesi olacak ve ilk Türkiye'ye yönelik ilk resmi ziyareti. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede bir araya gelecek. Tabii önemli başlıkların ele alınacağı bir görüşme olacak. Hangi başlıklar ele alınacak? Şimdi sıradaki haberimizi de izleyelim Seda Bitir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
5: Gündem olan çok sayıda ikili konular var. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: Erdoğan-Trump görüşmesinde aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO liderler zirvesinde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Trump'ın Ankara ziyareti bir ABD başkanının Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2007 yılında dönemin ABD başkanı Obama'yı ağırlamıştı.
2: NTV izleyicisi aslında biliyor ve uzun zamandır şu cümleyi duyuyor. Ankara NATO için hazırlanıyor. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. En azından bir haftadır bununla ilgili haberler yapıyoruz. Gerçekten de her gün o seviye bir üst aşamaya taşındı. Peki bugün, bugüne baktığımızda artık şunu görebiliyoruz. Çatılarda keskin nişancılar var. Ankara'da hemen hemen her noktada güvenlik güçleri var. Birçok nokta yasaklı. Yarından itibaren birçok nokta daha da yasaklı hale gelecek. Ve örneğin bugün gördüğümüz bazı kameralar var. Yüz tanıma sistemi kameraları, plaka tanıma sistemi kameraları var. Ve tabii yarın, yarından itibaren neredeyse 60 bine yakın personel Ankara'da güvenlik için çalışacak.
6: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin devlet başkanlarını karşılayacağı alan da hazır artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Zirve alanının hemen önüne uzun bir mavi halı ve NATO amblemleri yerleştirildi ve liderler o uzun halıdan yürüdükten sonra zirve alanına giriş yapacaklar.
6: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Külliyede liderlerin oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.
7: Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi unvanına sahip Millet Kütüphanesi artık dev bir basın merkezi. Bu gördüğünüz alan gibi onlarca basın merkezi oluşturuldu. Uluslararası medya tüm son dakikaları, NATO zirvesinin önemli gelişmelerini bu merkezden duyuracak.
6: Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted Havalimanları hizmet verecek. Ankara Havalimanı zirve için yenilendi.
8: Zirve çerçevesinde Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanları bu havalimanına inecekler. Ardından da ilk durakları hemen arkamda yine yeni inşa edilen bu devlet konuk evi olacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak da Ankara Havalimanı'na inecek.
9: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya geldikten sonra da programının ilk maddesi gerçekleşecek. Trump beraberinde gelen gazetecilerin sorularını yeni Ankara Havalimanı'nın şeref salonunda cevaplayacak.
6: Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda ilave tedbirler uygulanıyor. Zirve güvenliği için 56.927 personel görev alıyor. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de yoğun önlem var.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otelin önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Güvenliği hem polis ekipleri hem de gizli servis elemanları sağlıyor.
6: Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de bu zirve kapsamında liderlerin eşlerini ağırlayacak. Beştepe'de bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Bu toplantıda önemli bir konu, önemli bir gündem var. Bu gündemi şöyle özetleyebiliriz. Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın arttırılması hedefleniyor. Ve bu konuda katılımcı ülkeler arasında nasıl anlaşmalar yapılabilir, nasıl işbirliği yapılabilir ve çocuklar dijital ortamdaki risklerden nasıl korunabilir gibi çok çok çok önemli bir konu. Bugün bu zirve kapsamında Emine Erdoğan'ın başkanlık edeceği o toplantıda konuşulacak. Bir öğle yemeği toplantısı olacak bu. Lider eşleri olacaklar. Öğle yemeği olduğu için de elbette Türk mutfağının eşsiz lezzetleri de tabii konuklara ikram edilecek. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Gelecek nesli korumak olacak aslında tam adı bu toplantının, bu masa toplantısının, yuvarlak masa toplantısının. Bu arada şunu da belirtelim, bu konu o kadar önemli bir konu ki çok da güzel denk gelmiş. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bütün dünyaya bir çağrı yaptı. Dedi ki yapay zeka artık kimsenin ayak uyduramayacağı bir hızda gelişiyor ve bütün dünya çocuklarını bizim korumamız lazım ve bütün dünya çocuklarını korumak için de küresel çapta kurallar getirmemiz lazım. Bu konuda bir çağrısı oldu. O anlamda bu zirve kapsamında yapılacak olan bu toplantı, bu temalı, bu yuvarlak masa toplantısı da kuşkusuz dijital dünyada çocuklarımızı koruyabilmek için çok çok önemli olacak.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, Türkiye'ye gidecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO-Ankara zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
2: Bu zirve önemli ve bugünkü toplantıda NATO Genel Sekreterine Rusya'nın Ukrayna üzerine saldırıları da soruldu. Hatta Ankara zirvesi öncesinde bu saldırıların özellikle artıp artmadığı ve NATO'nun buna nasıl baktığı sorusuyla karşılaştı Mark Rutte. Gerçekten de son bir aydır Rusya'nın Kiev'e, bilhassa Kiev'e ve Ukrayna'nın tamamına saldırıları artmış vaziyette. Hemen bir bağlantı yapalım çünkü bugün Kiev yine hedef alındı. Deniz Berktay'la konuşacağız. Deniz Berktay, bugün Kiev'de neler oldu?
11: Bugün Kiev'de son ayların hatta savaşın başından beri en yoğun hava saldırılarından biri gerçekleşti. Ruslar son bir hafta içerisinde Kiev'e çok yoğun iki hava saldırısı düzenlediler. Hatırlayacağımız üzere bundan bir önceki hava saldırısı 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan geceydi. Ve dün gece geç saatler ve bu sabah erken saatlerde de Ruslar 70 civarında füze ve 350 civarında da kamikaze İHA gönderdiler Ukrayna'nın başkenti Kiev'e. Ve Ukrayna hava savunma sistemleri son dönemde artık yetersiz kaldığı için bu füzelerin pek çoğu çeşitli hedeflere ulaştı ve şu ana kadarki verilere göre 15 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor Kiev'de ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ruslar Kiev'de çeşitli tesislere hedef alıyorlar, çeşitli altyapı tesisleri veya çeşitli fabrikalar, çeşitli üretim yerleri hedef alınıyor. Şunu tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor, Rusya ile Ukrayna arasında kara savaşlarında bazı tıkanıklıklar var ve buna paralel şekilde iki tarafta hava savaşlarına, yani karşılıklı hava saldırılarına ağırlık vermiş durumda. Ukrayna son dönemlerde kendisinin geliştirdiği Flamingo füzeleriyle Rusya'nın iç bölgelerini vurmaya başladı. Hatta yine bugün içerisinde Ukrayna Rusya'nın Omsk bölgesini vurdu. Rusya'nın Asya tarafında kalıyor. Yani Ukrayna İHA'ları sınırdan 2500 kilometre uzakta Ural Dağları'nın ötesinde bulunan yerleri de vurmaya başladılar. Ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırıları tabii Rus ekonomisine önemli zararı uğratmaya başladı. Ve karşılıklı önemli misillemeler gerçekleşiyor. Ve bu en son hava saldırısının tabii yarın Ankara'da NATO zirvesinin yapılacak olması ve Ukrayna konusunun ele alınacak olmasıyla da bağlantısı var. Çünkü Ukrayna konusu Rusya'nın en hassas olduğu noktalardan biri. Yani Ukrayna'nın NATO'ya girmesi gibi bir ihtimal Rusya'nın en arzu etmeyeceği ihtimaldir. Fakat bunun dışında tabii karşılıklı bu hava saldırılarının yoğunlaşmış olmasıyla da alakası var. Ve son olarak Ukraynalı askeri yetkililerden biri şöyle bir açıklama yaptı. Rusya'nın şu anda elinde çok sayıda füze var. Dolayısıyla isterse bu gece yeni bir hava saldırısı gerçekleştirebilir. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor dedi. Dolayısıyla bu yaz aylarının karşılıklı hava saldırılarının da en yoğunlaştığı, yoğunlaşacağı bir dönem olduğunu söylemek gerekiyor.
2: Rusya-Ukrayna hattında son gelişmeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırılarını Deniz Berktay anlattı. Bu konu elbette NATO'nun önemli gündem başlıklarından ve Ankara zirvesinde konuşulacak. Ankara zirvesinde az evvel yayınlarda da belirttik, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşmesi olacak. Bu önemli. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine de NATO toplantısına geldiğini ifade etmişti. Trump'ın başka açıklamaları da olmuştu ve burada Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede gündeme gelmesi beklenen bazı önemli başlıklar var ve bu başlıklar İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu endişelendiriyor, rahatsız ediyor. Zira bir açıklaması olmuş Benjamin Netanyahu'nun Amerikan Fox News kanalına. Fox News'e yaptığı açıklamada Benjamin Netanyahu diyor ki Washington Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmamalı. Böyle söylemiş. Bu İsrail'in hava üstünlüğü ve bence Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır diyor Netanyahu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Mark Rutte'nin Washington zirvesinde hatırlayacaksınız, Türkiye için iyi bir şey yapacağım demişti ve bu da satış için olumlu bir sinyal olarak yorumlanmıştı. Göreceğiz. Şimdi Ankara'dan başladığımız diyelim ana haber bültenine İstanbul'dan devam edeceğiz. Biz buradan NATO ile ilgili kısımlarını paylaştık. Dünyadaki diğer gelişmeler için de söz İstanbul stüdyosunda Burcu Kaya'da. Tarihin NATO zirvesi sebebiyle genel yayınlarımız tabii Ankara'dan özel yayınlarla devam ediyor. Seda Öğretir oradan ana haberi açtı. Biz de gündemin diğer ayrıntılarını paylaşmayı İstanbul stüdyolarımızdan sürdürelim. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze korteji bugün Tahran sokaklarından geçirildi. Çok büyük bir kalabalık caddelerde toplandı. İran Devlet Televizyonu'na göre korteji görebilmek için milyonlarca kişi sokağa çıktı.
1: On binler hatta milyonlar sokakları doldurdu. İran'ın başkenti Tahran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bu görüntülerle veda etti. Savaşın ilk gününde İsrail ve ABD saldırısında öldürülen Hamaney ve 4 aile üyesinin naaşları Tahran sokaklarından geçirildi. Kalabalık nedeniyle cenaze kortejinin ilerlemesi güç oldu. İran Devlet Televizyonu milyonlarca kişinin cenaze korteji için sokaklara çıktığını duyurdu.
12: İçin haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. İşte an itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamaney'in naaşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti.
1: Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Korteji izlemek ve takip etmek için sokağa çıkanlar Trump'ı öldürün yazılı pankartlar ve dövizler de taşıdı. Kortejin yürüyüşüne İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. Pezeşkiyan halkın ilgisiyle karşılaştı. Ali Hamaney için İran'ın dini başkenti olarak görülen Kum'da da törenler düzenlenecek.
12: Kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamaney'in cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı.
1: Tahran'da cenaze kortejinin ilerleyişi sırasında sıcaktan korunabilmeleri için belli noktalarda kalabalığın üzerine su sıkıldı. Hümeyni'nin cenazesinde olduğu gibi izdiham yaşanmaması için önlemler alındı. Ruhullah Hümeyni'nin 1989 yılındaki cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi ölmüş, 10 bin kişi yaralanmıştı.
2: Hamas, Gazze'de yönetim yapısını feshettiğini duyurdu. Amaç, Gazze Barış Planı'nda öngörülen teknokrat komitenin yönetimi üstlenmesinin önünü açmak.
1: Hamas, 2007'den beri yönetimini üstlendiği Gazze'de önemli bir adım attı. Gazze'yi yöneten idari yapısını feshettiğini duyurdu. Bu adımla Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne yetki devrinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, Gazze'nin yönetimini teknokratlardan oluşan bu komitenin üstlenmesini öngörüyordu. Barış Kurulu tarafından oluşturulan komite halen Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerini yürütüyor. İsrail komitenin Gazze'ye girişine izin vermiyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgalin bahanelerini ortadan kaldırmak için yönetimden vazgeçtiklerini söyledi. Trump'ın barış planının kabul edilmesinin ardından Hamas, Gazze'nin yönetimini devretmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Ancak Hamas silah bırakmayı reddediyor. Hamas silahlarını teslim etmeden önce Gazze'de Filistin yönetiminin kurulmasını şart koşuyor. İsrail ise Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyi reddediyor. İsrail Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden bir günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
2: Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de 3 ayrı davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası ertelendi. Casusluktaysa savcı tutukluluğun devamına yönelik mütalaa verdi. İmamoğlu aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi.
13: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de aynı gün 3 duruşması vardı. Önce sahtecilikle suçlandığı diploma davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. İmamoğlu beraatini istedi. Hakim diplomanın iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin idare mahkemesinden belge talep etti. Duruşma 25 Aralık tarihine ertelendi. İmamoğlu ikinci duruşması için kampanya danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve bilişim uzmanı Hüseyin Gün'le birlikte yargılandığı casusluk davasında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Davada savcı ara mütalaasını sundu. Delil durumuyla ceza tutukluluk süreleri uyarınca sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. İmamoğlu'nun bir diğer duruşması 9 Temmuz'da ara karar verilmesi planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasıydı. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel destek için Silivri'deydi.
14: Ayın 9'u akşamüstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişiler de düşünüldüğünde, Ekrem Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda.
13: Ekrem İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bir insana 3 ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da, vicdanda da, insaniyetle açıklanacak bir tarafı yok dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin itirazını reddetti. Toplantıda Yedek Disiplin Kurulu üyesi Bülent Yücetürk'le görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının haklarındaki tedbir kararlarına itirazlara değerlendirildi. Disiplin Kurulu 7 il başkanıyla bir Yedek Disiplin Kurulu üyesinin itirazı oy çokluğuyla reddedildi. Dev dalgalar ve şiddetli akıntılar peş peşe ölümlere neden oldu. Hafta sonu Türkiye genelinde 15 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi içinse aramalar sürüyor.
6: İstanbul Şile'de kaymakamlık Ayazma Plajı ve Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasaklamıştı. Karar sonrası Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bodur kayboldu. Kısa süre sonra Ahmet Can Yavuz ve Umut Gümüş'ün de denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz'la 42 yaşındaki İsa Budur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Umut Gümüş için aramalar sürüyor. Aydın Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'ndan da acı haber geldi. Denize giren 12 kişi açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan hastanede hayatını kaybetti. Samsun Vadisi il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı. Uyarı sonrası yüzmeye giden 4 Suriyeli akrabadan 3'ü dalgalara kapıldı. Biri hayatını kaybetti, diğer 2 kişi tedaviye alındı. Burdur'da Onaç Baraj Gölü'ne giren İbrahim Bozkurt'la, Mersin'de Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise iki arkadaş tersane plajına gitti. Plaj görevlileri gençlere vadili kararıyla denize girmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine iki arkadaş başka bir bölgede kayalıklardan suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Kayıp genç ise aranıyor. Kayseri'de bir baba boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa girdi. Ancak gözden kayboldu. Nehirde ağaç dallarına tutunan çocuğu ekipler kurtardı. Kayıp baba için aramalar devam ediyor. Cumartesi günü de peş peşe boğulma vakaları oldu. Bursa'daki İznik Gölü'nde iki arkadaş, İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca İzmir ve Trabzon'da çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuk da yaşamını yitirdi.
2: Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na da büyük zarar verdi. Binlerce kitap kullanamaz hale geldi. NTV'den Ali Ablay yaralarını sarmaya çalışan esnafla görüştü.
1: İstanbul'a yağan yaz yağmuru Üsküdar'da tarihi Osmanlı kitaplarını yok etti. Üsküdar'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında 30 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı.
15: Ben geldiğimde zaten sular epey bel hizasını geçmiş vaziyetteydi. Şu gördüğünüz derin iki rafların tamamı su altında kaldı ve bütün bu kitaplar zayi oldu diyebilirim. Binin üzerinde bir kitap maalesef telef oldu, attık.
16: Bu çoğunu bulmanız mümkün değil. Yani Osmanlıca kitaplar zaten 40 yıla bir elimize geçiyor. Dergiler 40 yıla bir elimize geçiyor. Yani bir de nereden bulacaksın?
17: Üsküdar'daki yağış sırasında selin vurduğu sahaflar karşısında aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin eser zayi oldu. Esnaf kurtarabildiği kitapları işte bu şekilde kurutuyor ve tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor.
18: Az çok kurtarılması mümkün olanları elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Suyun içinde yüzüyordu maalesef.
1: Kurtarılan kitapların bir kısmı için restorasyon ve cilt kaplama çalışması yapılıyor.
19: Bir an önce dükkanlarımızı derleyip toplayıp kitaplarımızı tekrar raflarımıza yığacağız, koyacağız, okuyucuyla buluşturacağız.
1: İstanbul Valiliği hasar tespiti yapılan dükkanların zararının karşılanacağını duyurdu.
2: Adana'da iş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat olan Mehmet Gür'ün ağrıları daha da arttı. Çekilen tomografide Mehmet Gür'ün belinde medikal tanı aracı panç unutulduğu ortaya çıktı. Gür hastane ve ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: İş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat oldu. Platinler çıkarıldıktan sonra ağrıları devam eden Mehmet Gür'ün belinde medikal tanı cihazı panç unutulduğu ortaya çıktı. Gür hastane yönetimi ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
20: Ağrılarım çoğaldı. İlaçla ne bileyim iğneyle beni gönderiyordu. Ben de dayanamadım başka hastaneye gittim. Doktor da bana yanıltmayayım seni dedi, korkutmayayım dedi. Ben dedi vida görüyorum orada dedi. Şehir hastanesine gittim, o da aynısını söyledi. Balcalı'ya gittim, o da aynısını söyledi.
6: Çelik montaj işçisi Mehmet Gür 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi. 53 yaşındaki Gür, Seyhan Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor A.Y.Ü'ye başvurdu. Ameliyat edilen hastanın beline 4 platin takıldı. Bir yıl sonra aynı doktora kontrole giden Mehmet Gür'e takılan platinler çıkarıldı. Ancak ağrıları şiddetlenen Gür, yeniden başka bir hastaneye başvurduğunda belinde medikal cihaz unutulduğu anlaşıldı. Pançı çıkarmanın riskli olduğunu söyleyen doktorlar yeni bir ameliyatı da kabul etmedi.
20: Ne pançırdı, ne vidasırdı, kemik sıkışmasırdı, sen de zorlamışsın dedi. Ben dedim çalışmıyorum etmiyorum dedim. Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor. Ama
0: riskli mi diyorlar?
20: Riskli diyorlar.
6: Mehmet Gür, hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan soruşturma izni talep etti.
2: Sağlıklı beslenme denince aklımıza ilk olarak şeker, yağ ve asitli içeceklerden kaçınılması geliyor. Dünya genelinde şekere karşı farkındalık artsa da mutfağımızda sinsi bir tehlike büyüyor. Sodyum yani tuz. Uzmanlar özellikle işlenmiş gıdalardaki tuz oranına karşı uyarıyor.
6: Beslenme uzmanları şekere savaş açmışken insan sağlığını tehdit eden tuz çok daha sinsi bir yoldan ilerliyor. İsrail'de yayınlanan yeni bir araştırma, tüketilen tuzun %75'inin işlenmiş gıdalardan geldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre sağlıklı bir alternatif olarak görülen glutensiz ürünlerde bile lezzet artırmak için normal ürünlerden çok daha fazla sodyum kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için günlük en fazla 2000 mg sodyum öneriyor. Ancak sadece tek bir porsiyon hazır erişte, birkaç dilim pizza ya da bir hamburger bu limiti tek başına aşmaya yetmiyor. Son veriler özellikle gençlerin günlük limitin 2 ila 3 katı sodyum tükettiğini ortaya koyuyor. Bu durum yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç riskini ciddi oranda artırıyor. Bilim insanları özellikle çocukların fast food tüketiminin arttığı yaz aylarında paketli gıdalar yerine ev yapımı alternatiflerin tercih edilmesi çağrısında bulunuyor. Sağlık uzmanları etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketimle tuz tüketiminin kontrol altına alınabileceğine vurgu yapıyor.
2: Son dönemde gündemin önemli bir bölümünü Ankara'daki NATO toplantıları oluşturuyor. İttifakın resmi görüşmeleri, toplantıları aslında hem dönem kamuoyunun dikkatle takip ettiği gelişmelerdi. Sinema Genel Müdürlüğü de NATO film arşivlerine erişim açtı. O tarihi kayıtları şimdi ekranlarınıza getirelim.
21: 16 Aralık 1957 tarihi bir gün. 15 hükümet reisi ilk defa olarak Paris'te NATO merkezinde bir masa etrafında toplanıyor.
13: Bu tarihi görüntü Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden. Paris'te soğuk savaş atmosferinde NATO'ya üye ülkelerin liderleri bir arada. Türkiye'yi dönemin başbakanı Adnan Menderes temsil ediyor ve ortak bildiri imzalanıyor.
21: Milletlerimizi ve hürriyetlerimizi ancak müşterek bir gayret koruyabilir.
13: Demokrat Parti hükümeti Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, ittifakla ilgili düşüncelerini bu sözlerle dile getiriyor.
22: Savunma ve karşılıklı yardım teşkilatımızın yüksek gayelerinin yalnız askeri sahada değil, aynı zamanda iktisadi, içtimai ve diğer sahalarda da gerçekleştirmek hususundaki azmi gayet emniyet bölücü bir şekilde teyit etmiştir.
13: Bu görüntüler ise 1959 yılına ait. Ankara'da NATO'nun 10. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı'nda hareketli bir program var. Ve ortak tatbikatlar. 1953 yılında Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleştirilen manevralar kameraya böyle yansımış.
23: Bu ilk baskın 15 tümenle yapılmakta. Bunlardan 4 tümen Türk Trakya'sına, 6 tümen Yunan Trakya'sına, 5 tümen de İtalya'ya yöneltilmiştir.
13: Koramiral Sadık Altıncan'ın Yunan hükümetinin davetlisi olarak 1952'de İzmir'den Selanik'e gerçekleştirdiği uçuşta NATO arşivi kayıtları arasında yer alıyor.
2: Ankara'da başlayacak NATO zirvesiyle dünya siyasetinde gözler Türkiye'ye çevrildi ancak midesine biraz düşkün olanlar için NATO kelimesinin farklı bir anlamı var. İstanbul Karaköy'deki tarihi NATO lokantası. Türkiye'nin NATO'ya girdiği tarihte 1952'de açılan lokantanın öyküsü ittifakın internet sitesinde paylaşıldı.
24: Ben bir NATO karşıtıyım normalde ama restoranın yemeklerini seviyorum ve geliyorum yine de.
25: Karşıtı olanlar da geliyor. İçeride komutanlar, siyasetçiler değil yemeklerin sözü geçiyor. Tarihi NATO lokantasında ittifakı kuranlar karnıyarığın, kuru fasulyenin, dönerin lezzeti oluyor.
26: Ciğer sevmeyen biri olarak burada ciğer yiyorum. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim.
27: Yemekleri çok lezzetli bir kuruluş.
25: İstanbul Karaköy'de bulunan 74 yıllık NATO lokantası Ankara'da düzenlenen zirveyle yeniden gündeme geldi. Tarihi işletmenin öyküsü NATO Genel Sekreterliği tarafından da haber haline getirildi. Anadolu mutfağından yemekler anlatıldı.
0: NATO içinde görevli olan işte kuvvet komutanlarının sekreterlerinden gelenler olmuştu. Ama çok kalabalık saatlerde geldirmişlerdi. Sadece burada bir ayaküstü bir resim çekildi. Kim olduklarını, isimlerini bile sormadık.
25: Pek çok müdavimi de lokantanın adının anlamını Türkiye'de gerçekleşen zirveyle öğrendi.
0: Lokantamızın adı Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olduğu sene açıldığı için işte isim arayışında olan kurucularımız gündemde olduğu için NATO ismini koymak istemişler. Eski işletmecilerden beraber sayarsak 3. kuşak olarak görebiliriz kendimizi. Aile işletmesi, annem, babam, kardeşlerim.
3: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun.
25: Tarihi işletmenin öyküsü NTV'de yayınlanan Halkın Mutfağı Esnaf Lokantaları isimli programda da anlatılmıştı.
0: Kuzu haşlamamız var.
2: Dünya Kupası sürüyor ama bu kez futbolla değil, başka bir tartışmayla gündemde. Amerikalı forvet Balogun kırmızı kart cezası ertelendi ve bu ertelemenin başkan Donald Trump'ın FIFA başkanıyla görüşmesinin etkili olduğu iddia edildi. Bakın Trump bu konuda ne dedi?
4: I did. I spoke to Gianni, who's...
5: Gianni ile konuştum. Yaptığım tek şey bir inceleme talep etmekti. Çünkü bunun faul olduğunu düşünmedim. Sadece iki iyi sporcu birbirine çarpıp düştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanmasında rol oynadı. FIFA Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını bir yıl erteledi. FIFA Başkanı Gianni Infantino da Trump'la devam eden disiplin süreci hakkında konuştuğunu açıkladı. Kararı disiplin komitesinin bağımsız olarak aldığını savundu. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri son 32 turunda Bosna Hersek'te karşı karşıya geldi. Amerikalı forvet Balogun maçın ikinci yarısında skor 1-0 iken boşnak oyuncu Tarık Muharremović ile ikili mücadeleye girdi. Rakibinin bileğine basan Balogun maçın 64. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. ABD maçtan 2-0 galip ayrılıp son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. Ancak FIFA ABD'nin en golcü oyuncusu Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezasını bir yılına erteledi. Trump ise Oval Ofisi'ndeki konuşmasında konudan gülerek bahsetti. FIFA Başkanı'yla tekrar incelemesi için görüştüğünü doğruladı. ABD Başkanı, ben ne yapmaları gerektiğini söylemedim, sadece inceleme istedim dedi. Belçika Futbol Federasyonu FIFA'nın kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Belçika A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia da ceza iptalini 1 Nisan şakası olarak değerlendirdi. UEFA da karara yazılı tepki gösterdi. Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik ceza keyfi bir seçenek değildir denildi. FIFA'nın kararı kırmızı çizgiyi aşmak olarak değerlendirildi. Kararın turnuvanın devamı ve diğer turnuvalar içinde emsal teşkil edebileceği vurgulandı. Oyunun bütünlüğünün tehlikeye girebileceği belirtildi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
26: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Tek reklam.

0: reklam.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Çay makinesini bir silah üreticisinin bulduğu doğru mu?
1: Doğru. Silah üreticisi olan İngiliz Frank Clark ilk çay makinesinin mucidi. Aslında bu amaca uygun bir cihazı yaklaşık 10 yıl daha önce yine bir İngiliz olan Samuel Rowbotham bulmuş. Rowbotham, kaynayan suyu dökmek için çaydanlığın eğilmesini de sağlayan bir düzenek tasarlamış. Tehlikeli bulunmuş olmalı ki ilgi görmemiş. Silah üreticisi Frank Clark ise 1902 yılında mekanizmasında mavi ispirto ve kibrit de barındıran, üstelik bir önceki mucidinki gibi sıcak suyun dökülmesi için aynı şekilde eğilmesi gereken bir çay makinesi tasarlamış. Bu da yeterince ilgi görmemiş. Tahmin edileceği gibi 5 çayıyla ünlü İngilizler çay makinesi için kafa yormaya devam etmiş. Tiryakilerin ilgi göstereceği buluş 1937 yılında ortaya çıkmış. British Vacuum Cleaner and Engineering firması Goblin Tees Made adıyla çay makinesini piyasaya sürdü. Silah üreticisi Frank Clark ise icat ettiği çay makinesiyle ölümünden sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İngiliz tarihçi Chris Upton bu adaylığı şöyle açıklıyor. O, bir silah üreticisi olmasına rağmen insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir makine icat etti.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Reklam.
4: NTV Radyo.

0: tabak bitecek, bunu yemezsen arkandan ağlar ya da onu yeme artık gibi ebeveyn sözleri her ne kadar masum gibi görünse de çocukları derinden etkileyebiliyor. Üstelik uzmanlar bu tarz yaklaşımların ve baskıların çocuklarda obezite ya da yeme bozukluğuna dönüşebileceğini söylüyor. Peki neden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
1: Aslında baskıya maruz kalıyor. Çünkü sürekli bir yeme, hadi at ağzına son kaşık, hadi tıkalım falan. Hatta bundan sonra mesela şar diye kusan daha küçük çocuklarda karşınıza gelmiştir, duymuşsunuzdur ya da. Dolayısıyla çocuk doyduktan sonra eğer ben doydum diyorsa o bir kaşığı vermenizin artık bir anlamı yok. Hakikaten hem psikolojik olarak hem de bu yeme davranışını düzelt, tabağım bitecek, işte tabağımda bir şey kalmasın. Çünkü yarın öbür gün bu çocuk annenin babanın yanından ayrıldıktan sonra, yatılı bir okula gittiğinde de ya da üniversitede bile ayrıldıktan sonra o psikolojiden kurtulamayabiliyor. Ya da bu onda yeme bozukluğu etkisi de yaratabiliyor. İşte hep baskılandım, hep tabağım bitecek diye baskılandım, şimdi bitirmek istemiyorum deyip birkaç lokma yiyip bırakıyor mesela. Bu tam tersi de olabiliyor, bu yönde de olabiliyor. O yüzden bu doğru bir tabir değil. Eğer çocuk doydum diyorsa, hepimiz tabii ki onların hiçbir zaman aç kalmasını istemiyoruz. Tüm besin gruplarını alsın istiyoruz, vitaminlerini alsın, hiçbir şeyden eksik kalsın istemiyoruz. Ama doydum diyorsa da doymuştur. Yani bu hani bu şekilde tüm canlılarda böyle aslına bakarsanız. Dolayısıyla ısrar etmemek ve çocuk doydum dedikten sonra da kalıyorsa kalsın tabağı kaldırmak lazım önünden. Hiç yemeyen bir çocuk, bazen de ağırlık düşük ve anne ısrarla bunu da yiyeceksin, bunu da yiyeceksin. Mesela o da maalesef yani çocukta baskı yaratıyor. Onun yarattığı baskı da yeme bozukluğunu tetikleyen bir kavram olabiliyor. Ya da farkında olmadan hep yemem gerekiyor diye kodlanıyor. Mesela yemezsem başarılı olamam, yemezsem hastalanırım, yemezsem ders çalışamam kodu geliyor. Ve çocukta şöyle bir baskı oluyor: eğer ben kilo verirsem ve az yersem başarısızımdır. Dolayısıyla bunu da kodlamamak gerekiyor çocuklarımıza. Kereviz yemiyorsa illa kerevizi yedirmek durumunda değiliz. Başka bir sebzeyle de onu destekleyebiliyoruz, oradaki potasyumu. O yüzden damak tadı bu. 7 yılda bir değişiyor. Çocuk 5 yıl yemiyor ama 6. yılda farklı bir şey tüketmeye başlayabiliyor. Ben bunu kendi kızımda da gözlemleyebiliyorum. Çok severek tükettiği bir şeyi 1 yıldır ağzına da sürmeyebiliyor. Zorlamamak lazım. İçerikleri, muadilleri belli. Başka bir besinle telafi edip çocuğa baskı yaratmamak gerekiyor bu anlamda.
0: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta içi Cuma'ya kadar sıcaklıklarda çok büyük değişiklik yok. Temmuz ortalamasında seyredecek diyebilirim. En serin yerlerde yine kuzey kesimler, İstanbul, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu hattı olacak. Ege'de de sıcaklıklar aslında çok yüksek değil. Evet, 33-35'lerde ama Temmuz ortalamasının 1-2 derece üzerinde sayılır. Rüzgarlar serinlik vermeye devam ediyor. Tabii Akdeniz ve Güneydoğu en sıcak bölgemiz. Çünkü orada hissedilen sıcaklık 36-38 dereceler civarında. Yağış olan yerlerimiz hala var. Özellikle Erzurum, Gümüşhane, Artvin, Erzincan, Kars, Bingöl aralığında yağışlar yarın çok şiddetli. Yer yer su baskınları, hatta dere taşkınları oluşabilir. Gök gürültüleriyle geliyor bu yağışlar. O bölgede dikkatli olmak gerekiyor. Ve Akdeniz'de Isparta, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Kahramanmaraş tarafında da devamlı değil, aniden kısa süre yağacak ama güçlü de yağacak sağanak yağışlar var. İstanbul'da perşembe günü kısa süre bir yağış geçişi olabilir, ancak bu yağış cumartesi olduğu kadar çok şiddetli değil. Hafta içi İstanbul'da sıcaklıklar 29-30 dereceler civarında. Geceleri rahat uyumaya devam edeceğiz. Çünkü gece sıcaklıkları 19-20 dereceler civarında İstanbul'da. Ancak hafta sonu yeniden bir sıcak hava dalgası gelecek ve sıcaklıklarda 5-6 dereceye yükseliş bekliyoruz. Bu yükseliş aynen geçen haftaki sıcak hava dalgasına benzer bir yükseliş olacak. Ancak bu Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının bize şöyle bir etkisi oluyor. Oradaki sıcaklık yükseldikçe bize Rusya üzerinden serin hava dalgaları daha sık geliyor. O nedenle sıcaklık 2-3 gün yükseldikten sonra ardından yeniden bir serinlik gelebilir önümüzdeki günlerde de İstanbul'a.
2: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo.
5: Tarihi NATO zirvesi özel yayını.

tarihi NATO zirvesi jeneriğimiz döndü ve bu defa yakın plana başlıyoruz. Başkentteyiz, Ankara'dayız. Zira dünyanın gözü kulağı yarın ve sonraki gün Ankara'da olacak. Türkiye'de ve Ankara'da olacak. Hatta bugünden olmaya başladı da diyebiliriz. Tarihi NATO zirvesi başlığını attık. Bugün itibariyle bu yayın silsilesine yarın ve sonraki günde devam edeceğiz elbette. Şimdi yakın planı Ankara stüdyomuzdan yaparken elbette bugün savunma harcamalarından Ukrayna'daki savaşa, Orta Doğu'daki gerilimlerden güvenlik tehditlerine, yeni güvenlik tehditlerine pek çok konu var gündemde. Ve bu konuları konuşmak üzere bir ittifak, bir topluluk NATO. NATO yeni bir zirvesini Ankara'da yapıyor. Bunun hazırlıkları da çok önceden başladı ve artık tamamlandı. Haberlerde, bültenlerde paylaştık. Hatta bugün gün boyu pek çok noktadan yaptığımız yayınla bir ordu gibi NTV ekibi Ankara'nın dört bir yanında sizlerle paylaştık efendim. Şimdi liderlerin vereceği mesajları merakla bekliyoruz. Donald Trump'ın gelmesi zaten zirveyi biraz daha yükseltti ve daha dünya çapında merak uyandıracak hale getirdi. Acaba nasıl mesajlar verilecek? NATO

0: Diyoruz ki bu NATO tarihini konuşurken işte 97 Madrid hep referans veriyorsunuz, anlatıyorsunuz. İşte 99 Washington gibi ifadeler. Şimdi 2026 Ankara, bundan sonra böyle referans verilecek bir zirve mi olacak? Ve bir dönüm noktası olacak mı NATO için? Çünkü söylenen o.
1: Bence hayır.
0: Eyvah. Tamam, teşekkür ederiz. Programımızı burada noktalayalım diye. Bence hocam, hayır. Ne yaptınız?
1: Şimdi neden hayır? Önce açıklamamı bir evveliyatıyla yapayım. Şimdi biz akademisyenler yıllarca bir konuyu okuruz, yoğunlaşırız, üzerinde çalışırız, ederiz vesaire ve bir kanaatimiz oluşur yıllar içerisinde. Bir bakış açınız oluşur. Eğer herkes aynı yere aynı şekilde baksa, o zaman bilimin tek taraflı bir garip bir şey olur, değil mi? Fakat farklı bakış açılarımız, farklı düşünceler çarpıştıktan sonra oradan çok güzel bir şey çıkar. Bilim olur o da. Şimdi ben bu kanaati 3 gün önce gelmedim, 5 gün önce gelmedim, 20 yıl önce de gelmedim. Yaklaşık 300 senedir bu kanaatteyim. Diyeceksiniz ki o kadar yaş var mı? Bir bilim adamının yaşı kendi doğduğu tarihte başlamaz. Tabii. Okumaya başladı ve üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Dönemle yaşıt hale gelir. Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. NATO benim her zaman gözümde, bunu gün içinde de konuşacağız, yarın da öbür günde, ama NATO'nun bir kuruluş sebebi var. Bir kuruluş maksadı var NATO'nun. Bu kuruluş maksadını hep birlikte zaten hatırladık geçtiğimiz hafta boyunca sabahtan akşama kadar, ama bir hatırlayalım desem, ama Burakça.
0: Burakça hatırlayalım.
1: Burakça hatırlayalım. Şöyle hatırlayalım. Sovyetlere karşı kuruldu der geçersiniz, değil mi? Bence o maksatla kurulmadı NATO. NATO muazzam bir cloud projesidir. Bugünkü teknolojik tabire benzeterek kullanayım. Şimdi düşünün, bir markanın telefonu var sizde. Onun cep telefonu üstü var. Marka adı vermeden anlatacağız diye evet. 40 takla atıyorum. saati var. Önündeki işte laptopu var. Bilgisayarı var. O su var, tableti var, bu su var. Ve netice itibariyle siz bir telefon numarasını girdiğinizde o kurulmuş sistem vasıtasıyla bütün aygıtlara o çat diye bilgi gidiyor, değil mi? Dolayısıyla aynı cloud'un içerisinde olan, aynı firmanın ürünlerini kullanmak çok güzel ve basit oluyor hepimiz için.
0: Pratik oluyor, evet.
1: Evet, fakat siz o sistemden bir çıkmayı deneyin. Yani bilgisayarınızı saatle telefondan farklı bir markadan ya da işte tableti başka bir markadan almaya deneye zorlanıyorsunuz. Benim gözümde bu kadar yılın neticesinde geldiğim nokta, NATO'nun her daim ve her şeyden ziyade bir cloud sistemi gibi Batı dünyasını Amerikan şemsiyesi altına, o kurmuş olduğu bilhassa silah, sağlık, çevre, güvenlik, enerji gibi birçok konuda, ilacı da hiç ihmal etmem, bütün bunlar altında içine kattığı bir düzen halindeydi. Bunun içinde Dünya Ticaret Örgütü var, uzun yıllar devam eden Bretton Woods ekonomik etkisi var. Netice itibariyle bir sistem kurulmuştu. Fakat Sovyetler ortadan kalktıktan sonra bu sistem şöyle bir soruyu doğal olarak sordurdu. Gerek var mı? Çünkü Sovyetlere bakarken de bir güç diye bakmayın sadece. Orada bir de ideoloji var kapı gibi. Yani sadece bir Çin, Amerika, efendim söyleyeyim Kartaca, Roma, ne bileyim Pers, İskender Devleti mücadelesi değildi bu. Arada ciddi bir ideolojik bir duruş vardı. Şimdi bunun kavgası pat diye 90'larda bittikten sonra biz bir 10 sene daha bunun sosyal etkileşimini gördük. Hani bitti mi, bitiyor mudur, gelecek mi acaba, bağımsız devletler topluluğuydu, şuydu buydu bir gitti. Ama sizin verdiğiniz tarihler, dikkat edin, hep daha tam emin olamadık o iş bitti mi tarihleri. Fakat 2000'den sonra yapılan bütün NATO toplantılarının neredeyse hepsinde şu lafı duydum. En önemlilerinden biri de 2004 Türkiye.
0: Evet, İstanbul.
1: Milat. Yine milat. Hop bir milat daha. Öbür toplantı. Yine bundan önceki de milattı. Ondan önceki de milattı. Şimdi çok doğal olarak ben hiçbir dünyadaki liderden...
0: Şimdi bunların hepsi milat, Ankara milat değil mi?
1: Hayır, geliyor öyle dendi.
0: Ha, peki, ha öyle dendi.
1: Öyle tamam. Dendi. Tam tersine. Yani
0: tamam, siz tam
1: hepsi
0: tersine.
1: İçin bu atıfta bulunuldu. Çünkü çok net bir şey söyleyelim. Eğer karşınızda, bunların detayına iner konuşuruz ama bir düşman, bir rakip, bir tehdit olmadığı takdirde niye silahlı

0: kullanacaksınız?
1: Çok basit. Ya ilk çağdan beri gelen çok basit bir sorudur bu. Bir düşman olmadığı takdirde, bir tehdit olmadığı takdirde silaha harcayacağınız parayı başka bir şey harcarsınız. E şimdi o tehdit NATO sistemi var olması istendiği müddetçe hep baki tutulmak zorunda. O yüzden de her toplantı şekil değiştirir. Her toplantının muhteviyatı farklılaşır. Ama netice itibariyle geldiğiniz zaman bana kimse NATO'nun işlevselliğini 1990 öncesiyle asla kıyaslayamaz.
2: Yani beyin ölümü yorumuna katılıyor musunuz?
1: Beyin ölümü gerçekleşti lafı, NATO bitti lafı bunlara katılmıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum.
2: Varoluş amacını mı kaybettiniz?
1: 1990'dan sonraki NATO, 90'dan önceki NATO değil. Bu mesela bugünkü çok güzel bir savunma sanayi fuarı kanaatimdir. Oraya doğru yavaş yavaş evrildi. Çünkü birazdan aksi iddia edildiğinde çok basit birkaç şey soracağım.
3: Ben birkaç noktada aksi iddia edeceğim.
1: Evet, ben de onu bekliyorum abi. Sen ettin de evet, ben de onları sana tek tek söyleyeceğim.
2: Bu arada
1: turbun büyüğü heybenin dibinde saklayalım biraz.
2: Sayın Sinan İlgen de geldi. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Edam direktörüm. Size anons etmiştik bu arada. Başından itibaren aslında stüdyoya da hemen oturmadınız ama Burak Kuntay'ın açıklamalarını dinleme fırsatınız oldu. Dolayısıyla kendisi aslında önce bir bulut sistemini tarif etti.
1: Kendimce.
2: Yani evet, Burak Kuntay'ca bir tanımlama oldu bu NATO'yu tarif ederken. Sonrasında da özellikle 2000'den sonra, doğru mu hocam? 2000'den sonra biraz anladığım kadarıyla böyle önemini yitirdiğini, bir savunma sanayi günümüzde artık savunma sanayi fuarına işaret etti. Ben de soruyu şöyle sormuştum. Tam o kısımda yoktunuz galiba. Ankara 2026 zirvesi NATO tarihi içerisinde bir dönüm noktası olarak işaret edilecek mi? Diğer başka zirveler gibi diye. Sizce öyle mi peki? Bakalım buradan ne gelecek?
4: Şimdi şöyle, yani bir kere bir yıl önceki zirve gerçekten tarihi bir zirveydi. Buradan başlamak lazım. Çünkü bir yıl önce ne oldu? Hollanda'da yapılan zirvede yıllardır NATO'nun gündeminde bulunan, Amerikan tarafının yıllardır şikayet ettiği, Trump döneminde şikayet dozunu iyice arttırıp artık tehdit noktasına vardırdığı, NATO içerisindeki sorumluluk paylaşımının ve yük paylaşımının artık bir neticeye bağlandığı bir zirveydi geçtiğimiz yıl. O zamana kadar NATO içerisindeki ülkelerin bir savunma bütçelerine yönelik bir yükümlülükleri vardı. Bu yükümlülükle soğuk savaş döneminde aslında %5-6 civarına çıkmışken savunma harcamaları, soğuk savaş sonrasında bunlar tedricen düştü ve NATO ülkeleri %2'lik bir savunma bütçeleri yükümlülüğü üstlendi. Ama geçtiğimiz yıl bu kalıcı olarak değişti. Geçtiğimiz yıl itibariyle %5'lik zaman içerisinde savunma bütçelerine yönelik yeni bir eşik benimsendi. Dolayısıyla geçtiğimiz yıldaki Hollanda Lahey zirvesi o bakımdan tarihi bir zirve. Şimdi gelelim bugüne. Bu geçtiğimiz yıl olduğuna göre, yani böyle bir tarihi misyon yüklediğimiz bir zirve geçtiğimiz yıl olduğuna göre, bu yılki zirvenin ileriye gittiğimizde, geri dönüp baktığımızda hani tarihi boyutu ne olacak sorusunun cevabı, kanaatimce NATO'nun bu şu anda başladığı ve muhtemelen birkaç yıla yayılacak, hatta orta vadeye yayılacak dönüşümünün belki ilk siyasi zirvesi olacak Ankara. Yani bu siyasi zirvede başka zirvelerde olduğu gibi işte NATO'nun 10 yılını belirleyen bir stratejik konsept kağıdı kabul edilmeyecek. Çok uzun vadeli stratejik planlar kabul edilmeyecek. İşte geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir savunma bütçesine yönelik eşikler zaten kabul edildi. Bunlara yönelik bir revizyon yapılmayacak. Ama ne yapılacak? Bugünkü jeopolitik ortamda, ki onu da kısaca belki hani bugünkü jeopolitik ortam derken neye atıfta bulunmak lazım, onu da kısaca söylemek lazım. Bir Avrupa kıtasının yeniden bir tehdit algısının yeşermiş olması, Rusya'nın önce 2014 Kırım'ı ilhakı, arkasından 2022 Ukrayna'ya saldırısı sonrasında. Diğer yandan da belki NATO bakımından aynı yani eşit derecede stratejik önemi bulunan bir husus, Amerika'nın, hele hele Trump Amerikası'nın Avrupa'nın güvenliğine olan yükümlülüğünü azaltma gayretini çok açık bir şekilde ortaya koymuş olması. Bu Avrupalı müttefiklerde bir artık bu Avrupa güvenliğinin sorumluluğunu biz üstlenmeliyiz anlayışını hakim kıldı. Fakat bu soru sorulduktan sonra bunun ne şekilde hayata geçireceği, nasıl bir siyasi vizyonla, ne gibi mekanizmalarla, ne gibi taahhütlerle hayata geçireceğini işte şimdi konuşmaya başlayacağız. O bakımdan bu NATO'nun dönüşümü, ki bazıları NATO 3.0 deniliyor. Biraz önce Burak Hoca'nın anlattığı dönemlere gönderecek olursak, Soğuk Savaş dönemi NATO 1.0, Soğuk Savaş sonrası dönem NATO'nun kendine yeni bir misyon çizdiği dönem NATO 2.0 ve şimdi Ukrayna Savaşı sonrası dönemde NATO 3.0 olarak adlandıracak olursak, işte bu NATO 3.0'ın siyasi yapı taşlarının ilk atılmaya başlanacağı zirve olacak Ankara zirvesi.
2: Böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi o halde Mete Çubukçu, Burak Küntay'a bazı noktalarda itiraz edeceğini söylemiştin. Evet. Hem onu sorayım hem de bu Sinan Bey'in söylediği bu Avrupa artık kendi sorumluluğunu kendi üstlenecek döneminin başlangıcı olarak tarif edebiliriz Ankara zirvesini diye de bakabiliriz. Bu yoruma ne dersin? Öyle bakar mısın?
3: Şimdi Burak Güntay'la birçok konuda ortaklaşırız. Burada bir iki itirazım olacak belki Sinan Bey'e de. Ben yok, o kadar keskin bir itiraz değil. Sadece bugün öğleden sonra genel sekreter basın toplantısı yaptım. Bayağı da uzundu. Çok soru aldı. Keyfi yerindeydi.
2: Hepsini de cevaplamaya çalıştı.
3: Hepsini cevapladı. Hatta sıralar böyle. Üçüncü sıradan işte
2: beyaz gömlekli gazeteci.
3: Kravatlı, işte rengini, elbisesi rengini söyleyerek. Şöyle söyledi yani Sinan Bey'den kaldığı yerden. Lahey'de verilen sözlerin gerçekleşmesi için Ankara'da konuşacağız. Ya ben bu açıdan bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Evet, Lahey'de bir takım kararlar alındı ama o kararlar hayata geçmedi. Yani geçmesi için belki o zaman bir harekete geçildi ama somuta dönmedi. Şimdi
2: yarın hani bir yılda ne yaptınız gibi bir kontrol mü yani bütün ülkelere? Hani söz verdiniz Lahey'de, bir yıl geçti, hadi bir bakalım ya, defterleri açalım başlamış, görelim.
3: Biraz öyle ama burada yani rakamlara da baktığımızda ya tam şundan emin değilim. Yani Polonya o en yüksek orana bir yılda mı ulaştı tam emin değilim ama giderek yükselen bir ödeme bütçesi var. Yani işte bu %5 dedikleri. İşte 1 trilyon dolara yakın Amerika Birleşik Devletleri, ki bence Trump orada haklı. 1 trilyon dolar NATO'ya ödeme yapıyor. Herhalde Almanya en fazla 100 milyar dolar rakamları var ama kağıtlar da burada.
4: Aslında onu NATO'ya ödeme olarak da anlatmamak lazım. Yani, yani o kendi savunma bütçesini ödeme yapıyor. NATO'yu da güçlendiriyor. Evet, yoksa NATO'ya ülkeler doğrudan...
3: 160 falan oluyor herhalde değil mi?
4: Amerika'nın payı.
3: Evet.
4: Amerika'nın payı yani şöyle aslında evet... Şöyle de diyebiliriz, Amerika AB üyesi olmayan, yani Amerika, Türkiye, Norveç, İngiltere, Kanada'nın payı toplam savunma harcaması şu anda %75 NATO evet. içerisinde.
3: Yani o kendi payını indirmeye çalışıyor. Hatta 250 milyar yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakayım. Avrupa tarafından ödendi dendi. Tabii bunun ödeme şekilleri vesaire farklı. Şunu demek istiyorum yani... Burada 2025'te alınan kararlar artık tamamıyla uygulamaya başlanacak. Yani ben bundan sonraki zirvelerde ya kim ödedi ödemedi vesaire tartışmaları belki olacak ama bu kadar öne çıkmayacak. Evet, Avrupa'da bir takım ülkeler var. Yani bunların biraz daha hakkaniyetli olması, işte sosyal harcama, savunma harcama dengelerinin kurulması konusunda mesela İspanya gibi ya da daha küçük ülkeler gibi yani 500, 600 ya da 1000 kişilik ordusu olanlar da var. İşte İzlanda var, Lüksemburg var.
2: İzlanda evet.
3: Onlar da. Bu artık yavaş yavaş gündemden çıkacak. Onun için çok çok önemli. Ve bu zirvede Avrupa artık yine genel sekreterden yani Trump'ın bizi zorladığı ama bizi kendimize getirdi diye ben tercüme ediyorum. Avrupa artık bu zirvede bu sorumluluğu yani Amerika'nın gitmeyeceği ama boşalttığı yerleri dolduracağı bir zirve olacak diye düşünüyorum. Bu açıdan bence önemli. Tabii ki işte yarın bir savunma forumu diyelim. Öyle çok çok önemli bir forum var. Ve orada bir takım şirketler, kimler olduğunu şu anda bilmiyorum, anlaşmalar yapılacak. Çok olan bir şey değil yani NATO marjında.
2: Çok sayıda uluslararası anlaşmanın imzalanacağını söylüyorlar.
3: Yapacak. Ve hem Türkiye hem Avrupa'daki savunma sanayi farklı bir faza geçecek diye düşünüyorum. Yani daha belki bir hibrit model ya da daha ortaklaşa bir model. Bunların hepsi yarınki zirvede 3 aşağı 5 yukarı belli olacak. Ama şöyle şey yapayım, bağlayayım. Yani Lahey'de alınan kararlar artık burada tamamıyla, yani uygulamaya geçirilmek üzere herhalde bildirgeye konacaktır. Çok da uzun olacağını düşünmüyorum bildirgenin.
2: Kısa ve özet bir bildirge olacak. Ama biz uzun uzun konuşacağız bu önümüzdeki iki günü. Sadece şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. NATO özel yayınıyla Yakın Plan'a.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
4: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
3: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
4: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
4: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
5: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
3: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Radyo. Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
1: Yakın plana Ankara stüdyomuzdan devam ediyoruz. Burak Güntay, Mete Çubukçu, Sinan İlgen bizimle beraber yakın planda. Bugün Mark Rutte'nin çarpıcı bir cümlesi vardı. Bu bölümü öyle başlamak istedim. Dedi ki NATO Genel Sekreteri, bence NATO 3, 4 veya 5 yıl önceki haliyle sürdürülebilir değildi. Buradan 8 saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 350 milyon nüfuslu bir ülkeden bizi Ruslara karşı savunmasını istememiz, NATO topraklarının bu kısmında dünyanın en zengin bölgesinde yaşayan 600 milyon insanın Amerika'ya bu kadar aşırı bağımlı olması sürdürülebilir değildir dedi. Çarpıcı olduğunu düşünüyorum ben, çünkü burada artık daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini Avrupa'nın herhalde böyle rakamlar vererek daha çarpıcı ve süslü bir şekilde söylemeyi tercih etti. Bu cümleden mesela ne anlıyorsunuz Sayın Güntay? Ya da şöyle sorayım, haksız mı?
2: Ben bu cümleden şunu anlıyorum. Bunu o söyleyince NATO Genel Sekreteri oluyor. Ben söyleyince Mete abi bana itiraz ediyor. Buradan ilk çıkacak netice bu. Şimdi devamına geleyim. Haklı.
1: Haklı.
2: Bak, niye haklı? Haklı da işte başta dediğime geliyor iş. NATO aynı NATO değil. NATO sistemsel olarak evrimini değiştirmek mecburiyetine kalmış bir durumda 20 sene içerisinde. Bunu bir kere bir doğru okumak lazım. Bakın, çok kritik bir şey soracağım. Burada ömrümüz bununla geçmiş insanlarız. Bizi izleyen değerli izleyicilerimiz var. NATO bir savunma ittifakı diye ilk etapta kuruldu, değil mi? Hı hı. Yani benim o cloud sistemini bir kenara koyarsak, hani adı, resmi adı savunma sistemi. Hatta hep Alexander Dumas'dan, üç silahşörlerden hep oradan örnek verilir. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
1: Beşinci maddeydi atıfla, evet.
2: Evet. Şimdi size çok net bir soru soracağım. İsim vermeyeyim ülke ismi. Kimse ayıp olmasın. Çünkü farazi bir şey söylüyorum. X bir Arap ülkesi. Güneylerde. Ya da X bir Arap olmayan Orta Doğu ülkesi. Küçük.
1: Peki.
3: Belli olmadı hiç.
2: Tamam. İsim vermiyorum. Birden bir böyle bir dellendi, Türkiye'ye saldırdı. İkisi de NATO üyesi değil. Biz de NATO üyesiyiz.
1: Evet.
2: Tamam, bu söylediğim böyle bir şey olacak değil kat'i suretle. Tamamen farazi, bizim işimizin bir kısmı da öyle olsa nasıl olurdular üzerinden gider. Hı hı. Çok net bir şey soracağım. NATO 5. madde, herhangi bir yazılmamış madde, bundan sonra yazılacak olan maddeyi harekete geçirip Türkiye'yi ya da İtalya'yı, onu da şimdi ekliyorum, korumaya geçer mi o iki ülkeye karşı?
1: Geçmesi
4: Kime
1: gerekiyor.
4: Kime soruyorsun?
2: Sana abi önce.
4: Geçer. Yoksa NATO biter.
2: Sana abi.
3: Bence de geçer.
1: Geçmesi gerekiyor.
2: Önünden geçmez.
4: Orada, i̇şte o orada yüzden da ayrışıyoruz.
2: O yüzden de ben NATO'nun eski konseptle bittiğine inanıyorum. Ya şunu yaşadık biz. Türkiye Suriye'den gelen belli tehditler karşısında talepte bulundu. O ki bir bahsettiğim gibi iki tane büyük ülke değildi. Sadece o dönem Amerika'nın desteklediği bazı gruplar vardı orada. Yani şunu çok net söyleyeceğim. İki şey benim gözümde NATO'nun eski misyonundan tamamen evrildiğini, bambaşka bir yere geldiğini, bu geldiği yerde zamanın gereklerine doğru bir yer olabilir. Eleştirmiyorum ve NATO bitmiştir demiyorum. Eski NATO olamaz diyorum. Çünkü biraz önce sizlerin hepinizin evet dediği şeye ben hayır diyorum. Elini kıpırdatmaz. İkincisini de, tabii ülkeleri anladık değil mi bu arada? Mutabıkız ülkelerde. İki, bir şey daha söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün bir açıklama yaptı. Bir hafta var ya da yok. Texas'tan, hatam varsa lütfen düzelt
1: evet, evet,
2: Mete
1: evet.
2: abi.
1: Ankara'ya
2: kadar dedi değil mi? Hı-hı. Texas'tan Ankara'ya Hı-hı. kadar bir güvenlik hattından bahsetti.
1: Evet.
2: Şimdi Texas'tan Ankara'ya kadar bütün ülkeleri alalım. Biz ve Amerika'da dahil. Diyelim ki ilk üçü yaz bize NATO'nun potansiyel düşmanı. İlk üç ülkeyi yaz. İnanın bana birçok ülkenin birinci sırası farklı çıkar.
3: O NATO içinde de öyle şu anda. Yani
2: biz NATO'dan bahsediyoruz.
3: Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi mesela Rusya tehdidini işte Baltık ülkeleri çok yakından gün be gün hissediyor. İspanya yani çok İtalya olmaz ya da hani ne bileyim.
1: Onlar Orta Doğu'daki işler yüzünden göçle daha ziyade
2: ama
1: bağlantılı.
2: Ama tarih olarak benim dediğim İtalya, tarihe İspanya. Gittiğinizde jilet gibi, çakı gibi tek noktada. Ya ömrümüz o dönemi okumak, yazmak, çizmek, okutmakla
1: ama
2: geçti.
1: Ama şunu anlamıyorum. Siz değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. NATO'da zaten değişim diyor. O zaman farklı bir değişimden mi sözün?
2: Şimdi ben bambaşka bir şey söylüyorum. Diyorum ki NATO diye bir şey var mı? Var.
1: Yeni NATO, 3.0 NATO.
2: Yeni 3'ünü 5'ini bilmem. NATO bugün işlevsel olarak büyük bir sanayi fuarıdır. Savunma sanayi fuarıdır. Amacı birçok ülkenin birbiriyle sanayi, savunma sanayinden bahsediyorum. Anlaşmalar yapmaya yöneldiği muazzam bir güçtür. O biraz önce bahsettiğim sistemi ayakta tutmak için var olan bir güçtür. Buraya evrilmiş midir? Evet evrilmiştir. Sadece şunun adını koymak lazım. Bu NATO 1950'lerde kurulan ve 90'ların sonunda biten NATO ayrı bir devir. 1-0, 2-0, 3-0 diye benim gözümde. Ha, herkes farklı düşünebilir. Mesela çok güzel bir makale var. Sizlerin yazdığı 1-0, 2-0, 3-0 çok muazzam adlandırmış. Orada da çok efsane. Hem dostlarımız hem bilim insanları var. Başta yayında söylediğimi tekrar söylüyorum. Tek bir düşünce olsa, tek bir fikir olsa, herkesin tek bir bakış açısı olsa oradan bilim çıkmaz zaten. Dolayısıyla ben çok yakın çalıştığım arkadaşlarımla bu konuda onlar NATO'nun evrildiğini düşünüyor. Ben tamamıyla ortadan bıçak gibi kesilip NATO'nun 1900-2000'deki bir devre arasından sonra 2000'lerle beraber artık NATO dediğimiz şeyin bundan öncekiyle aynı olmadığını düşünüyorum. Çok netim bu konuda.
5: Hemen şu ilaveyi yapabilir miyim sevgili Burak? NATO tabii ki tarihin getirdiği, yakın tarihin getirdiği siyasi dönüşümleri uyum sağlamakla mükellef. Yani 1952'nin NATO'suyla, 1992'nin NATO'suyla, 2022'nin NATO'su tabii ki farklı olacak. Fonksiyonları itibariyle farklı olacak vesaire. Ama bir şey değişmiyor NATO'da. O noktada ayrılıyorum. NATO'nun özü evet savunma ama daha önemli bir özelliği var NATO'nun. Onun da adı caydırıcılık. NATO eğer tarihte kendi coğrafyasını, kendi üyelerine karşı herhangi bir devlet tarafından saldırıyı bugüne kadar önleyebildiyse, yani Ukrayna'nın durumuna herhangi bir NATO ülkesi, Baltıklar dahil düşmediyse, bu NATO'nun caydırıcılığı sayesinde olmuştur. Caydırıcılık değişmedi. 1952'de de aynıydı, 92'de de aynıydı, şimdi de aynı. Çünkü bir kere caydırıcılığı tartışmaya açarsanız NATO biter. NATO savaş o bakımdan bir müdafi örgüttür. Savaş çıkmaması için bu caydırıcılık konsepti etrafında şekillenmiştir. Ve zaten NATO'nun bugün bütün stratejik dokümanlarına baktığınızda iki tane terminoloji vardır burada ağırlıklı olan. Defense and deterrence, savunma ve caydırıcılık. Bunlar iç içe geçmiş, birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Dolayısıyla bugünkü NATO'da da ağırlık savunma ve caydırıcılıktadır. Soğuk Savaş'ta ortaya çıkan NATO'da da buradadır. Gerisindeki ayrı farklılıkları konuşabiliriz ama işin özünde bir farklılık olduğunu düşünmüyorum ben. Buradan da bilim yaratalım sevgili Burak Hocam.
1: Bilim en sevdiğimiz zaten. Evet. Şimdi Avrupa, Amerika, daha doğrusu Amerika, Kanada, Avrupa, Kanada ve Amerika ayrımına doğru gidiyor NATO. Burada herkes herhalde hemfikir. Ama işte Sayın Ülgen burada bu noktada caydırıcılık gibi bir meselenin ve savaş önleyicilik gibi bir meselenin altını çizdi. Herhalde şimdiye kadar da NATO'nun tarihine baktığımızda Ukrayna gibi bir örnek yok.
3: Yok yani şöyle bir şey. Yani söylenenlerin birçoğu tabii ki haklı. Yani yeni bir doğum sancısı gibi bu. Yani belki öyle tarif edebiliriz. Şimdi tabii ki Soğuk Savaş NATO'su yok zaten, mümkün değil. O arada yani NATO 2.0 dedikleri neyse 90'lardan işte belki 2008 yani Gürcistan işte işgali, 14 Kırım işgali gibi, yani o yıllar arası, ya da Soğuk Savaş sonrası, işte bu hani işte ideolojilerin bittiği, efendim işte o Fukuyama'nın ünlü makalesinden yola çıkan, artık liberal dünyanın efendim zafer kazandığı ve bundan sonra tarihin böyle devam edeceği. Bugün Trump'ın Avrupa ülkelerine bence haklı olarak yüklemeye çalıştığı savunmanızı, harcamalarınızı yükseltin deme noktasına gelen o dönem. Çünkü hı-hı, Avrupa hakikaten o dönem en refah, sosyal harcamaları en rahat yapan, halkını daha rahat yaşatan, savunma harcaması yapmayan. Çünkü tarih de bitti, tehdit de bitti. Sovyetler yok. Rusya 2007'ye kadar, değil mi? O Münih konferansında Putin'in herhalde konuşmasına hı-hı kadar neredeyse NATO'ya yani girmeyecek belki ama bir eklemlenme ofis açılıyor Brüksel'de.
5: Tabii bir, yani NATO-Rusya konseyi kuruldu. Evet, onlar yani Avrupa güvenliğine orada konuşmaya başladılar.
3: Burak Kuntay'ın söylediği var. Evet, orada artık hani NATO
1: kendi... Biz niye vardık?
3: Ya evet, bir hani 2002 Afganistan, hı-hı, ki 5. madde herhalde ilk defa orada.
5: Doğru ama o devlet dışı aktöre evet, karşı. Devlet dışı yani aktöre devlet karşı değildi gene de.
3: Şimdi her yapı kendini karşıtıyla bir defa var eder. Karşıtı olmayınca işte bir varoluş krizi içine girdi ama ondan sonra tarihin sonu gelmediği belli oldu. Yani Ruslar işte bu genişlemeden rahatsız oldu. Bizi tehdit etmeye başladınız dedi ve işgallere başladı. Yani Gürcistan'ı işgal etti, Kırım'ı işgal etti. Ukrayna'ya saldırdı ve o eski risk, kimileri bunun işte böyle amiyane tabirle tezgah olduğunu falan da söylüyor ama bence öyle değil yani. Rus jeopolitiği bunu yapar. Oradan sonra bence NATO kendine gelip yeni bir, başta söylediğim, hı-hı, doğum sancısına başladı ve işte ta işte Lahey'den belki gelen ve yarın öbür gün daha şekil alacak olan yeni NATO'nun tohumları o zaman atıldı. Evet, şu anda herkes için aynı mesafede bir tehdit olmasa bile ciddi bir, hı hı, tehdit bu. Her ülke için geçerli. Yani şeye bakalım, İran yaklaşık 3 ya da 4 tane balistik füze attı. Biz atmadık falan dediler de onlar attı yani, bunu herkes biliyor.
5: 4 tane
3: attılar ve sonuç olarak NATO'dan gelen savunma sistemleri havada bunu yakaladı ve o, yani NATO'nun o entegre, çok karmaşık hakikaten teknolojiye dayanan sistemi bir şekilde bunu yakaladı. Bu önemli bir şeydi. Evet, yani 5. maddeye kadar gelinmedi ama yani burada hani bir dayanışmanın olabileceği de gösterildi. Her olayda olur mu, olmayabilir. Ama bunlar var. Burada şu da var, yani belki ikinci bölümde oraya gireceğiz. Sonuç olarak uzak dursalar, mesafe koysalar vesaire yapsalar, yani Türkiye o jeopolitik ve etrafında olan bitenden dolayı ve kendi kabiliyeti ve olanaklarından dolayı başka bir koruma gelmeye başladı. Belki resmi olarak söylenmiyor ama yani o birebir görüşmelerde, yani kapalı kapılar ardında bunu bakanlar birbirlerine ifade ediyorlar. Bu önemi. Onun için ben hani yeni bir dönem, artık hani yeni bir nasıl diyelim, çocuğun doğma dönemi diyorum.
1: Peki şimdi burada Amerika'nın işte külfet paylaşımı istemesi, burada örneğin nükleer şemsiyesi altından çıkması demek, bazı ülkelerin, işte Fransa'yı ve İngiltere'yi bir kenara koyacak olursak endişe doğurabilir. Dolayısıyla bu güvenceden vazgeçmeleri veya Amerika'nın bırakacağı boşlukları kısa vadede doldurmaları ne kadar mümkün olur? Ya da tersten şöyle soralım, Amerika Avrupa'daki üslerinden ne kadar vazgeçilebilir? Yani bu söylem pratikte nasıl iki taraf için mümkün?
6: Çok güzel. Yine aynı noktaya geliyoruz. Çok önemli, Allah nur içinde yatsın, bir devlet adamımıza bir gün sormuştum. Bir ara bir furya vardı Türkiye'de, NATO'dan çıkma furyası. 2000'lerin başındaydı herhalde bu. Doğru, o civarlardaydı. Bir laf söylemişti, hiç unutmam. NATO'dan bir şey beklemeyeceksin. NATO'nun önemli tarafı içinde olmaktır. Seni NATO dışarıya karşı değil, içindekilere karşı korur. Bak, çok önemli bir laftır bu. Şimdi detaylara girersek çıkamayız bu akşam da, Türkiye'nin 20 sene, 30 sene, 40 sene mücadele ettiği terör PKK terörü. Abdullah Öcalan yakalanıp içeri alındıktan sonra verdiği bütün demeçlerde, bütün kampları mampları açıkladığında en büyük desteği aldığı ülkeleri Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğu görülmüştü. Hatırlayalım. Şimdi dolayısıyla enteresan bir birlik. Caydırıcılığı sonuna kadar katılıyorum. Hiç söylenecek bir şey yok. Ama dışarıdan çok içeriye karşı da çok önemli kendinizi koruma kalkanına aldığınız bir yer. Hı hı. Yani yalnız Türkiye'de bundan 30 sene 40 sene önceki durumunda değil. Mesela ben şu an bu Ankara'daki sanayi birlikteliklerini gayet iyi buluyorum. Çünkü çok uzun yıllardır belki ilk defa satıcı durumunda olan ülkelerden biriyiz. Yani hep talep eden durumundayken şimdi son zamanlarda kendi ürünlerimizin dünyada oynadığı noktaya da gelmeye başladık. O yüzden bu toplantılara bayılıyorum ben şu an.
1: İtalya ile İspanya ile işbirlikleri var.
6: İyi gidiyor. Şimdi gelelim esas noktaya, yani sorunuza. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki gücünü bırakmak ister mi? Henüz dünyadaki hegemon bakış açısını bırakmış bir Amerika yok. Biden'da da yok, Trump'ta da yok, Obama'da da yok, hiçbirinde yok. Çünkü o silsile Amerikan tarihine baktığınız zaman öyle lider değişimiyle falan olacak bir şey değil. Doğal ekonomi, üretim, sanayi, ham madde pazarı, satılan pazar. Bunların oluşturduğu bir silsile vardır. Yani sizi o büyütür, o sizi böyle aç bir canavara çevirir. Bu kötü bir şey değil o canavar tabiri. Ham maddeyi bulursunuz. Eğer sanayileşmeyi yakaladıysanız üretirsiniz. Ürettiğiniz zaman bunu bir yere satmanız lazım. O sattığınız ülkelerin üzerinde politik etki kurmanız lazım. Çünkü ham madde pazarıyla malı sattığınız pazar aynı zenginlikte, aynı etkide değildir. Bu da ülkeleri genişlemeye, büyümeye iten doğal bir şeydir. Politik ekonomi reaksiyonudur. Yani tarih boyu böyledir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika burada tıkanıyor ama hala reaksiyon olarak o reaksiyondan geri adım atmış değil. Bu bir. İkincisi, şimdi bir şeyin adını çok rahat koymamız lazım. Yayının başında bir şey söyledik. Bütün değerli dostlarımız konuya hakim olduğu için burası için söylemiyorum ama birkaç ekranda maalesef buna benzer bir şeyler duyduğum için açıklamakta fayda görüyorum. Bu NATO'ya %3, %5 işinin şöyle bir algı var bence birçok kişide. Ülkenin %5'ini savunma sanayinin %5'e çıkaracaksın ve o %5'i alıp NATO'nun bir bankası var. Oraya parayı bırakıyorsun. Al bu senin. Öyle bir algı var.
7: Öyle bir algı mı?
6: Hissetmiyor musun sen? Ben gayet net hissediyorum. Hani o %5'e çıkmak demek NATO'ya o parayı vermek gibi. Şimdi bu ülkelerin o meblağa çıkmasının içinde gazilerin ödenen maaşları da var. İnsan kaynakları, yani ödenen maaşlar da o paranın içinde. Öyle direkt
5: askeri
6: yapıyorum.
5: Sistem askeri bizde kapandı askeri hastaneler maalesef ama yani
6: olsa o da var.
5: Olsa o da var.
6: Yani emekli maaşı diyorum ya. Emekli maaş da var. Dolayısıyla onu bir kere net herkesin
5: cari harcamalar var hepsi. Yani içerisinde.
6: Şimdi dolayısıyla bu ülkelerin nüfusuyla ordularının kalabalıklığıyla da biraz aslında orantılı bir şey. Şimdi sorunuza neden buradan geliyorum? Şu yüzden. Avrupa, Charles de Gaulle ne kadar Paris'e önde yürüse de ilk girerken o işi yapan Charles de Gaulle değildi. Amerikalılarla İngilizlerdi. Rica minnet kendini öne attı da yürüdü. Ama yürüdükten sonra Charles de Gaulle'ün çok önemli bir bakış açısı vardı. Dedi ki Amerika'ya teşekkür ederiz, İngiltere'ye teşekkür ederiz ama bir karar vermemiz lazım. Biz Avrupa olarak kafayı kaldıracaksak, yürüyeceksek kendi savunma sistemimizi Amerika'dan ve o lafı kullanan odur, Truva atı İngiltere'den müferit bu işi yapmak zorundayız. Peki yap da tarumar olmuş bir Avrupa var. Evet. Üzerinden Almanya da öyle bu arada. Herkesin tarumar olmuş. Kolay mı? Amerika'nın yardımına ihtiyacın var. Öyle ya da böyle nükleer silah sahip olan Rusya, Amerika, İngiltere'ye geçin ilk ülke yine Fransa oldu. De Gaulle hep şunu iddia etti. Avrupa asla ve asla Amerikan şemsiyesine kısa vadeli veya peyderpey girse de tam anlamıyla teslim olmamalı. Fakat yıllar içinde gelinen bir şey oldu. Avrupa'nın refah düzeyi farkındaysak dünyanın birçok 2. Dünya ve 1. Dünya Harbi geçiren ülkesinden daha iyi durumda. Neden? Çünkü normalde yapmaları gereken birçok askeri harcamayı biraz da 40'ların, 50'lerin, 60'ların, o soğuk savaşın ve NATO'nun sağladığı avantajla, o NATO'da o ülkelerin az para vermesinin,
2: askeri harcamaların daha az olmasının sebebiyle sosyal refaha, halklarının, toplumlarının refahının artmasına ve yatırımlara, sanayi yatırımlarına daha çok kaynak ayrılabildi. Türkiye'de o lüks olmadı, biz bunu yapamadık. Niye biz bir yandan onu tutacağız, bir yandan bunu tutacağız, biraz oraya biraz buraya diye gittik. Şimdi anlatmak istediğim bütün bu hikayenin sonunda şu. 2-3 şey var. Avrupa dünyada en az Amerika kadar, hele belli konularda bir de Çin'i katarım işin içine, know-how'ı askeri konularda da çok olan bir kere şey. Ülke demeyeyim de ne derim, kıta, bir ülkeler manzumesi. Yani yapabilir mi? Yapar. Parası var mı? Amerika'dan sonra dünyada birinin parası varsa Çin'in vardır, Avrupa'nın vardır. O da olabilir de iki şey var. Bunlardan biri oraya kaynak aktardığınızdaki en güzel örnek, şu son bir haftadır İngiliz siyasetini takip eden varsa ekonomik tarafından da çok net ayna gibi görünüyor. İngilizlerin sadece savunmayla ilgili ayırmaya başladıkları para, kesildiği yerler İngiltere'nin enerji ve altyapı harcamaları. Şimdi o zaman ne oluyor? Halkın refahı, halkın mutluluğu, halkın yıllardır içinde yaşadığı ekosistemde kesintiler oluyor. O yüzden de 6 tane başbakan değiştiriyorsunuz. Kedileri bile uzun süredir orada başbakanlardı. Netice itibariyle şuraya geliyor hikaye. Amerika oradan çıkmak ister mi? Hayır. Tamam. Avrupa bu lüksü bırakmak ister mi? Hayır. Ama her şey ister miyle olmuyor bu hayatta. Bazen öyle bir şey gelir ki De Gaulle'e geri dönersiniz.
1: Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Avrupa, Amerika'nın boşluğunu hemen doldurabilir mi? Bu lüksten Sayın Kütay'ın söylediği gibi vazgeçebilir mi? Ve tabii Amerika, Avrupa'daki üstlerinden öyle kolay vazgeçebilir mi? Söylediği gibi.
5: Şimdi Amerika tarafından başlayayım. Amerika'nın Avrupa güvenliğine olan katkısı Amerika'nın da menfaatine olan bir katkı. Niye? Yani sadece yani Trump'ın söyleminin esiri olmamak lazım burada. Hı hı. Trump çünkü Amerika'nın savunma harcamalarının tamamen bir maliyet unsuru olarak bakıyor. Oysa ki bu savunma harcaması Avrupa bakımının Amerika'nın da şöyle menfaatini. Bir, sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi Amerika'nın Avrupa'daki askeri altyapısı Amerika'ya sınır ötesi bir güç projeksiyonu imkanı veriyor. Yani Amerika'nın mesela Orta Doğu'da yürüttüğü 1990'lardan bu yana hangi operasyona bakacaksanız bakın birçok noktada Avrupa'daki üslerini kullanmıştır lojistik olarak. Bu da dolayısıyla Amerika'ya bir sınır ötesi projeksiyon yapabilme, güç projeksiyonu yapabilme imkanı veriyor. Bir bu var. Ama daha da önemlisi bugün Avrupa'nın harcadığı her 100 doların 60'ı Amerikan silahlarına gidiyor. Dolayısıyla bu ilişki yani Avrupa'ya sağlanan Amerika üzerinden bu güvenlik kalkanının bir boyutu da sonuç itibariyle Amerikan ekonomisine geri dönüyor. Onun için Amerika'nın da Avrupa'ya sağlamış olduğu bu güvenlik garantisinin sadece tek taraflı ve sadece Avrupa'nın menfaatine olan bir ilişki olarak düşünmemek lazım. Trump bunu görmüyor, görmemeyi tercih ediyor. Ama bir kere bunu koymak lazım ortaya. İkincisi,
1: karşı taraftan bakınca.
5: Evet. Şimdi Avrupa açısından baktığımızda, Avrupa açısından baktığımızda da 1990'lardan sonra Avrupa bir rahatladı. Bunun adına işte barış katkısı deniliyor. Milli yani savunma giderlerine eski oranlarından %5, %6'dır Soğuk Savaş döneminde savunmaya ayrılan para. Bunları %2'lerin bir buçuklara, birlere düşüren ülkeler var. Dolayısıyla ne oldu? O %4'lük pay bütçe içindeki başka alanlara tahvil edilebildi. Sağlığa, eğitime, işte sosyal devlete vesaire. Bu tabii Avrupa bakımından çok büyük bir lükstü. Bunu niye yapabildi? Çünkü bir anda da Amerika'nın sağlamış olduğu bu güvenlik şemsiyesinden faydalanarak yaptı. Ama geldiğimiz noktada artık tarih değişti. Bundan sonra Avrupa'nın bu şekilde devam edemeyeceği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ve programımızın başında da zaten konuştuğumuz konu bu yeni dönüşümün ilk siyasi zirvesi de Lahey zirvesi sonrasında Ankara'da olacak. Bu yeni dönüşümü olacak liderler. Şimdi Avrupa'nın kısa vadede Amerika'nın sağlamış olduğu bir takım stratejik kapasitelere enabler deniliyor bunlara, kapasitelere kendisinin yaratma imkanı yok. Nedir bunlar?
1: Sayın Güntay dedi, bilgi var, para da var. Ama
5: yok, imkan yok. Böyle bir altyapı yok. Yani ne? Mesela uzay kapasitesi. Uzayda Amerika ile rekabet edebilecek onun sağlamış olduğu yetenekleri ikame etme kapasitesi yok. İki, istihbarat kapasitesi. Elektronik istihbarat kapasitesi. Buna da imkan yok. Üç, nükleer en önemlisi. Buna da imkan yok. Dört, işte uzun erimli taşıma, özellikle havadan taşıma, buna da imkanı yok. Dolayısıyla bunlar kağıt üstünde kısa vadede ikame edilemeyecek olan Amerikan yetenekleri Avrupa'nın güvenliği bakımından. O nedenle bu zirvede konuşulacak olan konu ve burada iki farklı senaryo var önümüzde. Acaba Avrupa ile, Avrupa derken biz de tabiatıyla burada dahil ediyorum. Avrupa ile Amerika arasında bu tedrici uzaklaşma planlı ve dostane bir şekilde mi olacak? En önemlisi bu bizim için. Çünkü böyle olabilmesi durumunda zaman içerisinde Avrupa bu Amerika tarafında olan yetenekleri kendi de oluşturabilecek. Çünkü bunu oluşturabilecek aslında insan kaynağı var. Aslında parası var. Ama yani bu bir günden ötesine yapılacak bir şey değil. Bunlara yatırım yapmak gerekiyor vesaire. Ama Amerika ile anlaşmalı bir şekilde bu süreç ilerleyebilirse, o zaman Avrupa Kanada diyecek ki sen bana 5 yıl ver, ben 5 yıl sonra bu yeteneği masaya getireyim. Veya 10 yıl ver diyecek, 10 yıl sonra bu yeteneği ortaya çıkartacak gibi. Bu birinci senaryo ve arzu edilen senaryo. Evet. Ama ikinci senaryo da var. İkinci senaryo da biraz bu Trump'tan kaynaklanıyor. Amerika her türlü taahhüde rağmen Avrupa tarafından ben artık bu işten vazgeçtim demesi durumunda, o zaman bir hani dostane değil, aksine biraz hani gerilim dolu bir Avrupa-Amerika ilişkisi üzerinden Avrupa'nın güvenliği biraz da riske atılmış olacak. Çünkü bu tip yetenekleri Avrupa'nın dediğimiz gibi kısa vadede ikame etme olanağı yok. Dolayısıyla bu Avrupa'nın savunmasında bir boşluk yaratacak. Buna Amerika'nın da Avrupa'dan asker çekmesi mesela, ki bu da gündemde. Bütün bunları eklediğinizde o ikinci senaryoyu tamamen dışlamak mümkün değil. O bakımdan yarın ve öbür gün NATO toplantılarında Trump'ın ne diyeceği, Amerika'nın tutumunun ne tarafta, hangi senaryo doğrultusunda ağırlık kazanacağı hepimizin, sizlerin de dahil, takip etmesi gereken
1: sanki
5: ana mesele olacak.
1: Sanki Mark Rutte'nin Washington'a gitmesi, orada Trump'la yaptığı bir konuşma, bugünkü basın toplantısındaki söylemleri ve daha önceden tabii Trump'la da ilişkisini göz önüne aldığımızda o ikinci senaryo olmasın diye muhtemelen Amerikan başkanını biraz daha böyle yumuşatma çabaları olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle, herhalde NATO Genel Sekreterinin. Peki Mete, şimdi İşte Trump'ın böyle Sayın Ülgen'in de söylediği gibi ikinci senaryo seçeneği de hala var. Bu endişeleri sebep oluyor. Birinci senaryo olursa ifade ettiği gibi her şey biraz daha kolaylıkla aşılabilir. Ama tabii buraya giden yolda da kısa vadede geriye baktığımızda yani sıkıntılı pek çok konu atlattı Trump'la NATO ilişkisi. Yani İran Savaşı'nda müttefiklerden istediği desteği göremedi, bunu ifade etti. Avrupa'yla bir Grönland krizi var. Bugün de zaten Rutte'ye soruldu. Kağıttan kaplan dedi, çıkmakla tehdit etti. Yaşanan bütün bu sıkıntılı süreçlerin Ankara zirvesine nasıl etkisi olur sence?
3: Ya şöyle bir şey, ya sorun yok değil tabii ki. Ya bunların hepsi var. Ama genel sekreterin basın toplantısından ancak yola çıkarak yanıtlayabiliriz. Sanki çok kamuoyu önünde bunlar dile gelmeyecek gibi görünüyor. Bilmiyoruz tabii, yani her an bir sürpriz.
7: Her an bir sürpriz. Olabilir. Yani kimse emin değil Mete Bey. Yani, İnşallah öyle olur da.
3: Hakikaten şimdi yani Mark Rutte'nin çok uğraştığı belli.
1: Öyle.
3: Yani işte Washington'da kartotekistlerle ne kadar Avrupa'nın para verdiğini falan Trump diyor.
7: Burada tabii çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir görev düşüyor aslında.
1: Onu da soracağım, evet. Evet.
7: Değil mi?
3: Tabii. o yüzden biraz daha hani sakin olabilir ya da ne bileyim hani söylemek istediği bir şey varsa. Ya muhakkak tabii ki sistemde bulunacaktır. Ya o kadar da olacak diye düşünüyorum onları söyler ama burada önemli olan Trump'ın başından beri koyduğu hedefe kendisinin biraz daha yaklaştığı ya da Avrupa'yı buna ikna ettiği ve zorladığı konusu. E bunda da hani kendini başarılı görüyor. Başarılı mı? Başarılı bence. Sonuçta şu ya da bu şekilde herkes 2035'e kadar bu payı, bu katkıyı yapacak. Onun dışında çok şeyler daha yapılacak. Ama Trump'ınki yani sonuçta bir ticaret adamı. Yani öyle bakıyor. İşte Rutte dedi 250 milyar dolar yani Amerikan bütçesinden sanki bir tasarruf yapıldı. Avrupalıların yaptığı bu savunma harcamalarından bahsetti. Trump da böyle bakıyor. Ben bunu kabul ettirdim. Başka şeyleri de ettirebilirim ama hepsi olmuyor. Mesela Grönland'ı ettiremedi. Zaten orası bence Avrupa'yı da biraz kendine getiren son noktalardan birisiydi. Yani şimdi Trump evet böyle zaman zaman hani oraya buraya saldırıyor. Yani Grönland'a işte Küba'ya efendim Venezuela, İran falan. Ama orada bence bir farklı bir yanlış yaptı. Yani hem istediğine ulaşamadı hem de Avrupalıları biraz kendine getirdi. Yani evet bu iş ciddi ve kendi nasıl derler şeyimizi kendimiz kesmemiz lazım. Yani boyumuzu kendimiz orada ölçmemiz lazım diye biraz kendi içlerinde yavaş yavaş bunu tartışmaya başladılar. İran'la ilgili sistemde bulunabilir mi? Bulunabilir. Haklı mı? Bence haklı değil. Yani şöyle haklı değil. Yani bu İran meselesi biraz yani Amerika'nın yani İsrail'in ittirmesiyle gerçekten ittirmesiyle ya son geldiğimiz noktada o görülüyor. Başlattığı bir saldırı. Şunu bilmiyoruz şu ana kadar açık kaynaklardan. Yani NATO başkentlerine herhangi bir şekilde yani bir istişarede bulunuldu mu? Ya da böyle bir şey olduğu takdirde nasıl bir planlama yapılacağı konusunda askerler bir araya geldi mi? Bunları bilmiyoruz. Ve muhtemelen de böyle bir şey olmadı. Sabah kalktık yani bunu biliyorduk, hissediyorduk. İsrail ile Amerika'nın saldırısıyla karşılaştık. Üstleri açabilirler miydi? Açabilirlerdi ama o güne kadar o açmayan ülkeler zaten Trump'la yani İspanya ve İtalya gibi iki ülke farklı konularda zaten atışmaya başlamışlardı. Yani doğrudan NATO meselesi değildi. İşte ne bileyim Papa'ya kadar giden bir hikaye çıktı. İtalyanlar itiraz etti. İspanyolların farklı itirazları vardı. Daha doğrusu Gazze katliamıyla birlikte Avrupa'da bir takım ülkelerin tavrı değişti. İspanyollar sonuna kadar karşı çıktı. Yani orada Filistin meselesine destek verdi. Keza İtalya'da da böyle bir eğilim başlamıştı. Trump'ın biraz sakıntıları oralardan geldi. Ha bunu konu edecektir. Ama sonuçta bugün yine Rutte'ye gideceğiz. Yani oradan ipuçları alıyoruz. Çünkü onları konuşmuşlar.
1: Evet, evet.
3: Ve şunu diyor, yani burada nota aldım. Fransızlar ve İngilizler şeyde Hürmüz'de bir takım misyonlara ya da bir takım çalışmalara başladılar ya da başlayacaklar dedi. Onu da söylemiş. Yani siz merak etmeyin. Muhtemelen NATO ülkeleri orada bu saatten sonra farklı. Yani Hürmüz'ün açık kalması gibi, işte seyri sefer serbestliğini sağlaması gibi. Belki Amerikalılardan o hani abluka yok ama kontrolü ve düzenlemeyi devralacaklar gibi konuşmuşlar ya da onlara bir takım taahhütler vermiş gibi ben
1: öyle
3: hissettim.
1: Öyle ipuçları çıkardık. Evet. Peki yine bir ara zamanı ara verelim. Aradan sonra hemen devam edeceğiz.
0: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek.
8: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta içi Cuma'ya kadar sıcaklıklarda çok büyük değişiklik yok. Temmuz ortalamasında seyredecek diyebilirim. En serin yerlerde yine kuzey kesimler İstanbul, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu hattı olacak. Ege'de de sıcaklıklar aslında çok yüksek değil. Evet 33-35'lerde ama Temmuz ortalamasının 1-2 derece üzerinde sayılır. Rüzgarlar serinlik vermeye devam ediyor. Tabii Akdeniz ve Güneydoğu en sıcak bölgemiz. Çünkü orada hissedilen sıcaklık 36-38 dereceler civarında. Yağış olan yerlerimiz hala var. Özellikle Erzurum, Gümüşhane, Artvin, Erzincan, Kars, Bingöl aralığında yağışlar yarın çok şiddetli, yer yer su baskınları hatta dere taşkınları oluşabilir. Gök gürültüleriyle geliyor bu yağışlar. O bölgede dikkatli olmak gerekiyor. Ve Akdeniz'de Isparta, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Kahramanmaraş tarafında da devamlı değil, aniden kısa süre yağacak ama güçlü de yağacak sağanak yağışlar var. İstanbul'da perşembe günü kısa süre bir yağış geçişi olabilir, ancak bu yağış cumartesi olduğu kadar çok şiddetli değil. Hafta içi İstanbul'da sıcaklıklar 29-30 dereceler civarında. Geceleri rahat uyumaya devam edeceğiz. Çünkü gece sıcaklıkları 19-20 dereceler civarında İstanbul'da. Ancak hafta sonu yeniden bir sıcak hava dalgası gelecek ve sıcaklıklarda 5-6 dereceye yükseliş bekliyoruz. Bu yükseliş aynen geçen haftaki sıcak hava dalgasına benzer bir yükseliş olacak. Ancak bu Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının bize şöyle bir etkisi oluyor. Oradaki sıcaklık yükseldikçe bize Rusya üzerinden serin hava dalgaları daha sık geliyor. O nedenle sıcaklık 2-3 gün yükseldikten sonra ardından yeniden bir serinlik gelebilir önümüzdeki günlerde de İstanbul'a.
9: Hava durumu.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
1: Devam ediyoruz tarihi NATO zirvesi özel yayınımıza Ankara stüdyomuzdan. Burak Küntay, Mete Çubukçu Mark Rutte'nin konuşmasından bazı ipuçları yakaladığından söz etti. İşte Fransızlar dedi, İngilizler dedi. Tabii bu zirveye herkesin bazı beklentileri ve talepleriyle geldiğini de biliyoruz. Şimdi Amerika'yı konuştuk, Avrupa'yı bir bütün olarak az evvel değerlendirdi. Kendi savunmasını kendisi yapması gibi bir niyet var ortada diye. Ama tabii Avrupa dediğimizde farklı ülkelerden oluşuyor. Yani Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, herkesin beklentisi ayrı mı? Ya aynı mı acaba? Çünkü Fransızların daha ziyade işte farklı talepleri oldu. Kara gücü konusunda ısrarcı oldukları mesela söyleniyor. Öyle mi hala?
2: Şimdi tam diyecektim ama çok güzel cevabımı aslında fevkalade siz verdiniz. Söyleyeyim. Avrupa'nın ben tek ve yekpare hareket edebileceği kanaatindeyim. Bunun da temel sebepleri Avrupa bir ülke değil, Amerika bir ülke. Çok net bir şey. O tarafta bir irade var. Öyle böyle değişiyor, meyişiyor ama burada farklı bakış açısı var. İki, burada finansal olarak farklı noktalar var. Şimdi biraz önce dedim ya, askeri olarak know-how'u var, parası var, birçok şeyi yapabilir. Ama birkaç sıkıntı var. Bir, bunlar böyle olmuyor 5 dakikada. İki, insan gücü yaş itibariyle ve nüfus itibariyle ciddi bir Avrupa ordusunu, tabii teknoloji artık sayıları daha kısaltıyor ama daha farklı bir yere itiyor bu iki. Üç ve benim için en önemlisi olan şu. Bence Avrupa ciddi anlamda, sadece Avrupa değil, bütün dünya bir rölantide. Sebep şu. İşim gereği bütün Amerikan başkanlarının konuşmaları, ta George Washington'dan itibaren yedik, yuttuk, ömrümüzü bunlara verdik. Bazen diyorum niye saçma sapan şeylerini okumuşuz ama işte alalım o. Ne yapayım? Herkesin bir kusuru var.
1: Bilim diyelim.
2: Tabii. Çok Avrupa'ya ters giden böyle adamlar vardı. Mesela Grover Cleveland'ın üslubunu hiç beğenmezlerdi. McKinley'i hiç beğenmezlerdi. Garip gelecek, Wilson'ı çok kibirli bulurlardı. Teddy Roosevelt'e sinir olurlardı o üslubuna falan. Fakat bütün bunları topla, yüzle çarp. Trump'la yaşadıklarını anlamakta da bazıları sıkıntı çekiyorlar. Yani üslubu geçtim. Anlamakta da sıkıntı var. En basit örnek. Şimdi Trump sonu pandemiye gelmiş olsa da NATO ile ilgili, Avrupa ile ilgili tavırları tam evrilme noktasına giderken pandemi pat küt ne olduğunu anlamadık. Trump gitti. Yerine de açık söyleyelim, Amerikan Dış İlişkiler Senatonun Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en tecrübeli. Yani sadece senatör olarak demiyorum. Dış İlişkiler Komitesi açısından söylüyorum. En önemli adamlardan biri Joe Biden. Yani Avrupa'ya deseydin ki ya kim olsun, derlerdi ki şeyi çok isteriz, bir Kennedy gelsin tekrar. Yani Başkan Kennedy'den bahsediyorum. Bilemedin Roosevelt gelsin, FDR'den bahsediyorum. Sonra da bu olur. Öyle arzu ettikleri bir adamdı. Biden geldiğinde o Avrupa'daki ilk Biden'ın katıldığı toplantılarda Avrupalı liderlerin Trump dönemine dair kinayeli gülüşleri, esprileri, bunları unutmayın. Çok ciddi böyle iğnelemeleri olmuştu. Ha, Trump çat diye bir daha geldi.
1: Ve hepsinin intikamını aldı.
2: O Münih zirvesinde yardımcısının konuşmasını hatırlayın. Hani bence diplomatik tamirlerin yanından zaten geçecek bir durum yoktu da ayıptı. Yani çok hoş da olmadı. Sonra bunları karşısına alıp masasında öyle bir enteresan pozlar vermesi. Şimdi bunlar sadece bir hamle yapılmış bir şey, magazinel bir duruş değil. Bunun dışında bir hadise ama asıl söylemek istediğim şu.
1: Yani Trump

0: Bir NATO müttefikine, zaten biraz öncekilerin bazıları NATO döneminde yoktu da.
1: Evet.
0: Hiçbiri çıkıp da bir NATO üyesini hedef almadı. Ya şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Grönland'ı bize verin. Uysal yoldan, parayla, ne türlü olursa olsun hiç önemli değil. Grönland nereye bağlı? Danimarka. Danimarka ne üyesi? Kanada.
2: Kanada.
0: 51. Tamam. Eyalet yapacağım dediğin Kanada. Ya bunları daha önce Avrupa, Amerika diyaloğunda görmedik bu üslubu. Ve benim şahsi kanaatim çok net bir şekilde şu an trend ne biliyor musunuz? O yüzden ben Ankara'ya da, geçen seneye de, bundan sonraki seneye de, hatta bir sene daha olacak sanıyorum, ondan sonraki seneye de tarihi demiyorum. Şu yüzden aportta bekleme toplantıları diyorum bunlara. Ya az kaldı, ha gayret. İşte Meloni arkadaşını diğerinin eline tutuyor, sık dişini bir şey kalmadı. Öbürü muhtemelen yasabı bekle kardeşim bir şey kalmadı
2: yani
0: diye.
2: Yani rölanti dediğiniz bu mu?
0: Evet, herkesin birbirine... Dur bakalım, tamam harcamaları arttırdık ama deyip iki sene sonra Trump'sız bir Amerika'nın gerçekten NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Güvenlik Stratejisi'ne, bütün bunlara ne vereceğini göreceği bir döneme doğru bir kere Avrupa bekliyor. Bu bir. Ama çok da büyük bir aman var, o da şu. Bazı şeyler olduktan sonra üzerinden olaylar kalkar, yeni liderler gelir, öpüşürler, barışırlar, çok güzel mesajlar verirler ama... Her zaman siyasette de insan ilişkilerinde bir yerde bir şey kalır. Bir yerde bir soru işareti, bir yerde bir acaba, bir yerde bir dur bakalım bundan sonra ne olacak kalır. Benim hesap edemediğim, çok mümkün değil buna hesap etmem. Çünkü önümüzde nasıl olacağını kestiremediğim bir Kasım sonrası iki sene var. Daha sertleşmiş, daha saçmalayan bir Trump mı? Daha Kasım'da temsilciler meclisi kaybettikten sonra yumuşayan bir Trump mı? Bunu gerçekten görmek Trump özelinde mümkün değil. Çünkü siyaset bilimiyle alakalı bir bilim dalı değil artık.
3: Trump ne zaman yumuşamış ki?
0: Bir şey diyemem. Demem. Ama şunu söyleyebilirim.
3: Ya yumuşak bir Trump nasıl oluyor?
0: Nasıl oluyor? İki sene sonra başıma çok dert gelmesin diye daha sükunetli bir şekilde telkin edilmiş bir Trump oluyor. Yani açık konuşalım. İki sene sonra bu iş bittikten sonra Trump'ın bugün aleyhinde kongrede en çok yapılan araştırma ve üzerine muhtemelen Kasım'dan sonra gelecek şey ne? Ne işte yaşanan sokak olayları ne başka bir şey. Inside trading.
3: Inside trading.
0: Inside trading meselesi. Şimdi Trump öyle bir susar ki, öyle bir yumuşar ki, öyle bir ağzını kapar ki dünyanın ne olduğunu anlamaz. Yani öyle bir susar ki yani siz de dersiniz ne oldu bu adamın?
2: Peki ama Trump sonrası ile ilgili şöyle bir yorum da var. Öyle ya da böyle Trump'tan sonra bir iz, bir miras kalmış olacak. Belli eşikler aşıldığı için devamında da belki benzer bir yöntem seçilecek ve politika
0: şimdi
2: izlenecek.
0: Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Ben şeyi çok severim. Günlük verilerle uzun vadeli projeksiyon yapmayı ama buna saplanıp kalmam. 3 ay sonra veri değişir, 3 ay sonra veri değişir, 3 ay sonra veri değişir. Sabit değildir veriler. Şimdi bugün için konuşuyorum. Yani 6 aylık size bir net projeksiyon yapayım. Temsilciler Meclisi rahat gider. Teknik olarak, bakın teknik olarak Senato'yu kaybetmesi cumhuriyetçilerin neredeyse mümkün değil. Teknik olarak. Vallahi Trump biraz daha zorlarsa onu da başaracak. Bak, teknik olarak mümkün olmayan bir şey zorluyor. Bunu nereden biliyoruz? Gazetelerden, oradan buradan değil, çalıştığımız bazı kamuoyu firmaları var. Böyle internet kamuoyu araştırmalarından bahsetmiyorum. Bunlar analiz firmaları. Baktığın zaman trend oraya doğru götürüyor iş. Şimdi Trump'ın en büyük korkusu Kasım seçimleri. Bak çok net söylüyorum. Çünkü Kasım seçimlerinde eğer ki bir tanesi garanti, Trump'ın temsilciler meclisini kaybetmesi demek. Bu arada şunu da söyleyeyim net bilinsin. Yani Trump'ın az... Bizdeki tabirle azil olmak doğru olmuyor. Görevden uzaklaşma durumu hiçbir zaman olmayacak. Ama Trump Amerikalıların tabiriyle impeach olacak. Farklı şeyler. Ve bu süreçte Trump'a aynı Nixon'ın yaşadığı gibi git Kaliforniya'ya sus karıştırma denen bir iki sene de geçebilir. biraz önce bahsettiğim daha bunun detayları da var, mevzular gibi.
2: Tamam, siz tabii çok hakim olduğunuz için biraz o girmek konuya girmiş olduk ama aslında NATO bağlamında ve Avrupa ilişkileri bağlamında.

0: toplarsak orayı.
1: Tabii, kusura bakmayın. Özet şu. Benim kanaatim bu 3 sene, 2,5 seneye Trump girerken Avrupa beklemedi. Çünkü şu muhtemelen birçok kişinin gördüğü bir gerçek. Trump'tan sonra yerine bu istikametle giderse gelecek olan kişi bir demokrat olur. Tekrar söylüyorum, bakın 6 ay sonra her şey değişebilir. Bugün için konuşuyoruz. Ama bir demokrat değil, yerine bir cumhuriyetçi bile gelse, o gelen J.D. Vance bile olsa, Trump'ın oğlu Baron Trump bile olsa, yani hatta mübalağa ediyorum tabii ki, ama bugünkü üslup olmayacağı kesin. O sizin dediğiniz kırılmalar var ama bu üslup olmaz. Esas soru şu, bunlar Avrupa'yı, heh tamam Trump gitti biz eski düzene %100 dönüyoruz dedirtir mi, sanmıyorum. Evet. Asıl mesele o. Yani Avrupa'yı tamamen, heh Trump gitti artık her şey eskisi gibi olacak, bu saatten sonra uzatarak çok başka yerlere dalarak söyledim ama sanmıyorum.
2: O mesele olmaktan çıktı. Öyle bir mesele kalmadı. Öyle bir geriye dönüş yok artık. Bunu Avrupa'ya, Avrupa toplumu, Avrupa siyaseti de özümsedi artık. Eskiye dönüş yok. Yani bundan sonra NATO'nun geleceği olacaksa Avrupa güvenliğinde muhakkak surette Avrupa'nın daha fazla para harcadığı, daha fazla yetenek yarattığı, güvenlik konusunda daha fazla sorumlu aldığı bir gelecekten bahsediyoruz. Trump olsun olmasın, Baron Trump olsun olmasın, hiç önemli değil, gidişat bu, son derece net. Ha, buradaki mesele bu işte, acaba ne kadar Amerika ile barışık biçimde bu geleceğe ulaşacağız? Ne kadar Amerika ile kavgalı bir süreçle bu geleceğe ulaşacağız? Mesele bu. Yoksa Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alacağı gayet açık.
0: Peki Avrupa diyoruz diyoruz ama işte Sayın Küntay'a sorarken de söylemiştim. Avrupa'nın hangi içinde Avrupa? Farklı ülkeler ve farklı beklentiler var haliyle.
2: Doğru.
0: Yani örneğin Trump diyoruz, Trump sonrası Macron. Macron ne kadar Macron, ama Fransa eğer bir politiko belirliyorsa ve kara gücü istiyorsa eğer, bu mesela devam ettirecek mi? Avrupa'nın güvenliği derken bir kara gücünden mi söz ediyoruz? Ve şimdi, ya da İngiltere örneğin, şimdi yeni bir başbakan var. Sayın Küntay biraz değindi. Epey bir riskli olduğu söyleniyor. Zayıf olduğu söyleniyor İngiltere içinde. Yani biraz daha ben istiyorum ki Avrupa'ya devletler özelinde bir değerlendirme yapalım bu blokta.
2: Şimdi Avrupa'yı değerlendirirken aslında bir kademe yüksekten değerlendirme yapmak lazım. Bence Avrupa'nın savunma tarafında üstleneceği sorumluluğun ana aktörü kim olacak sorusuyla başlamak lazım.
0: Çok güzel. Kim olacak?
2: Burada da bizi ilgilendiren temel husus, Amerika'nın çekildiği hem siyasi hem askeri sorumluluğunun azaldığı bir noktada Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında başat rolü kim oynayacak? Burada bizi rahatsız eden bir gelişme var. O da Avrupa Birliği meselesi. Yani Avrupa Birliği NATO içerisinde bir birlik olarak asıl rolü Fransa'dan, Almanya'nın da ötesinde. Çünkü bireysel ülkeler bu kadar önderlik yapacak bir ülke yok Avrupa'da. Yani Amerika'yı çıkartalım da denklemden, yerine Fransa'yı koyalım ya Amerika'yı çıkartalım, yerine İngiltere'yi koyalım diye bir denklem yok. Hiçbir tekil bir ülke hiçbir şekilde bu güvenliği, bu sorumluluğu tek başına Amerika olduğu gibi sağlayamaz. Dolayısıyla bu bir ülkeler bütünü olarak değerlendirmek lazım. Burada da karşımızda iki opsiyon var. Ya bu mesele NATO içerisinde Amerika'nın oda dışında kalacağı ve Avrupalı müttefiklerin kendi aralarında bir ortak gelecek, ortak planlama, ortak strateji belirleyecekleri bir ortama mı dönüşecek? Yoksa bu Avrupa Birliği önderliğinde yürüyen, mesela sizin biraz önce bahsettiğiniz kara ordusu aslında Avrupa ordusu olarak telaffuz edildi. Acaba böyle bir geleceğe mi bu evrilecek? Bizi ilgilendiren temel faktör bu kanaatimce. Burada da tabii bizim için çok daha olumlu senaryo bu dönüşümün NATO içinde gerçekleşmesi. Ve NATO'nun bugüne kadar gelen Avrupa güvenlik mimarisindeki asli rolünün devam etmesi. Tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Yani Amerika'nın çekildiği bir ortamda Avrupa Birliği de bir güvenlik aktörü olarak geçmişe oranla daha ağırlıklı bir rol oynayacak. Bunu hani bizim Avrupa Birliği ilişkilerimiz sıkıntılı diye bu gerçeği yok farz edemeyiz. Gidişat bu yönde. Hı hı. Ama yani daha sonra belki konuşuruz. Dolayısıyla bu Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde hem NATO'nun oynayacağı rol, hem Avrupa Birliği'nin oynayacağı rol, hem de NATO-AB ilişkisinin nasıl şekilleneceği her biri başlı başına önemli bir konu.
0: Peki Mete Çubukçu, ne düşünüyorsun? NATO içinde mi, Avrupa Birliği içinde mi?
3: Ya bundan sonraki süreç bence bunu belirleyecek. Ama şunu düşünüyorum, yani sonuç olarak şu anda var olan NATO'nun, yani Avrupa'nın güvenlik mimarisinin açısından AB'den daha etkili olacak diye düşünüyorum. Çünkü burada konuşuruz belki, işte Kanada'nın, Birleşik Krallığın, Türkiye'nin varlığı çok çok önemli. Yani
2: Norveç.
3: Hem Norveç'in
2: kürek çekiyor.
3: Hem zaten ordu tecrübesi anlamında, hem savunma sanayi anlamında ve hem de katkı anlamında. Kendi işlerinde uzlaşır ve uzlaşmayan şeyler var, çelişkiler var. Ben de katılıyorum. Yani Amerika'nın, ki ben boşaltacağını sanmıyorum, o boşluğu yani Avrupalılardan, Almanlar ya da Fransızlar, yani o tarihsel
0: ya da İngilizler. Bir önder yok mu?
3: Yok. Ya güçlü ülke olacak. Yani diğerleri belki biraz da onun önünü açacak, bırakacak. Yani çünkü o savunma harcamalarını arttıracak, Almanya gibi, belki Fransa gibi. Ama o tarihsel çekişmeler hep alttan alta gidecek. Yani hakikaten işler değişti. Yani şimdi gelinen noktada, değil mi? Şimdi birçok kişi tekrarlıyor yayınlarımızda da, işte ilk sekreter İzmey miydi? Yani NATO'nun amacından bahsederken, Amerika'yı Avrupa'nın içinde tutmak, Rusya'yı Avrupa'nın dışında tutmak, Almanya'yı da aşağıda tutmak. Yani Nazi Almanya'sından başlıyor. Şimdi dönüp dolaşıp geldiğimiz yerde Almanya'yı aşağı değil yukarı, hani NATO çekmeye çalışıyor tam tersine bir anlamda.
2: Ama tabii Amerika çıkıyor, Rusya girmiş durumda. Yani Lord İsmail'in
3: o. Evet, tam tersine dönmüş gibi. Yani orada liderlik olmayacak, ama o kolektif yapının nasıl olacağı, oraları şu anda asıl şey sancılı nokta. Yani burada hakikaten yani hem ekonomik gelişmişlik, hem askeri tecrübe, hem savunma sanayi, ya yani tecrübe dediğim teorik ve pratik olarak. Ya bugün baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri hem uluslararası misyonlarda, hem NATO tatbikatlarında hakikaten eleman, disiplin ve kullanılan envanter açısından okuyoruz. Yani biz söylemiyoruz, sonuçta karşıdaki muhatapları söyleniyor. Gıptayla izleniyor. Bu çok net. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, evet yani bir kısım terörle mücadele olsa bile, işte Irak'ta, Suriye'de çok hakikaten çatışma ve savaşma tecrübesi var. Afrika misyonları var, KFOR var, Afganistanlar var. Oralarda şey yapıldıkta, NATO içinde bunların hepsi aslında biliniyor. Ama siyaset burada tabii daha öne bir şekilde çıkıyor. Eğer tabii ki çok fazla engelleme olmaz ise Avrupa Birliği içinden, ben bu NATO'nun ve güvenlik anlayışının biraz Avrupa'nın hakikaten aklı başına geldiyse, AB'nin bu yeni savunma sisteminin NATO'nun belirleyebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki siyaset çok farklı bir noktaya gidiyor. Baktığımız yerde de şimdi işte Fransa, efendim Yunanistan, Güney Kıbrıs orada farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Bunun adına da hani nasıl diyeyim, paralel ittifaklar gibi böyle yani tanımlarda uymayan bir takım şeyler yapılıyor. Burada belki Fransa, Almanya gibi güçlü ülkelerin diğerlerine, ama Fransa bunu çok fazla yapmıyor, biraz dur demesi, tabiri caizse biraz yola getirmesi gerekiyor. Ama ben hakikaten yani NATO'nun Avrupa Birliği'ni biraz daha bu anlamda, güvenlik anlamında hem kapsayacağını hem de dönüştüreceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği bu haliyle bir Avrupa ordusu zaten oluşturamaz. Bunlar kolay şeyler değil. Yani hakikaten o mekanizmayı kurmak. Bir de Avrupa NATO sistemine alışmış ve entegre olmuş bir sistem. Elde bir sistem var zaten. Yıllar içinde şu olacak. Amerika tabii ki tamamen çekilmeyecek. Ama komutanlıklar, 3-4 komutanlık zaten el değiştirdi. Bunun içine Türkiye de dahil olacak. Önemli komutanlıklar ve karargahlar Avrupa'daki NATO üyelerine geçecek, Amerikalılara gidecek. Bu da çok vahim bir şey değil, gayet olumlu bir şey ve sonuçta Avrupa'da entegre olacak, bu tecrübeyi sağlayacak diye düşünüyorum. Ama şöyle antiparantez bitireyim. Yani tarihin nasıl gittiğini bilmiyoruz. Yani şimdi 11 Eylül kimin aklına gelirdi? NATO buradan kalkıp Afganistan'a gidecekti. Afganistan'a gitmek, Sinan Bey'in dediği gibi Almanya'daki Rammstein olmasa, aşağıdaki Napoli'deki üs olmasa, İncirlik olmasa, öyle hani evet uçakla gidiliyor ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor, yani tabii. O kadar orduyu götüremiyorsunuz. 300-500 sonra nerede ne olacağını hakikaten bilemiyoruz. Onun için hala çok merkezi rol oynuyor diye düşünüyorum.
0: Burak Günter, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde size göre ne var?
1: 2004'ten cevap arayalım. İstanbul'dan. Aradan 22 sene geçmiş değil mi? Türkiye'de bundan önceki İstanbul'da atlamıyorum herhalde.
0: 22.
3: 2004 evet.
1: Tabii 22 yıl ondan geçti. Sonra da işte evet. Şimdi oldu 2026. Şimdi 22 sene önce yine dünya için çok önemli bir dönemdi. Avrupa'nın da o konuşmalar orada çok net geçti. Yeniden güvenlik mimarisi konusu konuşulmaya başlandı. Ama size birkaç isim sayacağım, hep birlikte hatırlayalım. George Bush. Üzerinden 4 başkan geçti. Zapatero. Dün gibi. Çok kişi gitti. Jacques Chirac. Schröder. Avrupa'yı yöneten adamlardan, kadınlardan bahsediyorum. İngiltere'de eğer yanılmıyorsam Tony Blair vardı. Silvio Berlusconi.
0: Evet.
1: Ve daha adını şu an hatırlayamadım bir sürü kimse. Hatırımda doğru kaldıysa Hafız Esat galiba hayattaydı. Türkiye'nin en büyük problemi PKK. Daesh maaş daha yok.
3: Yok.
1: PKK. Talabani Barzani meselesiydi. Bütün dünya yeni hedefini terörle mücadeleye, NATO'nun da hedefi bu haline gelmişti. 2004'teki ve ondan önceki son 2 yıldaki 2002 itibariyle açıklamalarda hep bunlar vardı. Orta Doğu ama özellikle de terörle mücadele vardı. Şimdi o isimlerin birçoğu bugün hayatta değil, birçoğu değişmiş. 22 sene yani. Çok uzun, böyle yüzlerce yıldan, 200 yıldan, efendim söyleyeyim Metternich barışından falan bahsetmiyorum. Versay'dan bahsetmiyorum. Şu 22 sene önce yine bizim topraklarımızda olan NATO toplantısından bahsediyorum. Ve bugün konuşulan konularla, bugünün öncelikleriyle 22 sene öncenin önceliklerine gittiğinizde tabii ki çok farklı. Ama biraz fazla farklı. Bir kere coğrafi olarak dengeler çok hızlı değişmiş bu 22 senede.
3: 2003'te Irak işgal edildi.
1: Bizim çuval meselesi var, Amerika ile çok büyük problem yaşıyoruz vesaire vesaire. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Bugün baktığım zaman benim kendi şahsi NATO'nun istikbaliyle ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili tezim. Yani yeni çalıştığım şey bu. Geleneksel bakış açısıyla bakarsak o da olabilir, bu da olabilir deriz. Ama esas mühim olan 1940'ların sonuyla 1990'lara kadar NATO'nun aynı kalmasının sebebi neydi? Tehdit değişmedi. Ondan sonra da tehditten adık tam konulamadığı için her toplantıda yeni bir şey arandı. Şu an ne Rusya, benim kanaatimce Avrupa veya dünya için bir tehdittir. Öyle bir gücü yok. Nükleer silahları bir kenara koyuyorum. Nükleer silah bir kere kullanıldı. O da sadece bir ülkede olduğu dönemde. Ama çok önemli bir Avrupa ittifakının parçası olabilir. Bu dediklerim yarının öbür günün projeleri değil. Kanada ile Çin'in anlaşma yapacağını söyleseydiniz NAFTA dönemi Amerika'ya, hadi canım oradan derlerdi. Çok farklı bir yere evrilen dünyada ben şunu görüyorum. Çin bugün itibariyle Avrupa, dünya, Amerika, herhangi biri için önemli bir ekonomik unsurdur. Tehdit mehdit demiyorum. Ekonomik unsurdur. Ekonomik güçtür. Siyasi güçtür. Sosyal güçtür. ama hala askeri güç değildir. Elinde askeri kapasitesi olmadığı için söylemiyorum bunu. Hı hı. Daha o büyük devlet olma gereksinimleri ortaya çıkmadı. Çin'in tavrı Avrupa ile Amerika ile ve yeni çıkacak bazı ülkelerin ekonomik askeri gelişimleri bundan sonraki 100 senenin istikbalini benim kanaatimce önümüzdeki 20 senede belirleyecek. Yani hiç ummadığımız Çin-Avrupa ittifakını görürsek ben çok hayretlere düşer miyim? Düşmem.
2: Ben düşerim.
1: Ben düşmem.
2: Anlatırım niye düşeceğimi.
1: Şundan o kadar hızlı zaman değişiyor ki. Bundan 20 sene önce ahkam kesip dünyanın istikametiyle ilgili yorum yapanlara baktığımda bugüne geldiğinde arada uçurum var. Dolayısıyla değişmeyen tek şey siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde parametreler aynı gibi görünse de bir aktör çıkar, bir faktör değişir. Ummadığımız bir şey olur. Bir bakmışsınız bütün her şey A'dan Z'ye değişmiş. Aksi takdirde yani İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin süre gelen diyaloğu bir insan ömrü için çok, Avrupa-Amerika diyaloğu bir insan ömrü için çok uzun gelebilir ama dünya için çok kısa bir zamandır. Dolayısıyla çok net söylüyorum, Çin'in askeri ihtirasının evrilişini izlemek istiyorum.
0: Bunu da göreceğiz. Peki yine bir ara zamanı, yönetmenim uyardı. Bir ara, aradan sonra devam edelim.
4: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek. NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
5: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
6: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
6: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
5: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
4: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Şimdi burada Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bir söz etmeye başladık önümüzdeki iki gün boyunca. Ankara'daki zirvede de zaten yetkililer en üst düzeyde bu konuları gündeme getirecekler, taşıyacaklar. Şimdi yarın sabah itibariyle zirveyi resmen başlatacak olansa zaten savunma forumu olacak. Şimdi savunma forumu önemli. Artık Ankara zirvesiyle beraber ana unsurda olacak. Belki bu noktada Sayın Küntay'ın söylediği o savunma sanayinin önemi, yani NATO'nun artık savunma sanayine ne kadar önem verdiğini de söylemiştik. Şimdi burada şundan da söz ediliyor. Sayın Ülgen, sizde kalmıştık, öyle devam edelim. Şimdi birçok anlaşma imzalanması bekleniyor. Uluslararası anlaşmalar olması bekleniyor. Yarın bu savunma forumundan sonra da forumda da. Burada şimdi konuştuğumuz konu Avrupa'nın kendi savunmasını kendisinin yapması, işte konuştuk bir kara gücü, önder olacak bir ülke olmayabilir, çoğunlukla burada stüdyoda öyle bir ülkenin olmadığı görüşü, kanaat getirildi ama en azından mühimmatların birbiriyle uyumlu olması gibi, yani silah sistemlerinin birbiriyle uyumlu olması gibi başlıklar öne çıkıyor. Burada da savunma sanayi öne çıkıyor. Şimdi bu mesele Amerika'yı tatmin edecek mi? Yani Trump'ı tatmin edecek bir unsur mu?
2: Şimdi Trump şuna bakacak. Avrupa'nın artan savunma bütçelerinin ne kadarı Amerikan şirketlerinden silah alımına dönecek? Trump özünde buna bakacak. Burada da bir gerilim var. Nasıl bir gerilim var? Şimdi Avrupa kanadı, NATO'nun Avrupa kanadı bir Amerika'dan Amerika olan ihtiyacını azaltmaya yönelik bir yola girmiş durumda. Yani hedef ne? Amerika'ya güvenilmez. Trump zaten işte NATO'dan çıkacağım diyor. Çıkar çıkmaz. Ama çıkmasa bile bizim savunmamıza gelmeyebilir olası bir krizde. Dolayısıyla Amerika'ya olan bağımlılığımızı azaltalım şeklinde bir dürtü var Avrupa kanadında. Bunu da çok haksız bir dürtü olarak görmemek lazım Amerika'nın bugün geldiği noktada. Ama bunun doğal sonucu ne oluyor? Bunun doğal sonucu Avrupa içindeki o savunma bütçelerinin Avrupalı şirketlere aktarılması olması lazım. Çünkü eğer siz belli bir vadede Amerika'dan daha bağımsız bir savunma kapasitesi elde edecekseniz, bunun doğal sonucu bunu kendi içinizde yapmaktır. Yani gidip Çin'den almayacaksınız sonuç itibariyle bu kapasiteyi. Kendi içinizde oluşturacaksınız. Türkiye'de olacak, Fransa'da olacak, Almanya'da olacak, İtalya'da olacak vesaire. Dolayısıyla burada Amerikan pozisyonunun bir açmazı var. Çünkü Amerikan pozisyonu şunu diyor. Ey Avrupa, bana bu kadar bağımlı olma. Sen kendi sorumluluğunu üstlen, savunma bütçelerini arttır. Ama ondan sonra da benden silah almaya devam et. Şimdi bu gerilimin yönetilmesi gerekecek bir yandan da. Hele hele Trump'ın döneminde. Çünkü Trump'ın bakacağı hususta bu işte savunma fuarında yapılan anlaşmaların ne kadarı Amerikan şirketlerine gidiyor? Biraz önce de ifade ettim. Şu anda Avrupalı müttefiklerin savunma harcama, silah alımları için yaptıkları harcamaların %60'ı Amerika'ya gidiyor. Ama eğer gerçekten hedef Amerika'ya karşı bu Amerika'ya olan bağımlılığı azaltmaksa, burada hedef bunu tedricen de azaltmak olmalı. Yani bugün %60, yarın %58, 5 yıl sonra %50, işte 10 yıl sonra belki %30'a indireceksiniz Avrupa kanadı olarak. Ki bu kapasite kendi içinizde oluştuğun, kendi şirketleriniz bunu üretebilir hale gelsin. İşte burada gerilim var. Çünkü o zaman Trump da dönecek diyecek ki
1: benden
2: siz
1: silah almıyorsunuz.
2: Aynen öyle, benden silah almıyorsunuz ve zaten bu silah meselesi hep müzakerelerde masaya getiriliyor. Benden daha fazla ne kadar silah alacaksın? Trump'ın çok büyük bir beklentisi olmuş durumda. Şimdi bu gerilimin idare edilmesi lazım. Dolayısıyla bu savunma fuarının da önemini tekrar vurgulamak lazım. Niye? Çünkü ilk defa olarak bir NATO zirvesinde böyle bir organizasyon var. Bugüne kadar NATO zirvelerinin iki tane resmi organizasyonu vardı. Bir tanesi devlet hükümet başkanlarının katıldıkları resmi görüşmeler. İkincisi de işte sivil toplumun davet edildiği bir diyalog formatı vardı. Buna bugün, yani yarından itibaren daha doğrusu, bir üçüncü format eklenmiş durumda ilk defa olarak. O da savunma sanayi fuarı. O bakımdan önemli. Yani Türkiye bakımından da önemli. Çünkü burada çok muhtemelen yapılacak bazı anlaşmalar Türk savunma sanayi şirketleriyle olacak. Dolayısıyla açıklanacak olan rakamlar içerisinde bizim de payımız olacak. Ama özünde bu başta bahsettiğim gerilimi ortadan kaldırmıyor. Yani Amerika hem Avrupa'ya dönüp bağımlılığı, bu kadar bana bağımlı olma, benim dünyanın başka yerlerinde işlerim var, Güneydoğu Asya'da vesaire, ben Avrupa'nın güvenliğine bundan sonra eskisi kadar sorumluluk üstlenmiyorum deyip, aynı zamanda Avrupa'nın sanki hiçbir şey olmamışçasına savunma bütçelerini Amerika'ya yöneltmesini beklemesi de bir tezat teşkil ediyor.
1: Bu tezat için Mete Çubukçu ne dersin? Yani Amerika'nın açmazı hem kendi göbeğini kes diyor, hem de ama keserken de benden silah almaya devam et diyor.
3: Evet, onu diyor ama hayat ve son yıllarda yaşanan çok önemli çatışmalar bize pek öyle göstermiyor. Bence Amerika'ya da öyle göstermiyor. Hem Ukrayna Savaşı hem İran Savaşı bize çok farklı bir takım askeri kapasiteler ve yetenekler ortaya koydu. Ben sizin şimdi araştırmanız, daha doğrusu raporunuz burada. Orada önemli maddeler var. Altlarını da çizdim. Yavuz Türkgenci Paşa'nın da Atlantik Konsül'de ya da Foreign Affairs'te geçen hafta bir yazısı çıktı. Ukrayna Savaşı'ndaki kara kuvvetleri kapasiteleri hakkında. Bunlar belki çok detay. Yani seyircilerimiz belki onlar hani sıkılabilirler ama işin sonu şuraya geliyor bu iki savaşta da. Önemli olan ortak entegre silah üretebilmek ve iki sürekli üretebilmek.
1: Evet.
3: Mühimmat yetmiyor. İran Savaşı'nda da bu ortaya çıktı. Ukrayna Savaşı'nda da çıktı. Şimdi Amerika'nın açmazı bence orada başlıyor. Diğer ülkelerinde ama Amerika şimdi Trump evet alın ama bizden alın derken Amerika'daki üretimin aslında bütün bu ülkelere ya da bir çatışma anında yetmeyeceği ortaya çıktı. Amerika bunu da biliyor. Yani önümüzdeki yılların en önemli tartışması ve gelişmesi burada olacak. Çünkü yetmiyor. Şeyde yani önemli. Şimdi Irak Savaşı, İran saldırısında gördüğümüz işte o dronları durdurabilmek için hava savunma sistemlerinin kullanılması çok çok pahalı olan çok etkili sistemler. Ama bunlar sonsuz değil. Yani bunu en fazla 2 ay yoğun saldırı karşısında kullanabiliyorsunuz. 3. ay mühimmat kalmıyor. Bu fabrikalarda çok yoğun ve hızlı şey olmuyor. Depolardaki işte Avrupa'da mesela Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın depolarındaki o yedeklenen silah ve mühimmatların birçoğu tükendi. Kendileri açıkladılar. Yani artık yollayamıyoruz diye. Onun için farklı hibrit üretim modelleri ortaya çıkıyor. Amerika bunu belli bir noktaya kadar zorlayacaktır. Belki bizden alın diye ama o kapasiteyi karşılayabilecek mi? Onu tam bilmiyorum. İkincisi de söylediğim gibi Avrupa'nın bundan sonra belki bu forumla birlikte yeni tartışmalar, yeni olanaklar. Onun da bir sürü prosedürü var değil mi hocam? Yani Avrupa içinde olacaksın, olmayacaksın gibi.
2: Kimin parasıyla, yani AB parasıyla olacaksa onun başka şartları oluşuyor.
3: Şartları var. Ama şuna geliyor, herkes şunu biliyor. Artık hiç kimse tek başına sadece kendi için silah üretmenin hiçbir anlamı olmadığını biliyor. Yani ben kendi ülkemi korumak için silah üreteyim, o bende kalsın. Böyle bir şey yok. Yani o silahı hem entegre etmeniz gerekiyor, hem satmanız gerekiyor. Çok hızlı üretmeniz gerekiyor ki bir işe yarasın. Ve buraya doğru gidiyor. Yani NATO'nun bundan işte bu savunma şeyin harcı bütçelerinin yükselmesi vesaire yapılması ya da sanayiye bu kadar önem vermesinin nedenlerinden birisi de belli bu sanayinin parçalarını, askeri sanayinin birbirine entegre uyumlu etmek olması ve hızlıca üretebilmek, yeni kapasiteler geliştirmek, yeni silah sistemleri şu anda bilmediğimiz onları geliştirmek. Çünkü silah sanayide, savunma sanayide çok hızlı değişiyor. Yani bir süre sonra şunları göreceğiz. Yani dronların da çok etkisiz kaldığını görebileceğiz. Çünkü inanılmaz bir anti-drone sistemi çıkacak. Onları her yerde çok ucuza yakalayabilecekler. Başka bir yere gidecek. Maalesef yani bütün bu hani ateş çemberinden bahsediyoruz. Aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz gibi ama o yüzden bu ülkeler, özellikle NATO bağlamındaki ülkeler bu tür bir entegrasyona gitmek zorunda. Yani şimdi bakın şeyde onunla bitireyim. Ukrayna Savaşı'nda bugün okudum işte bu 150 milimetrelik top mermileri var. En çok Türkiye üretti ve Türkiye verdi Ukrayna'ya. Avrupa'da o kapasite bitti çünkü. Ya da o verilen mermiler Ukrayna'daki şeylere uymadı, silahlara. Yani onların da işte nasıl diyeyim? Ortak envantere girebilmesi gerekiyor. Yani üretimin ortaklaşması gerekiyor.
1: Yani Avrupa güvenlik mimarisi derken bu mühimmatın, silahın birbiriyle entegre ve uyumlu olması ve dediğin gibi sürekli olabilmesi, sürekliliği
3: bu da tabii
1: öne
3: yani sonuçta harcamaların artması, işte ülkelerin biraz refahlarından kısması, tarih biraz böyle gidiyor ve bunun nedeni de belki konuşuruz, işte genel sekreter de çok Rusya'nın altını çizdi, muhtemelen yarın Rusya ile ilgili hani yine ciddi şimdi, bir şey çıkacak
1: o çıkacak son gün. Şunu sormak istedim, yani Mete, sen Rusya'ya getirdiğin için siz bekleyeceğiniz bir şey var
4: bu, çok kısa silah tamam. Konusuna şunu ekleyeceğim, şimdi genelde Avrupa ülkelerinin bütçeleriyle Avrupa ülkelerinin yetenekleri arasında bir fark var. Nasıl bir fark var? Harcadıkları paranın karşılığını aslında tam olarak almıyor bu ülkeler. Yani Amerika'nın veya Türkiye'nin harcadığı para ile geliştirmiş olduğu yeteneklerle birçok Avrupa Birliği ülkesinin geliştirmiş olduğu yeteneğe baktığınızda Avrupa Birliği çok daha az randımanla hareket ediyor. Bunun da nedeni şu. Düplikasyon meselesi var. Düplikasyon niye önemli? Çünkü kim mesela Avrupa savunması için kim tank üretecek sorusunun cevabı ne? Hangi ülke tank üretecek? Çünkü her ülkenin tank üretmesi manasız.
3: Ya da tank artık o kadar önemli mi?
4: Ya tank farazi yani başka şey.
1: Evet.
4: Yani
1: kim
4: hava savunma sistemi üretecek? Herkes üretemez. Ya herkes üretir de o teknoloji varsa.
1: Herkes üretirse bir manası olmaz. Herkesin başka bir şey üretmesi lazım.
4: Birim maliyeti çok yüksek olur. Dolayısıyla savunma ekonomisinin şartlarını yerine getirmemiş olursunuz.
1: Bir paylaşım.
4: O nedenle ülkelerin birbirine güvenmesi gerekiyor. Yani şuna güveneceksiniz. Ben A ülkesiyim. Ben tank üretmemeye karar verdim. Ben hava savunma sistemi üreteceğim. Ama ben savaş halinde şuna güveneceğim. B ülkesi bana ürettiği tankı verecek, satacak. Böyle bir güvene, yani böyle bir güven üzerinden bu savunma ekosistemi daha mükemmelleşmesi söz konusu. Şimdi buraya ulaşabilmek sorunlu. Çünkü bir yanda Amerika ile Avrupa'yı karşılaştırmak olmuyor. Biraz önce Burak Hocam da dedi. Amerika bir devlet. Dolayısıyla kendi içinde böyle bir sorun yok. İster tank üretir, ister tüfek üretir, ister hava savunma sistemi üretir. Ama Avrupa ülkeleri çok daha küçük savunma bütçelerine sahip. Dolayısıyla onların bir tercihte bulunması lazım. Ya tank üretecekler, ya top üretecekler, ya tüfek üretecekler. Üçünü birden üretirlerse randımanlı bir savunma ekosistemi ortaya çıkmıyor.
1: Tamam, bir ülkede üretilen tank mermisinin de başka bir ülkede üretilen tanka uyumlu olması gerekiyor.
4: O işte NATO onu sağlıyor zaten. Evet. NATO onu sağlıyor da o güveni oluşturması lazım. Yani eğer ben tank üreteceğim ama top üretmeyeceksem, o zaman savaş döneminde o topu üreten ülkeye güveniyor olmam lazım. NATO'nun işte bu dönüşümün Amerika'nın çekildiği bir noktada Avrupa içerisinde bu güvenin de oluşması gerekiyor böyle bir yola girebilmek için.
1: Avrupa'nın böyle bir güvene ihtiyacı var. Güvenlik mimarisinin oluşumu için kendi içinde güven mekanizmasını oturtmaya ihtiyacı var diyorsunuz. Şimdi Burak Küntay, burada şunu size sormam gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın zamanda Moskova'ya gitti. Ve orada dedi ki Rusya'nın yerine hesaba katmayan bir Avrupa güvenlik mimarisi eksik kalacaktır. Şimdi bu söylem Ankara zirvesinde nasıl yer bulur?
5: Şimdi biraz önce bir şey dedim, hatırlıyor musunuz? Rusya ile daha entegre bir Avrupa mı?
1: Hı hı. Öyle mi?
5: Ben o kadar ileriyi görsem yani Real Madrid'de oynardım yani.
1: Türkiye'nin pozisyonu özel. Bunu görüyoruz yani. Dışişleri Bakanı gidip Moskova'da böyle bir cümle kurabiliyor ama.
5: Bir kere buradaki temel noktaya bakmak lazım. Türkiye Rusya ile görüşüyor.
1: Evet.
5: Doğru mu? Rusya ile önemli anlaşmaları var. İlişkileri iyi. Amerika ile Rusya'nın en gergin olduğu dönemde. Türkiye arada köprü rolü üstlendi. İran'la dünyaya İran'la mal alıp satarsanız size ambargo uygulayacağız denen dönemde Türkiye farklı bir noktadaydı. Şimdi bir kere Türkiye'yi ve Türk dışişlerine bakarken hep şunu görmek lazım. Belki bana katılanlar olacak, belki olmayacak ama benim çok net bir duruşum vardır şununla ilgili. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değil. Türkiye bir Avrupa ülkesi de değil. Türkiye bir Asya ülkesi de değil. Demirel'e doğru gidiyor.
1: Evet, ben de öyle hissettim.
5: ama çok inanarak söylüyorum. Türkiye Türkiye çok şahsına münhasır bir coğrafyada herkesle biraz herkesten bazı ama herkesle de belli mesafelerde olan çok değişik bir güç. Belki gücü de buradan geliyor Türkiye'nin. Şimdi uzun lafın kısası, bugün Türkiye'nin NATO'daki kuvveti, kudreti sadece savunma sanayinden, coğrafyasından ya da askeri işte 1960'lar, 70'ler, 80'lerde asker sayısından gelmiyor. Bu diyaloglarından da geliyor. Çünkü Orta Doğu'da bir şey olduğu zaman herhangi bir NATO üyesinde olmayan bir kültürel bağ var. Bir dini diyalog var. Asya ile bir etnik kültürel bağ var. Rusya ile bir coğrafi farklı bir diyalog var. Yani anlatmak istediğim o ilişkiler, o diyaloglar çok önem arz ediyor. Ve Sayın Fidan'ın hem bu dediğine hem de Türkiye'nin genel duruşuyla, istikametiyle ilgili gidişatına katılıyorum. Rusya'yı düşman olarak görebilirsiniz. Ama oradan çok ekmek çıkmaz bundan sonra. Onu anlatmak istiyorum. Bu yayının başından beri söylemek istediğim o. Çok farklı bir yere evriliyor iş. Mesela çok çok doğru bir noktada biraz önce keşke saatlerce günlerce bu konuyu konuşsak. Yani bazen şimdi magazinle saplanıp gidiyoruz ama önemli olan nokta o. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri federal olmakla beraber bir başında biri var. Bir karar alıcılar var. Bir ülke. Bir parası var, bir cüzdan var. Doğru mu? Ve diyorlar ki biz şuna yatıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu üreteceğiz. Türkiye başında biri var, bir meclisi var, karar alıcılar var, işte tek ülke. Parası cüzdanı tek, oradan bir şey yapıyor işte TUSAŞ, ne bileyim, ASELS hepsi bizim. Şimdi Avrupa'da o biraz önce hocanın anlattığı hayata hiçbir zaman geçebilir mi? Bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de firmaların birbirine güvenmesiyle, Amerika'da iki tane rakip firmanın birbirine güvenmesiyle, Avrupa'da tamamen birbiriyle yüzyıllar boyunca çarpışmış. Ve bakmayın hani Maastricht'ten sonra bile bence Avrupa Birliği'nde kültürel olarak bir ittifak hiçbir zaman sağlandı diyemem. Hala çok bariz farklılıklar varken o önemli güçlerini, nüvelerini ellerinden bırakırlar mı savunma, ortak savunma stratejisi konusunda? Ben çok sanmıyorum. İşte o yüzden de bu noktada daha tek ve yekpare karar verebilen ülkelerin önemi daha ortaya çıkmaya başlıyor. Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, bakmayın İtalya'nın da küçümsenecek bir tarafı yok, o savunma sanayi noktası önemli işleri var İtalya'nın. İspanya, İngiltere kendini kurtardı. Ne yapacağız Lüksemburg'u? Ne yapacağız Andorra'yı? Yani netice itibariyle yarın itibariyle Avrupa bambaşka bir savunma stratejisi benimsiyor. Bütün Avrupa ülkeleri oradan gidiyor. Amerika bunları bırakıyor. ben o kadar çok süratli bir dünya değişiminin önümüzdeki günlerde Avrupa savunmasına dair olacağına inanmıyorum ama çok net olarak düşündüğüm bir şey var. Bir müddet sonra çok net görünecek ki 10 yıl sonraki Rusya bugün bahsedilen Rusya olmayacak iyi anlamda. Müttefiklik anlamında. Hani belki can ciğer kutsarması olmayabilir ama bugün bahsedilen, bugün hedef tahtasına konan Rusya aynı bundan 20 yıl önce konan bazı ülkelerde olduğu gibi bundan sonraki toplantılarda 10 sene sonrakinde aynı noktada olmayacak. Ha, kim olur derseniz bakacağız. Evet,
4: zamanında İngiliz bir meşhur İngiliz başbakanı ne demiş? Uluslararası ilişkilerde daimi dostluklar da daimi düşmanlıklar da olmaz.
1: Evet, çıkarlar vardır. Peki Hakan Fidan'ın söylemi size göre Ankara zirvesinde ve hatta bundan sonra yeni NATO'da 3-0'da nasıl bir yer bulacak kendisine Rusya ile ilgili?
4: Şimdi Rusya ilişkin Avrupa içerisinde de farklı görüşler var. Yani şöyle anlatmak lazım. Mesela kuzey ülkeleri, Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri başta Polonya, onun da tarihi itibariyle Rusya'ya çok derin kuşkuyla yaklaşan ülkeler. Bunlardan bir kısmı zamanında Sovyetler boyunduruğu altında egemenlikleri kaybolmuş. Dolayısıyla o dönemlere dönmek istemiyorlar. Halklarında böyle bir tedirginlik var anlaşılabilir nedenlerle. İşte Polonya biliyoruz Avrupa tarihi boyunca hatta Osmanlı dönemi boyunca da belli bir dönem Rus işgali altında egemenliğini kaybetmiş. Bu coğrafyada böyle bir derin Rusya'ya yönelik bir tedirginlik var. Ve şimdi tabii 2022'de Ukrayna'ya saldırısı bunu iyice depreştirdi bu Rusya'ya yönelik güvensizliği. Ama daha uzağa gittiğinizde mesela işte Avrupa'nın güneyinde, işte Portekiz'de, İspanya'da, zaman zaman hatta Almanya'da yakın zamana kadar Rusya'yı daha çok bir hani uzakta kalsın ama bir partnerlik ilişkisi içerisinde ekonomik ilişkimize devam edelim şeklinde de bir anlayış vardı. Zaman zaman Fransa'da. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki vadede bu Avrupa güvenlik mimarisine Rusya nasıl eklemlenebilir sorusu her zaman geçerli bir soru olmaya devam edecek. Çünkü Rusya da eninde sonunda bir boyutu itibariyle bir Avrupa devleti. Yani Rusya'nın Avrupa güvenliği içinde hiçbir rolü olmadığı bir düzen Avrupa güvenliğini en nihayetinde istikrarsızlaştıracak bir düzendir. Bunu da en bariz şekliyle Ukrayna'da görüyoruz zaten Rusya'nın istikrarsızlaştırma kapasitesini. O nedenle bir şekilde Rusya'yı bu yeni güvenlik Avrupa güvenlik mimarisinin bir ortağı haline getirebilme uğraşının devam etmesi lazım. Türkiye'nin Rusya'yla kurmuş olduğu siyasi diyalog bu manada da önemli. Ayrıca önemlisi belki başka bir örnek de vereyim burada. Mesela böyle bir yakınlaşma olacaksa Rusya ile Avrupa arasında bunun başlayacağı yer Viyana'daki AGİT olacaktır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, NATO olmayacaktır. Bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri eski dışişleri müsteşarı bir dönemde bakanlık yapmış olan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu. Bu da bir şans bu yakınlaşma için eğer bu şartlar oluşacaksa. Ama bu şartın oluşmasının ana kriteri de Rusya. Yani Rusya bu yakınlaşmanın gereğini yerine getirebilecek mi önümüzdeki vadede? Onun için de öncelikle tabii Ukrayna Savaşı'nın nasıl sonuçlanacağına bakmak lazım. Ama bu soru her zaman için sadece bugünün meselesi değil. Tarih boyunca Avrupa güvenliğinin meselesi olmuş zaten.
1: Şimdi aslında biraz bu aşamadan sonra Türkiye için zirvenin önemini, Amerika-Türkiye ilişkilerini falan konuşalım istiyorum ama Rusya konusunda eklemek istediğim bir şey var mıdır?
3: Ben bir şey eklemek istiyorum. Sinan Bey'in bıraktığı yerden evet yani Ukrayna Savaşı ya da Ukrayna'nın işgali, Kırım'ın işgali şöyle ya da böyle sona ermeden ben yeni bir şekillenme ya da Rusya ile yeni bir ilişki tarzı olacağını düşünmüyorum. Rusların da bunu düşündüğünü sanmıyorum. Yani şöyle bir dünya aslında yok. Yani işte bana yaklaşıyorsunuz, ben buna izin vermem ve yakarım yıkarım. Şimdi daha dün Kiev bombalandı. Şimdi yani o savaşın da bu asimetrik böyle bir şeyi var. 13 kişi öldürdü. Yani Ruslar şunu yapıyor. Ukrayna ne kadar insansız bölgelere ama çok stratejik. Efendim petrol rafinerisi, işte benzinlerin depolandığı yer ya da silah karargahları, askeri olduğu sivilleri çok fazla hedef almazken Ruslar bizzat Kiev'de sivilleri, apartmanları, dün 13 kişi ölmüş, bu akşam muhtemelen tekrar olabilir, saldırıda bulunuyor. Niye bu kadar mesela dün akşam ağır saldırdılar? Buraya bir mesaj.
1: Bağlantısı var elbette.
3: Tamamıyla buraya bir mesaj.
6: Tabii ki, evet.
3: Yani siz bu kararı alacaksınız. Ukrayna ile ilgili belki sert bir karar çıkacak bana karşı. Ben de kuyruğumu dik tutuyorum ve bunu yapıyorum. Bunları yapıyorum. Ama şöyle bir noktası da var. Çok uzun süreden beri Rus halkı ilk defa savaşta olduğunu anlıyor. Ukraynalıların başarısı da bu. Cephede değil ama cephe gerisinde, yani Rusya'nın belli yerlerinde benzin kuyrukları var. Benzin fiyatı artıyor. Ne oluyor bir dakika falan demeye başladı.
4: İki gün önce dronlarla cepheden 2500 kilometre ötesini vurdular dronlarla Ukraynalılar.
3: Ama genellikle bu tür hedefleri tercih ediyorlar.
4: Çünkü savaş lojistiğini yani askeri askeri kampanyaya hizmet eden savaş lojistiğini hedef almaya başladı Ukrayna yani, cephe gerisinde.
3: Evet. Şimdi bu hani nerede tıkanır, nerede düğümlenir, yani terazi nerede ağır basar ama bu sorun çözülmeden çok mümkün görünmüyor. Trump'ta da şöyle bir fark var. İlk geldiğinde çok iyi anlaşıyordu, övgüler düzüyordu. Ama Putin tabii ki kurt. Yani, yani Trump daha, çok daha farklı oynar ve oynadı. Trump bunu gördü ve Putin'e son dönem biraz mesafe koydu. Ukrayna ile ilgili çok sert, Zelenski ile ilgili işte hakaret amis cümleler kurmuyor. Yani orada da denge değişmese bile o eski Putin, Trump hani birlikteliği artık eskisi gibi değil. Yani orada ne olacağına bağlı olarak Avrupa'nın Rusya'ya, Rusya'nın Avrupa'ya yaklaşımı belirlenecek. Bir de şu şöyle bağlayayım. Avrupa'nın hatası da ta Merkel'den bu yana gelen neredeyse bütün enerji kaynağını Rusya'ya bağlamaktı. Yani çeşitlendirmek, orada bir tehdit gelir. Gün gelir bu devran döneri düşünemediler. Ama böyledir yani, tarih böyle gidiyor. Yani sonuçta Avrupa-Rusya ilişkisi, bunu Türkiye'ye de katabilir. Türkiye-Rusya ilişkisi evet hep böyle dengeli, mesafeli, ölçülü gitmiştir ama sonuçta Ankara-Moskova ilişkileri tarihsel olarak
4: Ankara
3: o yokken bile yani
4: hep öyle gitmiştir ama zaman zaman da gitmemiştir.
3: Gitmemiştir onu diyorum. Yani NATO diyoruz. Yani Türkiye NATO'ya girişin çok farklı nedenleri var ama 1935'li Stalin geliyor. Kars'ı ben alacağım kardeşim diyor. Kars'ı bana verin diyor. İşte bu da etkenlerden birisi. Yani Rus coğrafyası ve Rus tarihsel arka planı bunları hep korur ve unutmaz yani.
1: Peki. Yine bir ara zamanımız gelmiş. Ara verelim. Aradan sonra devam edelim konuşmaya.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: NTV Radyo. Hava durumu.
2: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. Marmara'da Poyraz sert, İstanbul açık 28-29, Bursa 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece.

0: Devam ediyoruz tarihi NATO zirvesini konuşmaya. Burak Güncay, Trump'ı ağırlıyoruz. Yarın 14'te Ankara'ya gelecek uçağı. Epey bir hazırlık var. 1000 kişilik bir ekipten söz ediyoruz. Gelecek, görüşmeler olacak. Bunlar tabii işin biraz bizim haberciler tarafından biraz magazinsel boyutu. Ama tabii yapacağı görüşme önemli. Cumhurbaşkanıyla yapacağı görüşme önemli. Zaten Cumhurbaşkanı istedi diye geleceğim demesi herhalde baştan bir önemli. Hem NATO iç çerçevesinden hem de Türkiye-Amerika ilişkileri perspektifinden bu Trump'ın ziyaretini bir yorumlamanızı isterim.
1: Bunların hepsinden ziyade Trump perspektifinden.
0: Olur hadi öyle başlayalım.
1: Biz de biraz keyif yapalım çünkü. Zaten mevzular hep bizim alan bazen sıkıcı deriz. Hep bellidir yani. Ama Trump sağ olsun hayatımıza ciddi anlamda neşe kattı.
0: Öngörülemez değil.
1: Tabii yani bir kere şey magazinel keyifli bir hale geldi iş. Mesela bugün bu toplantının belki NATO zirveleri içerisinde en enteresanlarından biri olacak olmasının sebebi kim ne derseniz Trump. Evet. Niye? Çünkü yarın neyle karşılaşacağımız konusunda en ufak fikrimiz yok.
0: Evet, biraz tedirgin etmiyor değil tabii.
1: Bilmiyoruz çünkü Trump da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Evet. Yarın orada Meloni ile zaten bir haftadır süre gelen o atışmalarının neticesinde yarın bir alevlenme olur. Oo, hiç ummadığımız bir şey. Bir bakmışsınız Meloni ile ki bu olabilir. Kol kola girmişler, birlikte yürüyorlar. Yarın NATO toplantısının ortasında bir NATO üyesi ülkeye şu topraklarını biz alsaydık ne güzel olurdu da diyebilir. Çok güzel hareket ediyoruz. Hep birlikte Çin'e karşı, bu lafın altını çiziyorum. Çin'e karşı bir şey yapmak zorundayız. İran'a bir şey yaptık diyebilir. Mesele Trump'ın yarın kalıcı bir hasar verip veremeyeceği sanmıyorum. Önce çok net söyleyeyim. Sanmıyorum çünkü Trump aslında geçtiğimiz İran Savaşı'nda benim kanaatimce bir şey gördü. Yani gördü mü? Görmüş olmasına inanmak istiyorum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Şimdi Situation Room'da İsrail tarafı ile online toplanıyorlar. Onlara Gazze konusunda ve İran konusunda brief veriyorlar. Hı-hı. İsrail tarafı. Bilfiil Netanyahu var. Ve Trump'a söylenen şu, Hamane'yi öldürürsek, 3-5 tane daha lideri öldürürsek bu iş biter. Halk zaten sokaklarda, bitti. Trump'ın tek cevabı, yanındakine, bu arada o toplantıda olanların resmi aktarımıyla biz bunu biliyoruz.
0: Yani durum odasında olanların anlattıklarından bunu biliyoruz.
1: Yalanlanmamış şeyler bunlar. Aha. Trump ya dur bir görüşelim, bir edelim, bir yanımdaki danışmanıma sorayım, bakanıma sorayım yok. Hadi o zaman diyor. Şimdi İran meselesi bir şey gösterdi ki ne kadar silah gücünüz olursa olsun, dünyanın en büyük kuvveti de olsanız bazen küçücük geçilmesi zor bir alanda geçme imkanınız da olsa dünyadaki ekonomiyi sarsacak bazı unsurlar ortaya çıkabiliyor. Ve bu sizin Walmart ekonominizi darmadağın edebiliyor. Ve tabiri caizse başınızı dik tutup bir anlaşma yapmaya yetebiliyor. Ben Trump'ın yarın belki biraz da iyi niyetle bakıyorum. Aman aman büyük bir şey patlatacağını düşünmüyorum. Bu bir. Hı hı. Ama enteresan şeyler olacaktır şüphesiz. Çünkü Trump geliyor. Beni ilgilendiren bizimle ilgili olan kısımlar.
0: Evet, oraya gelelim.
1: Bizimle Trump'ın havası ikili ilişkiler düzeyinde. İkili ilişkilerden kastımı söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump ikisi özelinde iyi gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu iyi mi kötü mü? İyi şu açıdan. Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi 100 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık değil. Yani gerçi 100 yıllığı var da çok saymam onu işte. Chester projesidir, ıvırdır, zıvırdır. Küçük şeyler. Yani biz ciddi ciddi ahbaplığa başlayalı ciddi anlamda müttefikliğe daha 100 sene olmadı. Hep bir böyle büyük yıllarca hem Amerikan-Türk Konseyi'nin Amerikan tarafının ve Türk tarafının yönetim kurulu üyeliğini yaptım. ATC'nin de şeyin de diğerinin de. Hep bir böyle 100 milyar dolar hikayeleri döner dururdu. Ama tek taraflı olması dışında hiç ulaşılmış bir rakam olamazdı. Niye? Çünkü iki ülke arasında ticareten vergi meseleleri var. İki ülke arasında ciddi lojistik sorunlar var. Bizim Amerika ile ilişkimiz açık konuşalım, savunma, güvenlik, strateji ve silah alımı üzerinden gitmeyeymiş. Bu işin doğasını oluşturmuş bir hikaye. İstediğiniz kadar bunun üzerine bir şeyler eklemeye çalışın. Hiçbir zaman silah alımınız kadar, bölgedeki stratejik durumunuz kadar, NATO ittifakı kadar önem arz etmemiş hiçbir şey. Dolayısıyla kanallarınız bu konular dışında toplumun her seviyesine yayılmış kanallarınız yok Türk-Amerikan ilişkilerinde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani medyadan medya diyaloğu bir Avrupa Türk medya çalışanı gibi değil. Ya da Orta Doğu. Veya diğer alanlarda. Şimdi o yüzden Amerikan Başkanı'yla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın, yeni dönemle birlikte de Cumhurbaşkanı'nın diyaloğunun iyi olması iyi bir şeydir. Bunun aksi yok. Fakat 2028 Trump gidiyor. Yerine yeni bir başkan geliyor. Bu ilişkiler yine aynı şekilde devam eder mi? Kimse şöyle düşünmesin. Trump'la iyiydi. Trump'ı sevmeyen biri gelirse Türkiye'ye karşı şöyle bakar. O öyle olmuyor işler. Tamamen ikili diyaloglar ve o günkü iki ülke menfaatleri, çıkarları eğer bir taraftan seyrediyorsa oluyor bitiyor. Çünkü ne kadar biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Trump'ın aralarına iyi, bu minvalde bu iş gidiyor desek de aslında çok açık bir şey var. Son, hatta Biden dönemi de dahil de Biden da tam reaksiyona giremediler. Türk-Amerikan ilişkileri bölgede aynı yere evriliyor. Farklı yere gitmiyor. Aynı yere doğru evriliyor. Araya birkaç huysuzun mecburen birkaç Türkiye aleyhindeki diaspora ve lobinin işte katsa yaptırımları

0: yorum tabirleri oldu. İşte bu F-35 hikayesine yorumlandı. Bu katsa yaptırımlarına yorumlandı. Ben açık söyleyeyim, bunlardan katsa yaptırımları kalkabilir mi? Amerikan Kongresi'nin işleyişini, oradaki kanunları, hukuki sistemi iyi incelediğiniz zaman o sabahtan akşama başkanın yetkisinde olmakla beraber birden yapacağını çok düşünmüyorum. F-35 sistemine tekrar dahil olma işini soruyorsanız onun da yarın öbür gün olacağını düşünmüyorum. Yani şeye dahil olmaktan bahsediyorum. Üretime. Hı hı. O tekrar o üretim sürecine. Onun da bir günde olacağını düşünmüyorum. Bunların hep kapıları açılır. Bu konum olmamakla beraber yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum ama sanıyorum Kaan'ın motoru meselesi vardı değil mi? Yanlış
1: evet,
0: söylemiyorum.
1: Evet.
0: Yani bu askeri araçtan, gereçten, edevattan çok anlayan biri değilim. Yanlış bir tabir kullanmayayım. O bir mevzudur. Müspet sonuçlanabilecek bir hadisedir. İki, F-16'ların alım süreci biliyorsunuz onaylandı, birçok noktaya gelindi ama ortada bir yerde bir gizli elle duruyor. O hadise bir ivme kazanabilir. Bu iki. Üçüncüsü de bence en yüksek ihtimal bu. F-35 satışına varan, sisteme girmekten bahsetmiyorum, satışına varan başka bir noktaya da evrilebilir. Ama şu bir gerçek ki bunlar olur, bunlar olmaz. Bu yarın olur, iki ay sonra olur. Çok önemli değil. Türk-Amerikan ilişkileri geçirdiği ve atlattığı badirelere baktığınızda, dibinizde İran'la olanları düşündüğünüzde, İsrail'le olan gerginliği hesap ettiğinizde, Rusya-Ukrayna savaşında bizim tutmak mecburiyetinde olduğumuz dengeyi düşündüğünüzde vallahi iyi.
1: Peki Sayın Ülgen, sizce Trump-Erdoğan görüşmesinden şimdi beklenti de bazı açıklamalar üzerine epey bir yükseldi. Sayın Küntay'ın da söz ettikleri arasında F-35'ler süreci, katsa yaptırımlarının kalkması işi, Kaan'ın motoru konusu, buralarda böyle somut bir takım sonuçlar beklemeli miyiz, yoksa en azından kapıların aralandığını görebilir miyiz? Yani Ankara zirvesinde bu konularla ilgili ne bekliyoruz?
2: Şimdi ihtimaller üzerinden gidelim.
1: Gidelim.
2: En yüksek ihtimal, ki bunu niye öyle söylüyoruz? Amerikan tarafından bunun açıklaması yapıldığı için bugüne kadar askıda olan, Türkiye'nin talep ettiği Kaan'a yönelik F-110 motorlarının işte 40 kadar bir adedinin muhtemelen Türkiye'ye teslimatına yeşil ışık yakılması. En yüksek ihtimal bu. Bu bizim için niye önemli? Şu bakımdan önemli. Şu ana kadar Kaan'ların 4 tane galiba prototipi yapılabildi. Şimdi ilave motorlar alındığı zaman tabii bu prototipin ötesinde artık daha seri imalata yakın bir noktaya gelebilecek. Ama şunu da vurgulamak lazım. Bu motorlarla Kaan 5. nesil uçak olmayacak. Çünkü bu motorlar F-110 motorları, F-16'ların motorları eski jenerasyon motorlar. Dolayısıyla bu 5. nesil uçağın stealth, görünmezlik özelliğini bu motorlarla kazanamayacak Kaan. Onun için zaten planlamada Türkiye'nin üzerinde çalıştığı kendi motor uçak uçak motoru projesi var. O biraz daha vakit alacak.
1: O arada.
2: Ama o zamana kadar, işte Amerika'dan, belki ileride bunun sayısı da artabilir Amerika'dan alınacak olanların, o her halükarda Kaan projesinin biraz daha hareketlenmesine, hatta bazı işte ihracat kapılarının da açılmasına, işte Endonezya ile bir anlaşma yapıldı 2029-30'da satılabilmesi için bu uçakların. Dolayısıyla onlar artık motorlu hale gelmiş olacaklar. Bu bir avantaj Kaan için. Bir kere bu en yüksek ihtimal. F-35 ve Katsa'ya geldiğimizde orada özünde bu işte Amerikan tarafının ve Türk tarafının yerleşik pozisyonlarına yönelik bir esneklik göstermeleri gerekiyor bunun çözülebilmesi için. Bu ne demek? Şu demek: Amerika tarafında Katsa ile ilgili olarak 2020 yılında ulusal

0: savunma bütçesi yetkilendirme yasasında çok net bir ifade var. Diyor ki Türkiye'nin S-400 sisteminin ne mülkiyetine son vermesi gerekir diyor. Seize possession olarak bu İngilizce'de geçiyor. Şimdi bu yasalaşmış durumda. Hı hı. Bugüne kadar Amerika buradan kendi pozisyonu itibariyle buradan pek geri adım atmadı. Ne zaman hani biz bu işi çözelim diye konuşmaya başlasak bu bizde yasa, yasa elimizi kolumuzu bağlıyor. Siz buna uyarsanız çözeriz, yok uyamazsanız bir şey yapamayız'a geldi iş. Şimdi benim ümidim Trump madem Türkiye'ye de geliyor bir bu noktada Amerika'nın bir şekilde esneklik gösterip bu mülkiyetine son verme şartını başka bir şekilde yorumlayacak biçimde bir formülü masaya koyabilmesi. Çünkü Türkiye'de hiçbir hükümet kanaatimce 1.3 milyar dolar verilmiş olan bir hava ve sistemin hava savunma sistemine elden çıkarmaya elden çıkaramayacaktır. Yani bu siyaseten de doğru değil. Bir üçüncü taraflara satılır opsiyonları vardı. Bu zaten mümkün değil. Çünkü bu tip sistemlerde Rusya'nın Türkiye'ye satma şartı nihai kullanım kriterine bağlıdır. Nihai kullanıcı da Türkiye'dir. Rusya'nın yeşil ışığı olmadan bunu Türkiye hiçbir üçüncü ülkeye satamaz. Rusya da bunu kanaatimce istemez. Dolayısıyla burada öyle bir çözüm yok. Yani çözüm bulunacaksa Amerikan tarafının bu yerleşik yasaya geçmiş olan kriterlerinde bir esneklik göstermesi suretiyle olacak. Esnekliği de önce hükümet gösterecek. Ondan sonra da kongreye gidip kongreyi ikna edecek. Böyle bir sürece girmesi lazım Amerikan tarafı. Yani bunun karşılığında Türkiye'nin de bir esneklik göstermesi gerekecek. Onu da konuşmak gerekiyor. Yani sadece burada beklenti Amerika tarafında olmayacaktır eğer bir çözüm olacaksa. Türkiye tarafından da gösterilecek olan esneklik bu sistemi çok olağanüstü şartlar dışında ki onun nasıl tarif edileceğini konuşabiliriz. Operasyonel hale getirmeyeceği taahhüdünü verecek. Bunu vermesi gerekecek Türkiye'nin. Yani Türkiye bunu yapar. Amerika'da bu NDA'deki lafzına oranla bir esneklik gösterirse o zaman hükümetler arasında yapılacak, varılacak bir mütabakat sonrasında NDA'ye Amerikan yönetimi tarafından ki şu ana kadar Kasım'a kadar en azından bir pencere var. Kasım'dan sonra ne olacağı meçhul. Her halükarda temsilciler meclisini kaybedeceğini ben de düşünüyorum. Senatoyu da kaybedebilir. Ama Kasım'a kadar iki tarafta cumhuriyetçilerin kontrolünde. Dolayısıyla şu Kasım'a kadar geçecek süre içerisinde biz hükümetler arasında bir anlaşmayla S-400'ün nasıl bir formül dahilinde bir engel olmaktan çıkarılacağına anlaşabilirsek bu çok büyük bir ilerleme olur. Çünkü o zaman katsa kalkar. Türkiye ile Amerika arasındaki daha uzun vadeli ortak savunma sanayi projelerinin yolu açılır. Bu da yani ihtimaller dahilinde bunu da dışlamamak lazım. Burada Amerika'nın bir inisiyatif sergilemesi gerekiyor. Bugüne kadar göstermedikleri bir esnekliği göstermeleri gerekiyor.
1: Ne bekliyoruz Mete? Yani olması en mümkünden başlayarak bu arada problemli konulardan öyle bir sıralama yapsan. Hani en mümkün sana kulağına hangisi geliyor?
2: Ya muhtemelen yani konuklarımızın da söylediği gibi bu motor meselesini ilerleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani en gerçekçi belki de hayata geçecek tabi hemen bugünden yarına değil ama belki kongreye senatoya ya da o yasal prosedüre uymak gerekmeyen işte başkanlık kararnamesiyle de yapabileceği bir şey çünkü diğerlerinin prosedürü biraz daha uzun bunu yineleyecektir yani bu daha gerçekçi tarafı ya yani F-35 ile ilgili de yani bir takım cümleler kurulabilir. Geleceğe yönelik vaatlerde bulunabilir ama o yani hem Kasım seçimi hem başkanlık dönemi hem de oradaki yasalara bağlı ki yani geçenlerde yine Temsilciler Meclisi'ndeydi sanırım bir grup meclis üyesi, hı hı, mesela bu F-35'lerin verilmemesi, niye verilmemesi gerektiğini, yani hem Yunan lobisi hem İsrail lobisi ne yakın olanlar ya, bunları, hı hı, gerekçe göstererek verilmemesi yönünde işte kampanya başlatıyorlar vesaire, daha önceden, hı hı, bildiğimiz şeyler. Fakat yani bu konuda da cümle kuracaktır, bir şeyler söyleyecektir, hı hı, ama hani gerçekleşmesi biraz daha zor gibi geliyor. Şimdi ilişkilere baktığımızda, yani bu ikili ilişkilerin evet başkanlar düzeyinde ilişkiler iyi, farklı noktalarda da, hı hı, ilişkiler gelişiyor. Ama yani Burak Güntay'ın dediği gibi, yani, hı hı, Amerika'nın da Türkiye'ye olan ihtiyacı, yani tabii ki ya yani bir sürü sorunlar vesaireler var, bu anlamda giderek artıyor. Yani bu İran saldırısı ve İran, hı hı, savaşı bunu çok net olarak gösterdi ki bu ta Suriye'den aslında başlıyor. Yani şimdi Trump geliyor, Cumhurbaşkanıyla bu ikili ilişkiler tabii ki o şeyde kapsamda görüşecek. İki kişiyle daha görüşecek, Zelenski ve Şara.
1: Evet.
2: Yani şimdi yani belki seyircilerimiz ya ne alaka diyebilir, kuzeyde güneyde. Fakat ikisi de hem Türkiye açısından hem Türk-Amerikan ilişkileri açısından çok çok önemli liderler. Tam Ukrayna'nın başka bir pozisyonu var ama Şahra'nın pozisyonu yani bir şekilde Türkiye'ye de bağlı. Çok net olarak ve Türkiye'nin oradaki etkisini Trump biliyor. Sadece Suriye değil, Irak bağlamında da biliyor ve bu İran saldırısı ve İran savaşından sonra kendince Türkiye'nin önemi daha da artmış durumda. Yani günün sonunda sonuçta Amerika, Trump olsa da olmasa da İran'ı, anlaşma olsa da olsa olmasa da bir şekilde yine izole etmeye çalışacaktır. Yani onun karşısında Türkiye'yi çıkaracak anlamında demiyorum ama burada en güvenilir ülke ve kale olarak Türkiye'yi görüyor. Bu da mantıklı, özellikle Suriye bağlamında.
1: Evet.
2: Suriye'de de şöyle bir kurnazlık da olabilir. Yani en istenmeyen şey hem Amerika hem Trump bundan sonra gelecek olanların da Türkiye ile İsrail'in bir şekilde karşı karşıya bölgede gelmemesi. Bunu hiçbir zaman istemez. O yüzden bir şekilde Suriye yönetimini İsrail'e karşı yumuşatmak ama Suriye'deki bütün bu gelişmeleri de Türkiye'den bağımsız düşünmemek onun için önemli bir noktada, önemli bir durumda. Bunlar görüşülür mü? Görüşülebilir. Kamuoyuna yansır mı? Bunu bilmiyorum ama bunun kıymetini biliyorlar. En son şey gündeme gelmişti. Bu ikili görüşmede gelir mi bilmiyorum. Hiç bahsedilmiyor. Ruhban Okulu meselesi. Bilemiyorum yarın gündeme gelir mi ama şunu okuyoruz açık kaynaklardan. Yani Ruhban Okulu'nun büyük bir ihtimalle açılacağı, hatta YÖK'ün bu konuda bir takım statü hazırlıklarına başladı. Bu da farklı anlamlarda bir yumuşama, belki uzun süredir devam eden bir sorunun da artık ortadan kalkması anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle bitireyim. Yani bir yandan da imaj çağında yaşıyoruz. Yarın şöyle bir imaj çıkacak. Bütün dünya burada bugün biz de külliyedeydik Beştepe'de. Yüzlerce, hatta sayısı tam net değil, 1000'in üzerinde gazeteci var. Dünyadan da çok önemli bütün gazeteler ve kanallar burada. Çok da iyi hazırlanılmış. Ben ilk defa gittim. Millet Kütüphanesi. 6 kat herhalde ya da 6. katına kadar çıktık. Dünyanın 3. büyük kütüphanesiymiş.
1: Basın merkezi olarak düzenlendi.
2: Basın merkezi içinde ama kütüphane olarak da hakikaten çok güzel bir yer. Ve yabancılar da bayağı hani böyle ilgiyle, merakla dolaştılar, baktılar. Yani şunu diyeceğim, yani yarınki görüntü sonuçta umarız bir hani aksilik olmaz. Bütün dünyaya çok farklı şekilde yansıyacaktır. İki işte devlet başkanının yan yana burada fotoğrafları. İmaj da bu işi sürükleyecek konulardan birisi diye düşünüyorum.
1: Şimdi o fotoğraf dünyaya yansıyacak. Dediğin gibi imaj çok önemli. Ve tabii bu fotoğraftan şimdiden huzursuzluk duyan biri var. Netanyahu. Fox News'a bir açıklama yapmış. diyor ki yani doğrudan Trump'a Amerika'ya seslenerek vermeyin. Yani F-35 motoru vermeyin çünkü Orta Doğu'daki güç dengelerini bozacak bu durum diye birkaç saat önce bir açıklaması oldu. Siz de oradaki lobiyi çok iyi biliyorsunuz, Amerika'daki lobiyi. Ne zaman yani Ankara-Washington ilişkisini konuşsak İsrail lobisini konuşmadan bir cümle kuramıyoruz zaten. Bir etkisi olur mu?
3: Hayır. Kısa vadede alınmış bir karara hayır. Orta ve uzun vadede alınacak kararlara etkisi hala olur. Hı. Açayım.
1: Lütfen.
3: Şimdi bir kere Yahudi diasporası, İsrail lobisi. Bunları bir ayıralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Amerikan vatandaşı olan Amerikan devletinin nüfus cüzdanı yok gerçi orada da ne diyelim pasaportunu taşıyan Yahudi Amerikan vatandaşları, bunların Amerika'da oluşturmuş oldukları bazı birlikler var. İşte CINSA gibi, Anti-Defamation League gibi, ADC gibi vesaire. Bir de İsrail devletinin Amerika'da resmi lobi yapmak için FARA kanunlarıyla kayıt yaptırıp ücretini ödeyip oraya dahil olduğu bazı şeyler var. Resmi lobi şirketleri var. Bu ya da bu çok önemli değil. Buradaki mevzu şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde siz nüfus çok az olmakla beraber, millet bazen şey sanıyor böyle 300 milyonun 200 milyonu falan Yahudi nüfusu gibi sanıyor. Öyle değil. Çok ufak, çok cüzi seçimlere aslında oy potansiyeli olarak hiçbir etkisi olmayan bir nüfustan bahsediyorsun. Fakat yıllarca tuttukları bazı köşeler, etki altına aldıkları bazı köşeler doğal olarak kararları etkiliyor. Peki dönüm nerede oldu? Ben size şu kadarını söyleyeyim. Hı hı. Türkiye ile ilgili bir sözde Ermeni tasarısı gelirdi Amerika'da. Ben de o zaman orada genç bir öğrenci lideriyim. İşte elimize bayrak alırız. Devamlı kavgaya gürültüye gideriz. Sakın öyle şeyler yapmayın Türkiye aleyhinde falan diye. Türkiye'ye en çok destek olan Yahudi diasporasıydı. Ne zamandan bahsediyorum? 90'lardan bahsediyorum. 2000'lerin böyle ortasına kadar. Niye? Çünkü çok net, hatta bir gün sormuştum bir Yahudi profesöre, dedim ki ya siz bizden çok, bu Ermeni tasarısı gündeme geldiği zaman bizden çok siz koşturuyorsunuz. Niye ya? Merak ediyorum. Öğrenci dedi ki bunun hiçbir zaman cevabını alamazsın benden dedi. Ama sonradan anladım ve öğrendik ki dünyada Holocaust'un yanına herhangi bir bu tarz gerçek ya da yalan bir hadisenin yanaşmasını istemiyor Yahudi toplumu. Böyle bir felsefesi var.
2: Tekil olacak. Yani.
3: Tekil olacak, tek o kalacak. Evet. Şimdi aradan geçen yıllar sonunda bugün İsrail'in meclisine böyle bir şeyin gelmesi aslında biraz umutsuzluğun, biraz saçmalamanın, biraz ne yaptığını bilmemenin, biraz Netanyahu'nun bir oraya bir buraya direksiyon kırdığının göstergesidir. Bu bir.
2: Paşinyan bile itiraz etti.
3: Tabii o Paşinyan, yani çok garip
1: Paşinyan'ı
3: bir döneme geldi.
1: Evet, kendisi.
3: Paşinyan bu işe dedi. Bak bunlar çok ilginç şeyler.
1: Çok
3: işte.
1: Enteresan, sahiden çok enteresan.
3: Şunu 30 yıl önce ben oralarda koşturuyorum, mücadele ediyoruz. Senatörlerin kapılarında işte arkadaşlarımla birlikte sakın oy vermeyin diyoruz. Bana o gün biri deseydi ki İsrail kendi meclisinden bunu geçirecek, Ermenistan'daki lider de diyecek ki bizi karıştırmayın, bizim aramızı, hadi canım oradan nasıl bir dünya der. Bak 30 sene. Neyse geri geliyorum. Son 15 yılda geçmişe göre ben çok farklı bir şey görmeye başladım. Çok farklı. O da şu. 90'lara kadar, bu arada şunu unutmayın, hep jenerasyonlar 28-30 senelik periyotlarla yeni kişiler geliyor dünyaya ve sizin koltuğa, bizim koltuklara hep onlar oturuyor bütün buradaki koltuklara.
1: Öyle, evet.
3: Yani şu an biz buradayız. Pek bir zaman kalmadı. Bir müddet sonra bizim yerimize o yeni jenerasyon geliyor. O jenerasyon değişiminde mesela bir şey görmeye başladım. İsrail devletinin menfaatleri Amerikalı bir Yahudi için her zaman Amerika'dan da her şeyden de önemliyken 30 yıl önce, hatta 20 yıl önce, bugün ciddi anlamda bazı Yahudi milletvekilleri, bazı Yahudi kanaat önderleri çıkıp İsrail'i yerden yere vuruyor. Şimdi Bernie Sanders özelinde konuşmuyorum. Bunun sayısının artması, ben önce Amerikalıyım. Tabii ki İsrail benim için çok önemli ama ben önce Amerikalıyım konseptinin Holokost'un üzerinden 2-3 jenerasyon geçmesiyle oturması şuna vesile olmaya başladı. Artık İsrail Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kayıtsız şartsız. Etkili mi etkili, bak tekrar söylüyorum. Bitti gitti falan, hayır. Etkili mi etkili. Hala öyle böyle istedikleri oluyor mu? Oluyor. Hala İran'a adamı saldırttırıyor mu? Evet. Saldırttırıyor. Hala Tel Aviv'e çekip başkenti aldırıyor mu? Aldırıyor. Bu 50 yıl önce olmadı. 6 sene. Hala Golan Tepeleri hukuki statüsü, uluslararası hukukta rezil bir durumdayken, belirsiz bir durumdayken çat diye orayı verdim dedirtebiliyor. Ama bununla öncesiyle kıyasladığımda katiyen hayır.
2: Gazze katliamı?
3: O da o başta zaten.
2: Ya o onun tetiklemesi yani.
3: Ama son dönemde şunu görüyorsunuz. Ya İran tamam, Filistin Yasser Arafat yok gitti. Filistin ikiye bölündü. İsrail'in her daim Amerikan Kongresi'nden o bütçeyi alabilmesi için. Bak şunu unutmayın. İsrail'in en büyük nükleer silahı, nükleer silahı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse kayıtsız şartsız desteği. O desteğin azalmaya başlaması İsrail için çok gerginlik yaratan bir süreç.
1: Evet.
3: Ve o sürecin neticesinde hep bir düşman, bir tehdit bulmak zorunda. Netanyahu son 3 aydır, 4 aydır bariz şekilde Türkiye'yi yeni İran, yeni Filistin, yeni Mısır,
1: öyle,
3: yeni Cemal Abdülnasır yapmaya çalışıyor.
1: Bu röportajında da benzer ifadeler kullanmış.
3: Ama ben size çok net şey söyleyeyim. Bu gider mi? Bu tutar mı? A-a. Onun verdiği gerginlik daha da garip işler yaptırıyor. Yani netice eğer bir karar alındıysa artık dünyadaki ülkelerin diğerlerinin üzerindeki etkisini 30 sene öncenin jargonuyla okumamak olur. Ama şunu da kimse unutmasın. Yani altını çizerek söylüyorum. Azaldı mı azaldı? Farklı bir jenerasyon geldi mi geldi? Değişik bir yere gidiyor mu gidiyor? Bunu bil fiil görüyorum. Ama bitti. Trump attı, hop bir daha dönmeyecek, öyle bir şey.
1: Peki, size aslında Trump, Şara, Trump, Zelenski görüşmelerinden Ankara zirvesinde neler çıkar, bir şey çıkar mı diye soracağım. Ama bilmiyorum, aklınızda eklemek istediğiniz bir şey varsa İsrail meselesiyle ilgili, onu da söyleyebilirsiniz.
4: Evet, kısa bir ekleme yapmak isterim. Amerika'daki Amerikan toplumunun İsrail'e yönelik duygusuna baktığınız zaman çok ciddi değişimler var son birkaç yılda, özellikle Gazze trajedisi sonrasında. Genç jenerasyonda bu çok daha ön planda geliyor. Demokrat kanatta çok daha ön planda geliyor. Onun için bundan sonraki Amerikan başkanları İsrail'le ilişkisinde Amerika'nın eski Amerikan başkanları gibi rahat, kategorik olarak İsrail'e otomatik desteği, onu o şekilde, oyunu o şekilde oynayamayacaklar. Yani toplum baskısı Amerika'nın İsrail'e yönelik bu desteğini revize etmesini gerektirecek. Tabii bunun karşısında da şu var, Amerikan siyasal sistemi içerisinde her ne kadar sayısal olarak ağırlıkları çok az olsa da, gerek medyada gerek finansal sistem içerisindeki rolleri nedeniyle siyasette ağırlıklı bir menfaat kümesi olmaya devam edecek her halükarda Yahudi lobisi. Dolayısıyla bu böyle de bir olgu var ama onun siyasete yansıması eskisi kadar dengesiz olmayacak. Çünkü onu dengeleyen bir toplumsal baskı oluşmuş durumda bugün artık Amerika'da. Hele hele bu hani genç jenerasyonun siyasette daha fazla etkili hale gelmesi, dediğim gibi 5 yıl sonraki, 10 yıl sonraki Amerikan başkanının siyaset, İsrail siyaseti daha farklı bir konjonktürde şekillenecek. Onu eklemek istedim. Şimdi NATO zirvesindeki o iki gelişmeye geldiğimizde tabii Zelenski ile görüşmesinin temelinde Rusya'ya yönelik bir iki şey olacak. Bir, Amerika'nın bu süre hala devam etmekte olan bu çatışmada savaşta Ukrayna'ya ne ölçüde destek olmaya devam edeceği. Çünkü Ukrayna'nın bir takım Avrupa tarafından da giderilemeyen ihtiyaçları var. Bunların başında da hava ve füze savunma sistemleri geliyor. İkincisi de uzun erimli füzeler, roketler geliyor ki cephe ötesinde bir takım savaş, yani Rusya tarafında savaş çabasına hizmet eden lojistik merkezleri vurabilsinler. Bu iki alanda Amerika'dan ne kadar daha bir süre boyunca ne kadar fazla daha eksikliklerini tamamlayacak, bir bu konu gündemde olacaktır Zelenski bakımından. İkincisi de tabii ki bir noktada bir ateşkese yönelik sürecin nasıl ortaklaşa idare edileceği, sevk ve idare edileceği. Burada da beklentilerin bir şekilde ortaklaşması gerekiyor. Rusya'ya masaya çekebilmek için şartlar ne olacak? Burada da Trump'ın geçmişte oynadığı, yani çok gitgelli bir pozisyonu oldu Trump'ın bu konuda. Zaman zaman Rusya'ya çok müzahir bir tutuma geçti. Ukrayna'ya yönelik çok eleştirel oldu. Sonra biraz dengeledi. Sonra tekrar Rusya'ya yanaştı. Şimdi artık bu noktadan sonra ki sahada Ukrayna daha bir süredir biraz daha avantajlı gözüküyor. Ve Rusya tarafında da artık ateşkese yönelik her halükarda bir hani siyasi anlaşmadan bahsetmiyorum. Bu olur veya olmaz, o konuda bir hani bir şey söylemek de mümkün değil, ama en azından ateşkese yönelik bir ortak tutum Rusya'yı biraz daha fazla buna yanaştıracak. Çünkü Rusya'nın da bunu Amerika'dan duyması gerekiyor. Yani Trump, çünkü hala Trump'ın Rusya'ya daha müzahir olabileceği yönünde bir algı olduğu sürece Putin'in müzakere masasına oturması için bir neden yok. Temel beklentisi Amerika tarafında. Onun için burada Zelenski ile yapılacak görüşmenin bence en önemli safhası bu olacak. Ateşkese yönelik ortak tutum. Suriye konusunda da tabii ki bir Suriye'nin normalleşmesine yönelik iki ana tema var. Bu görüşmede dile getirilecek. Bir tanesi İsrail'in oynadığı rol konusunda Amerika'nın daha dengeleyici olması. Çünkü İsrail özünde Suriye'nin gitmek istediği, daha işte kendi sınırlarını kontrol eden, toprak bütünlüğünü koruyan, merkezi hükümeti daha güçlü hale getiren bir yolun tersini yapmaya çalışıyor. Merkezi hükümetin gücünü azaltan, toprak bütünlüğüne halel getiren. Burada Trump'tan İsrail'in bu menfi rolünü dengelemesi yönünde bir beklentisi olacaktır Şahra'nın. İkincisi de özellikle Suriye'nin ekonomik normalizasyonu için kısmen hani Amerika'nın ne yapabileceği, kısmen de uluslararası finans kuruluşları, başta işte Dünya Bankası, belki IMF olmak üzere Suriye'nin bu ekonomik normalizasyon beklentisine Amerika'nın daha fazla destek olması yönünde bir görüşme olacaktır diye düşünüyorum.
1: Trump Şara görüşmesinde, Şara Trump'tan ne ister, Trump Şara'dan ne ister?
2: Ben bu görüşmede tabii Türkiye'nin önemli rol oynadığını ama Tom Barak'ın etkisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tom Barak artık Suriye değil, Suriye-Irak başkanlık özel temsilcisi, değil mi? Öyle bir sıfatı var. Yani eskiden Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi.
1: Epey ünvanlarına ünvan ekliyor son dönemde, evet.
2: Şimdi Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak başkanlık özel temsilcisi olarak atandı. Yani Irak'a da o bakacak. Bu görüşmede onun etkisinin ne olduğunu düşünüyorum sonuç olarak. Ama tabii yani Türkiye'nin de zaten burada oynadığı rol, Suriye üzerindeki etkisi bunu belirlemiş.
4: Tabii Şahra'nın davet edilmesi Türkiye'nin inisiyatifiyle sonuçta.
2: Tabii. Yani Türkiye'nin inisiyatifiyle gerçekleşiyor ama hani biraz Trump'ı da belki Baran şeyleri
4: ikna
2: olmuştur.
4: Etmesi,
2: i̇kna
4: tabii.
2: etmesi, tavsiyeleri olmuştur tabii ki. Türkiye davet ediyor. Çünkü bu siz daha iyi bilirsiniz, toplantılar hazırlanırken en azından bir karşılıklı görüşmeler de oluyor. Yani şu lider gelecek falan. diğer tarafta biz de onunla görüşürüz diye sonuç olarak daha önceden planlamalar yapıyorlar. Ya orada tabii enteresan şeyler var. Yani Amerikan tarafına baktığımızda ya da Trump'ın yaklaşımlarına baktığımızda kafasında hayata geçer mi? Bana göre zor. Yani şunu yapmaya çalışıyor Sinan Bey'in hani bıraktığı yerden. İşte bu meşhur İbrahim anlaşmaları var. Artık ne kadar gündemde çok emin değilim. Ne kadar hayata geçer kısa sürede.
1: Trump ara sıra bunu gündeme getiriyor aslında.
2: Getiriyor. Şimdi Suriye'yi de başından beri bunun içine çekmeye çalışıyor. Yani barışın Suriye İsrail'le bir an önce onun çünkü barışın demesi İbrahim anlaşmalarına dahil olun kastediyor. Böyle bir şey yok yani iki ülke evet barışabilir. Ki hala savaş halinde benim bildiğim kadarıyla bir Suriye bir Lübnan ikisi de resmi olarak savaş halinde olan iki ülke bunlar kaldırılabilir ama yani bir anlaşmaya zorlamak orada çok daha farklı yani Şahran'ın bu işi kabul edeceğini ya da buraya girebileceğini kendi ve ülkenin geleceği açısından çok hemen kısa vadede mümkün görmüyorum ama bir yandan da şöyle bir şey var tabii ki Suriye'deki açmaz. Bugün belki ekonomik sorunlar güvenlik sorunlarının artık önüne geçmiş durumda. Yani geçen sene Aralık'ta oradaydım. Yani genel oradaki izlenim şöyleydi. Başkan dünyayla çok iyi ilişkiler kurdu. Yani bu senesini dünyaya ayırdı. Hatırlayacak olursak bütün başkentlerde neredeyse kabul gördü. Yani o bir meşruiyet sağladı kendisine. Ama bu yıl, şu içinde bulunduğumuz yıl artık ekonominin biraz daha normale dönmesi ve içeriye yoğunlaşması gerekiyor diye bahsediyorlardı. Ama oradan gelen haberler çok iç açıcı değil ekonomik anlamda. Sorunlar henüz ortadan kalkmış değil. Yani orada Amerika ile ticari olarak nasıl bir, yani Amerika'nın nasıl önünü açacağını ama Amerika'nın da Suriye'yi nereye zorlayacağını tabii ki burada bilemiyoruz ama son kertede durum şu. Yani buradaki bir zirveye Şara ve Zelenski davet ediliyorsa bu şunu gösteriyor. Yani hem kuzeyde hem güneyde iki ülke üzerindeki etkisi tabii ki Trump'ın gelmesi önemli. Ama bahsetmedik şimdiye kadar Türkiye'nin bu zirve kapsamında dile getirdiği ve getireceği bir 360 projeksiyonu var. Yani 360 projeksiyonu doğru. NATO içinde şu anlama geliyor. Sadece Avrupa'nın savunması değil, yani bu NATO savunmasını güneye doğru da indirmek. Yani Akdeniz hattına hatta Afrika hattına kadar indirerek güvenliği oradan sağlamanın gerektiği yönünde yani daha yuvarlak ve daha derinlere giden bir güvenlik. Sadece Avrupa ile sınırlı olmayan bir güvenlik projeksiyonunu da belki önümüzdeki yıllarda hayata geçmesi için gündeme getirecek. Ben biraz Zelenski Şara davetini bu 360 projeksiyonu içinde değerlendiriyorum.
1: Yine bir ara vermemiz gerekiyor galiba. Değil mi? Sanırım evet. Hemen bir ara aradan sonra programın son bölümü başlayacak.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: NTV Radyo.
2: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
0: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
2: Cinayetle ilgisi olanlar.
0: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere...
2: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
0: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara...
2: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
0: Polisiye roman sevenler...
2: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
0: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına...

ülkenin liderleri aynı masa etrafında Ankara'da buluşuyor, Avrupa'nın savunma yükünü nasıl paylaşacağından, ABD'nin yeni stratejik önceliklerine, Ukrayna Savaşı'ndan Çin'in yükselişine, yapay zekadan savunma sanayi üretim kapasitesine kadar her başlığı NATO'nun gündemine taşıyor. NATO, değişen tehdit ortamına uyum sağlayabilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bazı zirveler gündemi belirler, bazısı ise dünyanın yönünü. NTV, savaşların gölgesinde 36. kez toplanacak tarihi NATO zirvesini özel yayınla ekrana getiriyor. NATO'nun nabzı 2 gün boyunca bu ekranda atacak. Deneyimli ekran yüzleri, uzman konukların yorumları, muhabirlerin sıcak noktalardan canlı yayınları, özel dosyalar. Seda Öğretir ve Ahmet Arpat'ın sunumuyla tarihi NATO zirvesi özel yayını 7-8 Temmuz'da NTV'de.

0: Burak Ünsal, Mete Çubukçu, Sinan İlgen'le beraberiz. Artık programın son bölümündeyiz. Epey de bir masaya yatırdık doğrusu NATO'nun Ankara zirvesini. Şimdi şurada kaldık. Trump'ın size sormadığım konu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındaki iki birebir görüşmesi bildiğimiz, açıklanan. Tabii o diğer aile fotoğrafında neler olacağı, diğer toplantıda açıklamalarda neler olacağı doğru, sürprizlere açık. Bilemiyoruz ama Şara'yla görüşeceğini biliyoruz, Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Şara özelinde şunu sormam lazım, yakın zaman gelişmesi diye. Trump İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin çözebileceğini, yani halletmesine izin verdiğimi önerdim gibi bir ifadesi vardı. Şimdi onu sormak istiyorum. Bu böyle bir konu Şara'yla da gündeme gelir mi? Yani İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önermesi ne anlama gelir?
1: Cümleyi kurarken.
0: Yani bir daha bakıyorum yanlış olmasın diye. Evet.
1: Önce şunu söyleyeceğim. Ne kadar oldu Şara'nın başa geçeli? 2 seneyi devirdik mi?
2: Tabii.
3: Ekim'dir değil mi oradaki rejim değişikliği? Dolayısıyla 2 seneye daha olmadı ama olacak.
2: Ya olacak.
1: Tamam
2: yani.
1: Çok güzel. Tam 2 sene önce olsun NATO toplantısı. Biri dese ki ya Şara'yı da çağıracağız. Kardeşim deli misin, divane misin derler değil mi? Bak 2 sene önce NATO'nun potansiyel düşmanı wanted diye aranan bir adam. Hadi 2,5 olsun. Bugün NATO toplantısının baş davetlisi ve bölgede sorun çözücü bir aktör olarak görünüyor.
0: Az önce de Paşinyan Netanyahu örneğinizi verince gerçekten epey fantastik bir
1: şey söyleyeyim. Bir akşam ciddi ciddi şunları konuşmayı bırakıp son 30 senede dünyanın kim nereden nereye evrildiği bir konuşsak isimleri unutuyoruz. Olaylar aklımızda, çok hızlandı dünyanın dönüşü çünkü. Şimdi o yüzden de baştan beri ben diyorum ya NATO evrildi ayrı bir yer. O NATO ile o NATO'nun da alakası yok. Ha tatlı bir şey, devam. Ama o değil artık o. Neyse gelelim soruya. Hı hı. Bir, Trump Suriye konusunda çok net ve Amerikan devletiyle nadir şekilde Savunma Bakanlığı'yla, Savunma Bakanlığı derken de şunu da açalım. Hexet'ten bahsetmiyorum. Hı hı. Oradaki mevcut akil düzenle. O müesses nizam lafından da hoşlanmıyorum. Ne diyeyim? Akil adamların, yani paşaların yıllara dayanmış stratejilerin çıktısıyla, dışişlerinin, diplomatlarının ve analistlerinin çıktılarıyla Suriye konusunda Trump çok enteresan bir şekilde aynı paralelde. Suriye'de olunmasını istemiyor. Hı hı. Ama orada bir problem çıkmasını da istemiyor. Dolayısıyla Türkiye ile Şara'nın arası iyi olsun istiyor. Irak'la Şara'nın arası iyi olsun istiyor. Türkiye ile İran arası iyi olsun istiyor. Herkesin birbiriyle arası iyi olsun. Biz buraya bulaşmayalım. Ama benim oldu oldu da bir işim düşerse o noktada da rahat rahat hareket edebileyim istiyor.
2: İsrail'e sorun yaratmasın istiyor.
1: En başta da o. Yalnız yavaş yavaş İsrail'e de diyor ki sen de sorun yaratma.
2: Tabii.
1: Şimdi Şara değişti, ceket giydi, öyle oldu, NATO toplantısı falan filan ama yine de Suriye hem mezhepsel olarak hem yıllarca yapılmış mücadele hem DAEŞ ve IŞİD ne oldu? Şeye mi gitti? Buharlaştı mı? Oradaki bir yerlerde. Şimdi siz dönüp de yine Dürzi kozunu oynayıp orayı aynı Emel süreçlerinde olduğu gibi, aynı Lübnan İç Savaşı'nda olduğu gibi Suriye'yi işgal etmeye, oradaki o Dürzi kartını oynamaya sene 2026 devam ederseniz, siz derken kastımı anlıyorsunuz, İsrail'i kastediyorum. Ve açık konuşayım, tahrik etmeye, kaşımaya devam ederseniz işte bu noktalarda bir açıklama yaptı Şara.
0: Şara.
1: Biz buraya askeri bir müdahale yapmayı düşünmüyoruz. Aslında çok Netanyahu'dan 1000 kat daha diplomatik topu Amerika'ya atan, bak sen kavga gürültü istemiyorsun ama seninki devamlı burayı tırmalıyor. Hı hı. Diyen bir tarzla yaklaştı. Ben açık söyleyeyim. Birebir İsrail'le sıcak bir çatışmaya girmez girdirilmez. O da istemez. Çünkü Amerika'da
3: gelecek bir gücü de yok zaten.
1: O ayrı. Ama Amerika'da da yaratmaya çalıştığı bir ekosistemi var. Onu da etkilemez. Hı hı. Şara ile şeyden bahsediyoruz bu arada. Direkt İsrail temasında. Hı. Ama hepsinden önemlisi beni burada asıl kitleyen nokta, Trump'ın hangi aşamada artık Netanyahu'ya abi git, git bir de sorun çıkarma, biraz geri git, içeride toprağında kal diyeceğim meselesi. Çünkü o öyle bir mesele ki, o onu demediği müddetçe, o da kaşımak için devam ettiği müddetçe, onun gücü var, onun gücü yok, o öyle, bu böyle, o zaman aradan bir terör örgütü patlıyor. Neticede bu zirvede bu iş öyle akşamdan sabaha neticelenecek bir şey değil ama bir şekilde Amerika'nın gerçek deal breaker olarak girip herkese köşelerine deyip gongu çalması lazım. İsrail noktasında da başladı.
0: Peki sizce Trump Şara'ya Hizbullah meselesini siz halledin der mi burada?
3: Çok düşük ihtimal, çünkü Hizbullah meselesini halledecek en nihayetinde İran üzerindeki bu baskıyı Şara'nın kurmasına olanak yok. Yani İran üzerindeki bu baskıyı başka aktörler kurması gerekecek. En nihayetinde de başka aktörlerin baskısı da önemli değil. İran'ın kendisinin bir karar vermesi gerekecek. Burada Suriye'ye belki hani Şara'ya marjinal bir rol düşebilir ama burada çözümün adresi Şara değil Hizbullah meselesinde. Öyle bir güç dengesi denkleminde Şara'nın oynayabileceği rol çok sınırlı. Hizbullah meselesinin çözülmesi önemli mi? Çok önemli. Bölgede yeniden bir savaş olmaması bakımından İran-Hizbullah ilişkisinin artık geride kalması gerekiyor. Hizbullah'ın bölge istikrarına, işte kısmen İsrail'in güvenliğine bir tehlike yaratmaması gerekiyor. Ama bunlar özünde İran'la bir büyük pazarlığın neticesinde ortaya çıkacak. Bu büyük pazarlık içerisinde Suriye'nin oynayabileceği, Şara'nın oynayabileceği rol çok minimal. Ben ona öyle görmüyorum.
2: Şimdi bu nereden çıktı? Yani geriye dönüp yok da uzun süre olmadı. İran'la bir şekilde anlaşma masasına oturuluyor. İran'ın öne sürdüğü birinci madde tüm bölgede özellikle Lübnan'da ateşkes ve Lübnan'a saldırının durması. Netanyahu buna hiçbir zaman uymadı. Yani en son Cenevre'de imzala atıldıktan sonra, Cenevre miydi? İsviçre diyelim orada. İmzalar atılırken bile Beyrut bombalandı. İnsanlar öldürüldü. Ve Trump sonuç olarak kesin artık bu ateşi dedim. Şimdi Trump'ın kafasındaki şu, yani Netanyahu'yu bir şekilde, evet Netanyahu'ya bir mesafe koydu ama tam olarak durduramıyor. Böyle bir takım genius ya da kendini öyle sanan insanlar var ya da o tarihsel süreci ve Orta Doğu'daki dengeleri bilmeyenler. Bunlarla en iyi kim savaşır? İç savaşta düşman olanlar, yani Şara'nın temsil ettiği kesimle Hizbullah. Hizbullah biliyorsunuz sonuçta Esad'ın yanında yıllarca savaştı ve bu iki kesim kanlı bıçaklı. Yani şimdi bugün Hizbullah bayağı bir hani direniş cephesi vesaire deniyor ama yani içeride Esad dönemindeki bir takım girişimleri, katliamları vesaireleri de unutulmuş değil. Amerikan tarafı da Trump da bu eski defterleri açarak bunlarla en iyi işte Şara'nın tırnak içinde eski takımı savaşır ve siz savaşın deniyor. Bu felaket olur. Bunu Şara da biliyor. Yani hem Suriye için hem bölge için yeni bir mezhep savaşını tetikleyecektir. Onun için zaten başta daha bu konu gündeme gelmeden İran saldırısı ya da İran savaşı ile ilgili biz bu işin dışındayız demişti. Bizi bu işe katmayın. Evet. Evet, çok acı çektik. Yani İran'dan bahsediyor. Çünkü İran'ın da çok ciddi etkisi vardı. Biliyorsunuz Esad'ın yanında birlikte savaştılar. Bizi bunun içinde tutmayın. Burada yokuz diyerek mesajını zaten vermişti. Burada da herhangi bir reaksiyon gelmedi. Bunu tekrar gündeme getireceklerini sanmıyorum ama tek amaç Netanyahu'yu bir şekilde durdurmak. Yani eski düşmanları savaştırarak İsrail'i tamam ben onları savaştırıyorum sen artık saldırma demek diye düşünüyorum.
0: Burak Güntay, şimdi artık yavaşça noktalayacağız. Bir 5 dakika süremiz kaldı. Önemli bir zirve ve Türkiye'de işte Mete Çubuş'u da konuşmasının bir yerinde önceki turda söyledi, yani evet imaj dönemindeyiz, imaj çağındayız. Türkiye'nin iletişimine, Türkiye'nin PR'ına nasıl bir katkısı olacaktır bu zirvenin?
1: Çok olacaktır. Her türlü uluslararası organizasyon, bu sadece NATO için konuşmuyorum, sanatsal bir şey de olabilir, ekonomik bir toplantı da olabilir, sosyal bir şey de olabilir, spor hadisi de olabilir. Yani en azından niye bizim futbolcuya kırmızı kart gösterdin diye Amerikan başkanı gibi, biliyorsun onu abi.
2: Biliyorum. Bu sabah karşı maç var. Yolda mı olacak, uçakta mı seyreder? Amerika-Belçika maçı var.
1: Yani mesela bazı şeylerin, bazı hadiselerin üstüne gölge düşer. Mesela şu verdiğim örnek çok rezil bir olaydır.
0: Evet.
2: Yani... O zaman karışıyor.
1: Tabii, o zaman Dünya Kupası'nın da onu düzenleyen ülkenin de üstüne ciddi anlamda gölge düşer. Şimdi biz uluslararası birçok organizasyon yapmış bir ülkeyiz. Bu uluslararası organizasyonlardan bugünkü gibi, şu an hepimiz Ankara'dayız. Sabah külliyeye girebilmek için, bu toplantıları yapabilmek için bir şeyimiz
0: kartlarımızı
1: var ya.
0: Kartlarımızı aldık.
1: Akreditasyon kartımız. Vallahi çıtır çıtır gittik. Gayet güzel kapıdan girdik. Ben şey bekliyordum. Kaos maos olacak. Herkes çat çat çat çat.
2: Evet, çok,
1: 5
2: çok
1: dakikada
2: güzel.
1: Alıp hop çıktık gittik. Bir kere bizse de önemli değil. Biz bu toprağın çocuğuyuz da. Bizim gibi yüzlerce akademisyen, gazeteci, binlerce kişi geliyor. Bir kere organizasyonun yapılış tarzı, ivmesi şık, hoş, sorunsuz. Güvenlik önlemleri gayet iyi. Bir kere böyle baktığınız zaman, programa baktık, sonu da tabii ki güzel biteceğinden şüphem yok. Organizasyon yapabilme noktasında, bu tarz bir hadiseye ev sahipliği yapabilme noktasında bir kere Türkiye çok iyi sınavlar vermiş bir ülke, yine iyi sınav veriyor. Etkisi de oluyor mu? Hep olduğu gibi bunda da çok olacağı kanaatindeyim. Bir kere bazı şeyleri mühürlüyorsunuz insanların aklına. Türkiye'nin yerini, Türkiye'nin vizyonunu, Türkiye'nin duruşunu. Bir de bakmayın, Türkiye'nin güzelliğini, Türkiye'nin kalitesini, Türkiye'nin keyfini ve Türk insanının her şeyden önemlisi Türk insanının o güzel kalbini her yere göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla buna sadece bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıp siyasi bir imaj olarak bakmamak lazım. Bu ülkeye gelen, bu ülkenin her vatandaşının elini sıkan her kimse bambaşka bir Türkiye ile, bambaşka bir ülke ile tanışır. Dolayısıyla tabii ki etkisi hiç küçümsenmez.
0: Şimdi bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir sosyal medya mesajı paylaşmıştı benzer. Zirveler yılı olacak Türkiye için diye. NATO, Türk devletleri, arkasından da COP31 var. Hakikaten de hepsi büyük büyük organizasyonlar. Bu NATO'dan sonra COP31 de kuşkusuz öyle olacak. Sizce nasıl bir etkisi olacak Türkiye'nin iletişime dünyada?
3: Şimdi yani çoğunu zaten Burak söyledi. Ben ona çok ilave yapmak istemiyorum. Ama tabiatıyla bu tip zirveler genel olarak Türkiye'nin birçok ülkeye oranla gelen şunu görüyor ve hani bunu da teslim ediyor. Yani bizim bu büyük zirveleri gerçekten başarıyla bir yapabilme kapasitemiz var. Bu hani kendi kendimizi övmek gibi olmasın bu. Çünkü hani başka zirveleri başka ülkelerde de gördük. Yani çıkan yemekten işte kartların alacağınız sürecin yönetilmesine kadar birçok noktada iş eziyetli çok olağan,
0: bazen, evet.
3: olağan gitmeyebiliyor. Biz onu çok daha mükemmelini yapabiliyoruz. Bunu da bütün dünya görüyor. Ama her şeyde bir dengesi var. Yani zirve yapılıyor diye bunu bir hani dünyaya en güzel yüzümüzü gösteriyoruz. Ne güzel, bu bizim için çok büyük bir övünç kaynağı. Ama aynı zamanda alınacak önlemleri de bir dengede yürütmek lazım. Toplumsal düzeyde bazı reaksiyonlara da sebebiyet vermemek lazım.
0: Güvenlik önlemlerini işaret ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki. Teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. 23.55 oldu zaten. Tam artık programı noktalamamız gereken saate geldik. Profesör Doktor Burak Güntay, Sinan Ülgen, hoş geldiniz ve teşekkür ediyorum. Mete Çubukçu, çok teşekkür ediyorum. Artık şimdilik bizden bu kadar ama yarın sabah yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Sıcaklıklar cumaya kadar ortalamalarda seyredecek. Salı İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

TV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Yeni günün yeni saatinde gecenin manşetini aktaracağız efendim. Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO liderler zirvesine artık saatleri sayıyoruz. Başkent çok uzun süredir bu zirveye hazırlanıyordu ve beklenen gün geldi. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak. Başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere 32 ülkenin lideri, 100 bakan, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği için Ankara'da masaya oturacak. Biz bu zirveye kritik diyoruz çünkü NATO'nun yeni güvenlik mimarisi başkentte şekillenecek. Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, güneydoğumuzda İran savaşı varken Türkiye'de alınacak kararlar önümüzdeki dönemde dünyayı yakından ilgilendirecek. Biz de geride bıraktığımız günden geceye yansıyanları ve zirveye ilişkin beklentileri bugün yarın da detaylıca aktaracağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenledi. Hem Erdoğan Rutte görüşmesine hem de Genel Sekreterin verdiği mesajlara bir bakalım öncelikli olarak.
1: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
2: NATO Liderler Zirvesi'nin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
2: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
2: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
0: Evet, geri sayımda sona yaklaşıldı.

0: Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO zirvesi Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi savunma sanayi forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı.
2: Evet, önemli bir toplantı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise hazırlıklar tamamlandı. Havalimanları ve teknolojik altyapılar yenilendi. Alınan güvenlik önlemlerine ve de NTV ekiplerinin o hazırlıklara ilişkin izlenimlerine bakalım şimdi.
3: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin devlet başkanlarını karşılayacağı alan da hazır artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Zirve alanının hemen önüne uzun bir mavi halı ve NATO amblemleri yerleştirildi ve liderler o uzun halıdan yürüdükten sonra zirve alanına giriş yapacaklar.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Külliyede liderlerin oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.
4: Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi unvanına sahip Millet Kütüphanesi artık dev bir basın merkezi. Bu gördüğünüz alan gibi onlarca basın merkezi oluşturuldu. Uluslararası medya tüm son dakikaları, NATO zirvesinin önemli gelişmelerini bu merkezden duyuracak.
3: Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürtet Havalimanları hizmet verecek. Ankara Havalimanı zirve için yenilendi.
5: Zirve çerçevesinde Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanları bu havalimanına inecekler. Ardından da ilk durakları hemen arkamda yine yeni inşa edilen bu devlet konuk evi olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak da Ankara Havalimanı'na inecek.
6: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya geldikten sonra da programının ilk maddesi gerçekleşecek. Trump beraberinde gelen gazetecilerin sorularını yeni Ankara Havalimanı'nın şeref salonunda cevaplayacak.
3: Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda ilave tedbirler uygulanıyor. Zirve güvenliği için 56.927 personel görev alıyor. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de yoğun önlem var.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otelin önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Güvenliği hem polis ekipleri hem de gizli servis elemanları sağlıyor.
3: Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.
2: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump da 14 civarı NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Türkiye'nin beklentileri arasında F-35 savaş uçakları ve milli muharip uçak Kaan için F-110 uçak motoru.

0: Kuru'nun satışı var. Aynı zamanda Ukrayna ve İran savaşı da gündemde olacak. Ayrıntıları ise bize NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez her söz aktaracak. Begüm, hemen merhaba diyelim ve soralım. Trump'ın artık saatler sonra burada olmasını bekliyoruz. Peki programında ne var? Seni dinleyelim önce.
1: Buse, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 20 dakika sonra Beyaz Saray tarafından açıklanan programa göre bir politika toplantısı var ve o toplantıyı tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Türkiye'ye NATO zirvesine gitmek üzere yola çıkması bekleniyor. Şu Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre salı günü, yani zirvenin ilk gününde 2.15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılama ve selamlama töreni ve 3.15'te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili bir görüşme yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde de saat 7'de de NATO liderlerinin katılacağı akşam yemeğinde olacak. Bir sonraki gün, yani zirvenin ikinci gününde de yine NATO Genel Sekreteri ile karşılama ve selamlama töreni, sonrasında aile fotoğrafı saat 10.50'de ve yine ikinci günde de önemli bir ikili görüşmesi daha var Trump'ın. O da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile ikili görüşmesi var. Şunu hatırlatalım, 4 Temmuz Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump hem Zelenski ile hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Dolayısıyla bu görüşme önemli olacak. 3.30'da da Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara ile bir ikili görüşmesi olacak ABD Başkanı Donald Trump'ın. Programa göre bu görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek. Sonrasında da 4.15'te bir basın toplantısına katılması bekleniyor Trump'ın. Şimdi Amerika açısından tabii en önemli gündem maddesi bu NATO zirvesinde Avrupa ülkelerinin, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırması. Trump yönetimi bunun için NATO 3. sürüm ifadesini kullanıyor. Yani bu sürüm Avrupalı müttefik kendi güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere daha yoğun çaba göstermesi, harcamaları artırmasını ve bu sayede de Amerika'nın dikkatini ya da odağını başka bölgelere vermesini temsil ediyor. Böyle bir vizyon var ve bu vizyonun sahibi de ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby. Beklenti tabii NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin gayri safi yurt içi hasılaların %5'ini savunma harcamalarına ayırması. Hatta Amerika'nın NATO Büyükelçisi Matt Whitaker da NATO zirvesi öncesinde Trump yönetiminin mesajını özetlerken tam da buna vurgu yaptı. Beklenti dolayısıyla Avrupalı müttefiklerin bu savunma harcamalarını daha da artırması ve Trump'ın belirlediği hedefe ulaşılması. Şunu söyleyelim, NATO zirvesine aynı zamanda her iki siyasi partiden, yani hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden, ABD Kongresi'nden de bir heyet katılıyor. Bunu da ABD Kongresi'nin NATO ittifakına verdiği o geniş ve güçlü desteğin bir sinyali olarak okumak gerekiyor. Senatör Janet Şahin onlardan bir tanesi, delegasyona hatta başkanlık ediyor ki ABD Kongresi'nde NATO eş başkanlarından bir tanesi. O da Trump'ın NATO zirvesine gitmek üzere ayrılmadan önce yaptığı açıklamada Avrupalı müttefikler bizim en iyi müttefiklerimiz, bizim en iyi ticaret ortaklarımız, bizim ulusal güvenliğimiz için önemliler, ekonomik olarak başarılı olmamız için de önemliler. Dolayısıyla bu ilişkileri teşvik etmemiz gerekiyor diye de bir mesaj verdi. Yani bir yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Trump yönetimi Avrupalı müttefikleri eleştirirken ve onlarla Amerika arasında bir gerilim yaşanırken, ABD Kongresi'nden her iki siyasi partiden oluşan bir heyetin de orada olacağını hatırlatmak gerekir.
0: Peki Begüm, Amerikan basında Trump'ın NATO zirvesi ziyaretini nasıl görüyor, nasıl bir önem atfediliyor o taraftan?
1: Buse, ABD basınındaki yorumları iki açıdan değerlendirmek mümkün. Bir tanesi zirvenin bir kere Türkiye'de yapılacak olmasının önemi ve bunun neyi sağlayabileceği konusu. New York Times'da özellikle yer alan bir analizle dikkat çekici. Bir takım tehditler ve krizlerle karşı karşıya olan NATO Türkiye'de yeni bir değer buluyor başlığında bir makale yayınlandı bu sabah saatlerinde New York Times'da. Yani şöyle bir yorum yapılıyor. Birkaç yıl öncesinde aslında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde sürecini geciktirdiği ya da Rusya'ya uygulanan Batı'nın yaptırımlarını uygulamayı reddettiği gerekçesiyle Türkiye ittifak içerisinde bir miktar tepki toplamıştı ama bugün hem Ukrayna Savaşı hem de İran Savaşı dahil olmak üzere küresel gelişmeler ve Trump'ın Beyaz Saray'a dönmüş olmasıyla birlikte Türkiye'nin daha farklı algılandığına ilişkin yorumlar yapılıyor. Yani NATO müttefiklerinin gözünde değerinin biraz daha arttığı yorumu öne çıkıyor ve bilhassa sadece Doğu Batı ülkeleri değil Afrika, Orta Doğu ülkeleriyle diplomatik ilişkilerinin Türkiye'nin bu ilişkilerini kriz anlarında bir ara bulucu rolü olarak kullanmasının ittifaka değer kattığı şeklinde yorumlar var ve buna örnek olarak da işte hem Gazze Savaşı'ndaki o barış süreci, Hamas'la irtibat, İran Savaşı'nda füzelerin hedefi olmasına rağmen İran'la temasın muhafaza edilmiş olması, hem Ukrayna hem de Rusya'yla düzenli temasın bir değer kattığı yorumu yapılıyor. Şunu söyleyelim, Amerika açısından da odadaki fil, yani görmezden gelinemeyecek kadar büyük olan gerçekse Amerika'nın Avrupa topraklarındaki askerlerini geri çekip çekmeyeceği tartışması. Bu konuyla ilgili Savunma Bakanı Hegseth'in bir plan hazırladı ancak daha sonra bunun rafa kaldırıldığı yönde haberler yer almıştı. Bu tartışmanın da Rusya'ya, Putin'e tehlikeli bir sinyal olabileceği ifade ediliyor. Bu da zirvede ele alınacak, gündeme gelecek konulardan bir tanesi.
0: Evet, Begüm Dönmez her sözü dinledik. Hem Amerikan Başkanı Donald Trump'ın programını aktardı hem de bu zirveyi Amerikan basını nasıl görüyor kendisinden dinledik. Bir de İsrail cephesine bakalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Türkiye aleyhinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye F-35 satılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Netanyahu Amerikan Fox News yayın kuruluşuna konuştu. Amerika'nın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini belirtti. Çünkü bu İsrail'in hava üstünlüğü ve Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garantinin altına alınan güç dengesini bozacaktır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyaretinde Türkiye için iyi bir şey yapacağım diyerek olası satış için olumlu sinyal verdiğini sizlere aktarmıştık. Evet, NATO'da kritik ülkeler var. Onların ittifaktan beklentileri de önemli. Ankara zirvesi de tabii bu beklentilerin gündemine geleceği bir zirve olacak. Gelin o ülkelerin isteklerine şöyle bir yakından bakalım. Önce tabii ev sahibi olarak biz neler istiyoruz? Bunu aktaracağız. Şimdi 5. madde dahil müttefiklik ruhuna uygun davranış. Yani aslında bu madde üye ülkelerden herhangi birine bir saldırı gerçekleştirildiği zaman NATO'nun savunmaya bir şekilde geçmesini öngörüyor. Yerli savunma sanayi üzerindeki gizli açık ambargoların kaldırılması Türkiye'nin talepleri arasında olacak. Geçelim diğer maddelere. Avrupalı müttefiklerin savunma yükünü ve mali sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi yine beklenti ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok uzun zamandır ısrarcı. Gayri safi yurt içi hasılanın en az %3,5'inin savunma harcamalarına ayrılması, nihai hedefse ileride %5 tabii ki üye ülkeleri kapsıyor. Yani NATO'ya üye ülkelerin en azından savunmaya %3,5 oranında bir pay ayırmasını Amerikan Başkanı Donald Trump defaatle aktardı. Yine bu zirvede de önemli olacak. Nükleer caydırıcılık unsurlarının arttırılması söz konusu dünyada oluşan tehditler dolayısıyla. Yine Amerika'nın tabii ki istekleri başat rol oynayacak. Rusya tehdidine karşı Amerikan nükleer silahlarına ve ev sahipliği yapan ülke sayılarının arttırılması. Avrupa Birliği Savunma Finansman Mekanizması SFE, Amerikan şirketlerinin alınması ve buraya öncelik verilmesi Amerika'nın talepleri olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'ye bakacak olursak Avrupa'nın uzun menzilli füze yeteneklerinin ortak üretimine öncülük etmek ve Kuzey Atlantik güvenliğini ön planda tutmak. İngiltere işte bu konuları gündeme getirecek. Hem ikili görüşmelerde hem de zirvede yapılan çalışmalarda. Fransa ise ittifak içinde Avrupa özelliği vurgusunu korumak istiyor. Macron'un da devamlı aslında vurguladığı bir konu. Savunma sanayi yatırımlarının ve fonların öncelikle Avrupa ve Avrupa Birliği menşeli şirketlere aktarılmasını istiyor Fransa cephesi. Almanya'ya bakacak olursak Rusya tehdidiyle gündeme gelecek. Doğu kanadının lojistik ve askeri olarak güçlendirilmesini talep edecekler. Enerji altyapılarının fiziksel ve siber güvenliğinin garanti altına alınması da Almanya'nın istekleri arasında. Polonya'ya bakacak olursak Polonya uzun süredir Rusya tehdidiyle karşı karşıya, hatta geçtiğimiz hafta Belarus üzerinden Rusya'nın Polonya'ya saldırma ihtimali konuşuluyordu. Bu nedenle ittifakın kalıcı askeri varlığının ve hava savunma şemsiyesinin maksimum seviyeye çıkarılması Polonya'nın istekleri arasında olacak. İtalya ise Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan kaynaklanan düzensiz göçle asimetrik tehditlerin bulunduğu güney kanadına dikkat çekecek bu zirvede. Ukrayna ise davetli statüsünde bulunuyor. NATO üyelik sürecine dair somut ve geriye dönülemez adımlar atılmasını talep edecekler bir kez daha. Zelenski yine bu talepleri dile getirecek bu zirvede. Ancak tabii üye ülkeler her ne kadar çoğunlukla bunu talep etse de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son olarak buraya kapıyı biraz kapatmıştı. Ama tabii ki yine gündemde olacak. Şimdi gelin bir de NATO'da askeri varlık nasıl bir sayıyla bir denge oluşturuyor ya da bir dengesizlik oluşturuyor, buna bakalım. Şimdi son veriler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir güce sahip olduğunu görüyoruz. 1 milyon 300 bin personeli var NATO'da. Hemen arkasından Türkiye geliyor. Yine ikinci büyük ordu olarak NATO'da yer alıyoruz. 495 bin asker sayısıyla ve hemen arkasındansa Polonya geliyor 234 binle. Polonya'da Rusya tehdidine karşı hem ülke içinde tabii ki de çok önem veriyor. Bu sebeple de aslında biraz da Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından devamlı Polonya'nın verdiği destekte övülüyor. Avrupa Birliği'nde aslında biraz daha Avrupa cephesinde öne çıkan ülke NATO içinde Fransa. Bu noktada liderliği de Macron biraz üstlenmeye çalışıyor. Arkasından Fransa 205 bin askerle geliyor ve Almanya 186 binle yine ilk 5'te yer alıyor. Hemen ardından İtalya, Birleşik Krallık, İspanya ve Yunanistan karşımıza çıkıyor. Onlar da 170 binle 120 bin arasında bir asker sayısı bulunduruyor. Savunma harcamalarında da yine asker sayısı Avrupa'ya göre yüksek olan Polonya karşımıza çıkıyor. Gayri safi yurt içi hasıla oranları 4'ün üzerinde. Polonya, Litvanya, Estonya, Norveç, Amerika ve Danimarka 3'ün üzerinde bir oranda bu harcamaları yaparken Türkiye'ye bakacak olursak Hollanda, İngiltere ve Romanya seviyesinde aslında hiç de azımsanmayacak bir oranda bir pay ayırıyoruz. %2,2 ve 2,49 oranında Türkiye'de NATO savunma harcamalarına epey pay bırakıyor efendim. Evet, zirveye dair ayrıntıları aktarmayı sürdürüyoruz. Zirve kapsamında liderlerin eşleri de Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ayrıntılara bakalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO Ankara zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Ankara ziyareti öncesi Rusya Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Başkentteki çok sayıda apartman hedef olurken en az 12 kişi de yaşamını yitirdi.
3: Kiev yüzlerce drone ve onlarca füzeyle hedef alındı. Binalarda ağır hasar oluştu, araçlar alev aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı. Gece boyu süren saldırılarda en az 4 bina vuruldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışma başlattı. Patlamalar kentin dört bir yanında duyulurken binlerce sivil de Kiev metrosuna sığındı. Hasarlı binalar tahliye edildi. Çok sayıda can kaybı yaşanırken yaralı sayısı onlarla ifade ediliyor. Moskova ise Ukrayna'nın ilhak edilen Kırım'daki hedeflere saldırdığını açıkladı. Kremlin, Moskova'ya yönelen çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın komşusu Polonya'da saldırıların sürdüğü saatlerde Rusya'nın olası bir ihlaline karşı savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırıların Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yoğunlaşması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasında. Zelenski'nin zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de temas kurarak tıkanan barış girişimlerini canlandırmaya çalışacağı belirtiliyor. Rusya geçen perşembe yine Kiev'i drone ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.
0: İran'da eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze törenleri ise sürüyor. Yine Tahran'da tören vardı. Ayrıntıları alalım şimdi NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali merhaba. Törenler günlerdir sürüyor. Yine bugün oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Hem geride bıraktığımız günü aktarmanı hem de bugün cenaze törenlerine ilişkin neler bekleniyor? Tüm bunları senden dinleyeceğiz.
4: Buse, önümüzdeki günlerde de cenaze merasimleri devam edecek ve artık dördüncü güne giriyoruz. Ali Hamene'nin naaşı cenazesi için başkent Tahran'da bugün yürüyüş vardı. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti bu yürüyüş ve önceki günlerde bir anlamda bu yürüyüşün hazırlığı yapılmıştı. Musalla adlı Cuma Camii'sinde bekletiliyordu naaşı ve halka açılmıştı. İranlılar ise bu noktaya giderek bir anlamda veda törenine katılıp çıkıyorlardı. Ancak tüm gözler bugün gerçekleşecek olan yürüyüşteydi. Gün içerisinde sabahın ilk saatlerinde bu yürüyüş gerçekleşti ve ardından da İran'ın önemli bir dini merkezi olan Kum'a götürüldü. Helikopterle taşındı cenazesi Kum kentine ve İran'ın Kum kentinde bulunan, Kum'un dışında yer alan Cemkeran Camii'ne teslim edildi. Oraya bırakıldı. Yarın Kum'da da sabahın ilk saatlerinde orada da bir yürüyüş gerçekleşecek Buse. Yine sabah 6 sularında sabahın ilk saatlerinde bu yürüyüşün gerçekleşeceği belirtildi. Oradaki güzergah ise Kum kentindeki Cemkeran Camii'nden Masume Türbesi'ne, yani 7 kilometrelik bir alanda yine yürüyüş gerçekleşecek. Ardından cenaze İran, Kerbela ve Necef kentine götürülecek. Burada da yine uzun kilometrelere yayılan yürüyüşlerin yapılması bekleniyor ve son olarak Meşhed kentinde defnedilecek ve son bir merasim de orada düzenlenecek. Yürüyüşlerden sık sık bahsediyoruz. Gün içerisinde yaptığımız yayınlarda da yürüyüş alanından canlı olarak aktarmıştık. İran'da tabii cenazeler sadece dini bir önem taşımıyor veya orada taşınan ölüye bir saygı anlamında değil, bir biat tazeleme şeklinde de değerlendiriliyor. Hem içeriye hem de dışarıya çok sayıda siyasi mesajlar da veriliyor bu yürüyüşlerde. İntikam vurgusu yine bir hayli kendisini gösterdi. Bir anlamda Hamenei sonrası hem toplumun mobilizasyonu hem de siyasi ittifaklar bir anlamda bu kutsal intikam metaforu üzerinden işlenecek gibi duruyor. İntikam çağrıları çok yüksekti. Sadece Kudüs'ün özgürlüğünün bir anlamda intikam olarak değerlendirenler var. Doğrudan Trump hakkında ölüm fetvası verilmesini talep edenler var. Ancak intikam çağrılarının çok yoğun bir şekilde dile getirildiğini söyleyebiliriz. Bu yürüyüşler aynı zamanda bir anlamda İran içerisinde yapılan değerlendirme ve yorum İslam Cumhuriyeti'nin referandumu şeklinde de değerlendirilebiliyor. Sadece Hamenei'nin cenazesi değil Buse, daha önce Kasım Süleymani reisi gibi önemli isimlerin cenazelerinde de her daim bu yürüyüşler bir anlamda meşruiyet tartışmalarına referandum şeklinde de değerlendirilebiliyor. O yüzden bu yürüyüşlerdeki katılım sayısına ayrıca önem veriliyor. Katılıma dair net rakamlar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Ancak 15 milyonluk bazı katılıma dair 15 milyonu aştığı şeklinde paylaşımlar da var. Ancak katılım son derece yüksekti. An itibariyle Kum'da ve sabah saatlerinde yeniden bir cenaze yürüyüşünün yapılması bekleniyor Buse.
0: Evet Ali Çabuk'u dinledik. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Altın yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden uzaklaşmaya devam ediyor. Yabancı bankalar da tahminlerini revize ediyor.
2: Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beraber ortaya çıkan enflasyon endişeleri sürüyor. Faizlerin hala yüksek alacağı beklentisi hakim. Yatırımcı güvenli liman olarak doları seçti. Tüm bu gelişmeler altını baskılıyor.
5: Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. E peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor.
2: Yabancı bankalarda altın tahminlerini güncelliyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026'nın 4. çeyreği için ons başına 4.800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley ve UBS 2026'nın 2. yarısında ons başına 5.200 dolar öngörüyor. Deutsche Bank 4.800 dolarlık tahmini açıklarken JP Morgan 4.500 dolarlık beklentisini paylaştı.
5: Tabii ki yıl başındaki altın tahminleri de şu andaki altın tahminleri birbirini tutmuyor. Tutmaz, tutma ihtimali de yok. Ama tabii ki Amerika-İran savaşı bütün dengeleri bozdu ve değiştirdi.
0: Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 ayrı davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarıyla yargılandı. Diploma davası ertelendi. Casusluktaysa savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi.
6: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de aynı gün 3 duruşması vardı. Önce sahtecilikle suçlandığı diploma davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. İmamoğlu beraatini istedi. Hakim diplomanın iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğini idare mahkemesinden talep etti. Duruşma 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu ikinci duruşması için kampanya danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve bilişim uzmanı Hüseyin Gün'le birlikte yargılandığı casusluk davasında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme 4 sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir diğer duruşması 9 Temmuz'da ara karar verilmesi planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel destek için Silivri'deydi.
7: Ayın 9'u akşamüstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişiler de düşünüldüğünde, Tıkran Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda.
6: Ekrem İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bir insanı 3 ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da vicdanda da insaniyetle açıklanacak bir tarafı yok dedi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
0: Evet, iç siyasette devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin itirazını reddetti. Toplantıda Yedek Disiplin Kurulu üyesi Bülent Yücetürk ile görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının haklarındaki tedbir kararlarına itirazları değerlendirildi. Disiplin kurulunda 7 il başkanıyla bir yedek disiplin kurulu üyesinin itirazı oy çokluğuyla reddedildi. Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda büyük zarar yarattı. Binlerce kitap kullanılamaz hale geldi. NTV'den Ali Ablay yaraların sarılmaya çalıştığı o yerde esnafla görüştü.
8: İstanbul'a yağan yaz yağmuru Üsküdar'da tarihi Osmanlı kitaplarını yok etti. Üsküdar'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında 30 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı.
9: Ben geldiğimde zaten sular epey bel hizasını geçmiş vaziyetteydi. Şu gördüğünüz derin iki rafların tamamı su altında kaldı ve bütün bu kitaplar zayi oldu diyebilirim. Binin üzerinde bir kitap maalesef telef oldu, attık.
10: Bu çoğunu bulmanız mümkün değil. Yani Osmanlıca kitaplar zaten 40 yıla bir elimize geçiyor. Dergiler 40 yıla bir elimize geçiyor. Yani bir de nereden bulacaksın?
11: Üsküdar'daki yağış sırasında selin vurduğu sahaflar karşısında aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin eser zayi oldu. Esnaf kurtarabildiği kitapları işte bu şekilde kurutuyor ve tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor.
12: Az çok kurtarılması mümkün olanları elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Suyun içinde yüzüyordu maalesef.
8: Kurtarılan kitapların bir kısmı için restorasyon ve cilt kaplama çalışması yapılıyor.
13: Bir an önce dükkanlarımızı derleyip toplayıp kitaplarımızı tekrar raflarımıza yığacağız, koyacağız, okuyucuyla buluşturacağız.
8: İstanbul Valiliği hasar tespiti yapılan dükkanların zararının karşılanacağını duyurdu.
0: Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul 29-30 derecede seyreden sıcaklık 35-36 derecelere kadar çıkacak yine.
2: Sıcaklık hafta için mevsim normallerinde seyredecek ama hafta sonu artmaya başlayacak. Termometreler yurt genelinde ortalama 5 derece yükselecek.
14: Avrupa'da bu sıcak hava dalgaları devam ettiği sürece bizde de sıcaklıklar dalgalı seyredecek. Hafta sonu olduğunda yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Yani sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçtiğimiz hafta olduğu gibi 35-36'lara doğru bir yükseliş olacak.
2: Avrupa'da nemin de etkisiyle sıcaklar çok daha yüksek hissediliyor. Binlerce kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Türkiye, kuzeyden esen serin rüzgarlar nedeniyle daha şanslı durumda.
14: İstanbul'da bugünlerde nem çok yüksek değil. Sıcaklık gölgede 29-30 derecelerde. Gece saatleri yine rüzgarlarla serinlik gelmeye devam edeceğiz. Yani cumaya kadar rahat uyuyabileceğiz geceleri. Ankara'da da 28-30'lar civarında. İzmir'de de 33-35'lerde seyredecek. Doğu bölgelerde sağanaklar var. İstanbul'da Perşembe günü kısa süreli bir yağış geçişi olabilir.
2: Uzmanlar kronik hastalıkları olanların ve ileri yaş grubundakilerin sıcak havada çok daha dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
0: İzmir'de otluk alanda yangın çıktı. Evlere yakın noktadaki alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alevler Çiğli ilçesindeki otluk alandan yükseldi. Yangını görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edildi ekipler. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Havanın kararmasıyla müdahale sona erdi. Yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dev dalgalar ve şiddetli akıntılar peş peşe ölümlere neden oldu. Hafta sonu Türkiye genelinde 15 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi içinse aramalar sürüyor.
2: İstanbul Şile'de kaymakamlık Ayazma plajı ve Merkez plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasaklamıştı. Karar sonrası Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bulur kayboldu. Kısa süre sonra Ahmet Can Yavuz ve Umut Gümüş'ün de denize kaybolduğu ihbarı yapıldı. 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz da 42 yaşındaki İsa Bulur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Umut Gümüş için aramalar sürüyor. Aydın Kuşadası'ndaki Sevgi plajından da açığa haber geldi. Denize giren 12 kişi açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan hastanede hayatını kaybetti. Samsun Vadisi il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı. Uyarı sonrası yüzmeye giden 4 Suriyeli akrabadan 3'ü dalgalara kapıldı. Biri hayatını kaybetti, diğer 2 kişi tedaviye alındı. Burdur'da Onaç Baraj Gölü'ne giren İbrahim Bozkurt'la, Mersin'de Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise iki arkadaş tersane plajına gitti. Plaj görevlileri gençlere vadili kararıyla denize girmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine iki arkadaş başka bir bölgede kayalıklardan suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Kayıp genç ise aranıyor. Kayseri'de bir baba boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa girdi. Ancak gözden kayboldu. Nehirde ağaç dallarına tutunan çocuğu ekipler kurtardı. Kayıp baba için aramalar devam ediyor. Cumartesi günü de peş peşe boğulma vakaları oldu. Bursa'daki İznik Gölü'nde iki arkadaş, İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca İzmir ve Trabzon'da çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuk da yaşamını yitirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil, yeni bir inceleme istedim dedi. FIFA'nın kararına ise hem Belçika hem de UEFA'dan tepki geldi.
15: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's...
16: Gianni ile konuştum. Yaptığım tek şey bir inceleme talep etmekti. Çünkü bunun faul olduğunu düşünmedim. Sadece iki iyi sporcu birbirine çarpıp düştü.
17: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanmasında rol oynadı. FIFA Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını bir yıl erteledi. FIFA Başkanı Gianni Infantino da Trump'la devam eden disiplin süreci hakkında konuştuğunu açıkladı. Kararı disiplin komitesinin bağımsız olarak aldığını savundu. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri son 32 turunda Bosna-Hersek'le karşı karşıya geldi. Amerikalı forvet Balogun maçın ikinci yarısında skor 1-0 iken Boşnak oyuncu Tarık Muharremovic ile ikili mücadeleye girdi. Rakibinin bileğine basan Balogun maçın 64. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. ABD maçtan 2-0 galip ayrılıp son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. Ancak FIFA ABD'nin en golcü oyuncusu Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezasını bir yılını erteledi. Trump ise Oval Ofisi'ndeki konuşmasında konudan gülerek bahsetti. FIFA başkanıyla tekrar incelemesi için görüştüğünü doğruladı. ABD başkanı, ben ne yapmaları gerektiğini söylemedim. Sadece inceleme istedim dedi. Belçika Futbol Federasyonu FIFA'nın kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Belçika A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia da ceza iptalini 1 Nisan şakası olarak değerlendirdi. UEFA da karara yazılı tepki gösterdi. Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik ceza keyfi bir seçenek değildir denildi. FIFA'nın kararı kırmızı çizgiyi aşmak olarak değerlendirildi. Kararın turnuvanın devamı ve diğer turnuvalar içinde emsal teşkil edebileceği vurgulandı. Oyunun bütünlüğünün tehlikeye girebileceği belirtildi.
0: Evet, Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesine saatler kaldı dedik. Peki NATO nasıl kuruldu? Kuruluş amacı neydi? Gelin şimdi NATO'nun tarihçesini hatırlamak için bir parantez açalım.

0: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Batı'nın güvenlik mimarisinin bel kemiğini oluşturan askeri işbirliği ve ortak savunma örgütü. NATO, 2. Dünya Savaşı'nın ardından iki kutuplu dünyanın kutuplarından biri olarak ortaya çıktı. 1945'i izleyen yıllarda Avrupa'nın doğusunda Sovyetler Birliği'nin etkisi altında birbiri ardına komünist rejimler kuruldu. Sovyet etkisi Batı'nın liberal demokrasilerini endişelendiriyordu. NATO, bu çıkar çatışmasının ve ideolojik bölünmenin ürünü olarak Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Avrupa, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. İttifakın kurucu senedi Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. 14 maddelik Washington Antlaşması 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. NATO 3 temel hedef belirledi. İlki Sovyet yayılmacılığını caydırmaktı. İkincisi Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden canlanmasını engellemek. Üçüncüsü Avrupa'da siyasi bütünleşmeyi teşvik etmek. İttifakın özünü Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi oluşturuyor. 5. maddeyi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sözüyle özetlemek mümkün. İttifak üyelerinden birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış kabul ediliyor, ortak yanıt verilmesi öngörülüyor. 5. madde bugüne kadar bir kez 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin talebiyle işletildi. 1949'da 12 üyeyle başlayan ittifakın bugün 32 üyesi var. NATO, 3. Soğuk Savaş döneminde olmak üzere 10 genişleme dalgasıyla büyüdü. Türkiye ve Yunanistan kuruluşundan 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya üye oldu. 1955'te Batı Almanya İttifakı'na katıldı. Soğuk Savaş'ın 3. ve son genişleme dalgası 1982'de İspanya'nın katılmasıyla gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin NATO'ya yanıtı Varşova Paktı oldu. 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı olarak bilinen Varşova Antlaşması Örgütü kuruldu. Böylece Soğuk Savaş'ın ikinci kutbu da örgütlenmiş oldu. Artık Batı'da NATO, Doğu'da Varşova Paktı vardı. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı yıllarca bu bölünmenin simgesi oldu. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Duvarın yıkılması dönüm noktasıydı. Doğu'nun komünist rejimleri birbiri ardına çöktü. Sovyetler Birliği dağıldı. NATO 1990'da Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı 1 Temmuz 1991'de kendini davetti. NATO ise yeni tehditler ve stratejilerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. NATO 1999'dan itibaren eski Doğu Bloğu ülkelerine ve Sovyetler Birliği'ne genişlemeye başladı. Soğuk Savaş sonrası ilk genişleme 1999'da NATO'nun 50. yılında Washington zirvesinde gerçekleşti. Dağılan Varşova Paktı'nın 3 üyesi Polonya, Macaristan ve Çekya NATO'ya kabul edildi. Onları 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya izledi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka dahil oldu. Bugün Rusya dışında Varşova Paktı'nın bütün üyeleri NATO üyesi. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yeni genişleme dalgası getirdi. Finlandiya 2023'te, İsveç 2024'te ittifaka katıldı. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. İttifakın en yüksek siyasi karar organı Kuzey Atlantik Konseyi. NATO'nun tarihi Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem olarak ikiye ayrılıyor. NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce varlığıyla Sovyetler Birliği'ni caydırmaya amaçlayan statik bir örgüttü. Soğuk Savaş sonrası dönemde sınırlarının ötesinde görevler üstlenen dinamik bir örgüte dönüştü. Dönüşüm 90'larda Balkanlarda önce Bosna sonra Kosova Savaşı'na müdahaleleriyle başladı. 2000'lerden itibaren Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da görevler üstlendi. İttifak amacını ve önceliklerini stratejik konseptlerle belirliyor. Stratejik konsepte tehditler sıralanıyor. Nasıl yanıt verileceğine karar veriliyor, görevler tanımlanıyor. 1949'dan bu yana 4'ü Soğuk Savaş'ta, 4'ü sonrasında olmak üzere 8 stratejik konsept hazırlandı. Soğuk Savaş'ta stratejik konseptleri askerler hazırlıyor, siviller onaylıyordu. Belgeler gizli tutuluyordu. Sonrasında strateji belgeleri askerlerin tavsiyesiyle siviller tarafından hazırlandı. 1991'den itibaren hepsi kamuoyuyla paylaşıldı. 1949'dan 1991'e kadar NATO'nun stratejisi esas olarak savunma ve caydırıcılık üzerine kuruluydu. NATO'nun caydırıcılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücüne dayanıyordu. 17 Aralık 1954'te nükleer caydırıcılığa dayanan kitlesel misilleme doktrini kabul edildi. Doktrin, Sovyetler Birliği saldırırsa NATO'nun nükleer silahla yanıt vermesini öngörüyordu. İlk NATO zirvesi Aralık 1957'de Paris'te toplandı. Zirvede gerektiğinde ittifakın savunma için hazırda bulunacak nükleer savaş başlığı stokları oluşturmasına karar verildi. Aynı maddede orta menzilli balistik füzelerin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın emrine verilmesi gerektiği belirtiliyordu. İlk zirveyi izleyen bir dizi olay, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Sovyetleri durduramadığını ortaya çıkardı. 1961'de Berlin Duvarı inşa edildi. Soğuk Savaş'ın en sıcak günleri 1962'de Küba füze kriziyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği nükleer savaşın eşiğinden döndü. ABD yönetimi kitlesel misilleme yerine esnek yanıt stratejisinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Yeni caydırıcılık anlayışı, potansiyel saldırganın NATO'nun saldırıya vereceği yanıtı öngörememesine dayanıyordu. Nükleer yanıt nihai caydırıcı olarak tanımlanıyor, kriz tırmandıkça nükleer güç tehdidinin kademeli olarak artırılması öngörülüyordu. 1969'dan itibaren Soğuk Savaş yerini detant, yani yumuşama olarak adlandırılan döneme bıraktı. NATO, Doğu-Batı ilişkilerinde gerilimin azaltılmasını amaçlıyordu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silahların ve antibalistik füze sistemlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. 80'lerin sonu 90'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem başladı. NATO 1990 Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı ülkeleriyle diplomatik ilişki ve işbirliği dönemi başlıyordu. NATO'nun askeri doktrininde köklü değişikliklere gidildi. 1991 Roma zirvesinde Soğuk Savaş sonrasının ilk stratejik konsepti kabul edildi. Güvenliğin, savunmanın gerektiği mümkün olan en düşük seviyede güçle sağlanmasına karar verildi. Barış ve istikrarın korunması için minimum nükleer güç kullanımı öngörülüyordu. Eski düşmanlarla ortaklık ve işbirliğinden söz ediliyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleriyle kurulan diyalog için Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kuruldu. 1997'de Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi adını aldı. 1994 Brüksel zirvesinde NATO üyesi olmayan ülkelerle ikili işbirliği için Barış İçin Ortaklık Programı geliştirildi. Barış İçin Ortaklık Programı'nda bugün hala 18 ülke var. Zirvede Akdeniz çevresindeki 7 ülkeyle güvenlik işbirliği girişimi, Akdeniz Diyaloğu başlatıldı. 1997 Paris Zirvesi'nde NATO-Rusya kurucu senedi imzalandı. Anlaşma, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin işbirliğinin ve güvenliğin şartlarını belirliyordu. 2002 Roma Zirvesi'nde ise ilişkileri bir üst seviyeye taşıyan NATO-Rusya Konseyi kuruldu. 1999'da NATO'nun 50. yılında zirve Washington'da toplandı. Washington zirvesi ittifak tarihinin kilometre taşlarından biri oldu. NATO'nun 6. strateji konsepti kabul edildi. Yeni stratejide güvenlik tanımı genişletildi. Güvenlik tanımına savunmanın yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler eklendi. Terörizm, etnik çatışma, insan hakları ihlalleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kırılganlık, nükleer, biyolojik, kimyasal silahların yayılması yeni riskler olarak tanımlandı. Diyalog ve işbirliği NATO'nun stratejik düşüncesinin ayrılmaz parçası haline getirildi. 11 Eylül saldırıları terör ve kitle imha silahları tehdidini ön plana çıkardı. NATO, Afganistan, Irak gibi ülkelerde görevler üstlenmeye başladı. 2004 İstanbul zirvesinde Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Yeni dönemin ihtiyaçları yeni stratejik konsept getirdi. 7. stratejik konsept 2010 Lisbon zirvesinde kabul edildi. Tüm ittifak topraklarını kapsayacak füze savunma sistemi inşasına karar verildi. Siber savunma ilk kez kritik bir tehdit alanı olarak tanımlandı. NATO'nun 70. yılında Londra zirvesinde Çin stratejik sınama ve meydan okuma olarak ilk kez sonuç bildirgesine girdi. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün. NATO, aynı yıl Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlayan yeni stratejik konsepti kabul etti. Savunma ve güvenlikte 360 derece yaklaşımını benimsedi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağ nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Hem Erdoğan Rutte görüşmesine hem de Genel Sekreterin verdiği mesajlara bakalım şimdi.
1: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
2: NATO liderler zirvesinin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
2: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
2: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
0: NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Donald Trump olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede ele alınacak başlıkları izleyeceğiz şimdi de.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
3: Gündem olan çok sayıda ikili konular var. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
2: Erdoğan-Trump görüşmesinde aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konu

0: Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkilerin NATO içindeki gerilimi hafifletmeye yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine de değinen Fidan, Ankara zirvesi çerçevesindeki teknik görüşmelerde sorunun beklenmediğini belirtti. NATO'nun gerekliliğinin tartışma konusu olmadığının altını çizdi. Amerika-İran arasındaki mutabakat zaptı konusunda tarafların nihai hedefleri konusunda ciddi olduğunu vurguladı. Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yeni görüşmelere aracılık yapmaya hazır olduğunu aktardı. Ancak yakın zamanda taraflar arasında görüşme beklentileri olmadığını söyledi. Evet, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine bakacağız şimdi de. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
1: Ankara NATO Zirvesi için teyakkuzda. Kritik zirveye saatler kala güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında, zirvenin yapılacağı Beştepe'de, liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarda kuş uçurtulmuyor.
2: Zirveye saatler kala güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Güzergahlar üzerinde bulunan yüksek binaların tepelerine ise keskin nişancılar yerleştirildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zirve öncesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıda zirve önlemleri değerlendirildi.
3: Yapılan planlamalar ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz.
1: Emniyet güçleri şehrin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
4: NATO Liderler Zirvesi toplantısı için Ankara'da geri sayım başladı. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Kısmen kapatılacak bulvarlardan biri olan Atatürk Bulvarı'na ise gördüğünüz gibi polis bariyerleri çekildi.
1: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alacak.
0: NATO Liderler Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanıyor. Bu çerçevede uçuşları iptal olan yolculara Türk Hava Yolları ilave haklar tanıdı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarla ilgili bilet sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Buna göre yolcuların rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Talep edilmesi halinde hiçbir kesinti yapılmadan bilet iadesi sağlanacak. Yine herhangi bir ek ücret ve ceza alınmaksızın bu yolculara ait biletlerin geçerlilik süresi 23 Temmuz'a kadar uzatılabilecek. Yerli otomobil TOK, NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOK'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak.
2: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOK'lar da kullanılacak. O TOK'lar kongresyum önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOK'lar da katılacak. 10 adet TOK şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ato Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı, beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere giriş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
0: Zirve kapsamında liderlerin eşleri de Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve

0: hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO Ankara Zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
1: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Hatıra parası halen tedavülde bulunan 2 metalli 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarihle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Ukrayna-Rusya hattında savaş yeniden alevlendi. Özellikle geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşanıyor. Ve son bir aydır da Rusya'nın saldırılarının sıklaştığını görüyoruz. Kiev Rus saldırılarının hedefindeydi. Ayrıntıları bize Deniz Berktay aktaracak. Deniz merhaba, seni dinleyelim. Cephe hattında son durum merhaba. Nedir? Zamanlama açısından da ne ifade ediyor tüm bu hareketlilik ve saldırılar?
2: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev önceki gece geç saatler ve dün sabah erken saatlerde çok yoğun bir bombardımana maruz kaldı. Ruslar Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 68 adet füze ve 350 civarında da İHA ile saldırdı ve bunun sonucunda şu ana kadarki tespitlere göre 15 sivilin hayatını kaybettiği, 50'den fazla sivilin de yaralandığı bildiriliyor. Bu üstelik son bir hafta içerisinde Rusların ikinci büyük hava saldırısıydı. Çünkü bundan sadece 4 gün önce 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece Ruslar savaşın başından bu yana Kiev'e en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirmişti. Yine çok sayıda füze ve İHA kullanarak. Şunu söyleyebiliriz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski hemen önceki gece, yani Rusların bu saldırıyı yapmasına saatler kala sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı ve Kiev'de yaşayanları uyardı. Dedi ki Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Rusya bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyor dedi. Dolayısıyla Ukrayna yönetimi bu konuları birbiriyle irtibatlandırıyor. Yani Rusların şu anda böyle bir saldırı düzenlemesinin Ankara'daki NATO zirvesiyle alakalı olduğunu, Rusya'nın bunun öncesinde bir gövde gösterisi yapma çabasında olduğunu söylüyor Ukrayna yönetimi. Meseleye baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Rusya evet NATO zirvesi öncesinde böyle bir hava saldırısında bulunmak istemiş olabilir. Yani bu hiçbir alakanın olmadığını söyleyemeyiz. Fakat tek neden budur da diyemeyiz. Bir kere her şeyden önce evet Ukrayna Rusya açısından özel bir önem taşıdığı için ve Ruslar Ukrayna'nın NATO'ya girmesini Rusya'nın batıdan çevrelenmesi olarak gördükleri için Ukrayna'nın NATO'ya girmesi gibi bir durum Rusya yönetiminin en istemeyeceği durumdur. Meselenin birinci boyutu bu ve onun öncesinde Rusya yönetimi de bir gövde gösterisi yapmaya çalışmış olabilir. Diğer taraftan yalnız Rusya ile Ukrayna arasında son aylarda karşılıklı hava saldırıları iyice şiddetlenmiş durumda. Bir taraftan kara savaşları biraz hız kesmiş durumda. Ruslar kara savaşlarında biraz daha zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu şartlar altında hava savaşları, yani karşılıklı İHA ve füze saldırıları biraz daha arttı. Ve Ukrayna giderek daha sık şekilde Rus topraklarını vuruyor ve son olarak Ukrayna İHA'larının menzili daha da arttı ve Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsk ilini vurmaya başladılar. Rusya hem buna karşı bir saldırı olarak hem de ayrıca Ukrayna ordusunun her türlü lojistik imkanını ortadan kaldırmak üzere son dönemlerde bu şekilde hava saldırılarını hızlandırdı. Son olarak Ukrayna'nın önde gelen komutanlarından biri dünkü Rus hava saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada Rusların elinde şu anda çok sayıda füzenin hazır bulunduğunu ve Rusların isterse hemen bu gece yeni bir saldırı düzenleyebilecek durumda olduklarını söyledi. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylar, özellikle Rusların yaz taarruzunun devam ettiği bu dönem, bu haftalar Rusların hava saldırılarında da, daha doğrusu karşılıklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı hava savaşlarında şiddetin daha da artacağı bir dönem olacak.
1: Peki, Deniz Berktay'ı dinledik. Rusya-Ukrayna cephesindeki durumu bizlerle paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze korteji Tahran sokaklarından geçirildi. Çok büyük bir kalabalık caddelerde toplandı yine. İran Devlet Televizyonu'na göre korteji görebilmek için milyonlarca kişi sokağa çıktı.
3: On binler, hatta milyonlar sokakları doldurdu. İran'ın başkenti Tahran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bu görüntülerle veda etti. Savaşın ilk gününde İsrail ve ABD saldırısında öldürülen Hamaney ve 4 aile üyesinin naaşları Tahran sokaklarından geçirildi. Kalabalık nedeniyle cenaze kortejinin ilerlemesi güç oldu. İran Devlet Televizyonu milyonlarca kişinin cenaze korteji için sokaklara çıktığını duyurdu.
4: İçin haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. İşte an itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamaney'in naaşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti.
3: Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Korteji izlemek ve takip etmek için sokağa çıkanlar, Trump'ı öldürün yazılı pankartlar ve dövizler de taşıdı. Kortejin yürüyüşüne İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. Pezeşkiyan halkın ilgisiyle karşılaştı. Ali Hamaney için İran'ın dini başkenti olarak görülen Kum'da da törenler düzenlenecek.
4: Kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamaney'in cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı.
3: Tahran'da cenaze kortejinin ilerleyişi sırasında sıcaktan korunabilmeleri için belli noktalarda kalabalığın üzerine su sıkıldı. Hümeyni'nin cenazesinde olduğu gibi izdiham yaşanmaması için önlemler alındı. Ruhullah Hümeyni'nin 1989 yılındaki cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi ölmüş, 10 bin kişi yaralanmıştı.
1: Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin artmasıyla petrol fiyatları düştü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi daha ucuz ve bol ham petrolün ülkelere stoklarını hızla yenileme fırsatı sunduğunu yazdı. Ama bu durumun İran'ın müzakere masasında elini zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor. Petrolün ucuzlamasının ülkelere Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozuna karşı koyma fırsatı sunduğu yorumu yapılıyor.
0: Petrol fiyatları savaş öncesine döndü. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği hızla artmaya başladı. Körfez ülkeleri altı durumdaki kuyularında yeniden faaliyete geçiyor. Bunlar olumlu gelişmeler olsa da dünyada petrol rezervlerinin yeniden artırılması vakit alacak. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu konuda hızın kritik öneme sahip olduğunu yazdı. Gazete dünya genelinde stoklarda tutulan petrol miktarının Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki güç dengelerinde merkezi bir rol oynadığına dikkat çekti. Ülkelerin ham petrol rezervlerini ne kadar hızlı yenilerse, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı rehin alarak dünya ekonomisini tehdit etme gücünün de o ölçüde zayıflayacağı yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de geçen hafta petrol depolamayla müzakere pozu arasında açık bir bağlantı kurdu. Vance, verdiği bir röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da mutabakat zaptı imzaladığını, bunun amacının dünyanın petrol stoklarının yeniden doldurulmasına olanak sağlamak olduğunu söyledi. Ardından müzakere masasında kimin elinin ne durumda olduğunun görüleceğini vurguladı. Çoğunluğu zengin ülkelerden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün petrol stokları Mart-Mayıs ayları arasında 163 milyon varil azalarak Aralık 1990'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Küresel petrol stoklarının yeniden doldurulmasının İran'ın nükleer programı gibi çetrefilli konuların çözümü için mutabakat zaptında öngörülen 60 günden daha uzun süreceğine dikkat çekiliyor. Stokların yenilenmesinin aylar hatta yıllar sürebileceğine vurguda bulunuluyor. Stokların daha hızlı artırılmasında düşen fiyatların da etkili olacağına dikkat çekiliyor. Şu anda varili yaklaşık 70 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da düşeceği ve bunun da sürücülerde hava yolu şirketleri için ilave bir rahatlama sağlayacağı öngörülüyor. Hatta analistler sabah sırasında 120 dolar seviyesinin üstüne kadar çıkan petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda 60 dolara kadar gerileyebileceği tahmininde bulundu. OECD ülkelerinin bu yılın 4. çeyreğinde stratejik rezervlerini yeniden doldurmaya başlaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise kendi stok yenileme sürecine 2027'de başlaması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 30 ila 60 petrol tankeri geçmeye başladı. Bu sayının küresel piyasalardaki baskıyı hafifletmek için yeterli düzeyde olduğu belirtiliyor. Ancak Wall Street Journal, petrol piyasalarındaki bu rahatlamanın kalıcı olmayabileceğine dikkat çekti. Savaşın yeniden başlaması halinde petrol fiyatlarının da yeniden yükselişe geçeceği uyarısı yapılıyor.
1: Amerika'da İran Savaşı'nın sonuçları ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Yapılan son anket halkın büyük bölümünün savaşın ödenen bedeli değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu.
0: İran Savaşı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a halkın verdiği desteğin azalmasına yol açtı. Yapılan son anketler bunu gösteriyor. İngiliz Financial Times gazetesi için yapılan son anket, halkın %58'inin savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın masraflarını karşılayabilmek için 67 milyar dolar talep etmişti. Ankete katılanların %44'ü, savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karşısında daha güçsüz duruma düştüğü görüşünde. Daha güçlü konuma geldiğini düşünenlerin oranı ise %31 ile sınırlı. Ankete katılanlar İran'la varılan mutabakat zaptığı ile ilgili şüphelerini de dile getirdi. Katılımcıların yaklaşık 1/3'ü mutabakatın Orta Doğu'da barış ve istikrar açısından fark yaratmadığı görüşünde. Katılımcıların sadece 1/5'i mutabakatın barış getireceğine inandığını söyledi. Financial Times anketine katılanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyeliği de soruldu. Katılımcıların %53'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. NATO'dan çıkılmasını savunanların oranı ise %23. Savaş Trump'ın halk desteğinin de düşmesine yol açtı. Ankete katılanların yalnızca %36'sı Trump'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti. Bu bir önceki aya kıyasla 2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Bağımsız seçmenler arasındaki düşüşün daha belirgin olması dikkat çekiyor. Bu seçmen kitlesi arasında Trump'ın onay oranı sadece %21 ile sınırlı. Bu oran bir ay öncesine göre 8 puanlık bir gerileme gösterdi. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı %38 ile sınırlı kaldı. Demokratlara destek verenlerin oranı ise %44 olarak tespit edildi.
1: Hamas Gazze'de yönetim yapısını feshettiğini duyurdu. Amaç Gazze Barış Planı'nda öngörülen Teknokrat Komite'nin yönetimi üstlenmesinin önünü açmak.
3: Hamas 2007'den beri yönetimini üstlendiği Gazze'de önemli bir adım attı. Gazze'yi yöneten idari yapısını feshettiğini duyurdu. Bu adımla Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne yetki devrinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, Gazze'nin yönetimini teknokratlardan oluşan bu komitenin üstlenmesini öngörüyordu. Barış Kurulu tarafından oluşturulan komite halen Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerini yürütüyor. İsrail komitenin Gazze'ye girişine izin vermiyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgalin bahanelerini ortadan kaldırmak için yönetimden vazgeçtiklerini söyledi. Trump'ın barış planının kabul edilmesinin ardından Hamas, Gazze'nin yönetimini devretmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Ancak Hamas silah bırakmayı reddediyor. Hamas silahlarını teslim etmeden önce Gazze'de Filistin yönetiminin kurulmasını şart koşuyor. İsrail ise Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyi reddediyor. İsrail Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden bir günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
1: İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 6. turunun 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı açıklandı. Açıklamayı İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leider yaptı. Leider, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un 21 Temmuz'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşeceğini belirtti. Amerikan basını Washington'ın Amerika, İsrail ve Lübnan liderleri arasında üçlü görüşme hedefinde olduğunu yazdı. Ancak Beyrut yönetiminin İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askerlerini çekmediği sürece buna yanaşmadığı iddia edildi. Diğer yandan İsrail'in Washington Büyükelçisi Hizbullah tam anlamıyla silahsızlanmadığı sürece Lübnan'ın güneyinde kalacaklarını açıkladı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip etti. Duruşmanın ardından Türk yargısına yönelik eleştirilerde bulunan Amor'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi. Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz dedi.
5: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına yönelik eleştirilerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.
6: Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.
5: Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre yürütülmediğini de söyledi.
6: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel, eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
7: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden uludur. Yolun sonu iktidardır. Eninde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız? Hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri. Ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemede savunma yapan Özcan suçlamaları reddetti.
8: Ben size meseleyi söylüyorum. Yani bu...
3: Suçlamaları reddetti. Cebime indirdiğimiz para yok, niye yargılanıyoruz dedi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan mahkemede savunma yaptı. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Soruşturma zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı. Tanju Özcan'ın bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianameyi incelediğini söyleyen Özcan, 178 sayfalık iddianameyi didik didik ettim. Tanju Özcan şu eylemde kendisine şu kadar, yakınlarına, çocuklarına menfaat sağlamış ibaresini göremedim dedi. Masrak raporunda da bu tarz tespitin olmadığını belirten Özcan, bir müteahhitten zorla 2,5 milyon lira para istendiği iddiasını da yalanladı. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.
1: Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zamları ile birlikte sosyal yardımlar da değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi ödemelerde memur maaş katsayısı kadar da bir artış oldu.
0: Haziran enflasyonu ile birlikte yeni memur maaş katsayısı %13,52 oldu. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 liralık yaşlılık aylığı 7.277 liraya yükseldi. Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13.879 liralık evde bakım yardımı 15.755 liraya çıktı. %40-69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5.103 lira 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylıksa 7.675 liradan 8.690 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5.103 lira ödenirken bu tutarda 5.793 liraya çıktı. Memur maaş katsayısındaki %13,52 artış sosyal ve ekonomik destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 7.484 lira, ilköğretim öğrencisi için 11.226 lira, ortaöğretim öğrencisi için 11.975 lira, yükseköğrenim öğrencisi için ise 13.472 lira oldu.
1: Sağlık sigortası fiyatları artabilir. Türk Tabipler Birliği geçen hafta özel hekimlik uygulamaları taban ücretini %40'a yakın arttırdı. Bu adamın sigorta maliyetlerini arttırması ve poliçelere zam olarak yansıması bekleniyor.
3: Türk Tabipler Birliği zammıyla birlikte sağlık sigortasında fiyatlar artacak. Türk Tabipler Birliği özel hekimlik uygulamaları katsayısında %39,69 artışa gitti. Buna SGK'nın katılım payı artışı da eklendi. Özel sağlık hizmeti sunucularına uygulanan muayene katılım payı 60 liradan 100 liraya çıktı. Söz konusu artışların sağlık sigortası fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Fiyat artışlarından 8,5 milyon kişi etkilenecek.
9: İzleyicilerimizin daha iyi anlaması için şöyle söyleyeyim. İlk yarıda İstanbul'daki en düşük hekim ücreti, muayene ücreti fiyatı 3.200 liraydı. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren bu 3.900 liraya çıkmış oldu. Şimdi bunların hepsini paçalettiğimizde, baktığımızda önümüzdeki bir dönemde özel sağlık sigortalarında bir fiyat artışı kaçınılmaz.
3: Türkiye Sigorta Birliği artışlara tepki gösterdi. Birlikten yapılan açıklamada yeni fiyat tarifesinin özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında %42 oranında bir maliyet artışı yaratacağı belirtildi. Sektör temsilcileri primlerin sene başında tahmini enflasyon ve Tabipler Birliği'nin katsayılarına göre belirlendiğini ancak bu yüksek artışın hesaplamaları bozduğunu ifade ediyor.
9: %42'lik artışın ne kadar özel sağlık sigortalara yansıtılacağı o tabii her şirketin kendi alacağı pozisyona göre değişiyor. Ama bir artış olacağı hemen hemen kesin.
1: Kripto para piyasasının değeri yılın ilk yarısında yaklaşık 1 trilyon dolar eridi. Yılın ilk yarısında Amerika-İsrail-İran savaşıyla tırmanan jeopolitik gerilim, artan enflasyonist baskılar, merkez bankalarının sıkı para politikasına adım atması, dolara olan talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükseliş yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden oldu. Tüm kripto paralarının toplam değerini ifade eden Total Market bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azaldı. 2 trilyon 36 milyar dolara geriledi. Bitcoin yılın ilk yarısında %33, Ethereum %47 değer kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaleti devasa bir depo yangınıyla sarsıldı. Alevlerin bir anda büyümesiyle tesiste çalışan işçiler ölümle burun buruna geldi. Havadan kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Binada bulunan çalışanların tahliye edildiği, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yanan plastik ve kimyasallardan çıkan yoğun duman çevreye yayıldı. Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Binayı kullanılamaz hale getiren alevler, yüzden fazla itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi araştırılıyor. Sri Lanka'da cezaevinde patlak veren isyan kanlı bir çatışmaya dönüştü. Onlarca ölü ve yaralı var. İsyan yaklaşık 10 bin mahkumun tutulduğu Negombo cezaevinde çıktı. Polis ayaklanmayı bastırmak için mahkumların üzerine ateş açtı. Beşi gardiyan, en az 25 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirildi. Bazılarının durumu ağır. Ordu birlikleri hapishane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülkede 2020 yılındaki hapishane isyanında 11 mahkum ölmüş, 117'si yaralanmıştı. Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar oldu. Sosyal medyada tayfunun vurduğu noktalardan çarpıcı görüntüler geliyor ekranlarınıza.
0: Araçlar suda sürüklendi. Evler, dükkanlar, yollar su altında kaldı. Çin'in güneybatısını Maysak tayfunu vurdu. Şiddetli rüzgarlarla birlikte gelen aşırı yağışlar özellikle Guangxi bölgesinde hayatı felç etti. Çok sayıda ağaç devrildi, elektrik direkleri yıkıldı, cep telefonu iletişiminde kesintiler yaşandı. Pek çok haneye enerji altyapısındaki hasar nedeniyle elektrik verilemedi. Yüzlerce hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yüzlerce kişi evlerinde ve binalarında mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ancak şişme botlarla ulaşabildi. Taşan nehirler caddeleri göle çevirdi. Bu ayın başında Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropik fırtına, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda etkili olduktan sonra Beibu Körfezi'nden Vietnam ve Çin'in içlerine doğru yönelmişti. Rüzgar hızı saatte 83 ila 100 kilometre olan tropik fırtınanın şiddeti karalara sokuldukça azalsa da hali hazırda mevsimsel cephe yağışlarının etkisindeki bölgede sel riskini artırıyor. Meteoroloji uzmanları yağışların çarşamba gününden itibaren zayıflamasının beklendiğini açıkladı.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir grup çocuk tartıştıkları arkadaşlarını parkta darp etti. Arnavutköy'de uçurum parkı olarak bilinen alanda bir araya gelen grup kısa süreli tartışmanın ardından saldırıda bulundu. Arka arkaya yumruk attılar. Şiddet hedefindeki çocuk yere düşünce de devam etti. O anlar telefonla kaydedildi. Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun annesinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ve kene can almaya devam ediyor. Sivas'ta bir kadın kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Kentte keneden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan 55 yaşındaki Solmaz Aksu'nun vücudunda bir süre önce kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Böylece bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 7 oldu. Adana'da iş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat olan Mehmet Gür'ün ağrıları daha da arttı. Çekilen tomografide Mehmet Gür'ün belinde medikal tanı aracı punç unutulduğu ortaya çıktı. Gür hastane ve ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: İş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat oldu. Platinler çıkarıldıktan sonra ağrıları devam eden Mehmet Gür'ün belinde medikal tanı cihazı punç unutulduğu ortaya çıktı. Gür, hastane yönetimi ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
10: Ağrılarım çoğaldı. İlaçla, ne bileyim iğneyle beni gönderiyordu. Ben de dayanamadım, başka hastaneye gittim. Doktor da bana yanıltmayayım seni dedi, korkutmayayım dedi. Ben de vida görüyorum orada dedi. Şehir hastanesine gittim, o da aynısını söyledi. Balcalı'ya gittim, o da aynısını söyledi.
0: Çelik montaj işçisi Mehmet Gür, 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi. 53 yaşındaki Gür, Seyhan Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doktor A.Y.Ü'ye başvurdu. Ameliyat edilen hastanın beline 4 platin takıldı. Bir yıl sonra aynı doktora kontrole giden Mehmet Gür'e takılan platinler çıkarıldı. Ancak ağrıları şiddetlenen Gür, yeniden başka bir hastaneye başvurduğunda belinde medikal cihaz unutulduğu anlaşıldı. Pançı çıkarmanın riskli olduğunu söyleyen doktorlar, yeni bir ameliyatı da kabul etmedi.
10: Ne pançırdı, ne vidasırdı, kemik sıkışmasırdı, sen de zorlamışsın dedi. Ben dedim çalışmıyorum etmiyorum dedim. Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor.
11: Ama riskli mi diyorlar?
10: Riskli diyorlar.
0: Mehmet Gür, hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan soruşturma izni talep etti.
1: Sağlıklı beslenme denince aklımıza ilk olarak şeker, yağ ve asitli içeceklerden kaçınılması geliyor. Dünya genelinde şekere karşı farkındalık artsa da mutfağımızda sinsi bir tehlike büyüyor. O da sodyum, yani tuz. Uzmanlar özellikle işlenmiş gıdalardaki tuz oranına karşı uyarıyor.
0: Beslenme uzmanları şekere savaş açmışken insan sağlığını tehdit eden tuz çok daha sinsi bir yoldan ilerliyor. İsrail'de yayınlanan yeni bir araştırma tüketilen tuzun %75'inin işlenmiş gıdalardan geldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre sağlıklı bir alternatif olarak görülen glutensiz ürünlerde bile lezzet artırmak için normal ürünlerden çok daha fazla sodyum kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için günlük en fazla 2000 mg sodyum öneriyor. Ancak sadece tek bir porsiyon hazır erişte, birkaç dilim pizza ya da bir hamburger bu limiti tek başına aşmaya yetmiyor. Son veriler özellikle gençlerin günlük limitin 2 ila 3 katı sodyum tükettiğini ortaya koyuyor. Bu durum yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç riskini ciddi oranda artırıyor. Bilim insanları özellikle çocukların fast food tüketiminin arttığı yaz aylarında paketli gıdalar yerine ev yapımı alternatiflerin tercih edilmesi çağrısında bulunuyor. Sağlık uzmanları etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketimle tuz tüketiminin kontrol altına alınabileceğine vurgu yapıyor.
1: 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay'ın cenaze programı belli oldu. Şehir tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay için saat 10'da bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi Şakir'in camiinde kılınacak. Öğle namazının ardından Karacaahmet mezarlığında defnedilecek. Göktay tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Evet, Zihni Göksay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında NTV için bir mektup kalemi alıp 7. yaşına bakın nasıl seslenmişti.
12: Yıl 1900.
11: 1952, tarih 23 Nisan. Küçük Zihni 7 yaşındadır. İstanbul Fatih'teki evlerinin kapısındadır. Az sonra babası İbrahim Bey onu İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümünün sergilediği Yaşasın Cumhuriyet adlı çocuk oyununa götürecektir. Heyecanlı ve sevinçlidir. Çünkü Ulu Önder Atatürk çocuklara bir bayram armağan etmiştir. Ne güzel bir rastlantıdır ki Küçük Zihni yıllar sonra babasının çocukken onu götürdüğü İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yarım asırdır sahneye çıkmaktadır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tiyatro, ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Ankara'da başlayacak NATO zirvesiyle dünya siyasetinde gözler Türkiye'ye çevrildi ancak midesine biraz düşkün olanlar için NATO kelimesinin farklı bir anlamı var. İstanbul Karaköy'deki tarihin NATO lokantası, Türkiye'nin NATO'ya girdiği tarihte 1952'de açılan lokantanın öyküsünü ittifakın internet sitesinde paylaşıldı. Gelin bu hikayeye bir göz atalım şimdi.
12: Ben bir NATO karşıtıyım normalde ama restoranın yemeklerini seviyorum ve geliyorum yine de.
13: Karşıtı olanlar da geliyor. İçeride komutanlar, siyasetçiler değil yemeklerin sözü geçiyor. Tarihi NATO lokantasında ittifakı kuranlar karnıyarığın, kuru fasulyenin, dönerin lezzeti oluyor.
14: Ciğer sevmeyen biri olarak burada ciğer yiyorum. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim.
15: Yemekleri çok lezzetli bir kuruluş.
13: İstanbul Karaköy'de bulunan 74 yıllık NATO lokantası Ankara'da düzenlenen zirveyle yeniden gündeme geldi. Tarihi işletmenin öyküsü NATO Genel Sekreterliği tarafından da haber haline getirildi. Anadolu mutfağından yemekler anlatıldı.
16: NATO içinde görevli olan işte kuvvet komutanlarının sekreterlerinden gelenler olmuştu. Ama çok kalabalık saatlerde geldirmişlerdi. Sadece burada bir ayaküstü bir resim çekildi. Kim olduklarını, ismini bile sormadı.
13: Pek çok müdavimi de lokantanın adının anlamını Türkiye'de gerçekleşen zirveyle öğrendi.
16: Lokantamızın adı Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olduğu sene açıldığı için işte isim arayışında olan kurucularımız gündemde olduğu için NATO ismini koymak istemişler. Eski işletmecilerden beraber sayarsak 3. kuşak olarak görebiliriz kendimizi. Aile işletmesi, annem, babam, kardeşlerim.
17: Merhaba.
18: Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk. Nasılsınız?
18: Sağ olun.
13: Tarihi işletmenin öyküsü NTV'de yayınlanan Halkın Mutfağı Esnaf Lokantaları isimli programda da anlatılmıştı. Kuzu haşlamamız var.
1: Türkiye NATO'ya üye olduğu 1952 yılından bu yana Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne hem güvenlik hem de lojistik olarak çok önemli katkılar sağlıyor. Coğrafi konumuyla da bölgedeki tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen NATO'nun en stratejik müttefik ülkelerinden, Türkiye-Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte, Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına NATO bünyesinde zorlu ve kritik görevler üstlendi ve üstlenmeye de devam ediyor. NTV'den Osman Terkan Türkiye'nin önemli NATO görevlerini mercek altına aldı. Biz gelin Osman Terkan'ın hazırladığı o dosya haberle noktalayalım bugün yarının ikinci dilimini. Saat başında Korhan Varol gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Türkiye 70 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük savunma paktı, NATO'nun doğudaki en güçlü kalesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük, Avrupa'daysa en kapsamlı silahlı kuvvetlere sahip NATO üyesi ve ittifaka en fazla kuvvet katkısında bulunan ülke konumunda. 18 Şubat 1952 tarihinde üye olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü bünyesinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan kritik rol oynuyor.
1: Türkiye güçlü ordusu ve kriz bölgelerindeki aktif rolüyle 32 ülkeden oluşan NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin önemli bir aktörü. Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte barış, istikrar ve ortak güvenlik için kararlılıkla mücadele ediyor. Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri yüz binlerce insanın hayatına dokunup görev bölgelerindeki halkların güven kaynağı. Soğuk Savaş'ın karanlık yıllarından günümüze barışın ve istikrarın teminatı oldu. İttifakın güvenliği için her dönem en ön safta yer aldı Türk askeri ve en kritik operasyonlarda Mehmetçik her zaman en zorlu görevleri üstlendi.
0: Kosova, Türkiye'nin en önemli NATO görevlerinden biri oldu. 4 Temmuz 1999'da NATO'nun barış gücü bünyesinde görev yapmak için Kosova'ya giden Mehmetçik, çeyrek asırdan fazla bir süredir ülkenin güvenliğine ve çeşitli alanlarda kalkınmasına katkı sunuyor. Emekli albay Cem Oğultürk de 2003'te Kosova'da görev yapan subaylardan.
2: İlk Türk birliği Kosova'ya ulaştığında Mamuşa'da bir Türk kasabasıdır. Onların bir Kosova'ya giriş görüntüleri vardır. Muazzam bir görüntüydü. Türkiye'nin tekrar Balkanlarda kendini gösterdiği bir andı bu. Kosova'ya o ulaşım, o gidiş, o karşılanış tabii çok farklı bir heyecan yaratmıştı aslında hepimizde. Türk Silahlı Kuvvetler personeli olarak.
1: 1999'da Kosova'da yaşananlar Balkanlar tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sırp güçlerin uyguladığı sistemli baskı ve etnik temizlik harekatı yüz binlerce Kosovalıyı evinden, yurdundan ve sevdiklerinden kopardı. Köylerin boşaltıldığı, sınırların mülteci konvoylarıyla dolup taştığı o günlerde bölge tam bir ateş çemberiydi. Krizin çözülmesi için NATO devreye girdi. Önce hava, ardından da kara harekatıyla Sırp birliklerin Kosova'dan çekilmesi sağlandı. Bu süreçte Kosova Barış Gücü bünyesinde yaklaşık 50 bin asker görev yaptı. NATO'nun müdahale kararıyla birlikte Türkiye'de bu süreçte tarihi bir sorumluluk üstlendi. O sorumluluğu çeyrek asırdan fazla süredir de üstlenmeye devam ediyor.
2: Sivil halkla yan yana geldiğimiz, alışverişte bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz, onlara dokunabildiğimiz bir görevdi bir nebze. Türk askerine karşı olan muhabbeti, yaklaşımları gerçekten bizleri çok böyle ayrı bir keyiflendiriyordu. Onlara hizmet edebilmek çok hoş duygular yaratıyordu. Evet, sert, disiplinli bir görüntüsü olmakla birlikte yumuşak güç olarak nasıl kullanılabileceğini Türk askerinin ve orada yapmış olduğu görevlerle işte namazgahın onarımı var. Camilerin onarımı olsun, başka diğer tarihi kültürel alanların onarımı, yolların yapımı gibi pek çok görevleri vardı. Hatta işte Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin radyosu dahi vardı.
0: Kosova'da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için 33 ülkeden 400'ü Türk olmak üzere 4500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor. Türk askerinin yeri farklı. Mehmetçik Kosova'da sadece güvenliğin değil, dayanışmanın da bir simgesi.
2: Hem Arnavut halkla hem oradaki Türklerle ve diğer azınlıklarla yapmış olduğumuz ilişkiler gerçekten Türkiye'nin NATO içerisinde neden var olması gerektiğini, Balkanlarda ortaya çıkabilecek sorunlarda Türkiye'nin nasıl sorun çözücü bir görev üstlenebileceğini gösteren bir harekattı. Kosova harekatı ulaştığı başarı itibariyle de ve şu anki Kosova'nın bağımsızlığını elde etmiş bir ülke ve güvenliğin tesis edildiği bir noktada olması hem Türkiye için hem de NATO için başarılı olduğunu değerlendirmemiz mümkün diye.
0: Türk askeri NATO bünyesinde Afganistan'da da kritik bir görev üstlendi.
1: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleleri ve Pentagon'a düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Laden liderliğindeki El-Kaide terör örgütünü yok etmek amacıyla harekete geçti. Dönemin Afganistan yönetimi olan Taliban, Bin Laden'i ve El-Kaide liderlerini ABD'ye teslim etmeyi reddetti. Bu durum üzerine de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Afganistan'a askeri operasyon düzenledi. İlerleyen süreçte Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve yeni bir hükümet kurmak amacıyla NATO'nun Afganistan misyonu başladı. 2002 yılında misyona dahil olan Türk askeri de 20 yılı aşkın süre boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getirdi. Görev süresince Afganistan'da 20 binden fazla Mehmetçik görev yaptı.
2: Türkiye'nin özellikle olması istendi. Kabil'deki görev kuvvetinin komutanlığını Türkiye uzun yıllar devam ettirdi. Türkiye'nin varlığı Afganistan gibi bir ülkede Türk ve Müslüman kimliğiyle özellikle varlığı hem Afganlar nezdinde hem de NATO ülkeleri, diğer NATO ülkeleri çerçevesinde önem arz ediyordu.
0: Irak misyonundan terörizmle mücadeleye, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Balkanlarda barışın tesisine NATO görevlerini başarıyla icra eden Türkiye, NATO'nun stratejik müttefiği olmaya devam ediyor.
2: Avrupa güvenliği çerçevesinde baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önemli bir konum seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bu hem Orta Doğu'daki yaşanan çatışmalar, hem kuzeyimizde işte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda savaş devam ediyor. Mevcut ortaya çıkabilecek başka gerilimler olabilir. NATO'nun Türkiye'ye olan ihtiyacı ya da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'ye olan ihtiyacın çok büyük değişim taşımadığını değerlendiriyorum. Rahmetli eski Cumhurbaşkanı İsmettin Önü'nün söylediği gibi, yani evet yeni bir dünya kurulabilir ama o dünyanın içerisinde Türkiye yine yerini alacaktır.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağlı nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.
0: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız, bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber'den mutlu geceler. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da başlayacak kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Sonra da basın toplantısı düzenledi. Hem Erdoğan Rutte görüşmesine hem de Genel Sekreter'in verdiği mesajlara bakalım.
1: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.
2: NATO liderler zirvesinin ev sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada NATO askeri zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını söyledi. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle bahsetti.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma sanayisini çok güçlendirmiş bir ülke. 3000 savunma sanayi şirketi var. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor.
2: Rutte yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz ifadesini de kullandı. Bir yılda Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda %4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor.
2: Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun Doğu Kanada'nın Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD'li senatörlerle bir araya geldi. Bakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesini, senatörleri ve ABD Temsilciler Meclisi üyesini kabul etti. Fidan bu görüşme öncesi ise Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından düzenlenen Ankara Zirvesi sonrası Avrupa Güvenliği, Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklı etkinliğe katılarak bir de konuşma yaptı. Zirve bugün Ankara'da başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklara bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
3: Gündem olan çok sayıda ikili konular var. Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
2: Erdoğan-Trump görüşmesinde aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor. Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede Trump-Erdoğan zirvesinin ele alındığı belirtiliyor. Öte yandan Trump'ın NATO liderler zirvesinde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy

0: uçağı ve Milli Muharip Uçak Kağı'nda kullanılacak F-110 savaş uçağı motoru satmaması gerektiğini belirtti. Çünkü bu İsrail'in hava üstünlüğü ve bence Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu tarafından garanti altına alınan güç dengesini bozacaktır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyaretinde Türkiye için iyi bir şey yapacağım diyerek olası satış için olumlu sinyal vermişti. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin 2 gün boyunca yoğun bir programı olacak. Peki bugün ve yarın Ankara'da neler olacak ve bu zirveyi kritik kılan ne?
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da olacak. NATO Zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ayyıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı.
0: Dediğimiz gibi zirve yarın başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de hazırlıklar tamamlandı. Havalimanları ve teknolojik altyapılar da yenilendi. Alınan güvenlik önlemlerine ve NTV ekiplerinin o hazırlıklara ilişkin izlenimlere bakalım şimdi.
3: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin devlet başkanlarını karşılayacağı alan da hazır artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Zirve alanının hemen önüne uzun bir mavi halı ve NATO amblemleri yerleştirildi ve liderler o uzun halıdan yürüdükten sonra zirve alanına giriş yapacaklar.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Külliyede liderlerin oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.
4: Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi unvanına sahip Millet Kütüphanesi artık dev bir basın merkezi. Bu gördüğünüz alan gibi onlarca basın merkezi oluşturuldu. Uluslararası medya tüm son dakikaları NATO zirvesinin önemli gelişmelerini bu merkezden duyuracak.
3: Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürtet Havalimanları hizmet verecek. Ankara Havalimanı zirve için yenilendi.
5: Zirve çerçevesinde Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanları bu havalimanına inecekler. Ardından da ilk durakları hemen arkamda yine yeni inşa edilen bu devlet konuk evi olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak da Ankara Havalimanı'na inecek.
6: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya geldikten sonra da programının ilk maddesi gerçekleşecek. Trump beraberinde gelen gazetecilerin sorularını yeni Ankara

0: Havalimanı'nın şeref salonunu da cevaplayacak.
1: Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda ilave tedbirler uygulanıyor. Zirve güvenliği için 56.927 personel görev alıyor. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de yoğun önlem var.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otelin önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Güvenliği hem polis ekipleri hem de gizli servis elemanları sağlıyor.
1: Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.
3: NATO Liderler Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanıyor. Bu çerçevede uçuşları iptal olan yolculara Türk Hava Yolları ilave haklar tanıdı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarla ilgili bilet sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Buna göre bu yolcuların rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Talep edilmesi halinde hiçbir kesinti yapılmadan bilet iadesi sağlanacak. Yine herhangi bir ek ücret ve ceza alınmaksızın bu yolculara ait biletlerin geçerlilik süresi 23 Temmuz'a kadar uzatılacak. Yerli otomobil TOG, NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak.
4: NATO zirvesinde limuzine dönüştürülmüş TOG'larda kullanılacak. O TOG'lar kongresüm önüne getirildi ve park ettiler. Bugün itibariyle ring seferlerine işte bu TOG'larda katılacak. 10 adet TOG şasisi uzatılarak bu görev için hazır hale getirildi. 8 kişilik bir taşıma kapasitesi var. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ato Kongresyum arasında yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir mesafe söz konusu. İşte o mesafede üst düzey heyet üyelerinin bu TOG'ları kullanması planlanıyor. TOG'lardan ikisi Türk bayrağı renklerinde, kırmızı, beyaz. Yine diğer TOG'larda ise turkuaz renkli desenler görüyoruz. Dediğimiz gibi bu araçlar özellikle heyetlerin, üst düzey isimlerin külliye içerisindeki yolculuklarında ve külliyeye yakın olan bölgelere geliş gidişlerinde kullanılmak için hazırlanmış durumda ve onlar da şu an itibariyle göreve hazır.
3: Zirve kapsamında liderlerin eşleri de Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Erdoğan, 8 Temmuz'daki buluşmada 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Lider eşlerinin sırasıyla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği gibi birçok başlık ele alınacak. NATO Ankara zirvesi kapsamında yapılacak toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan toplantının ardından lider eşlerine Türk mutfağını da tattıracak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerine barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemekte Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirmek amaçlanıyor. Yemeğin ardındansa Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
3: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Hatıra parası halen tedavülde bulunan 2 metalli 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken, böylece toplam üretim miktarının 500 bin adete ulaşılması öngörülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Ankara ziyareti öncesi Rusya, Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Kentteki çok sayıda apartman hedef olurken en az 12 kişi hayatını kaybetti.
5: Kiev yüzlerce drone ve onlarca füzeyle hedef alındı. Binalarda ağır hasar oluştu, araçlar alev aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını son günlerde yoğunlaştırdı. Gece boyu süren saldırılarda en az 4 bina vuruldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışma başlattı. Patlamalar kentin dört bir yanında duyulurken binlerce sivil de Kiev metrosuna sığındı. Hasarlı binalar tahliye edildi. Çok sayıda can kaybı yaşanırken yaralı sayısı onlarla ifade ediliyor. Moskova ise Ukrayna'nın ilhak edilen Kırım'daki hedeflere saldırdığını açıkladı. Kremlin, Moskova'ya yönelen çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın komşusu Polonya'da saldırıların sürdüğü saatlerde Rusya'nın olası bir ihlaline karşı savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırıların Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde yoğunlaşması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasında. Zelenski'nin zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Trump'ın görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de temas kurarak tıkanan barış girişimlerini canlandırmaya çalışacağı belirtiliyor. Rusya geçen perşembe yine Kiev'i drone ve füzelerle hedef almış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.
3: ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze korteji Tahran sokaklarından geçirildi. Çok büyük bir kalabalık caddelerde toplandı. İran Devlet Televizyonu'na göre korteji görebilmek için milyonlarca kişi sokağa çıktı.
6: On binler hatta milyonlar sokakları doldurdu. İran'ın başkenti Tahran, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e bu görüntülerle veda etti. Savaşın ilk gününde İsrail ve ABD saldırısında öldürülen Hamaney ve 4 aile üyesinin naaşları Tahran sokaklarından geçirildi. Kalabalık nedeniyle cenaze kortejinin ilerlemesi güç oldu. İran Devlet Televizyonu milyonlarca kişinin cenaze korteji için sokaklara çıktığını duyurdu.
7: İçin haftalar öncesinde hazırlıklar yapılıyordu zaten. 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşti yürüyüş. İmam Hüseyin Meydanı'nda başladı ve Azadi Meydanı'na kadar sürdü. İşte an itibariyle İnkılap Meydanı'ndayım. Ali Hamaney'in naaşı bu noktadan geçerek Azadi Meydanı'na gitti.
6: Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Korteji izlemek ve takip etmek için sokağa çıkanlar Trump'ı öldürün yazılı pankartlar ve dövizler de taşıdı. Kortejin yürüyüşüne İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. Pezeşkiyan halkın ilgisiyle karşılaştı. Ali Hamaney için İran'ın dini başkenti olarak görülen Kum'da da törenler düzenlenecek.
7: Kentinde de bir yürüyüşün gerçekleşmesi planlanıyor. Orada da yine ikinci bir cenaze namazı daha kılınacak. Ardından Irak'a götürülecek Ali Hamaney'in cenazesi ve Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de yürüyüşlerin ve cenaze merasimlerinin yapılması bekleniyor. Son olarak Meşet'te defnedilmesi planlandı.
6: Tahran'da cenaze kortejinin ilerleyişi sırasında sıcaktan korunabilmeleri için belli noktalarda kalabalığın üzerine su sıkıldı. Hümeyni'nin cenazesinde olduğu gibi izdiham yaşanmaması için önlemler alındı. Ruhullah Hümeyni'nin 1989 yılındaki cenaze töreninde çıkan izdihamda 10 kişi ölmüş, 10 bin kişi yaralanmıştı.
3: Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleriyle güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Altın yıl içinde gördüğü rekor seviyelerden uzaklaşmaya devam ediyor. Yabancı bankalar da tahminlerini revize ediyor.
1: Altın fiyatlarında baskı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile beraber ortaya çıkan enflasyon endişeleri sürüyor. Faizlerin hala yüksek alacağı beklentisi hakim. Yatırımcı güvenli liman olarak doları seçti. Tüm bu gelişmeler altını baskılıyor.
8: Altın fiyatları neden bu şekilde kötü bir performans gösteriyor diye baktığımız zaman dolar endeksine hemen gözümüzü çeviriyoruz. Dolar endeksindeki gevşemelerin de sınırlı kalması çok normal. E peki dolar endeksindeki gevşeme sınırlı kalırsa altın fiyatları ne olur? Otomatik olarak oradaki yükseliş hareketlerinde de oldukça sınırlı kalıyor ve gevşeme, yani düşüş hareketleri bu sefer daha da kuvvetlenebiliyor.
1: Yabancı bankalar da altın tahminlerini güncelliyor. Goldman Sachs 2026 yıl sonu için ons başına 4900 dolar öngörüyor. Bank of America 2026'nın 4. çeyreği için ons başına 4800 dolar tahmin ediyor. Morgan Stanley ve UBS 2026'nın 2. yarısında ons başına 5200 dolar öngörüyor. Deutsche Bank 4800 dolarlık tahmin açıklarken JP Morgan 4500 dolarlık beklentisini paylaştı.
8: Tabii ki yıl başındaki altın tahminleri de şu andaki altın tahminleri birbirini tutmuyor. Tutmaz, tutma ihtimali de yok. Ama tabii ki Amerika-İran savaşı bütün dengeleri bozdu ve değiştirdi.
3: Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi.
9: Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de aynı gün 3 duruşması vardı. Önce sahtecilikle suçlandığı diploma davasında 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. İmamoğlu beraatini istedi. Hakim diplomanın iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğini idare mahkemesinden talep etti. Duruşma 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu ikinci duruşması için kampanya danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve bilişim uzmanı Hüseyin Gün'le birlikte yargılandığı casusluk davasında 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme 4 sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir diğer duruşması 9 Temmuz'da ara karar verilmesi planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel destek için Silivri'deydi.
10: Ayın 9'u akşamüstü ben bu davayı bitireceğim demesiyle hakimin kalan kişiler de düşünüldüğünde, Tıkran Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda.
9: Ekrem İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bir insanı 3 ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlamanın hukukta da vicdanda da insaniyetle açıklanacak bir tarafı yok dedi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
3: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip etti. Duruşmanın ardından Türk yargısına yönelik eleştirilerde bulunan Amor'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi.
11: Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına yönelik eleştirilerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade etti.
12: Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.
11: Güllek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre yürütülmediğini de söyledi.
12: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin itirazını reddetti. Toplantıda Yedek Disiplin Kurulu üyesi Bülent Yücetürk ile görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanlarının haklarındaki tedbir kararlarına itirazları değerlendirildi. Disiplin Kurulu'nda 7 il başkanıyla bir Yedek Disiplin Kurulu üyesinin itirazı oy çokluğuyla reddedildi. Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda da büyük zarara yol açtı. Binlerce kitap kullanılamaz hale geldi. NTV'den arkadaşımız Ali Ablay yaralarını sarmaya çalışan esnafla görüştü.
6: İstanbul'a yağan yaz yağmuru Üsküdar'da tarihi Osmanlı kitaplarını yok etti. Üsküdar'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında 30 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı.
13: Ben geldiğimde zaten sular epey bel hizasını geçmiş vaziyetteydi. Şu gördüğünüz derin iki rafların tamamı su altında kaldı ve bütün bu kitaplar zayi oldu diyebilirim. Binin üzerinde bir kitap maalesef telef oldu, attık.
14: Bu çoğunu bulmanız mümkün değil. Yani Osmanlıca kitaplar zaten 40 yıla bir elimize geçiyor. Dergiler 40 yıla bir elimize geçiyor. Yani bir de nereden bulacaksın?
15: Üsküdar'daki yağış sırasında selin vurduğu sahaflar karşısında aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin eser zayi oldu. Esnaf kurtarabildiği kitapları işte bu şekilde kurutuyor ve tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor.
16: Az çok kurtarılması mümkün olanları elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Suyun içinde yüzüyordu maalesef.
6: Kurtarılan kitapların bir kısmı için restorasyon ve cilt kaplama çalışması yapılıyor.
17: Bir an önce dükkanlarımızı derleyip toplayıp kitaplarımızı tekrar raflarımıza yığacağız, koyacağız, okuyucuyla buluşturacağız.
6: İstanbul Valiliği hasar tespiti yapılan dükkanların zararının karşılanacağını duyurdu.
3: Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece birden artacak. İstanbul'da 29-30 derecede seyreden sıcaklık 35-36 dereceleri bulacak.
1: Sıcaklık hafta içi mevsim normallerinde seyredecek ama hafta sonu artmaya başlayacak. Termometreler yurt genelinde ortalama 5 derece yükselecek.
18: Avrupa'da bu sıcak hava dalgaları devam ettiği sürece bizde de sıcaklıklar dalgalı seyredecek. Hafta sonu olduğunda yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Yani sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçtiğimiz hafta olduğu gibi 35-36'lara doğru bir yükseliş olacak.
1: Avrupa'da nemin de etkisiyle sıcaklar çok daha yüksek hissediliyor. Binlerce kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Türkiye, kuzeyden esen serin rüzgarlar nedeniyle daha şanslı durumda.
18: İstanbul'da bugünlerde nem çok yüksek değil. Sıcaklık gölgede 29-30 derecelerde. Gece saatleri yine rüzgarlarla serinlik gelmeye devam edeceğiz. Yani cumaya kadar rahat uyuyabileceğiz geceleri. Ankara'da da 28-30'lar civarında, İzmir'de de 33-35'lerde seyredecek. Doğu bölgelerde sağanaklar var. İstanbul'da perşembe günü kısa süreli bir yağış geçişi olabilir.
1: Uzmanlar kronik hastalıkları olanların ve ileri yaş grubundakilerin sıcak havada çok daha dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
3: Dev dalgalar ve şiddetli akıntılar peş peşe ölümlere neden oldu. Hafta sonu Türkiye genelinde 15 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi ise içinse arama çalışmaları sürüyor.
1: İstanbul Şile'de kaymakamlık Ayazma plajı ve Merkez plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasaklamıştı. Karar sonrası Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bodur kayboldu. Kısa süre sonra Ahmet Can Yavuz ve Umut Gümüş'ün de denize kaybolduğu ihbarı yapıldı. 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz da 42 yaşındaki İsa Bodur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Umut Gümüş için aramalar sürüyor. Aydın Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'ndan da acı haber geldi. Denize giren 12 kişi açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan hastanede hayatını kaybetti. Samsun Vadisi il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıkabileceğini açıkladı. Uyarı sonrası yüzmeye giden 4 Suriyeli akrabadan 3'ü dalgalara kapıldı. Biri hayatını kaybetti, diğer 2 kişi tedaviye alındı. Burdur'da Onaç Baraj Gölü'ne giren İbrahim Bozkurt'la, Mersin'de Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise iki arkadaş tersane plajına gitti. Plaj görevlileri gençlere vadili kararıyla denize girmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine iki arkadaş başka bir bölgede kayalıklardan suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Kayıp genç ise aranıyor. Kayseri'de bir baba boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa girdi. Ancak gözden kayboldu. Nehirde ağaç dallarına tutunan çocuğu ekipler kurtardı. Kayıp baba için aramalar devam ediyor. Cumartesi günü de peş peşe boğulma vakaları oldu. Bursa'daki İznik Gölü'nde iki arkadaş, İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca İzmir ve Trabzon'da çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuk da yaşamını yitirdi.
3: İstanbul Arnavutköy'de bir grup çocuk tartıştıkları arkadaşlarını parkta darp etti. Arnavutköy'de uçurum parkı olarak bilinen alanda bir araya gelen grup kısa süreli tartışmanın ardından saldırıda bulundu. Arka arkaya yumruk attılar, şiddet hedefinde elindeki çocuk yere düşünceye kadar devam etti. O anlarda telefonla kaydedildi. Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun annesinin ihbarı üzerine polis de çalışma başlattı. İzmir'de otluk alanda yangın çıktı. Evlere yakın noktadaki alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Alevler Çiğli ilçesindeki otluk alandan yükseldi. Yangını görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona erdi. Yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zamları ile birlikte sosyal yardımlar da değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi ödemelerde memur maaş katsayısı kadar artış gerçekleşti.
1: Haziran enflasyonu ile birlikte yeni memur maaş katsayısı %13,52 oldu. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 liralık yaşlılık aylığı 7.277 liraya yükseldi. Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13.879 liralık evde bakım yardımı 15.755 liraya çıktı. %40-69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5.103 lira 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylıksa 7.675 liradan 8.690 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5.103 lira ödenirken bu tutar da 5.793 liraya çıktı. Memur maaş katsayısındaki %13,52 artış sosyal ve ekonomik destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 7.484 lira, ilköğretim öğrencisi için 11.226 lira, orta öğretim öğrencisi için 11.975 lira, yüksek öğrenim öğrencisi için ise 13.472 lira oldu.
3: Sağlık sigortası fiyatları artabilir. Türk Tabipler Birliği geçen hafta özel hekimlik uygulamaları taban ücretini %40'a yakın arttırdı. Bu adımın sigorta maliyetlerini arttırması ve poliçelere zam olarak yansıması bekleniyor.
6: Türk Tabipler Birliği zammıyla birlikte sağlık sigortasında fiyatlar artacak. Türk Tabipler Birliği özel hekimlik uygulamaları katsayısında %39,69 artışa gitti. Buna SGK'nın katılım payı artışı da eklendi. Özel sağlık hizmeti sunucularına uygulanan muayene katılım payı 60 liradan 100 liraya çıktı. Söz konusu artışların sağlık sigortası fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Fiyat artışlarından 8,5 milyon kişi etkilenecek.
19: İzleyicilerimizin daha iyi anlaması için şöyle söyleyeyim. İlk yarıda İstanbul'daki en düşük hekim ücreti, muayene ücreti fiyatı 3200 liraydı. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren bu 3800-3900 liraya çıkmış oldu. Şimdi bunların hepsini paçalettiğimizde, baktığımızda önümüzdeki bir dönemde özel sağlık sigortalarında bir fiyat artışı kaçınılmaz.
6: Türkiye Sigorta Birliği artışlara tepki gösterdi. Birlikten yapılan açıklamada yeni fiyat tarifesinin özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında %42 oranında bir maliyet artışı yaratacağı belirtildi. Sektör temsilcileri primlerin sene başında tahmini enflasyon ve Tabipler Birliği'nin katsayılarına göre belirlendiğini ancak bu yüksek artışın hesaplamaları bozduğunu ifade ediyor.
19: %42'lik artışın ne kadar özel sağlık sigortalara yansıtılacağı o tabii her şirketin kendi alacağı pozisyona göre değişiyor. Ama bir artış olacağı hemen hemen kesin.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yapılan son anket halkın büyük bölümünün savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu.
1: İran Savaşı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a halkın verdiği desteğin azalmasına yol açtı. Yapılan son anketler bunu gösteriyor. İngiliz Financial Times gazetesi için yapılan son anket, halkın %58'inin savaşın ödenen bedele değmediği görüşünde olduğunu ortaya koydu. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın masraflarını karşılayabilmek için 67 milyar dolar talep etmişti. Ankete katılanların %44'ü, savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karşısında daha güçsüz duruma düştüğü görüşünde. Daha güçlü konuma geldiğini düşünenlerin oranı ise %31 ile sınırlı. Ankete katılanlar İran'la varılan mutabakat zaptı ile ilgili şüphelerini de dile getirdi. Katılımcıların yaklaşık 1/3'ü mutabakatın Orta Doğu'da barış ve istikrar açısından fark yaratmadığı görüşünde. Katılımcıların sadece 1/5'i mutabakatın barış getireceğine inandığını söyledi. Financial Times anketine katılanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyeliği de soruldu. Katılımcıların %53'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. NATO'dan çıkılmasını savunanların oranı ise %23. Savaş Trump'ın halk desteğinin de düşmesine yol açtı. Ankete katılanların yalnızca %36'sı Trump'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti. Bu bir önceki aya kıyasla 2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Bağımsız seçmenler arasındaki düşüşün daha belirgin olması dikkat çekiyor. Bu seçmen kitlesi arasında Trump'ın onay oranı sadece %21 ile sınırlı. Bu oran bir ay öncesine göre 8 puanlık bir gerileme gösterdi. Kasım'daki kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilere destek verenlerin oranı %38 ile sınırlı kaldı. Demokratlara destek verenlerin oranı ise %44 olarak tespit edildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li forvet Balogun'un cezası için FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını doğruladı. Trump, ceza ertelemesi değil yeni bir inceleme istedim dedi. FIFA'nın kararına ise hem Belçika hem de UEFA'dan tepki geldi.
20: Gianni ile konuştum. Yaptığım tek şey bir inceleme talep etmekti. Çünkü bunun faul olduğunu düşünmedim. Sadece iki iyi sporcu birbirine çarpıp düştü.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanmasında rol oynadı. FIFA Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını bir yıl erteledi. FIFA Başkanı Gianni Infantino da Trump'la devam eden disiplin süreci hakkında konuştuğunu açıkladı. Kararı disiplin komitesinin bağımsız olarak aldığını savundu. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri son 32 turunda Bosna-Hersek'te karşı karşıya geldi. Amerikalı forvet Balogun maçın ikinci yarısında skor 1-0 iken Boşnak oyuncu Tarık Muharremovic ile ikili mücadeleye girdi. Rakibinin bileğine basan Balogun maçın 64. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. ABD maçtan 2-0 galip ayrılıp son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. Ancak FIFA ABD'nin en golcü oyuncusu Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezasını bir yılına erteledi. Trump ise Oval Ofisi'ndeki konuşmasında konudan gülerek bahsetti. FIFA başkanıyla tekrar incelemesi için görüştüğünü doğruladı. ABD başkanı, ben ne yapmaları gerektiğini söylemedim, sadece inceleme istedim dedi. Belçika Futbol Federasyonu FIFA'nın kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Belçika A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia da ceza iptalini 1 Nisan şakası olarak değerlendirdi. UEFA'da karara yazılı tepki gösterdi. Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik ceza keyfi bir seçenek değildir denildi. FIFA'nın kararı kırmızı çizgiyi aşmak olarak değerlendirildi. Kararın turnuvanın devamı ve diğer turnuvalar içinde emsal teşkil edebileceği vurgulandı. Oyunun bütünlüğünün tehlikeye girebileceği belirtildi.
3: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın kimsenin ayak uyduramayacağı bir hızla geliştiği konusunda uyardı. Özellikle çocukları korumak için küresel çapta kurallar gerektiğini de söyledi. Guterres, Cenevre'de düzenlenen ve yapay zeka konusunda ilk kez hükümet düzeyinde gerçekleştirilen küresel diyalog toplantısında konuştu. Yapay zeka sistemlerinin artık talimat bekleyen araçlar olmaktan çıktığını belirten genel sekreter, bu sistemlerin kendi kodlarını yazdığını ve insan denetimi olmadan kararlar aldığını söyledi. Guterres, insanlıkla makinelerin bir arada yaşama kurallarını belirleyebilecek son nesil olabileceğimiz konusunda uyardı. İki gün sürecek olan zirvenin ardından gelecek yıl New York'ta düzenlenecek ikinci toplantıyla birlikte yapay zekaya yönelik uluslararası ve bağlayıcı bir yasal çerçevenin çizilmesi bekleniyor. Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar oldu. Sosyal medyada tayfunun vurduğu noktalardan çarpıcı görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
1: Araçlar suda sürüklendi, evler, dükkanlar, yollar su altında kaldı. Çin'in güneybatısını Maysak tayfunu vurdu. Şiddetli rüzgarlarla birlikte gelen aşırı yağışlar özellikle Guangxi bölgesinde hayatı felç etti. Çok sayıda ağaç devrildi, elektrik direkleri yıkıldı, cep telefonu iletişiminde kesintiler yaşandı. Pek çok haneye enerji altyapısındaki hasar nedeniyle elektrik verilemedi. Yüzlerce hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yüzlerce kişi evlerinde ve binalarında mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ancak şişme botlarla ulaşabildi. Taşan nehirler caddeleri göle çevirdi. Bu ayın başında Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropik fırtına, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda etkili olduktan sonra Beibu Körfezi'nden Vietnam ve Çin'in içlerine doğru yönelmişti. Rüzgar hızı saatte 83 ila 100 kilometre olan tropik fırtınanın şiddeti karalara sokuldukça azalsa da hali hazırda mevsimsel cephe yağışlarının etkisindeki bölgede sel riskini artırıyor. Meteoroloji uzmanları yağışların çarşamba gününden itibaren zayıflamasının beklendiğini açıkladı.
3: İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'ta 12 iş yeri kadınların emeği ve dayanışmasıyla dikkat çekiyor. Kadınların işlettiği iş yerlerinin bulunduğu sokakta tüm esnaf birbirine destek oluyor. Sokak kısa sürede örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştü.
1: Kokoreççisinden gözlemecisine, tavukçusundan kafeye kadar tüm iş yerlerini kadınlar işletiyor. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Kurtuluş Sokak'ta 12 işletmenin tamamında kadınların emeği var.
0: Muhtarımız bayan olduğu için bize de teşvik ediyor. Birçok esnafımız bayan, birbirimizi desteğiz.
21: Seviyorum yani, işimi de seviyorum, mesleğimi de, yerimi de, hepsini seviyorum yani.
1: Tüm esnaf birlikte üretip birbirlerine destek oluyor.
2: Biraz tesadüf oldu. Benim işim daha önce çay ocağı işletiyordu burada. Sonra bu işi karar verdik. Hepimiz birbirimizle burada çok iyi geçiniyoruz. Daha hijyen oluyor, daha temizlik oluyor. Aileler bunu daha çok önem veriyor. Bayanın olduğu yere daha çok gelmek istiyorlar.
1: 18 yıldır Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olan Elvan Boz'un bürosu da bu sokakta. Boz, mahalledeki kadınların teşvik kaynağı.
4: Biz burada bir aile gibiyiz, öyle diyeyim size. Hani birimizin başına iş gelse hepimiz bir yerdeyiz. Çok güzel bir diyalogumuz var. Esnaflarımızın hepsi çok mükemmel insanlar. Hani keşke her yer böyle olsa, çiçek gibi olsa.
3: 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay'ın cenaze programı belli oldu. Şehir tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre Göktay için bu sabah 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlenecek. Sonra cenazesi Şakir'in camiinde kılınacak. Namazın ardından Karacaahmet mezarlığına defnedilecek. Göktay tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Son dönemde gündemin önemli bir bölümünü Ankara'daki NATO toplantıları oluşturuyor. İttifakın resmi görüşmeleri aslında dönem kamuoyunun dikkatle takip ettiği gelişmelerdi. NATO Genel Müdürlüğü de NATO film arşivlerini erişime açtı.
22: 16 Aralık 1957 tarihi bir gün. 15 hükümet reisi ilk defa olarak Paris'te NATO merkezinde bir masa etrafında toplanıyor.
23: Bu tarihi görüntü Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden. Paris'te soğuk savaş atmosferinde NATO'ya üye ülkelerin liderleri bir arada. Türkiye'yi dönemin başbakanı Adnan Menderes temsil ediyor ve ortak bildiri imzalanıyor.
22: Milletlerimizi ve hürriyetlerimizi ancak müşterek bir gayret koruyabilir.
23: Demokrat Parti hükümeti Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, ittifakla ilgili düşüncelerini bu sözlerle dile getiriyor.
24: Savunma ve karşılıklı yardım teşkilatımızın yüksek gayelerinin yalnız askeri sahada değil, aynı zamanda iktisadi, içtimai ve diğer sahalarda da gerçekleştirmek hususundaki azmi gayet emniyet bölücü bir şekilde teyit etmiştir.
23: Bu görüntüler ise 1959 yılına ait. Ankara'da NATO'nun 10. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı'nda hareketli bir program var. Ve ortak tatbikatlar, 1953 yılında Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleştirilen manevralar kameraya böyle yansımış.
25: Bu ilk baskın 15 tümenle yapılmakta. Bunlardan 4 tümen Türk Trakya'sına, 6 tümen Yunan Trakya'sına, 5 tümen de İtalya'ya yöneltilmiştir.
23: Koramiral Sadık Altıncan'ın Yunan hükümetinin davetlisi olarak 1952'de İzmir'den Selanik'e gerçekleştirdiği uçuşta NATO arşivi kayıtları arasında yer alıyor.
3: NATO zirvesi yarın başlıyor. Peki neden bu zirveye tarihi deniyor? Haberimizden izleyelim. Bu haberle de noktalayalım.

0: Bunu hep söyledim, 25 yıl önce söyledim. NATO kağıttan kaplandır.
1: NATO ittifakının belirlediği transatlantik ilişkileri Trump döneminde dalgalı sulardan geçiyor. ABD Başkanı kurulduğu günden beri Batı'nın güvenliğinin bel kemiği ittifaka kağıttan kaplan diyor. Avrupalı müttefiklerini ittifaktan çekilmekle tehdit ediyor.
0: NATO bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hiçbir şey yapmadı.
1: Transatlantik ilişkileri Trump'ın ilk başkanlık döneminde de sorunluydu. Trump, NATO ülkelerinden askeri harcamaları artırmalarını istemiş, aksi halde ittifaktan ayrılmakla tehdit etmişti. Konu 2024'teki seçim kampanyasında da gündeme geldi. ABD Başkanı mitingde parasını ödemeyen ülkeleri Rusya'ya karşı korumayacağını ilan etti.
2: You didn't pay, you're delinquent.
0: Ödeme yapmadın mı? O halde seni korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapması için cesaretlendiririm. Borcunu ödemelisin.
2: You gotta pay your bills.
1: Trump 2015 Lahey zirvesinde istediğini aldı. İttifak 2014 Galler zirvesinde üye ülkelerin her yıl gelirlerinin yani gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini savunmaya harcamasına karar verilmişti. 2025'e gelindiğinde bu hedefe ulaşılmış, hatta bazı ülkeler %2'nin üzerine çıkmıştı. 32 ülkenin ortalaması %2,61'i buluyordu. Bu oran 2025'te Trump'ın talebiyle %5'e çıkarıldı. Lahey'de alınan karar uyarınca üye ülkelerden gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'ini her yıl silah ve asker gibi temel savunma ihtiyaçlarına harcaması bekleniyor. %1,5'ini ise daha geniş tanımıyla savunma ve güvenlik alanında yatırıma dönüştürmesi isteniyor. Askeri araçların kullanımı için yollar, köprüler, limanlar inşa edilmesi, siber güvenlik ve enerji boru hatlarının korunması bu kapsama giriyor. NATO üyelerinin %5 hedefine 2035'te ulaşması bekleniyor. Geçen yılın verilerine bakıldığında %5 hedefine en çok yaklaşan ülkenin Polonya olduğu görülüyor. Polonya yaklaşık %4,5'te NATO'nun savunmaya en yüksek oranda yatırım yapan ülkesi. Polonya'yı Baltık ülkeleri izliyor. Amerika Birleşik Devletleri meblağ olarak NATO'ya en yüksek katkıyı sağlayan ülke olmaya devam ediyor. Ancak oransal olarak %3,22 ile 6. sırada yer alıyor. Üstelik bu oranın 2014'teki seviyenin altında olduğu görülüyor. İspanya ise NATO'ya oransal olarak en az katkı sağlayan ülke. 2025'te İspanya'nın katkısı %1,3'ün altında kalıyordu. %2,1'e çıkardı. Ancak Lahey zirvesinde %5 hedefine imza atmakla birlikte bu orana çıkmayacağını ilan etmesi İspanya'yı Trump'ın hedefi haline getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmaması, İran savaşına karşı tutumu ilişkileri daha da gerdi. ABD yönetimi İspanya'yı NATO'dan atmakla bile tehdit etti. Külfet paylaşımı karara bağlansa da transatlantik ilişkilerinde gerilimler sürdü. Avrupa için bir numaralı tehdit Rusya. NATO'da Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlıyor. Trump ise Moskova'yı geleceğin stratejik müttefiki olarak görüyor. Avrupa Ukrayna'ya güçlü destek verirken Trump ikinci dönemine savaşı bitirme vaadiyle başladı. Ancak 1,5 yıl içinde barış yolunda ilerleme sağlanamadı. Trump'ın 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşme Avrupa'yı alarma geçirdi. Trump'ın Rusya ile Avrupa'yı dışlayan bir anlaşma yapmasından endişe ediliyordu. Amerikan Başkanı Ukrayna'ya doğrudan silah yardımını da kesti. ABD silahlarının Avrupa'nın finansmanıyla Ukrayna'ya ulaştırıldığı yeni bir mekanizma kuruldu. Ardından Grönland krizi geldi. Trump, NATO müttefiki Danimarka'ya bağlı Grönland adasını almak istediğini ilan etti. Bunun için askeri güç kullanma tehdidinde bile bulundu. Amerikan Başkanı haftalar süren gerginliğin ardından Davos zirvesinde geri adım attı. Ardından İran savaşı patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyı müttefiklerine önceden haber vermeden başlattı. Hürmüz Boğazı kapanınca dönüp Avrupa'dan destek istedi. Avrupa taraf olmadıkları bir savaşta Trump'a destek vermeyi reddetti. Avrupalı liderlerden destek yerine savaşın sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı geldi. İspanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri savaşta taraf olmamak için hava sahalarını kapattı, üstlerini kullandırmadı. Trump, İran savaşına destek vermeyen müttefiklerine karşı saldırıya geçti. Avrupa'daki Amerikan askerlerinin ve silahlarının sayısının azaltılması zaten gündemdeydi. Washington, Almanya'dan 5000 asker çekileceğini duyurdu. Ardından Polonya'ya 4000 asker gönderileceği ilan edildi. Trump, NATO'dan çekilme söylemini de yeniden gündeme getirdi. Bugüne kadar NATO'dan ayrılan ülke olmadı. NATO hep genişleyerek yoluna devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilmesi ittifakın fiilen sona ermesi anlamına geliyor. Biden döneminde çıkarılan yasaya göre böyle bir kararın alınabilmesi için Senato'nun 2/3 oyu gerekiyor. Trump'ın çekilme tehditleri gerçeğe dönüşmese de transatlantik ilişkilerini aşındırıyor. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı savunma taahhüdüne ilişkin çelişkili mesajlar gönderiyor. Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardında Avrupalıların endişelerini gidermeye çabalıyor. Liderlere ABD yönetiminin NATO'ya bağlılığının sürdüğü mesajı veriliyor. Trump'la birlikte başlayan tartışmalara NATO'nun geçmişinde de rastlamak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma giderlerine diğer devletlerin de eşit katkıda bulunması için yaptığı baskılar yeni değil. Sovyetler Birliği kıtalar arası balistik füze kapasitesini geliştirdiğinde Avrupalılar Amerikan başkanlarının bir Avrupa şehrini korumak için bir Amerikan şehrini feda edip etmeyeceğine dair endişeye kapılmıştı. Avrupa'nın Sovyetler Birliği zamanında bile Washington'ın Moskova ile Avrupa'nın bilgisi dışında ikili anlaşmalar yapabileceğine dair ciddi endişeler duyduğu görülüyor. 1986'da Reagan'ın Gorbaçov'la Reykjavik zirvesinde NATO müttefiklerine danışmadan nükleer caydırıcılığı neredeyse ortadan kaldırmaya yönelik pazarlıklara girişmesi büyük tepki çekmişti. Bugünkü koşulların dünden farklı olduğunu düşünenler de yok değil. Bazı analistlere göre NATO kuruluşundan bu yana muhtemelen en kötü güvenlik ortamıyla karşı karşıya. Bu kesim Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasındaki çatlağın çok derin olduğunu, artık geri dönüşün olmadığını savunuyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Sıcaklıklar Cuma'ya kadar ortalamalarda seyredecek. İstanbul açık 28-29 derece. Poyraz orta hızda esiyor. Ankara açık 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 31 derece. Antalya'da yer yer kısa süre sağanak yağış var. Yüksek bağın nemle birlikte hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 33, Sakarya 28 derece. Perşembe bölgede kısa süre yağış geçişi bekleniyor. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 27-29 derecelerde. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 dereceye inecek. Ege'de sıcaklık ortalamanın 1-2 derece üzerinde, ancak sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Manisa 33, Muğla 34, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana, Kahramanmaraş boyunca bazı ilçelerde sağanak geçişi olacak. Sıcaklık nemli hava nedeniyle gölgede 40 dereceye yakın hissediliyor. Karadeniz'de Ordu, Gümüşhane, Rize arasında gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Sıcaklık çoğu yerde 26-28 derecelerde. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars boyunca yağış gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 23, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa sağanak yağmurlu 30 derece. Batı Avrupa yeniden sıcak hava dalgasının etkisinde. Paris gölgede 36 derece.

0: aylarında bir süre güneş altında kalınca tenimizde bir koyulaşma, bronzlaşma oluşur. Peki derimizde ne olur? Güneş tenimizin rengini neden değiştirir? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
1: Ultraviyole radyasyon nedeniyle hem deride bir eritem dediğimiz kızarıklık tablosu hem de bronzlaşma dediğimiz renkte koyulaşma görüyoruz. Bu UVA ve UVB ışınlarına bağlı gelişiyor. Bu ışınlar cilde renk veren melanin isimli pigmentin hem sayıca artmasına, fazla üretilmesine neden oluyor. Hem de melaninin yine fotooksidasyon dediğimiz bir reaksiyon sonucu koyu renk oluşumu yine bu radyasyon, UV radyasyon tarafından tetikleniyor.
0: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp

0: Burası NTV Radyo. Saat 3.
1: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, kısa adıyla NATO'ya üye ülkelerin liderleri başkentte toplanacak. Liderlerin 2 gün boyunca yoğun programı olacak. Peki bugün ve yarın Ankara'da neler olacak ve bu zirveyi kritik kılan ne? Haberimizden izleyelim.
2: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği